İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Doğanın Son Cenneti 4. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Rezan Alev Gürzap, Murat Numan Pakner, Meral Ayda Aksel, Kamuran Oktay Korunan, Can Metin Belgin, Taner Tunç Günbay, Feyyaz Sadrettin Kılıç, Kamil Pekcan Türkeş.
1: Bir kaza sonunda sakat kalan ağabeyine bakmakta olan Meral, sevdiği gencin tüm ciddi girişimlerine kapıları kapalı tutar. Sabrı tükenen Can, Meral'le olan sorunlarını arkadaşı Taner'le konuşur. Taner, kızın anlatamadığı başka nedenleri olduğunu iddia eder. Murat'ın can dostu diye bilinen Kamuran, orman kesip kirli işler çeviren Feyyaz'ın ortağıdır. Murat'ın kazadan sonra ilk kez bir şeyler söylemeye başlaması canlarını sıkar. Çünkü gazetecilik yaparken yasal olmayan işleri araştırıp belgeler toplayan Murat'a arabayla çarpıp öldürmek isteyenler onlardır.

0: Hadi canım, bir adım daha atalım.
1: Bırak.
0: Peki, peki, bırakıyorum canım.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın Şişko.
1: Az kaldı
2: canım. Yakında onu da söyleyeceksin. Anne, ben devam edeyim.
0: Yatsaydın ya biraz daha. Bir pazarım var.
2: Uyandıktan sonra yatamıyorum. Ayak yerden kalkmayacak Murat Bey.
1: Bırak.
0: Pek sevdi bu lafı.
2: Evet. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum.
1: Bırak.
2: İyi, iyi, bıraktım hadi. Düşme sakın. Bak canım, bunu sıkı tut. Kaymasın. Neyi unutlayacaksın gene?
1: Anne.
2: Aferin, annesi duyuyorsun değil mi?
1: Anne.
2: Anladık canım, anne. Başka yeni bir şey yok mu?
0: Var, var. Olmaz mı?
2: Ne var?
0: Bana ne soruyorsun, ona sor.
2: Hadi canım, lütfen. Yeni ne var bakayım bugün?
0: Soğumasın diye çayını koymadım canım.
2: İyi yaptın. Hadi canım, hadi şişko.
0: Şişko deyip durma oğluma. Biraz toplu sadece. Değil mi şişko?
1: Şişko.
0: Duydun mu?
2: Şişko diyor.
0: Ay ya, hepsi o değil.
2: Başka ne var tatlıma, söyle bakayım.
0: Hadi söyle oğlum Meral'e. Hadi söyle. Bak şimdi Meral.
1: Me.

0: Kim?
1: Bir tanem benim. Meral diyor bana. Meral mı
0: Meral.
1: canım? Bir daha söyle canım. Lütfen bir daha söyle.
0: Meral.
2: Alış ama, alış sen de artık kızım.
1: Nasıl alışayım anne? Bir haftada yaptığına baksana şunun.
2: Bir hafta mı oldu?
1: 8 gün dosyasında yazılı.
2: Sevgi Hanım şaşıracak.
1: Ya şaşıracak. Hadi canım, adımlarımıza devam edelim. Etmeyelim mi?
2: Nasıl biliyor zamanın dolduğunu? Saat gibi vallahi.
1: Oturtayım mı seni canım? Hadi bakalım. Şimdi kahvaltıya.
2: Koyuyorum çaylarınızı.
1: Ben bakıyorum. Efendim.
3: Günaydın Meral.
1: Günaydın. Nerelerdesin sen bakayım?
3: İşlerden ancak fırsat bulabildim.
1: Geliyor musun?
3: Gelmek istiyorum.
1: Acele edersen kahvaltıya yetişirsin.
2: Kamuran mı?
1: Evet.
3: O kadar çabuk gelemem. Yani 10-10.30'da ancak.
1: Pekala.
3: Görüşürüz. Nasıl bizimki?
1: Seninki aldı başını gidiyor. Tutabilene aşk olsun. Bir şey söylesene. Ne alem adamsın sen?
2: Kızım rahat bıraksana adamı.
3: Çok şaşırıyorum galiba.
1: Sen nasıl buraya gelince şaşıracaksın? Neler söylüyor bir bilsen. Bu sabah Meral demeye başladı. Hadi lafa tutmayayım ben seni.
3: Hoşça kal. Görüşürüz.
1: Güle güle. Çok tuhaf.
2: Kızım herkes bizim gibi mi? Hadi, hadi soğuyor çengel.
1: Anne ya bu adamda bir gariplik var ya da bende. Böyle bir şey olamaz. Şişko sen ne diyorsun bakalım bu işe?
2: Bir şey demiyor. Herkes sen mi?
1: Sensin Şişko.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın Meral?
1: Sağ ol. Bana bak, bize eli boş da gelebilirsin.
0: Canım, nasıl olsa çay yapacaksın diye düşündüm. Yanında yenir dedim. Yatıyor mu Murat?
1: Yatar mı hiç? Sevgi Hanım çevreye alışsın artık dedi. Her gün çıkıyor annemle.
0: Görmedim.
1: Arka sokaktalar. Daha yabaniliği geçmedi. Otomobillerden korkuyor.
0: Gidelim mi yanlarına?
1: Oo, 15 dakika olmuş. Şimdi gelirler. Çok şaşıracaksın, haberin olsun.
0: Neler söylüyor başka?
1: Ona sor gelince.
2: Geldi mi Kamuran?
1: Geldi. Kapı açık anne.
2: Kim gelmiş oğlum? Kamuran mı gelmiş?
0: Öpeyim Rezan teyze.
2: Hoş geldin oğlum. Özlettin kendini.
0: Olmadı bir türlü.
2: Bundan sonra olsun ama. Biz anlatmayalım hep Murat şunu yaptı, Murat bunu yaptı diye.
0: Olur, gayret ederim. Merhaba Murat.
2: Bak bak bak.
1: Ne çıkacak acaba kısmetine?
3: Sarıl.
0: Sarıl mı diyor?
1: Evet, öyle diyor.
0: Tanımış olabilir mi beni?
1: Yok canım, nereden tanısın, o daha bir bebek. Annemle beni tanıyor ancak.
2: Bazen de karıştırıyor bizi.
1: Anne gözü pakette.
2: Niye zahmet ettin oğlum? Dur çay yapayım bari.
1: Canım şunu, hiç sabrı kalmadı. Aç gözlü, aç gözlü, hiç doymuyor.
0: Fazla kilolu değil ama.
1: Kilolu kilolu. Al bakalım şişko.
3: Şişko?
1: Bıraksak hiç durmadan yiyecek. Ye bitir de ondan sonra, kaçmıyor, kaçmıyor. Tamam tamam, ille söyleyecek. Pekala, söyle bakalım. Ya sonra
2: başlamış atıştırmaya.
1: Durur mu? Evet. Ya.
3: Ka. Ha. Bu.
1: Anne, bunu anladın mı?
2: Anladım galiba.
1: Ya.
0: Beni tanıyor.
1: Deli misin? Doktorunu bile tanımıyor daha.
2: Duyduklarını tekrarlamaya çalışıyor oğlum.
3: Ya. Ha.
0: Beni tanıyor.

0: Efendim?
1: Merhaba Can.
0: Ah, merhaba.
1: Ayakta mısın, oturuyor musun?
0: Ayaktayım.
1: Öyleyse otur ve sıkı dur.
0: Tamam. Çok fena halde heyecanlandım. Hadi başla.
1: Murat Çolak ismi sana bir şey hatırlatıyor mu?
0: Emin değilim ama. Yazar mı?
1: Gazeteci.
0: Kaza mı geçirmişti? Komadan çıkamamıştı galiba.
1: Evet, kaza geçirmişti. Otomobil çarpmıştı. Murat Çolak Meral'in abisi ve yaşıyor.
0: Olamaz. Meral'in soyadı Çolak değil ki.
1: Ben de önce çok şaşırdım. Ama öğrenmesi zor olmadı.
0: Yoksa Meral...
1: Hayır, korkma. Meral evlenmemiş. 5 ay kadar önce mahkeme kararıyla soyadlarını değiştirmişler. Murat Çolak da Murat Sönmez olmuş. Sesin çıkmıyor.
0: Düşünüyorum.
1: Hiç kafanı yorma. Ben seni aramadan önce yeteri kadar düşündüm. Yarın ilk iş gazetesine gidiyoruz. Geliyorsun değil mi?
0: Geliyorum. Orada beni tanıyan kimse yok. Evlerini mi gözetledin?
1: Gözetlemek denmez canım. Bir iki tur attım evin etrafında. Murat Çolak annesi 10:30-11 sıralarında yürüyüşe çıkarıyor. Koltuk değneğiyle yürüyor adam. Çok zor yürüyor. Sanırım kötürüm. Konuşmuyor. Başını oynatmıyor. Ama görür görmez tanıdım. Benim çok sevdiğim bir gazeteciydi.
0: Anlaşıldı. Meral ona bakmak için evlenmiyor benimle.
1: Olabilir. Ama alsın seni karşısına, anlatsın değil mi?
0: O bunu yapmaz.
1: Bıktım seni şu yapmaz etmezlerinden, biliyor musun? Bırak artık. Herkes gibi o da seninle bunu konuşmalıydı.
0: Ama o konuşmadı.
1: Ha işte bunun nedenini arıyoruz. Böyle düşünmeye çalış. Yani başka nedeni var mıdır diye sor.
0: Haklısın. Ne kadar şartlanmışım değil mi?
1: Numara yapmıyorsan akıllanıyorsun yavaş yavaş.
0: Numara yapmıyorum. Gözümü açtın, sağ ol.
1: Benim için büyük mutluluk senin gözünü açmak. Seni kaybettiğimi sanıyordum.
0: Hiç çekilmiyordum değil mi?
1: Çekilmiyordun ya. Bana söz ver. Sakın kurmaya başlama şimdi.
0: Kurmam.
1: Kitap oku. Yo. Babana yardıma git.
0: Meral'e görünmemeliyim.
1: Görünme. Yazıhaneye gitmen şart mı? Git inşaatları dolaş.
0: Tamam Taner, sağ ol. Hemen çıkıyorum.
1: Gene de kurmaya başlar da bunalırsan hemen beni ara.
0: Olur canım, ararım. Hoşça kal.
1: Hoşça kal.

0: Ne işin var senin burada?
1: Makinalarını merak ettim.
0: Bırak makineyi falan şimdi. Ben seni bilmez miyim? Ne var?
1: Dün Murat'ı görmeye gittim.
0: Planlarını da yapsaydın hemen.
1: Beni tanıdı.
0: Anlamadım.
1: Murat beni tanıdı. Adımı söylemeye başladı.
0: Elini çabuk tut diyor bak. Sinyal veriyor sana.
1: Ben de seninle bunu konuşmak istiyorum.
0: Aynı şeyleri 10 kere konuşmayalım Kamuran.
1: Sana derdimi anlatamıyorum. Beni tanıdı diyorum. Ona çarpanın ben olduğumu biliyor. Kızmadı bana. Sarıl dedi. Sarıl. Beni kucakla diyor.
0: Ne olmuş?
1: Anlamıyorsun değil mi?
0: Ne anlayacağım be? Ne var anlayacak?
2: Hadi toplayın takımları.
0: Mazot bidonlarını unutmasınlar gene ağaçların altında.
2: Mazot bidonlarını unutmayın sakın ha.
0: Hadi gidiyoruz.
1: Acele etme. Bırak onlar gitsin. Ben seni arabamla bırakırım.
0: Kardeşim konuşacak bir şey yok diyorum sana. Ne beyinsiz adamsın sen.
1: Asıl beyinsiz sensin. Çünkü sen anlamıyorsun.
0: Ben oduncuyum oğlum. Beynim olsa senin gibi avukat olurdum. Beynim yok ama senin gibi aptal değilim. Sen hem beyinsiz hem aptalsın.
1: Hiç korkmaz mısın sen?
0: Korkarım. Korkmayan bir Allah'tır. Ama neden korkarım?
3: Beyaz abi! Biz hazırız.
0: Sen götür çocukları. Bizim biraz işimiz var. Anahtar üstünde. Allah'tan korkarım bu bir. Kadının gözü etrafta olanından korkarım iki. Bir de hainlikten korkarım.
1: Benden korkmuyor musun?
0: Daha erken. He biraz daha sabredeceğim. Şunu! Bekleyin oğlum biraz! Akıllı ol. Senden korkmaya başlarsam yaşatmam haberin olsun. Akıllı ol Kamuran, akıllı ol oğlum.

0: Kolay gelsin.
1: Hoş geldin.
2: Hayrola arkadaş. Pek paldır küldür girdin inşaata.
0: Öyle mi oldu?
2: Zabıta desem değilsin. Hepsini tanıyoruz.
1: Baba, bu abi kooperatif üyesi.
0: Bilemedim.
2: Can diye isim geliyor ama bu kadar oldu mu Can?
0: Oldu ya Kamil Bey.
2: Askere gitti döndü diye duydum geçen de. Vallahi aklımdan geçirdim. Görsem tanımam dedim babana.
0: Ama tanıdın.
2: Tanıdım.
1: Sen Mahir Bey'in oğlu musun?
0: Evet.
1: Neden hiç gelmiyorsun?
0: Bundan sonra geleceğim.
1: Ne iş yaparsın sen?
0: İşsizim.
1: İyi işte, gel bana yardım et. Çivi doğrulturuz beraber.
0: Olur, gelirim.
2: İşe başlıyor musun?
0: Bakalım, belli değil daha.
1: Başla. Bak şu torbalar hep çivi dolu.
2: Oğlum, Can okul bitirdi, mimar oldu. Mimarlar çivi doğrultur mu hiç ha?

0: Ben çivi doğrultur muyum?
1: Sen mimar mısın?
2: Evet.
1: Ben de mimar olmak istiyorum.
0: Mimar olmak istiyorsan o çivileri bırak da ders çalış, ders. Okumadan mimar olunmuyor.
1: Ben okumadan mimar olmak istiyorum baba.
2: Çivi doğrultarak mı?
1: Evet.
2: Çok iyi fikir aslında. Ben mimar oldum ama çivi doğrultmasını hiç bilmem.
3: Vay be! Vay be! Bir şey mi oldu? Vay be!
4: Ambulans çağıralım mı?
3: Ambulans çağır!
2: Ne oldu?
0: Bizi burada bekle. Vay tamam. Hemen döneriz tamam mı?
4: Kamil abi.
0: Ne oldu? Ne oldu?
4: Koş abi koş.
0: Ne oldu?
4: Mahir Bey abi. Fenalaştı birden.
2: Ne diyorsun? Babam mı?
4: Hastaneye götürüyorlar.
5: Hadi kalk. Sakin olacağız.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Buluş öyküleri.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış

0: Den Orman'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni. Varsın öğrensin, nasılmış ah edip yad eylemek. Söz bu ya, bir başkasından çokça kıskanmış beni. Anlasın neymiş, seven bir kalbi berbat eylemek. Ahmet Rasim Bey'in bu şiirine Şerif İçli'nin Buselik makamındaki şarkısını Fatma Nurten Demirkol'dan dinleyerek başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel namelerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Buselik ve Hüseyini makamında şarkılar hazırladık sizler için. Buselik makamındaki ikinci eser, Hikmet Münir Evcioğlu'nun güftesini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Filiz Şatıroğlu'ndan dinliyoruz eserimizi. Boş kalbimi bir hatıranın gölgesi bekler. Sevmekle dolan bir çiledir bu. Herkesi bekler. Son şarkıyı bir içli elem bestesi bekler. Sevmekle dolan bir çiledir bu. Herkesi bekler.

Benden ayrı düştün artık, bir teselli bulamazsın. Sana sundum öyle bade, içsen içsen kanamazsın. Güftesini Nezahat Kuntar'ın yazdığı Fehmi Tokay'ın bu buselik şarkısını Esra Akdoğan'dan dinliyoruz.

Sıradaki Buse'lik eserimiz yine Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Bu kez Güfte Melahat Akan'a ait ve solistimiz Recep Birgit. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde. Şakımıyor bülbül artık seherde. Deli gönül yine dertte, kederde.

dinliyoruz. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım, gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım. Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı, Saadet'in Kaynağı'nın Buse'lik makamındaki bu şarkısını İnci Çayırlı'dan dinledik. Güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Buse'lik şarkısı var sırada. Hakkı Gürsoy Dinçer'den dinliyoruz. Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Güftesini Cansın Erol'un yazdığı Selahattin İçli'nin Buselik şarkısını da Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. Ne zaman başlar bilinmez, hangi saat, hangi mekan, kalbinin vuruşu odur, bakarsın içinde her an.

0: gönül sabret sabret, yıllara kıpkı gider böyle, aman gönül sabret sabret.
1: Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüseyini makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Hüseyini şarkı İsmail Baha Sürelsan'ın bir bestesi. Güfte Halit Uzel'e ait, Ahmet Erdoğdulardan dinliyoruz. Seven yok, sevdiğim dilhun eder çok, ömür anlatmaya yetmez, keder çok. O zalimden gönül pek çok çeker, çok, ömür anlatmaya yetmez, keder çok.

makamındaki şarkısını Burcu Göktürk'ten dinliyoruz şimdi. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin. Aydan da, güneşten de, semadan da güzeldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Güftesi ve bestesi Haluk Naci Sürel'e ait Hüseyin'i eser var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Yavru Ceylan, dün gördüm dağda seni. Oynayarak geçtin gittin önümden. Tutuldu ellerim, çekmez tetiği.

Güftesini Refet Körüklü'nün yazdığı Cine Uçan Tanrı Korur'un Hüseyini makamındaki bestesini İnci Yaman'dan dinliyoruz. Gelişiniz neredendir bilemem, yorgunsunuz, mola verin turnalar. Yıllar vardır hasret çeker gülemem, şu gönül bahçeme girin turnalar.

Sıradaki Hüseyini şarkımız Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip. Yıldız doğar yücelerden aralanır garip garip. Gurbette yoksul geceler, sıla hasretin heceler. Gönül hastadır, bocalar, yaralanır garip garip.

Sıradaki Hüseyini şarkımız Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Güfte Fuat Hulusi Demirelli'ye ait. Safiye Ayla'nın yorumundan sunuyoruz. Bağrıma taş basaydım, basaydım da susaydım, düşmezdim el diline sana yalvarmasaydım.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Birlikte dinleyeceğimiz son eser bu gece, Saadettin Kaynağ'ın Hüseyini şarkısı. Şiir Aşık Hasan'a ait. Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer, çok içmiş sarhoşa benzer, duman eksilmeyen dağlar. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den

0: Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Bugün evlerdeyim sevgili dostlar. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşamlarımızı sürdürdüğümüz evlerde. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, yapım görevlimiz Canan Polat burada. TRT İstanbul Radyo Evi'nde. Siz TRT Radyo 1 dinleyicileri orada. Kendi kendinizde, kendi ellerinizde. Hayatı anlatan müziklerdeki solistler ve topluluklarsa notalar ve liriklerdeki evlerde. İlk solistimiz Rosemary Clooney'de 1951 yılının müzikli anılarıyla işte o evlerden birinde. Ne dersiniz bizler de 74 yıl öncesine gidelim ve Müzikler Hayatı Anlatır'ın ilk dakikalarında Kentucky'li Rosemary Clooney'in konuğu olalım mı sevgili dostlar? Come on to my house.

0: Come on to my house.
1: Come on to my house. Rosemary Clooney'in çağrısıyla gittiğimiz bu ev oldukça eski bir ev sevgili dostlar. Rose Bagdasaryan ve William Saroyan notaları ve lirikleriyle ta 1939'da inşa etmişler. 12 yıl boyunca pek geleni gideni olmamış ama Rosemary Clooney 1951'de bu evi ziyaret edince herkes oraya, daha doğrusu Clooney'in Come On To My House'u seslendirdiği 45'liğini satan plakçılara akın etmiş. Bagdasaryan ve Saroyan'ın evindeki konukseverlikten pek hoşnut kalmış olmalı ki 3 yıl sonra 1954'te bir başka evi ziyaret etti Rosemary. Burası da oldukça eski bir evdi. Besteci ve söz yazarı Stuart Hamblin'in notaları ve lirikleri vardı ağacında. Ve işte 14 yıl önce Beverly Hills'te yaşama gözlerini yuman Kentucky'li Rosemary Clooney, Stuart Hamblin'in evine yaptığı bu müzikli ziyaretle bir kez daha müzikler hayatı anlatırdı. This Old House.

Rosemary Clooney'in 1954'te ziyaret ettiği o eski evden ayrılıyor, Antoine Fitz Domino'nun peşine takılarak onunla birlikte gerisin geri 1951 yılına ve Fitz'in New Orleans'teki evine gidiyorum sevgili dinleyiciler. Şubat 1928'de burada dünyaya gelen Fitz Domino, 1951'de 23 yaşında. Büyük bir plak firmasının sahibi olan Leo Chad'ın onu keşfetmesinin üzerinden 2 yıl geçmiş yalnızca. 1949'da Dave Bartholomew topluluğunda haftada 3 dolara talim eden Fats, plakları listelerde hızla yükselen bir R&B yıldızı olmuş. Rock'ın rolün daha adı sanı yok ama Domino, rock'ın gelişini haber veren parçalar bestelemeye başlamış bile. Ve şu anda da piyanosu başında çalıp söylediği ezgiyle New Orleans'teki evine doğru gidiyor. Giderken de bize erken rock'ın rol döneminin müzikli anılarını yaşatıyor. I'm going home.

Ne heyecan vericidir eve dönmek, sizi bekleyenlere kavuşmak, onlarla özlem gidermek. Ve ne güzeldir o duyguları uzak geçmişteki bir ezgide yeniden yaşamak. Bir Ferdinand Washington, Stan Lewis bestesiyle Floridalı Pat Boone'un 1956 yılından yankılanan sesinde duyumsamak. Kim bilir 1934'te Charles Eugene Boone adıyla dünyaya geldiği Jackson, Florida'daki ilk evini anımsıyordu Pat Boone belki de bu şarkıyı söylerken. Ya da lise ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği o Nashville, Tennessee evini ve 21 yaşındayken bu evde sevdikleriyle paylaştığı bir büyük sevinci, ilk tekli plağıyla listelerde bir numaraya yükselmenin yaşattığı coşkulu mutluluğu. I'll be home my darling, please wait, wait for me, we'll strong along together once more, our love will be free.

Eve dönecek olmanın duygusal beklentisi vardı Pat Boone'un 1956 yılından yankılanan sesinde. Eve dönmenin duygusal beklentisi gibi insanın evine götürmek üzere sevgilisine eşlik etmesi de çok güzel olmalı ki caz duygusu taşıyan Fred Allert ve Roy Turk imzalı böyle bir ezgiyi kimler seslendirmeli ki zaman içinde. 1931'de Charleston Chasers, Nick Lucas, Ted Weems, Lee Morse. 1945'te Joe Stafford, 47'de Harry Richmond, 51'de Nat King Cole, 1952'de de 23 yaşındaki Oregon doğumlu yarı işitme engelli besteci, piyanist ve şarkıcı Johnny Ray. Walking My Baby Back Home.

Bir yanda evine giden sevgilisine eşlik edenler, bir yanda sevdiğinin eve dönmesini bekleyenler. Charles Warfield'in 101 yıl önce Clarence Williams'ın sözleriyle bestelediği caz standardını bestelendikten 26 yıl sonra 1945'te ilk eşi Kelly Smith'le birlikte söyleyen Louis Prima da sevdiğinin eve dönüşünü bekleyenlerden sevgili dinleyiciler. Nerede mi bu İtalyan asıllı swing kralının eşi? Belki 1935'te gitti ve ünlü The Famous Door gece kulübünü açtı Los Angeles'ta. Belki de 1937'de yerleştiği ve Casa Manana gece kulübünde müzik yaptığı New York'ta. Baby, won't you please come home ve Louis Prima.

0: 1910'da New Orleans'in Fransız mahallesinde doğdu Louis Prima. Müziğe 7 yaşındayken keman çalarak başladı. Daha sonra kemanı bırakıp trompete geçti, kendi big bandini kurdu. Filmler çevirdi, besteler yaptı, yorumları ve ezgileriyle swing ve cazın unutulmaz isimleri arasına katıldı. 1978'de 67 yaşındayken yaşama veda eden Louis Prima az önce Baby Won't You Please Come Home diyerek Charles Warfield'in bestesini Clarence Williams'ın sözleriyle söylerken ona ilk eşi Keely Smith'le Big Band'e eşlik ediyordu. 1936'da New York Bronx'ta doğan ve 1973'te 37 yaşındayken Los Angeles'ta yaşamdan ayrılan Walton Robert Cassato ise 60'ların başında kayıt stüdyosuna girdiğinde ne kendi big bandi vardı yanında ne de eşi. Plak stüdyosunun orkestrası eşlik etmişti ona. Ve müzik dünyasında Bobby Darin adını alan İtalyan asıllı Cassato, Hughie Cannon'ın 1902'de bestelediği bir Ragtime şarkısıyla Bill Bailey'i evine dönmeye çağıracaktı 64 yıl öncesinin müzikli anılarında. Won't you come home, Bill Bailey?
1: Hey Bill Bailey, don't look now but somebody's calling you.

Bobby Darin'in sesi 1960'larda Henry Cannon'ın notalarında duyulurken kendi notaları da Avrupa'dan yankılanmıştı sevgili dinleyiciler. Darin'in The Things in This House, Bu Evde Olup Bitenler adıyla beslediği izgiler Avrupa'da Claude François'ın diline takılmış. Bu genç Fransız tabi Bobby Darin'in değil de kendi evinde olup bitenleri anlatmıştı. Mısır'ın Süveyş Kanalı kıyısındaki İsmailiye kentindeydi Claude'un ilk evi. Babası Aimé François, o zamanlar bir İngiliz-Fransız ortaklı yönetiminde olan Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği denetçisiydi ve Claude Antoine Marie François da 1939'da orada İsmailiye'deki evlerinde doğmuştu. François ailesinin çocuklarına A harfiyle başlayan isimler verilmesi geleneği o evde son bulmuş, İtalyan asıl annesi Lucia Mazzei oğluna

Claude adını koymuştu. Küçük Claude, keman ve piyano derslerine de o evde başlayacak. Bu dersler, babasının görevi bağlamında 1951'de taşındıkları Port Tevfik'teki evlerinde de devam edecekti. Claude 16'sına bastığında Avrupa'daki evlerindeydi Fransız ailesi. Mısır devleti 1956'da Süveyş kanalını ulusallaştırmış, Fransızlar da Monaco'ya gelerek küçük bir apartman dairesine yerleşmişlerdi. Bu evde olup bitenlerse hastalandığı için çalışamayan bir baba, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için gündüzleri bankada çalışan, geceleri kulüplerde şarkı söyleyen oğul Claude François'ydı ve Côte d'Azur'da başlayan şarkıcılık serüveni Claude ve ailesini 1961 yılında Paris'e götürecekti. Paris'teki evinin kapısı yeni bir yaşama, yaşamın kapısıysa şöhret yoluna açılacak. 23 yaşındaki Claude François evlerde olup bitenleri 1963 yılında orada anlatacaktı. Bobby Darin'in notalarıyla ve kendi yazdığı Fransızca sözlerle. Les choses de la maison.

0: Les choses de la maison. Claude François ev yerinde olup bitenleri anlatırken sona eriyor. Hayatı evlerde anlatan müziklerimiz. Haftaya hayatı evlerde anlatan müziklere kaldığımız yerden devam etmek üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzikle dolu sağlıklı güzel günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda

0: net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
2: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, küçük alışkanlıklar hayatı nasıl değiştirir? Hepimizin gün içerisinde belli rutinleri vardır. Sabah kalkmak, işe gitmek, yemek hazırlamak, çocuğu okula bırakmak, çamaşır yıkamak ve binlercesi. Peki kendimize ne kadar vakit ayırabiliyoruz? Hepinizden aynı cevabı duyar gibiyim. Günlük işlerimi anca yetiştirebiliyorum. Peki günün koşuşturmasında küçük alışkanlıkların hayatımızı nasıl etkilediğini ve zamanla bu küçük alışkanlıklarımızın hayatımızın yönünü etkilediğini söylesek? Örneğin, her gün sadece 10 dakika kitap okumak, bir yılın sonunda sizi bambaşka bir bilgi seviyesine taşıyabilir. Ya da her gün kısa bir yürüyüş yapmak, hem bedeninizi hem de ruh halinizi tamamen değiştirebilir. Peki bu küçük alışkanlıklar neden bu kadar güçlü? Çünkü beynimiz tekrarları sever. Bir davranışı ne kadar sık tekrar edersek o davranış zamanla otomatik hale gelir. Yani artık düşünmeden yapmaya başlarız. İşte buna alışkanlık diyoruz. Başlangıçta zor gelen bir şey zamanla hayatımızın doğal bir parçası olur. Ve işin en önemli kısmı da tam olarak burası. Küçük alışkanlıklar büyük değişimleri zorlamadan gerçekleştirir. Yavaş yavaş ama kalıcı bir şekilde. Örneğin sağlıklı beslenmek istiyorsanız bir anda her şeyi değiştirmek yerine günde sadece bir sağlıklı seçim yapmak bile zamanla büyük fark yaratır. Ya da daha sakin bir zihin istiyorsanız her gün sadece birkaç dakika kendinizle kalmak. Bu bile zihinsel olarak sizi güçlendirebilir. Üstelik küçük alışkanlıkların bir başka önemli özelliği daha var. Motivasyona bağlı değildirler. Büyük hedefler çoğu zaman motivasyon gerektirir. Ama küçük alışkanlıklar düzen sayesinde devam eder. Ve düzen motivasyondan çok daha güçlüdür. Peki hayatımızı değiştirmek için nereden başlamalıyız? Aslında cevap çok basit. Küçükten başlamak. Kendinize ulaşılması zor hedefler koymak yerine sürdürülebilir ve basit alışkanlıklar oluşturmak. Çünkü önemli olan mükemmel olmak değil, devam edebilmektir. Kısacası hayatımızı bir anda değiştiren büyük anlar nadirdir. Ama her gün attığımız küçük adımlar zamanla büyük bir dönüşüm yaratır. Unutmayın, bugün yaptığınız küçük bir şey, yarınki hayatınızın temelini oluşturur. Bunu Biliyor Muydunuz programında bugün küçük alışkanlıkların hayatımız üzerindeki büyük etkilerini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında...

Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı, yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Sapanca'da tamamlandı. Toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına sahada olmaya devam edin talimatı verdi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararlar kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2235. yılını kutluyor. Ankara'daki törende Orgeneral Metin Tokel, Türkiye'nin insansız sistemler ve siber güvenlik gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çekti. Çalışmalarımızı ivmelendirerek sürdürüyoruz dedi. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e ev hapsi verildi. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir kanun taslağı hazırlandığını açıkladı. Taslağın birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti. Düzenleme ile özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

bırak giderken. Başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Saat 6.
3: Haberler.
2: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde yüz milyonların umudu haline geldiğini söyledi. Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti istişare toplantısının kapanışında konuştu. Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurguladı. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşları ile ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ankara, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Operasyon Turkuaz kapsamında güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor. Kent genelinde uygulama ve denetimler artırıldı. Ekipler şehir giriş ve çıkışlarıyla stratejik noktalarda 24

saat esasına göre görev yapıyor. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran, 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür ifadesini kullandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2235. yılını kutluyor. Ankara'daki törende Orgeneral Metin Tokel, Türkiye'nin insansız sistemler ve siber güvenlik gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğine dikkat çekti. Çalışmalarımızı ivmelendirerek sürdürüyoruz dedi. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum dedi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Türkiye'nin ihracat liginde zirve değişmedi. Türk Hava Yolları geçen yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. İlk 1000 şirket 182 milyar dolarlık ihracata imza attı. Savunma sanayindeki güçlü yükselişte dikkat çekti. İhracatını yaklaşık 4 kat artıran Arca Savunma ilk 5'e girdi. Çanakkale'nin Lapsek ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Artvin'de kamyonetin Şavşat çayına düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan kimlik tespiti sonucu cenazenin Mecitkaya'ya ait olduğu belirlendi. Edirne'nin Keşan ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAK timinin bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. ABD Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Spor. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara'da hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Murat Kaya. Murat Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Bulduk hocam.
1: Murat Hocam, sizinle bugün Kur'an'a göre baki kalan salih amelleri konuşalım.
0: İnşallah.
1: Salih amel. Zaten amel defterimize salih amel olarak yazılıyor ve baki kalması gerekir ama özellikle böyle bir şey var mı?
0: Evet hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de en çok ayet-i kerimelerde hocam iman edenler, salih amel işleyenler. Ellezine emenü ve amlus salihat diye geçiyor.
1: Asr suresi.
0: İllezine emenü ve amlus salihat diye. Şimdi çok duyuyoruz da salih amel nedir? Şimdi salih kelimesi uygun manasına geliyor. Uygun, güzel, yarayışlı, faydalı demek yani. Amel de iş demek. Yapılan iş, faaliyet.
1: Evet.
0: Yapılan bir iş var. Bu lüzumsuz olabilir, uygunsuz olabilir, bir işe yaramayabilir. Bunun işe yarayan, uygun olan, güzel olanlarına salih diyoruz yani. Onun için salih amel anlamak gerekiyor öncelikle. Ne demek? Peki salih amel nedir? Hangi ameller salihtir? Hangisi değildir? İşte onları bu sefer aklımıza geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bize yapmamızdan hoşnut olduğu, yapmamızı istediği şeylerin hepsi buna giriyor. Yani büyük ibadetlerden, namaz, oruç, harçtan başlayalım. İşte yolda gördüğümüz bir taşı kenara almak, bir Müslümanın yüzüne tebessüm etmek, bir insana ufacık da bir güzel söz söylemek, hepsi salih amele giriyor. Şimdi dünyada yapılan işler hep geçici, fani, bir sonu var yani, sonsuz bir şey yok. Bir müddet sonra her şey fani diye konuşuruz zaten, her yeni eskir diyoruz. Bakıyorsun bir müddet sonra eskimiş, yok olmuş, gitmiş.
1: Doğru.
0: Ama Cenab-ı Hak bizim yaptığımız bu amellerin baki olduğunu bildiriyor. Ayet-i kerimelerde hocam. El malu vel benune zinetul hayatid dünya. Mallar, evlatlar, çoluk çocuk, bütün bunların içerisinde diğer bütün nimetler, mal, makam, her şeyi koyabiliriz. Bunlar dünya hayatının süsüdür. Tamam, güzeldir ama bunlardan eğer insan akıllıca davranamazsa bunlar da geçici olur. Kalıcı olmayabilir. Bunları kalıcı hale getirmek gerekir. Vel bakiyatü salihatü, bu kalıcı olan salih ameller ise hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele. Allah katında sevabı, karşılığı daha hayırlı ve ümit bağlamaya, emel beslemeye, işte hedefe koymaya daha layıktır bu ameller. Çünkü insan çalışırken demek ki kazandığı şeyler ikiye ayrılıyor. Bir geçici olanlar, bir kalıcı olanlar.
1: Evet.
0: Şimdi peki hangisini tercih edersin diye sorsa insan, herkes kalıcı olanı tercih eder. Hiç kimse geçici tercih etmez. Hatta geçici yapan bile hayalinde onu kalıcı diye hayal ettiği için yapar. Yani bakıyorsun bazen şeytan süslüyor. Çok geçici, çok lüzumsuz işleri çok önemliymiş ve hep kalacakmış gibi. Onu kalıcı göstererek ancak yaptırabiliyor insanlara. Onun için Cenab-ı Hak da diyor ki kalıcı ameller var. Salih ameller. Eğer diyor benim razı olduğum şekilde, tarif ettiğim şekilde güzel işler, güzel ibadetler, muamelat, ahlak, sadece ibadet gibi anlamayalım yani. Diğer insanlarla münasebetimizde, ticaretimizde, iş hayatımızda insanlarla pek çok salih amel işliyoruz. Hocam
1: evet.
0: Şimdi salih amel deyince hemen camiye gidip namaz kılmak, Ramazan gelince oruç tutmak, zekat vermek gibi anlıyoruz. Tamam, bunlar salih amellerin en büyükleri.
1: Tabii ki, tabii.
0: Ama iş hayatında bir iş arkadaşınla güzel geçinmek, yaptığın işi sağlam yapmak, insanlara tebessüm etmek, işlerini kolaylaştırmak,
1: tabii.
0: Vazifeni tam yapmak, yani sayda say işte o temizlik yapmak.
1: Tabii. Hocam farz olanlar zaten mükellef olduğu
0: evet.
1: şeyler.
0: Hı-hı.
1: Ama onun dışında insanın bu imanından beslenerek Hı-hı. jestler yapması, yani
0: evet.
1: bir mümine yakışır jestler yapması, güzellikler Hı-hı. yapması, herhalde bunlar salih amel
0: hepsi.
1: Anlamında daha
0: evet.
1: şeydir. Çünkü farzların dışında
0: tabii, daha önemli insanlar, diğer insanların hukuku giriyor devreye. Orada daha bir önem arz ediyor. Dolayısıyla bütün bu salih ameller diyor Cenab-ı Hak, bunları ben baki kılarım. Bunlar yok olmaz. Asla yok olmaz. Dolayısıyla o zaman insan ne yapmış oluyor? Geçici olan, yok olacak bazı şeyleri sonsuz hale getirebiliyor. Elinde mal var diyelim, para var. Bunu kendisi yiyip bitirse geçici bir şey, bitecektir. Ama bunu güzel bir niyetle, işte besmele çekerek, Allah için ben bunu yiyeyim de güç kuvvet kazanayım, işte dinimi güzel yaşayayım diye yerse, yerken de biraz da paylaşabilirse, işte zekatını verirse, sadakasını verirse, birisine ikram ederse, böyle bir şekilde bu nimeti değerlendirdiğinde bu nimet doğrudan baki, ebedi, sonsuz hale geliyor hocam. Yok olmuyor. Yani sen diyelim ufacık bir iyilik yaptın, birine bir ikramda bulundun diyelim.

0: mahşerde bu karşına gelecek. Şimdi dünya aklımızda düşünüyor ki ya bu gelen şey bir müddet beni idare eder. O biter, bir müddet sonra başka iyiliklerim devreye girer. Böyle düşünüyoruz yani. Şimdi ben diyor cennete girdim de işte bir vakit namazım, bir sadakam, bir zekatım beni bir müddet götürür. 3-5 sene, 10 sene, ondan sonra diğeri gelir falan. Böyle değil. Ya yaptığın diyor salih amel, 2 rekat namaz kıldıysan artık bu sonsuza kadar sana ikram edilecek. Onun lütfundan, ihsanından faydalanacağın bir salih amel sonsuza kadar. Ufacık yoldan bir taşı kenara aldıysan, ne bileyim bir iyilik yaptıysan bu sonsuza kadar hep ondan istifade edeceğin sonsuz bir amel.
1: Hocam bir de insanın amel defterinin kapanmadığı ameller var. Mesela işte sadaka-i cariye dediğimiz. Yani bir hizmet bırakırsın, hayırlı evlat yetiştirirsin falan. Bir de bunların amel defterine sürekli işlenmesi meselesi var. Yani.
0: Evet, o da hocam, o da ayrı bir şey. Yani kat kat dediğimiz şey yani. Zaten baki kalıcı bunun sürekli hale gelmesi, arkadan cari olması, akan, akıp gelen bir sadaka-i cariye, akıp gelen bir iyilik olması hocam, bu baki olan amelleri çoğaltıyor, artırıyor.
1: Evet. Hocam bir müzik arası verelim. Devam edelim inşallah. Zekai Dede'nin Bayati makamındaki eserini Bekir Sıtkı Sezgin merhum seslendiriyor. Ol gülün gülzarı hüsnü badım mihnet bulmasın. Buyurunuz.

0: Murat Hocam, Kur'an'a göre baki kalan salih ameller
1: Evet.
0: meselesini konuşmaya devam edelim. Salih amel çok hakikaten.
1: Evet hocam.
0: Ama baki kalan dediniz. Bunu biraz daha açalım isterseniz.
1: Evet
0: Buyurun.
1: hocam. Tabi baki kalması için yani Cenab-ı Hakk'ın kabulüne mazhar olması lazım. Yani yapılan amelin bir Allah'ın emrettiği şekilde olması lazım, yapılması lazım. İki, yapılması nasıl gerekiyorsa usulü onu da Peygamberimiz gösteriyor. Sünnet-i seniyeye uygun olarak öyle yapılması lazım. Yani amelde iki şart var. Bir ihlas da sırf Allah için
0: Evet,
1: yapılması.
0: evet.
1: İki, usulünce Peygamberimizin gösterdiği şekilde sünnet uygun yapılması gerekir diye. Böyle olduktan sonra bütün ameller kalıcı oluyor zaten. Onlar asla yok olmuyor. Dolayısıyla bu dünya gerçekten o açıdan çok kıymetli hocam.
0: Evet,
1: Çok
0: doğru.
1: değerli. Hatta Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin bir sözü var. Diyor ki dünyanın bir saniyesi ahiretin 1000 yılından daha hayırlıdır. Ya biz hep tersini biliyorduk ahiret daha hayırlı diye ama yani bu kazanma açısından bu açıdan bakınca şimdi öldükten sonra artık mezarda ne kadar boş vaktin olsa da kazanma imkanı yok hocam. Ne
0: Tabii
1: kazandıysan
0: tabii tabii.
1: onunla gittin.
0: Tabii.
1: Ama dünyada hayattaysan eğer de ruhun bedendeyse yani her saniye kazanma ihtimalin var.
0: Tabii
1: Bir
0: tabii.
1: la ilahe illallah dersin, bir salavat getirsin, bir zikir çekersin, bir iyilik yaparsın, bir hayır söz söylersin, bir hayırlı iş yaparsın.
0: Ya evet.
1: Hepsi sonsuz kalıcı ameller.
0: Tabii hocam, bir de şeyi aklıma gelsin bunu söylerken, yani Allah-u Teala'nın salih amel işleyen, hatta öyle salih amel ki başkalarına da, tabii ki her salih amelin faydası var başkalarına da, insanın ahirette Allah-u Teala tarafından tekrar tekrar övüldüğünü, övgüye layık olan Allah hiç şüphesiz, ama Murat kulum sen dünyadayken şu ameli yapmıştın, ne kadar
1: Evet.
0: güzel bir ameldi
1: Evet.
0: diye bunu tekrar etmesi, hele hele bütün ümmetin önünde
1: Evet.
0: herkesin duyabileceği gibi,
1: Çok büyük bir
0: size
1: nimet hocam.
0: ne kadar büyük bir nimet, Allah'ın övgüsüne mazhar
1: Evet.
0: olabilmek hakikaten yani.
1: Hocam yani yaptığımız işin karşılığı birken Allah Teala onu 1000 milyon değil sonsuz yapıyor. Yani yaptığımız iş nedir? Onun karşılığını bir defa verirsin. Yani ya dünyada yaptık işlerimiz öyle işte sen çalıştın bizim için tamam yaptığın işin karşılığı bu al bitti. Karşılığını
0: Evet.
1: veriyorlar bitiyor ama Cenab-ı Hak öyle yapmıyor. Bir daha bir daha bir daha sonsuza kadar tekrar tekrar veriyor. İşte baki olması bundan
0: Evet.
1: bunu ifade ediyor. Peki bununla da kalıyor mu hocam? Bununla da kalmıyor hocam. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birisi temiz olan helal malından bir hurma kadar infak etse ki Allah Teala zaten helaldan başkasını kabul etmez
0: Tabii.
1: buyuruyor. Allah Teala o diyor sizin bir hurma kadar infakınızı büyüte büyüte Uhud Dağı kadar dağ kadar yapar. Yani yerinde de durmuyor yapılan işler hocam. Daha da artarak
0: Evet hocam, kesinlikle.
1: gidiyor.
0: İnsanı ferahlatıyor bu
1: Evet.
0: söyledikleriniz.
1: Hem de nasıl berekettendir? Çok büyük bir ihtimamla, dikkatle diyor. Tıpkı sizden birisinin atın yavrusunu, tayını büyük bir ihtimamla, önemle büyüttüğü gibi. Yani o toplumda at, Arap atı diyorlar ya hocam, çok
0: Evet evet
1: önemli,
0: evet
1: çok değerli, çok
0: tabii.
1: pahalı.
0: Tabii.
1: Şimdi atın bir yavrusu olsa demek at ikiye katlanacak.
0: Evet.
1: Yani bir 6 ay sonra 2 tane atım olacak. Bir atım varken
0: Doğru.
1: öyle olunca atın yavrusu çok değerli. Aman diyorlar bu hasta olmasın, ölmesin, zarar gelmesin, aç kalmasın. Çok önem veriyorlar. Ona benzetiyor Peygamberimiz. Allah Teala sizin yaptığınız amellerdir. Öyle tam öyle bir ihtimamla büyütür. Demek ki
0: Elhamdülillah.
1: sen bir iş yaptın karşılığında al sana bir karşılık demiyor. Sen bir iş yaptın al sana 15 karşılık.
0: O günah da galiba öyle hocam. Yani bir
1: Günah da
0: günaha,
1: birebir.
0: evet, birebir
1: Evet.
0: yani,
1: O
0: ama
1: da tövbe
0: sevap da,
1: etmezsen.
0: evet,
1: Yani bir günah
0: doğru.
1: işledin. Tövbe etmezsen diyor. En son Cenab-ı Hak yine mühlet veriyor. Bekliyor yani hemen yazmıyor.
0: Evet.
1: Tövbe
0: Evet.
1: etsin diye. Tövbe etmezsen, vazgeçmezsen birebir yazılıyor. Ama vazgeçersen onu da siliyor zaten. Hatta vazgeçti veya bir günah işlemeye niyet ettin. Sonra vazgeçtin, aklın başına geldi dedin. Ya bu olur mu? Yani günahtır vazgeçtin. Sevap yazıyor Cenab-ı Hak. Günah işlemekten vazgeçti diye.
0: Ya evet.
1: Yapmadı kurtuldu
0: O
1: ayrı.
0: bakımdan rahmet bol gerçekten
1: Çok bol
0: Murat
1: hocam yani.
0: hocam ya, hakikaten.
1: Allah'ın niçin hocam Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim sıfatlarını her daim anlıyoruz. İşte Allah'ın rahmeti böyle bir şey demek ki. Hakikaten bizim
0: Evet.
1: aklımızın almayacağı kadar geniş ve derin bir rahmeti var. Dolayısıyla bizim yaptığımız bu amelleri hem bir taraftan sonsuz kalıyor, kalıcı hem de büyütüyor, büyüterek devam
0: Bir
1: ediyor.
0: de tabii hocam, bu hani salih amellere karşı Allah-u Teala'nın ahirette sürprizleri de var. Yani her şeyi
1: Tabii.
0: Kur'an'da anlatmamış.
1: Evet.
0: Bazılarını anlatmış
1: Hı-hı.
0: ama yani çok bahsetmediği insanın da belki aklına
1: Hı-hı.
0: gelmeyecek.
1: Tabii.
0: Zaten gelse
1: Hı-hı.
0: bir anlamı yok da
1: Gelemeyecek kadar büyük hocam.
0: öyle sürprizleri de
1: Hı-hı.
0: olacak ahiret
1: Tabii.
0: gününde salih amel karşılığında
1: O
0: hakikaten.
1: secde suresinde hocam. Fela ta'lem nefsum ma uhfiye lehum min kurrati a'yunin ceza mekanu ya'malu. O kullarım diyor, mümin kullarım ve kendiler için kıyamet günü yaptıkları amellerin karşılığında neler sakladığımı kimse bilemez.
0: Evet.
1: Peygamberimiz de tefsir etmiş onu hocam. Diyor ki onları hiçbir göz görmemiştir, hiçbir kulak işitmemiştir, hiçbir hatır ve hayale de gelmemiştir. Hani bugün
0: Evet.
1: bilim kurgu diyorlar falan hocam, hayal ürünü bazı şeyler ortaya koyuyorlar. Yani dünyada olmayan bir şeyi hayal olarak
0: Ya
1: hayal ediyor ve
0: yani
1: film
0: evet.
1: çekiliyor falan.
0: Tabii.
1: Ama öyle bir şey ki senin hayalin bile ulaşamıyor. Yani hayalin bile ulaşamadığı nimetler, lütuflar hazırladım buyuruyor Cenab-ı Hak sizin bu bahsettiğiniz şeyde hocam.
0: Hocam inşallah Allah Teala bizi o mertebeye
1: Amin.
0: eriştirir. Günahlarımızı affeder. Çok teşekkür
1: Rica
0: ediyorum.
1: ederim hocam.
0: Allah razı olsun. Gerçekten çok istifade
1: Estağfurullah
0: ettim.
1: hocam.
0: Allah ilminizi bereketlendirsin
1: Amin.
0: hocam. Efendim doçent doktor Murat Kaya hocamızla yaptığımız bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

Günaydın değerli dinleyiciler. Yeni bir güne umutla uyandık. Kimimiz tarlada, iş yerlerinde çalışmak üzere çıktığı yolu yarıladı bile. Kimimiz sabah mahmurluğunu üstünden atmaya çalışıyor. Kimimiz de evin huzurlu ortamında çaylarını yudumlamanın keyfini yaşıyor. Yeni haftanın değerli dinleyenlerimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Sevim Seçkin'in seslendirdiği kilise yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir.

Anam kurban, ben kurbanda setre pantollu yâre. Anam

0: Yaz sıcaklarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde kene ve sineklerden bulaşan enfeksiyonel hastalıklara karşı doğru tedbirler almak hayati önem taşıyor. Bu görünmez tehlikelerden korunmak için neler yapmalıyız? Hastalıkların belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Ferit Kuşçu ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Ferit Bey, hoş geldiniz programa.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Yaz aylarında açık havada vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ama bu dönemde kene ve sivrisinekler de ortaya çıkıyor. Bu canlılar bizlere hangi tehlikeli hastalıkları bulaştırabilir?
2: Keneler ve sivrisinekler, biz bunlara vektör diyoruz. Bunların bulaştırdığı hastalıklara da vektör aracılı hastalıklar, yani taşıyıcı. Çok çeşitli mikropları taşıyabiliyorlar. Virüsler, bakteriler. Dünya genelinde de bir sürü farklı hastalık ortaya çıkabiliyor ama bizim ülkemiz açısından önemli olan hastalıkları konuşmak gerekirse özellikle kenelerle ilgili Kırım Kongo kanamalı ateşini malum biliyorsunuz. Yıllardır ülkemizde görülüyor yaz aylarında. Kene ısırı sonrasında buna dikkat etmek lazım. Sivrisineklerle ilgili de sıtma çok önemli bir hastalıktı. Ülkemiz için çok uzunca yıllar büyük bir sorundu. Yalnız uygulanan halk sağlığı politikalarıyla sıtma ile ilgili bir sorun artık yaşamıyoruz. Uzun yıllardır yerli sıtma vakası ülkemizde görülmüyor. Ama onun dışında sivrisineklerle bulaşan bazı paraziter hastalıklar var. İşte bizim kara hastalık, kalazar dediğimiz leishmanya türü bir parazitin neden olduğu hastalık olabilir. Onun dışında tatarcık dediğimiz bazı yörelerde yakarca, yakağan ismiyle bilinen sineklerin bulaştırdığı viral hastalıklar da var. Tatarcık humması olarak biliniyor. Bu tip enfeksiyonlar karşılaşabileceğimiz riskli hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki hocam, bir kene veya sivrisinek ısırmasından sonra hangi şikayetleri yaşarsak vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız?
2: Kene ve sinek için isterseniz bunu ayrı ayrı konuşalım. Öncelikle kene ısırığıyla ilgili bir malum Kırım Kongo kanamalı ateşi oldukça ağır seyirli bir hastalık ve ölümcül olabiliyor. Gerçekten o yüzden hani kene ısırığını sivrisinek ısırığından birazcık daha ayrı tutmakta fayda var. Yani biraz daha önemsemekte fayda var. Kırım Kongo kanamalı ateşi ülkemizde değişik bölgelerde görülebilen keneyle bulaşan bir hastalık. Özellikle ülkemizin işte Kelkit Vadisi denen Gümüşhane bölgesinde, onun dışında Tokat, Yozgat, Çorum, Sivas bölgelerinde, İç Anadolu'da sıklıkla görülen bir hastalık.
1: Neden bu saydığınız illerde ve bölgelerde daha sık görülüyor?
2: Şimdi kenelerle bulaşıyor Kırım Kongo kanamalı ateşi ama her kene bunu bulaştırmıyor. Yani farklı farklı kene türleri var. 700'den farklı kene türü var. Hepsi bu mikrobu taşımıyor. Bu saydığım bölgelerde mikrobu taşıyan kene popülasyonu yoğunluğu fazla olduğu için oralarda risk daha fazla. O yüzden hani bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın mutlaka kene ısırığından sonra eğer kene direkt görüyorlarsa vücutlarında bir an evvel çıkarılması için sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Ondan sonra da hastaları bir 10 günlük süreçte takibe alıyoruz. Yani bu hani yatırılarak yapılan bir şey değil. Ayaktan hastanın şikayetleri var mı yok mu diye takip ediyoruz. Şikayetler olarak hani neler olabilir diye sormuştunuz. Ateş, kırgınlık, halsizlik, şiddetli baş ağrısı. Yani böyle bir kene ısırığı olduktan sonra 10 günlük süreç içinde böyle bir

0: şikayet de geliştiyse, özellikle de az önce saydığım bölgelerde yaşıyorsanız mutlaka kırım kongo kanamalı ateşi açısından değerlendirilmesi gerekli. O yüzden sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var. Sinek ısırığına gelecek olursak, sinek ısırığıyla bulaşabilecek çok fazla viral hastalık olduğunu söyledik ama bunların çoğu, hani ülkemizde görülen viral hastalıkların çoğu kendiliğinden böyle ateş, halsizlik, kırgınlık şeklinde seyredebiliyor. Ama değişik değişik viral enfeksiyonlar olduğunu söyledik. Bir tanesi de batın il ensefaliti. Az önce de onu diğer hastalıkları söylerken söylemedim. Ama batın il ensefaliti son yıllarda ülkemizde görülen bir hastalık. Bu çok büyük oranda böyle hafif ateşli bir hastalık gibi geçirilirken düşük oranda, yani %1 gibi bir hastalığa yakalanan kişilerde şiddetli beyin iltihabı dediğimiz duruma neden olabilen bir tabloya yol açabiliyor. Dolayısıyla hani bu tip böyle ateş, özellikle baş ağrısı, bilinç bulanıklığı gibi durumların varlığında mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var.
1: Hocam, hastaneye gidene kadar geçen sürede yapılan bazı hatalı ilk yardım müdahaleleri ise durumu daha da zorlaştırabiliyor. Özellikle vücuda yapışan bir keneyi doğru şekilde çıkarmak için ilk anda ne yapılması gerekiyor?
0: Bu çok kritik, çünkü kene virüsü taşıyan, mikrobu taşıyan kene tutunduktan sonra kan emerken aynı zamanda o vücudunda bulunan mikrobu vücudumuza veriyor. Tutunduğu kişiye veriyor. Dolayısıyla o kene ne kadar uzun süre orada kalıyorsa kişinin vücudunda, bu mikrobun bulaşma olasılığı yüksek. Dolayısıyla bir kene olup olmadığı tespit edildiği anda çıkarılması için gereken müdahalenin yapılması lazım. Eğer hani yakın bir sağlık kuruluşu varsa hızlıca oraya gidilip kenenin çıkarılması işlemi yapılabilir. Ama eğer sağlık kuruluşuna uzak bir yerdeysek de keneyi hani kendi şartlarımızda çıkarabiliriz. Bir cımbızla açıkçası basitçe kenenin tam tutunduğu yerden, kafa noktasından tutup havaya doğru kaldırdığınızda sanki bir tahtadan çivi söker gibi sağa sola böyle oynattığınızda bir süre sonra kene bırakıyor. Ama kafasının kalmaması lazım. Yani bu işlemi hani çok yapamayacaksanız ve sağlık kuruluşu yakındaysa mutlaka oraya başvurun. İşlem orada yapılsın. Yapılmaması gereken şeyler de özellikle vurgulamakta fayda var.
1: Bunlardan evet, buyurun hocam.
0: Bir tanesi kolonya çok dökülüyor, alkol dökülüyor, gaz yağı dökülüyor. Hatta sigarayla kenenin üstüne basılıyor. Bu tip işlemlerin hepsi kenede olan virüsün kusarak bizim vücudumuza girmesine yol açabilir. Hani bunların hiçbirinin yapılmaması lazım. Keneyi mekanik olarak bir şekilde cımbızla ya da bir aletle, değişik değişik aletler de kullanıma girmişti hatırlarsınız, böyle kene kartları falan vardı kart şeklinde çıkarmak için. Yani mekanik olarak çıkarmak lazım. Kesinlikle üstüne alkol, kolonya, gaz yağı gibi bir şey dökmemek lazım. Sigarayla basmamak lazım. Dediğim yöntemleri uygulamakta fayda var.
1: Keneler kadar özellikle sulak alanlarda ve akşam saatlerinde çoğalan sivrisinekler de ciddi birer risk oluşturuyor. Hem evimizde hem de dışarıda sivrisinek ısırıklarından korunmak için alabileceğimiz bireysel önlemler nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim hocam.
0: Tabii ki. Alabileceğimiz bazı önlemler var. Yani aslında bu çok daha temel bir halk sağlığı yaklaşımı gerektiren bir durum. Bireysel önlemleri mutlaka tabii ki sayalım ama öncesinde yaşam alanlarındaki bu tip sineklerin çoğalabileceği, bataklıkların, işte su birikintilerinin falan mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Bunlar tabii kendi bireysel olarak yakınımızda olan ufak tefek yerleri kendimiz belki halledebiliriz ama daha çok belediyelerin yapabileceği çalışmalarla hani çevre kontrolüne alınması lazım. Uygun zamanlamada tabii ki belediyelerin yaptığı ilaçlamalar da çok kritik. Bunlar haricinde bireysel olarak biz ne yapabiliriz? Eğer hani sinek çok yoğunsa, özellikle gece daha aktif olarak sinekler bulunur ve ısırırlar insanları. Dolayısıyla hani yattığımız yerin mesela yatak üzerine cibinlik çok böyle gerçekten efektif kullanılabilecek bir yöntemdir. Yatakların etrafına sinek girmesini engelleyecek bir şekilde. Bir de piyasada eczanelerde bulunabilen repellent dediğimiz bizim bu sinekleri kovucu, vücuda sürülebilecek işte spreyler, kremler var. Farklı farklı markalar var. Eczanelerden onlar temin edilebilir. Özellikle hani böyle bir doğaya, açık havaya bir yere gidilecek gibi kampçılık falan yapılacaksa bu tip ilaçların vücuda uygulanması faydalı olabilir. Onun dışında tabii ki aslında en temel şey bataklığın kökünü kurutmaktır. Bu tip hani sineklerin çoğalabileceği yerlerin mutlaka kontrol altında tutulması lazım.
1: Yaz aylarını huzurlu ve sağlıklı geçirebilmemiz için verdiğiniz bu bilgiler gerçekten çok değerli. Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Teşekkür ederim. Ben de bu konuya ilgi çektiğiniz için, gerçekten Kırım Kongo'dan her yıl yaklaşık 1000'e yakın vatandaşımız etkileniyor kene ısırığı sonrası. ve bunlardan maalesef bir kısmı da hayatını kaybediyor. Dolayısıyla hani insanlara bunu hatırlatmak, kene ısırından sonra yapılması gereken şeyleri nasıl müdahale edecekleri konusunda bilgi vermek, bu çok faydalı oldu. Bir de hani kene ısırından korunmak için biliyorsunuz yaz aylarında çok böyle piknik, işte daha çok tarlada işlerde fazlaca olur, hayvancılık faaliyetleri artar. İnsanların yani keneyle temas edebileceği zamanlar daha fazla. Hani bu tip durumlarda eğer öyle bir yere gidiliyorsa, ne bileyim bir yere pikniğe gidiyorsunuz, mutlaka pantolon paçalarının mesela çorabın içine konulması çok fayda sağlayıcı bir şeydir. Onun dışında açık renkli kıyafetler giyerseniz bu keneler bacaklarınızdan yukarı doğru çıkarken görebilirsiniz ve tutunmadan müdahale edebilirsiniz. Bir de bu tip böyle işte hani tarlaya, bağ bahçeye gidildi ya da bir yere pikniğe gidildi, bir kampa gidildi. Geri dönüşte mutlaka vücudu tamamen soyarak ayna karşısında insanın kendi kendini muayene etmesi lazım. Çünkü kene ısırırken anestezik bir madde verir. Yani ısırdığını hissetmezsiniz, hiç fark etmezsiniz. Günlerce ısırdığı yerde kalabilir. Genelde de hani böyle hemen baktığınızda göremeyeceğiniz bölgelerde de olabilir. Hani dolayısıyla öyle bir ayna karşısında insanın kendini kontrol etmesi önemli. Özellikle kasıklarda, görünmeyecek bölgelerde filan olabilir. Dolayısıyla böyle bir işte bağ, bahçe, tarla ziyaret sonrası eve döndükten sonra mutlaka insanın bir gözden geçirmesi lazım kendini.
1: Hocam paylaştığınız bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.
1: İyi günler hocam.
2: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balçalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Ferit Kuşçu ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Özdemir Erdoğan'ın seslendirdiği Mahur makamında bir şarkıyla devam ediyor. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin.

0: Birlikteliğimiz Acem Kürdi makamında bir şarkıyla devam ediyor. Zeki Müren'i arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Aşkın kanununu yazsam yeniden.
1: Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

başı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı.

gidiyoruz. Siz çok iyi şoförsünüz. Arabayı gözünüz kapalı kullanırsınız. Kurallara da saygınız tamdır. Ama unutmayın ki altınızdaki araba kul yapısı. Ona niye bu kadar güveniyorsunuz?

Değerli dinleyiciler, programın bu bölümünde sabah saatlerinde hepimizin adeta zamanla yarıştığı o dakikalara, yani trafikteki güvenliğimize mercek tutuyoruz. Sabahları işe, kursa ya da bir randevuya yetişme telaşı ne yazık ki bizi trafikte bazen sabırsız, bazen de dikkatsiz yapabiliyor. Ancak araştırmalar o aceleyle attığımız adımların ya da bastığımız gaz pedalının bedelinin çok ağır olabileceğini gösteriyor. Yapılan uluslararası trafik güvenliği araştırmalarına göre gün içindeki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının çok önemli bir kısmı sabah 7 ila 9 saatleri arasında. Yani tam da şu sıralarda yoğunlaşıyor. Uzmanlar bunun en büyük nedenini sabah mahmurluğu ve yetişme baskısı olarak açıklıyor. Uykusunu tam alamamış bir zihin sabah saatlerinde reflekslerin %20'ye varan oranda yavaşlamasına neden oluyor. İşte tam bu anlarda yol kenarındaki bir trafik levhası ya da yanıp sönen bir ışık hayati bir güvenceye dönüşüyor. İstatistiki veriler bize çok çarpıcı bir gerçeği daha söylüyor. Kazaların %90'ı aşırı hız, hatalı şerit değiştirme ve trafik işaretlerini göz ardı etme gibi doğrudan insan faktöründen kaynaklanıyor. Boş görünen bir sabah yolunda nasılsa kimse yok diyerek kırmızı ışıkta geçmek ya da hız sınırını sadece 10 kilometre aşmak kaza riskini tam iki katına çıkarıyor. Oysa trafik işaretleri ve levhaları yolun bizden sonraki virajında bizi nelerin beklediğini söyleyen yolun kendi dilidir. O dili doğru okumak hayatta kalmanın ilk kuralıdır. Unutmayalım ki hiçbir iş, hiçbir toplantı ya da hiçbir randevu hayatımızdan daha değerli değildir. Sabah trafiğinde kurallara uymak sadece kendi yaşamımızı değil, karşı şeritten gelen, arkamızdan seyreden ya da yaya geçidinde adımını atan yüzlerce insanın yaşam hakkını korumaktır. Sabah telaşının ve aceleciliğin trafik işaretlerini ve kurallarını gölgelemesine izin vermeyelim. Hız sınırlarına sadık kalmak ve yolun dilini doğru okumak kazasız bir günün en büyük güvencesidir. Tüm dinleyenlerimize trafikte sabrın, yollarda güvenliğin hakim olduğu bir gün diliyoruz. Beraberliğimiz Havva Karakaş'ın seslendirdiği Rumeli yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Arabamın tekerleği mor boya.

0: Değerli dinleyiciler, yaz sıcaklarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde toprağın bereketi ve üreticimizin alın teri tarlalardan harmana taşınmaya devam ediyor. Sofralarımızın baş tacı olan buğdayda hasat dönemi sürerken rekolte beklentileri ve üretim yolculuğu büyük bir önem taşıyor. Peki bu yıl tarlalardaki verim üreticimizin yüzünü güldürdü mü? Aylarca süren emeğin ve dökülen alın terinin bu sezonki karşılığı ne oldu? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Konya Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Sayın Veysel Akbulut'la yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Veysel Bey, hoş geldiniz programımıza.
2: Öncelikle TRT Çukurova Radyosu'na ve dinleyicilere saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Şu günlerde Türkiye genelinde yoğun bir buğday hasadı dönemindeyiz. İdeal bir buğday hasadı için en doğru zaman nasıl belirlenir?
2: Efendim, ülkemizin şu anda Güneydoğu, Çukurova, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hasat dönemi şu anda başlamış durumda. İç Anadolu bölgesinde de yaklaşık 3-5 gün içerisinde başlayacaktır. En iyi buğday hasadı bölgesel olarak değişmekte. Bugün çeşidine göre değişmekte. Bölgesel olarak değişmekte. En erken Güneydoğu, Çukurova, Akdeniz gibi bölgelerimizde hasat dönemi başlıyor. Daha sonra İç Anadolu, daha sonra Sivas bölgesi gibi yavaş yavaş bu şekilde gidiyor. Efendim, buğday hasat dönemi en erken nasıl belirlenir? Bu yağışların yağması etkiliyor. Bu yıl olduğu gibi yağışlar bol olduğu için biraz da hasat dönemi gecikti. Yani geçen yıl daha erken başlamıştı. Bu yıl yani yaklaşık 10-15 gün gibi süre uzadı. Şu anda hasat yapılmakta.
1: Zamanlama kadar tarladaki emeği korumak da önemli tabii. Hasat sürecinde emeğin boşa gitmemesi için biçer döver ayarlarından kaynaklanan ürün kayıplarını önlemek adına sahada ne gibi önlemler alınmalıdır?
2: Üreticimiz bir yıl emeğinin karşılığını alabilmek için mücadele veriyor. Bir alın teri döküyor. Bunun için hasat dönemini iyi seçmesi gerekiyor. Acele etmemesi gerekiyor. Ve daha sonra hasat dönemi geldiğinde de hasat edilecek dönemde mutlaka tarlasının başında olmalı. Bölgesinde Ziraat Odası Başkanlığı veya İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ekipler zaman zaman gidip hasat eden bölgelerde hasat eden biçer döverleri takip etmekte. Ama bu en çok da üretici tarafından takip edilmedi. Eğer bir yılınızın emeğinin boşa gitmemesini istiyorsanız mutlaka üreticilerimiz hasat döneminde arazinin başında olmalı ve makinalarını kontrol etmeli. Mutlaka ilçe tarım müdürlüklerine bir zarar ziyan varsa ilçe tarım müdürlüğü veya ziraat odası başkanlıklarına müracaat edebilir.
1: Sayın Akbulut, ürünü tarladan kayıpsız şekilde aldıktan sonra da iş bitmiyor elbette. Ürün tarladan kaldırıldıktan sonra buğdayın kalitesini kaybetmeden güvenle taşınması ve depolanması sürecinde nelere dikkat edilmelidir?
2: Tabii ki efendim, ürün kaybına da dikkat edildikten sonra mutlaka ürününüzü en iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Zaman zaman TMO bir fiyat açıklaması ve bir de serbest piyasada oluşan fiyatlar var. Buna göre mutlaka ürününüzü tabii ki çiftçinin ekonomik durumuna göre değerlendirmesi gerekiyor. TMO'nun kendi alım noktaları veya lisanslı alım noktaları var. Lisanslı alım noktalarında devlet destekli isterseniz gidip bir dönem istediğiniz bir rakama ulaşabilmesi için veya ileri bir tarihte daha iyi değerlendireceğinizi düşünüyorsanız lisanslı depolarda bunu devlet destekli isterseniz bekletebilirsiniz, daha sonra değerlendirebilirsiniz.

0: ürünüzü bir yıl emek harcadıktan sonra mutlaka piyasa araştırması yaparak en iyi bir şekilde değerlendirmeye tavsiye ederiz. Bu da tabii mutlaka olsan borsalar ve TMO'ları takip ederek yapabilir üreticimiz.
1: Peki sağ çalışmaların ardından işin bir de rakamlar boyutuna bakarsak, Ziraat Mühendisleri Odası olarak sağdan aldığınız ilk veriler doğrultusunda bu yıl Türkiye genelinde nasıl bir buğday rekoltesi bekliyorsunuz?
0: Efendim bu yıl yağışlar bol oldu. Akabinde şu anda bereketli bir yıl. Şu anda rekolte Türkiye genelinde 22 milyonun üstünde bir rekolte beklenmekte. Tabii yağışlar bol yağınca biraz da kalite rekolte randıman düşüyor. Buna göre bir ürün beslemesi yapılması gerekiyordu. Ama şu anda Türkiye'de bizim beklediğimiz rekolte 22 milyon tonun üzerinde. Bunun belki 10-12 milyon tonunu TMO alacak. Diğeri de piyasada değerlendirecektir.
1: Sayın Akbulut, bu yıl tahmin edilen rekolte ve ürün kalitesi ülkemizin yıllık buğday tüketimini tek başına karşılamaya ve stoklarımızın güvende kalmasına yeterli olacak mı?
0: Efendim bu yıl tabii ki rekolte yüksek olduğu için bizim dışarıdan ithal etmemize gerek yok. Ülkemiz genelde 5 milyon 10 milyon tona kadar ithalat yaparak ülkedeki arz talebi karşılıyordu. Ve bunun bir kısmını da getirdiği mamulü işleyerek farklı ülkelere ihracat yapıyordu. Bu yıl beklentimiz bereketli bir yıl olduğu için şöyle tahmin ediyoruz. İthalat yapmadan iç piyasadaki ürünlerle karşılayacağını düşünüyoruz.
1: Sayın Akbulut, geleceği ve üretimin devamlılığını da düşünecek olursak, buğdayda rekolte istikrarını sağlamak ve üretimi sürdürülebilir kılmak adına neler söylemek istersiniz son olarak?
0: Efendim, 2019 pandemiyle birlikte ülkemiz ve dünyada gıdanın önemini anladı. Bunun için üreticiler bu su kaynaklı sudan dolayı buğday üretiminden kaçmakta ve girdi maliyetleri arttığı için farklı ürünler ekmekte. Bunun için eğer buğdayda istikrar istiyorsak mutlaka suyun doğru kullanımı için ve planlı tarım için buğday önemli. Biz devletimiz tarafından geçen yıl planlı tarıma geçildi ve buğdaya verilen prim desteği kesildi ve dekar bazlı destek veriliyor. Bunun için üreticimiz farklı ürünler ekmek istiyor. Ayçiçeği, mısır, şeker pancarı veya farklı ürünler ekmek istiyor. Onun için eğer buğdayda sürdürülebilir istiyorsak veya su kaynakları doğru kullanacaksak bu prim desteğinin geri getirilmesi veya buğdaya teşvik edilmesi, buğdaya prim desteğinin artırılması. Eğer böyle yaparsak buğdayda sürdürülebilir ve dışarıya ithalat yapmadan iç piyasada üretimini sağlamış oluruz.
1: Veysel Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum.
0: Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Ekibe sevgi saygılar.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Konya Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Sayın Veysel Akbulut'la yaptığımız söyleşinin ardından birlikteliğimiz Adana yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Oğuz Doğan Cengiz Sizdel. Bir kuş gelir öte öte, ben yanıyorum tüte tüte.

Şimdi de Şerife Hatun'un seslendirdiği Ağrı yöresinden derlenen bir türküye kulak veriyoruz. Tarama yar, tarama, yar zülfünü tarama.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Bugünün getirdiği tüm güzellikler sizlerle olsun. Evlerinizden huzur, sofralarınızdan bereket, kalbinizden umut hiç eksilmesin. Sağlıkla, neşeyle ve hep bizimle kalın. Gününüz aydın, yolunuz açık olsun.

0: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerim.

0: kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Tablet deyince vatan.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

0: hazırla afiyet de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ötesinde yüz milyonların umudu haline geldiğini söyledi. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları bugün Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. İletişim Başkanı'ndan da İsrail'e tepki geldi. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde yüz milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına bu parti sadece 86 milyonun değil aynı zamanda ümmetin de umududur sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurguladı. Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti istişare toplantısının kapanışında konuştu.
2: 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonların da umut kaynağı haline geldik. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Türk nerede bekleniyorsa

0: yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık dedi Erdoğan. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu.
0: Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın, bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun, o emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan boşa harcayacak zamanların olmadığının altını çizdi. AK Parti teşkilatına uyarılarda bulundu. Erdoğan yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde İstanbul kritik bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları bugün Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Zirve ev sahipliği yapacak olan meclis başkanı Numan Kurtulmuş'ta temasları kapsamında NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Presterello ile İstanbul'da görüştü. Meclis Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin kritik küresel ve bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ittifakın geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihale Dostova ile de bir araya geldi. NATO çerçevesindeki müttefikliğin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli kazanımlar sağladığını düşündüklerini kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Letonya Parlamentosu Başkanı Daiga Mierinja ve Estonya Parlamentosu Başkanı Lauri Hussar'la da görüştü. Zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. NATO ülkelerinin meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret edecek. Başkent Ankara, NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Dünya diplomasisinin buluşacağı zirve öncesinde kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde uygulama ve denetimler arttırıldı. Kamyon, kamyonet, motosiklet, şüpheli araç ve şahıslar tek tek kontrol edildi. Operasyon Turkuaz kapsamında stratejik noktalarda geniş güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Zirve için oluşturulan özel güvenlik alanlarına da zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü aktif suça karışan kişilere yönelik de çalışma başlattı. Operasyon 43 tim ve 396 personelinin katılımıyla düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uyguladığını

hatırlattı. İsrail hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'lilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılandığı ifade edildi. Türkiye, Netanyahu hükümetinin sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir vurgusu yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışa vurumudur dedi. Duran, bebek, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivili gözlerini kırpmadan katlederek 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soymaya zerre kadar hakkı olmadığının altını çizdi. CHP'de yeni haftada da gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olan kurultay olacak. Kurultay Hazırlık Komisyonu çalışmalarına ilişkin sunum yapacak. 1 Eylül'de başlaması planlanan kurultay süreci değerlendirilecek. Özgür Özel'in kendisine yakın delegelerin topladığı imzalarla ilgili yol haritası da netleşti. Özel cephesi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantılarda yeni ihraç kararları da gündeme gelecek. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum dedi. Yalım 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Venezuela peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşadı. Bilanço ağırlaşıyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi. 3000'den fazla yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den giden ekipler de destek veriyor. Deprem bölgesine ulaşan AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki ekipler depremden en çok etkilenen La Guaira kentinde çalışmalara başladı. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm Adası'nda patlamalar duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi. İran'ı ders almamakla suçladı. Bir noktada artık mantıklı olmayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde artık İran diye bir ülke kalmayacak tehdidinde bulundu. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz da Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceklerini söyledi. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın gündeminde de ABD saldırıları vardı. Arakçı, mutabakata bağlı kalınması çağrısını yineledi. İran Devlet Televizyonu'nda Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin hala devrim muhafızları koordinasyonuyla yapıldığını duyurdu. Körfez'e giren gemiler için en güvenli geçiş güzergahının İran'ın Hürmüz Adası'nın güneyinden, Körfez'den çıkan gemiler içinse İran'ın Larak Adası'nın güneyinden olduğunu bildirdi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları bugün Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararına tepki gösterdi.

0: Sport.
1: Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Pilerin efelerinden müthiş bir zafer daha geldi. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nde Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Milliler 8 maç sonundaysa 5. galibiyetine imza atmış oldu. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 100. kez koşuldu. Büyük heyecana sahne olan yarışı Halis Karataş rokeliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Formula 1'de sezonun heyecanı Avusturya Grand Prix'si ile devam etti. Zirve mücadelesinin ön plana çıktığı yarışta gülen taraf Mercedes pilotu George Russell oldu.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Eskişehir 32, İstanbul, Kırklareli ve Çankırı 34, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Şanlıurfa 38, Çanakkale, Bursa ve Mardin 35, Muğla ve Adana 38, Diyarbakır 37, Van ve Erzurum 26, Samsun 30, Trabzon ve Rize 28, Kars 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
4: Reklamlar.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Atan.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Telefon istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko Indüksiyonlu Ocak var. Yemek yetişecek mi der?

0: Erdio, Beko indüksiyonlu ocak elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Telefon deyince vatan.
3: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Fatih. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto Tur.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Akaryakıt istasyonunda aracınıza yakıt alırken pompada yangın başlarsa ne yaparsınız? Böyle bir yangının başlaması çok enderdir. Ancak sigara veya statik elektrikten dolayı olabilecek bir durumdur. Sürücü olarak hazırlıklı olmalısınız. Zira olaylar bu noktadan sonra çok hızlı gelişecektir. Yapabileceğiniz en tehlikeli hareket pompa tabancasını araçtan çekip çıkartmaktır. Eğer bunu yaparsanız yangın etrafa yayılabilir. Yapılması gereken pompayı araca bağlı bırakmaktır. Araç içinde yolcu varsa onlara hemen aracı tahliye etmelerini söyleyin ve istasyon görevlilerinin acil olarak pompaya giden yakıtı kesmelerini sağlayın. Akaryakıt istasyonlarında sağ çalışanları bu konuda muhtemelen eğitimlidir. Her istasyonda, özellikle LPG dolumu yapan istasyonlarda, akaryakıtın akışını kesen acil buton vardır. Sağ çalışanlarının hemen yakıt akışını kesmelerini sağlayın. İzlediğim uygulamalar ve durumlarda pompaya giden yakıt kesilince ve pompanın tabancası araca bağlı kaldığı sürece yangın neredeyse kendiliğinden sönüyor. Sık sık kullandığınız bir yakıt istasyonu varsa bu istasyondaki acil butonun yerini bilmenizde fayda var. Acil bir durumda müdahaleyi yapmak zorunda kalırsanız hazırlıklı olmalısınız. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın, mutlu haftalar sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 29 Haziran Pazartesi, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına yönelik aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada

söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeye hedefliyorlar denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın İsviçre'deki teknik görüşmelere katılmadığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezi bir yayın kuruluşu da iki ülkenin saldırıları durdurarak Katar'da görüşeceğini yazdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planını onayladığını bildirirken, Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna yönetiminin cephenin tamamından geri çekildiğini ve bu nedenle terör eylemlerine başvurduğunu savundu. Sporda haftanın öne çıkan başlıkları.

0: Ekonomi,
1: arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika,
1: oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor,
1: ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam,
1: kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Çantalarda neler var manşeti Hürriyet gazetesinde. NATO'nun Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde anlam taşıyor. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak. İşte her liderin çantasındaki önemli konu başlıkları. Erdoğan, Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturulması. Ayrıca NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi hedefleniyor. Trump, temel beklentisi Avrupa'nın NATO'da savunma yükünü daha fazla üstlenmesi, Avrupa'ya ödeme yap diyecek. Merz, Almanya şansölyesi, Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor. Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın arttırılması başlıkları öne çıkıyor. Starmer, birliğin doğu kanadının güçlendirilmesini istiyor. ABD ile Avrupa arasında köprü rolünü sürdürme arayışı içerisinde. Meloni, ajanslarında ittifak içi birlik ve Akdeniz'in güvenliği var. Macron, Avrupa'nın savunma alanında ABD'ye bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun yolunu Avrupa Birliği Merkezi savunma anlayışı, Sanchez ise çantasında yük paylaşımının dengeli yürütülmesi bulunuyor. Güvenlik zirvesinin ötesinde NATO zirvesi yalnızca bir güvenlik toplantısı olmanın ötesinde önem taşıyor. Ukrayna'daki savaş, külfet paylaşımı ve savunma harcamaları, transatlantik ilişkiler, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, Güney Kanada'nın güçlendirilmesi masada olacak. Denizde savaş barışı sarstı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırılar ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretlerini büyüttü. Wall Street Journal, iki ülke arasındaki saldırıların İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerin duyurulmasında yol açtığını öne sürerken, İran medyası yerine getirilmeyen koşullar nedeniyle İran heyetinin dün planlanan teknik görüşmelere katılmadığını yazdı. Axios ise tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştığını, yarın Doha'da bir araya geleceklerini iddia etti. Kendi suçunu örtbas ediyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara sert tepki gösterdi. Gazze'de soykırım işlemek suçundan Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hükümetinin kabul ettiği bu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada şöyle denildi. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir denildi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. En sıcak 72 saat manşeti Milliyet'te. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de. Önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, Avrupa'da ölümlere neden olan Omega Blue adı verilen atmosferik sistemin sıcak havayı kıta üzerinde adeta hapsettiğini belirterek, Avrupa bugünden itibaren serinliyor. Ancak sıcak hava

ittifakın geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. NATO'nun mevcut misyonunu geliştirerek barış yapıcı girişimler başlatabilmesi gerektiğini ifade etti. Sinmedik, sokağa çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özel Cephesi ile Kılıçdaroğlu Cephesi arasındaki sokağa çıkma tartışması büyüyor. Genel merkez kurmayları, biz genel merkeze sinmişiz, korkmuşuz diye bir şey yok, sahaya çıkacağız dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinin olup olmayacağına ilişkinde kurmaylar illaki olacak yanıtını verdi. Masa Katar'a taşındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle İsviçre'de dün yapılması planlanan teknik görüşmeler durduruldu. Ardından tarafların saldırıları durdurma konusunda anlaştıkları ve teknik görüşmelere Katar'da devam etme kararı aldığı öne sürüldü. Yarın Doha'da kurulacak masada odak nokta Hürmüz Boğazı ile ilgili yaşanan kriz olacak. Türkiye uğurladı. Yalnızca sanatıyla değil, toplumsal meseleler karşısındaki duruşuyla da adını tarihe yazdıran usta oyuncu Kadir İnanır dün son yolculuğuna uğurlandı. İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "O halktır, Anadolu'dur, bütün halkların dostudur, memleketine en büyük vasiyeti, o büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız" der. "Vasiyetin sorumluluğumuzdur, bir gün mutlaka sevgilim" diye konuştu. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Erdoğan AK Parti teşkilatına seslendi. 86 milyonunda Gazze'nin de umudu sizsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'daki istişare toplantısında AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıktığını ama bugün ümmetin de umudu olduğunu söyledi. Erdoğan, "Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Şam'ın, Mogadişu'nun, Hartum'un umudu sizlersiniz. Unutmayın, Lefkoşa, Bakü, Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat size bakıyor" diye konuştu. İsrail örtbas peşinde. Filistin'i desteklemesi nedeniyle Türkiye'ye her fırsatta düşmanlık yapan İsrail şimdi de tarihi çarpıtma peşine düştü. İsrail hükümeti Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını sözde soykırım olarak tanıma kararı aldı. Kararı kötü niyetli bir girişim olarak niteleyen Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin kendi suçlarını örtbas etmeye hedeflediğini kaydetti. Türkiye ile devam ediyoruz. AK Parti sokağın sesine kulak verdi. Emekli maaşı artsın, zararlı yayınlar kalksın. Vekiller vatandaşın ekonomik ve sosyal sıkıntılarını Sapanca kampında gündeme getirdi. Atılacak adımlar ele alındı. Orta Doğu'da tekrar silahlar konuşuyor. Barış masada kaldı. Ateşkes sadece 10 gün sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran birbirini suçlayıp saldırıya geçti. Trump bu defa "yok ederiz" resti çekti. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. "Bedel ödedik, engelleri aştık" manşetiyle Sabah gazetesinde AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imzasını attığını belirten Başkan Erdoğan, "çeyrek asırlık destanın bir neferi ve parçası olduğum için kıvanç duyuyorum" dedi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. "Soykırımcı usulü gasp. Kıbrıs Rum yönetimi Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini işgal yok diye reddetti. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İstinaf Mahkemesi Pafos'ta Kıbrıs Türklerine ait üstünde Baf Havalimanı ve Andreas Papandreou hava üssünde bulunduğu 125 dönümlük arazi için 41 milyon euroluk tazminat ve iade talebini reddetti. Kararda 1974 olaylarında kuzeye gidenlerin zorlama olmadan kendi tercihleriyle ayrıldığı iddia edildi. Oluşan istisnai hukuki durum nedeniyle araziye yönelik müdahalenin de yasal olduğu öne sürüldü. Venezuela zamanla yarışıyor. Depremin yıktığı Venezuela'da 60 binden fazla kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor. Aralarında AFAD'ın da olduğu yüzlerce ekip hayat kurtarmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Halka arz geliriyle ortaklara 10 milyar. Sermaye Piyasası Kurulu geçen hafta tarihinde ilk kez 5 halka arza birden tek bütünle onay verdi. SPK verilerine göre 17 şirket halka arzını gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde 5 şirket hisseleri daha halka arz edilecek. Enerjini verimli kullan, hibe desteğini al. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan destek programı ile spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu en çok azaltan sanayi tesisleri ve işletmelere enerji faturalarının %30'u kadar hibe desteği sağlanacak. Bakanlık düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla yeni bir mekanizmayı da hayata geçiriyor. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Şimdi

0: Kısa bir aramız var. Aranın ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
4: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımında çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 7 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Sayın Yazıcı, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: İyi haftalar olsun. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakatı konuşmuştuk geçtiğimiz hafta ve 10 günlük bir süreç oldu bu. Bu acaba ne kadar sürecek tartışmaları vardı. Bu mutabakat sürecinden sonra barışçıl bir anlaşma evresine girilebilir mi? İran ve Amerika Birleşik Devletleri bunu İsrail'e rağmen sağlayabilir mi gibi meseleleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiştik. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri tarafından önce sınırlı da olsa bir saldırı gerçekleştirildi İran'a yönelik. İran da buna karşılık verdi. Şimdi yine bir ateşkes oldu ve yeni bu mutabakatın uygulama sürecine ilişkin müzakerelerinde Katar'da bundan sonra devam edeceği yönünde bazı bilgiler paylaşıldı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri medyasında. Şimdi bizim özellikle üzerinde durduğumuz husus bu sürecin nasıl

0: sürdürülebilir ve mümkün kılmak adına işte hem Birleşik Devletler tarafı hem İran tarafı bunu hangi kararlılıkla ortaya koyabilir? Nerelerde hangi bir işte mutabakat zaptı vardı? Oralarda bazı maddeler vardı. İşte İran'ın bu konuyla ilgili çekinceleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı konularda yoğun baskısı var. Acaba bir orta yol bulunabilir mi dedik. Orta yol bulunamadı gibi görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri yine bir saldırı başlattı. Sonra yeniden bu durum sönümlendi. Sanki bu süreç de bu şekilde devam edecekse ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir noktada bazı hususları kabul etmesi yönünde bunu bir yöntem olarak kullanacaksa bu da pek sağlıklı görünmüyor gibi görünüyor. Ve o beklediğimiz barışçıl ortamı da çok da mümkün kılmayacak gelişmeler gibi görünüyor. Siz yine içinde bulunduğumuz bu süreci bir kırılganlıkla tarif edebilir misiniz? Yani biz uzun vadede bir barış tablosu için böyle yoğun büyük bir beklenti içindeyken bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin yine saldırdığını ve eğer işler aksi yönde giderse Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılarını sürdüreceğini ve hatta Trump'ın ifadesiyle bu kez İran'ı yok edeceğini söylemesi tabii bir umutsuzluk durumu ortaya koyuyor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Yani biz uzun vadeli yorumlar yapmaya çalışıyoruz ama 3-4 gün içerisinde çok farklı sonuçlarla karşı karşıya kalabildiğimiz bir tablo çıkıyor. Bu da sanıyorum Trump'la ilgili.
1: Evet. Şimdi bu süreç başladığında inişi çıkışlı bir süreç olacağı öngörülüyordu. Burada sizinle de bu programda konuşmuştuk onu. Niye inişi çıkışlı? Sorun şu. Yani iki tarafında barışa ihtiyacı var. Ve bu şekilde bu imkan var olan durum üzerinden barışın tesis edilmesi gerekiyor. Var olan durum üzerinden bir barışı tesis etmek. Bugün İran evet çok büyük bir tahribat gördü. Barışa ihtiyacı var ama göründüğü kadarıyla Trump'ın İran'dan daha çok barışa ihtiyacı var. Sonbaharda Kasım'da seçim var. Ve seçime çatışmasız mümkün olduğu kadar barış umudunun yükseldiği bir iklimde girmek gerekiyor. Şimdi bu anlaşmanın yani belli bir uyum içerisinde seçimden önce tamamlanması Trump'ın aleyhine Amerika'nın yenildiği bu savaştan hezimetle çıktığına dönük bir algıyı dünyada ve Amerikan siyaseti içinde geliştirebilir. Onun için bir müzakere süreci içinde asıl tablo görünmeden flu bir tabloyu yöneterek seçime süreci taşımaya çalışan bir strateji var burada gibi geliyor bana. Yani işte görüşüyoruz. Ara sıra çatışma matışma oluyor. İşte burada ezeceğiz, basacağız. İşte kabul ediyor bu durumu İran. İran'ın çok da yapacağı bir şey yok. Bugün dağıttık, yarın dağıttık. Evet demezlerse dağıtırız deyip ertesi gün yeniden işte 2 gündür olana bakın sonunda bugün yeniden bir araya geliyorlar. Belki yeniden kısmi bir müzakerede süreçte uzlaşma sağlanacak. Birkaç gün sonra yeni bir sorun bulunup, gerçi şunu kabul etmek gerekiyor. Hürmüz'deki sorun, bu çatışmalara sebep olan sorun küçük bir sorun değil. Yani bu nevi sorunlar zaten bu süreç içerisinde işin doğası gereği çıkacak. Ama asıl bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği ve kendi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağına dair bir fikri var Trump'ın ve etrafının, Trump yönetiminin ve bu ihtiyaçlar çerçevesinde süreci yönetmek istiyor. Yani Kasım'da istediği neticeyi almak için. İki, dünya iktisadi dengeleri içerisinde bozulan ve sürekli faturası Trump'a kesilen bir şey var, hava iklim var. Bunu bir yerde kontrole almak, daha pozitif bir iklim içerisinde tutabilmenin de bir ihtiyaç olduğu Trump açısından muhakkak. Dolayısıyla biz muhtemelen bu müzakerelerin zaman zaman kesildiği, zaman zaman çatışmaların söz konusu olduğu, saldırıların söz konusu olduğu, zaman zaman masanın yeniden kurulduğu, görüşmelerin sürdüğü bir Kasım'a kadar bir takvim

0: söz konusu olacak. Kasım'da Trump beklediği sonucu seçimlerden alırsa eğer, yeni bir çatışma sürecini başlatma ihtimali bence mümkün. Yani bu beklenebilir bir şey. Fakat diğer taraftan da bu ABD-İsrail ilişkilerinin niteliği nasıl değişecek, nereye evrilecek? Bu bence çok büyük bir soru işareti. Yani bir bakıyoruz, karşılıklı öyle laflar ediliyor ki Trump öyle laflar etti ki Netanyahu'ya, herkesin ortak kanaati şu oluyor: makas herhalde çok açıldı İsrail'le ABD arasında. Dolayısıyla artık İsrail'e bir şey gelecek. Bir yaptırım, tedbir, bir dur denilecek İsrail'e. Ama son bir hafta içinde, 3 gün içinde Lübnan'da olana bitene bakıyoruz. Yani hiç de o laftan sözden anlayan, onu ciddiye alacak bir ne İsrail var, ne Netanyahu var. Yani dolayısıyla Netanyahu'nun İsrail'in içinde olmadığı bir barış nasıl olacak sorusu zaten çok büyük bir soru işareti olarak duruyor. Ya o ilişkilerin de nereye gideceğine dair, yani çünkü pek çok iddianın içerisinde şu ciddiye alınması gereken bir iddia. Bu programda da sık konuştuk bunu. Yani Netanyahu'yla Trump arasında acaba simbiyotik bir ilişki mi var? Yani gördüğümüz rasyonel siyasetin dışında bir arada süreci yönetmek ve var olmak konusunda mutlak bir gereklilik mi var? Yani bu halen daha bilinmiyor ama bazı öngörüler söz konusu. Bazen diyoruz ki yok ya, işte Trump öyle laflar etti ki, küfür bile etti. Bu iş artık bir yere çıkmaz. Bir de bakıyoruz ki yani şimdi burada şey şu, atlanmaması gereken en önemli konu şu: ABD ve İsrail'in askeri kapasitesi güçleri arasında mukayese edilmeyecek kadar asimetrik bir ilişki var. İsrail askeri kapasitesi varsa bu bütünüyle
1: Tabii.
0: ABD'nin var ettiği bir askeri kapasitedir. Dolayısıyla İsrail'i durduracak güç de ABD'dir. Yani ABD İsrail'i durdurmak istediği zaman durdurur. Sadece, üstelik de başka şeylere bile gerek yok. Başkanın bir kararnamesiyle evet, silah ihracatını durdurdum İsrail'e. Güvenlikle ilgili bazı tedbirler alıyoruz. Bundan sonra ilişkilerimiz yeni bir fazda yürüyecek dediği andan itibaren İsrail'in fazla yapabileceği bir şey yok. Yani ülkenin jeopolitiği, jeostratejisi belli yani. Bu ülke var olan kapasitesiyle yani ne savaş götürebilir, ne öngörülebilir bir şey kurabilir, gelecek kurabilir kendine. Yani zor bir coğrafyada zor imkanlara sahip bir ülkeden bahsediyoruz İsrail'den bahsederken. Yani dolayısıyla ABD desteği olmaksızın ya da onların silahları olmaksızın ya da Pentagon'un imkanları ya da işte bölgedeki şeyin ABD askeri kapasitesinin İsrail'e sunduğu imkanlar olmaksızın işi yürütebilmeleri imkansız. Yani bunun altını çizmek
1: Ama
0: gerekiyor.
1: sadece bugünün de meselesi değil. Yani İsrail var olduğundan beri, kuruluş aşamasından beri zaten ciddi bir Amerika Birleşik Devletleri desteği var. Hemen her zaman arkasında durdu. Sanki hükümetler üstü devletin
0: Tabii.
1: bir genel yaklaşımıydı. Belki Trump döneminde bu daha fazla olmuştur, dozajı
0: Bu
1: artmıştır.
0: dönem ama ilk defa uzun zaman sonra bu Gazze'den başlayan süreç bütün dünyada olduğu gibi Amerikan iç kamuoyunda da çok büyük İsrail'e dönük büyük tepkileri oluşturdu. Belki Amerika, hep deniyor ya, Amerika'yı aslında Amerikalılar mı yönetiyor? Musevi lobisi mi yönetiyor? Bu tartışmalar olur. Çünkü ekonominin çoğunu kontrol eden, dünya medyasının çoğunu kontrol eden büyük bir güçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tartışmalar oluyor. Bu ilk defa Amerikan iç kamuoyunda İsrail karşıtı şeyler, bir algı kuvvetli bir şekilde gelişiyor. Ve bu algının düzeltilmesi de zaman alacak. Sonunda

0: da iyi kötü bir demokrasi var şeyde, ne derler, Amerika'da. Ve sandığa girdiğiniz zaman oradan çıkacak sonuçlar mühim yani. Ve halen daha 15 milyon civarında Amerika'da Musevi var. Yani ama işte 300 milyonu geçmiş bir nüfustan bahsediyoruz. 360-350 milyon. Çok ciddi bir nüfus. Dolayısıyla çok karmaşık karaktere sahip bir demografi var Amerika'da. Yani dolayısıyla bu Musevi lobisiyle, Musevi gerçeğiyle, iktisadi gerçeğiyle sokak arasındaki makas gün geçtikçe açılıyor ve Amerikan siyaseti bunu yönetmekte şey edebilir. Çünkü Amerika'nın da kendini bir arada tutmasının şeyleri var. Halen daha ön koşulları var. Onlardan birisi halen daha sandıktır. Yani sandıkta Amerika'da kendini iyi hissetmeyenlerin mesaj verebilme imkanları söz konusu. Ağırlıklı olarak demokratlar üzerinden bir denge sağlanıyor. Şimdi onun için mesela son New York belediye başkanlığı seçimleriyle başlayan süreç ve New York'ta olanlar bitenler çok büyük bir örnek olay teşkil ediyor bu bahsettiğim gelişmeler açısından. Yani Müslüman, sosyalist, İsrail karşıtı bir belediye başkanı seçildi ve gittikçe daha fazla bu çizgide Amerikan siyasetine nüfuz eden ve önümüzdeki seçime de nüfuz edecek bir etki, bir hareket gelişiyor Amerikan siyaset içinde. Bu küçük bir şey değil ki. Yani New York küçük bir yer değil. New York'ta olup
1: Şüphesiz.
0: bitenler mühim yani politik olarak.
1: Peki bu Trump yönetimine şöyle bir yaklaşım sergileme fırsatı veriyor mudur? Evet, bir söylem olarak İsrail'i bölgede sınırlandırma girişimleri içerisinde olalım. İsrail işte Gazze'ye de saldırmasın, Lübnan'a da saldırmasın. Söylem bu. Ama perde arkasından.
0: Tabii. Buraya gelecektim aslında. Ya içeride şartlar zorluyor. Netanyahu'ya küfür sakinleştiriyor insanları ya. Başkan da o kadar angaja değil bu canım İsrail'e. Netanyahu öyle bir bile küfretti filan. Başkanı da anlamak lazım filan diyecek bir algıya oynanıyor. Şimdi aynı küfreden adam ertesi gün çok tabii bir iyidir bilmem nedir filan diyebiliyor. Ya da İsrail, Lübnan'da haklı onları da anlamak lazım filan diyebiliyor. Bir yere gelecektim buradan aslında. O şu. Aslında Amerika'nın biraz baskısıyla, etkisiyle İsrail'le var olan Lübnan yönetimi arasında yapılan anlaşmayı çok ciddiye almak gerekiyor. Yani burada kritik olarak büyük ölçüde etkisizleştirecek, Hizbullah'ı etkisizleştirecek bir makas, bir bağlam oluşturuluyor hızlı bir şekilde. Buradan ne çıkacak bunu görmemiz gerekiyor. Çünkü buna İran'da şiddetli tepki gösterdi Hizbullah'ta. Yani eli silahlı bir devletin dışında bir gücün Lübnan'da varlığının yarattığı bazı sonuçlar var zaten. Lübnan devlet olamıyor. Bir ordu kurmakta zorlanıyor. Hava gücü yok. Zaten etnik ve dini olarak bir federasyondan bahsediyoruz. Zımni bir federasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla batılı güçlerin etkisine kolay giren, kolay manipüle edebilen, kendini hiçbir türlü toparlayamayacak bir yapısal özelliğe sahip. Irak'ta olduğu gibi.
1: Yani herkesin bir Lübnan'ı var.
0: Tabii herkesin bir Lübnan'ı var. O kadar güzel dedin ki herkesin bir Lübnan'ı var. Yani
1: Fransa'nın
0: üstelik de bu
1: Lübnan'ı,
0: modelin
1: Birleşik Devletler
0: ne
1: ayrı.
0: kadar demokratik,
1: Evet.
0: temsili bilmem ne olduğu ballandıra ballandıra Batılılar tarafından anlatılıyor vesaire. Çok demokratikse Batı'da da yapın o zaman değil mi? Yani demografiye göre siyaseti bölün değil mi? Niye yapmıyorsunuz? Amerika'da Anglo-Sakson beyaz olur başkan değil mi? Senato başkanı işte siyahi Afro-Amerikan olur. Bilmem ne bilmem ne olur. Ya böyle demokrasi olur mu? Böyle demokrasi olur mu? Yani dolayısıyla böyle demokrasilerde ister istemez sandıktan bir seçim sonucu değil, sayım sonucu çıkar. Ne kadar Şii var, ne kadar Sünni var, ne kadar Arap var, ne kadar Kürt var, ne kadar Türkmen var. Yani Lübnan'a dönüyorum. Ne kadar Maroni var.

0: ne kadar
1: Evet, bu
0: Şii Arap var
1: dinleyicilerimize de
0: bilmem ne var.
1: hatırlatalım. Yani anayasal olarak Cumhurbaşkanı Hristiyan, Maroni, Başbakan Şiilerden ya da Meclis Başkanı
0: Tabii
1: Sünnilerden
0: tabii.
1: oluşuyor gibi bir
0: Yani
1: durum.
0: evet bir yani iyi oldu hatırlattım. Ben bizi dinleyenlerin bunları bildiğini varsayıyorum. Yani dolayısıyla böyle bir demokrasi olmaz yani. Bunu da ballandıra ballandıra şeye Irak'a demokrasiyi getirdik. Lübnan'da bir demokrasi var. Ne demokrasi var? Hiçbir sorunun çözülemediği, hiçbir sorunu çözemeyen bir ülke
1: Yani.
0: siyasetinden söz ediyoruz. Çünkü siyaset etnik ve dini temelde yapılandığı zaman rasyonel olamaz. Yani siyasetin en önemli özelliği dünyevi ve rasyonel karakteridir. Yani o da sorun çözmeye, birlikte yaşamaya dönük rasyonel, akılcı, doğru kararlar alma ve uygulamaya dayar kendini. Şimdi siz etnik ve dini olarak bir ülkeyi federatif olarak böldüğünüz zaman fiili federatif bir politik sistemde tabii ki yani birinin aldığı karara biri itiraz eder, diğerinin aldığı kararı diğeri bloke eder. İçinden çıkılamaz bir durum olur. İşte Irak, buyurun Irak, Irak. Yani doğru dürüst bir karar alınamıyor, bir ordu kurulamıyor.
1: Tabii.
0: Birinin Haşhişabi konusundaki durumu düşünün. Darmadağın şimdi. Kimisi diyor ki olmaz biz yanındayız, tasfiye ettirmeyiz. Kimisi diyor ki etmezsek bu işin sonu kötü olacak vesaire. Bir ülke bir karar alamıyor. Oysa Irak'ın çıkarı nerede? İki ordulu bir Irak'ın geleceği olmadığını rasyonel, akıl sahibi herkes görür. Bir ülkede iki tane ordu varsa o ülkeden bir şey çıkmaz. Çıksa çıksa iç savaş çıkar. Bir sürü örneklerinde
1: Tabii.
0: gördüğümüz gibi. Dolayısıyla Irak'ın çıkarı tek bir ordudadır. Ama kim kuracak tek orduyu? Siyaseti karar verici ve kararı icra edici politik aparatı demografik bir zemini oturtursan eğer o zaman karar alamazsın. Bu durumları tasfiye edemezsin. Benzer durum Lübnan için de söz
1: Tabii.
0: konusu. Yani dolayısıyla bu üzerinde durulması gereken mühim bir konudur. Yani biz dinleyenlerin içinde muhtemelen çok da fazla bu konulara kafa yormayan ama takip eden insanlar var. Ya bu Lübnan niye kafasını bir türlü kaldıramıyor? Ya bu Lübnan kafasını kaldırmamak üzere kurulmuş bir ülke. Onun için kaldıramıyor. Cevap bu. Ya da bu aradan 20 yıldan daha fazla zaman geçti. Ya ne oluyor bu şeye ya Irak'a? Artık kafasını toparlasa. Ya toparlanmamak üzere kafası kuruldu ya buradaki sistem yapı. Onun için toparlayamıyor. Yoksa oradaki karar alıcılar, Iraklılar aptal insanlar değil. Yani güçsüz insanlar değil. Onlar da herkes kadar mevzuları biliyorlar. Ama siyasetin yapılanma biçimi sorun çözmeyi mümkün kılmıyor.
1: Geçtiğimiz
0: Hatırlayın.
1: aylarda Irak'ta parlamento seçimlerini hatırlayacağız.
0: Yıllardır
1: Şii bir
0: tabii
1: lider,
0: aylarca hükümet kurulamıyor.
1: başbakan adayı olmak istedi ve direkt Birleşik Devletler'den sana aday olmamalısın şeklinde. Yani
0: Tabii tabii
1: direkt
0: tabii.
1: öyle bir müdahale.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii
1: aday
0: tabii tabii
1: olacak
0: tabii.
1: kişiye aday olmaması yönünde bir tehdit
0: Tabii
1: savurarak
0: tabii tabii.
1: bir siyaseti
0: Yani
1: yerleştirme biçimi,
0: şunu anlatmaya
1: uygulama biçimi.
0: çalışıyorum. Yani burada bizi dinleyenlere şunu anlatmaya çalışıyorum. Bize sunulan sahte bir demokratik, çağdaş, politik düzen oturtuyoruz. Yani onun
1: Yani.
0: için büyük gayret sarf ediyoruz. Bu Orta Doğu'da lafları bütünüyle sahte laflar. Onu demek istiyorum. Yani eğer bugün konumuz değil ama bu konuda samimi olsalardı Mısır'da bir demokrasinin gelişmesine müsaade ederlerdi. Seçilmiş bir cumhurbaşkanını bu hale
1: Tabii.
0: getirmezlerdi. Yani dolayısıyla yeniden o konulara dönmenin gereği yok. Bu şartlar şunun için bugün konumuz oldu. Böyle yapılanan bir siyaset sorun çözmede güvenli ve sağlam bir siyasi pozisyon almada yetersiz kalıyor.
1: Tam tersi sorun üretiyor.
0: Dolayısıyla dış müdahalelere açık
1: Evet.
0: bir sistem olarak Orta Doğu'yu yapılandırıyor. Krizlerin büyük çapta sebebi de budur. Yoksa Orta Doğu halkları aptal falan değil. Bir araya gelip rahatlıkla bir arada yaşama iradesinin gereği olarak sorunlarını karşılıklı çözüp bir düzen kurabilirler. Ama Orta Doğu büyük potansiyeli ve zenginliğiyle Orta Doğu halklarına, ülkelerine bırakılacak bir yer görünmüyor Batılılar tarafından maalesef.
1: Evet. Peki devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, başlıyoruz efendim. Bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat dedik ama geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bazı saldırılar gerçekleşti bazı bölgelere yönelik. Şimdi o çatışmaların boyutu neydi? Tabii İran da bunlara karşılık verdi. Şimdi daha sonra Katar'da bu sürecin devam edeceği ifade edildi. Yeniden bir ateşkesin başladığı söylendi ama bu kısa süreli de olsa yapılan saldırının ve çatışmanın niteliğini, mahiyetini de bilmek isteriz. Özellikle Birleşik Devletler İran'da nerelere saldırılar gerçekleştirdi?
2: Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı bahanesi olarak değerlendirdiği birkaç gün önce İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen bir kargo gemisine saldırısı, yani daha doğrusu uyarı saldırısı idi. Amerika Birleşik Devletleri Umman kenarındaki su yolu aracılığıyla İran'ı saf dışı ederek oradan bir çıkış yaparak petrol ve doğalgaz ihracatını oradan ve ithalatını oradan sağlatmak istiyor. Dolayısıyla İran bunu çok iyi bildiği için diyor ki biz Umman'la beraber süreç içerisinde orayı hani idare etmeyi düşünüyorduk. Onun için bir takım ekipler seçtik. Dolayısıyla bu 60 günlük süre sonunda bizim yapmak istediğimiz oranın idaresinin hem İran hem de Umman'ın egemenliğinde olacak şekilde. Tabii ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dolaylı yoldan bu meseleyi absorbe ederek bir taraftan İran'ı da dışlayıp kendine yeni bir yol ihdas etmesi hiç kuşkusuz İran'ın gelecekteki Hürmüz'deki etkinliğini çok ciddi manada kıracak. Bundan dolayı esas büyük kavga ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ın o gemiye yapmış olduğu uyarı ateşini bahane göstererek işte İran giden gemilere saldırıyor. Adı altında meşru müdafaa sistemiyle dün Sirik şehri, Kaşm adası ve Bender Lenge'ye saldırılarda bulundu. Saldırılarda bulunduğu yerler askeri alanlar ve haberleşme kule noktaları. Dolayısıyla daha önce de ifade ettiğimiz gibi yani ateşkes var deniliyor. O ateşkes süresi içerisinde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki savunma alanlarını zayıflatmak için sürekli ve sistematik bir şekilde saldırı düzenleniyor. Çin şeyi bu. Tabii ki İran dedi işte bu bizim İslamabad mütabakat zaptının birinci maddesinin ihlalidir. Yani buna Amerika Birleşik Devletleri dikkat etmeli. Yine devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi daha önce de tahmin ettiğimiz gibi düşman hilekar ve güvenilmezdir ve müzakereler sırasında bile ihanet edebilir. Cevabımız düşmana karşı kararlı olacaktır şeklindeki net açıklamaları. Öte taraftan yine İsrail'in Lübnan'a dönük saldırılarının durdurulması noktasında da İran'ın çağrıları devam ediyor. Ve aynı zamanda Arakçı hem komşu ülkeler hem de komşu olmayan dünyadaki değişik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla devlet yetkilileri hem bizatihi giderek hem telefonlarda görüşmeler yapıyor. Dün de malum haliniz Irak'a gitti. Orada Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. Fuat Hüseyin de dedi ki Irak her türlü savaşı ve saldırıyı kınıyor. Irak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'a yönelik ablukanın kaldırılmasını destekliyor dedi. Arakçı da İran, Irak hükümeti ve halkının ilkesel tutumlarından ve desteklerinden dolayı biz minnettarız dedi. Aynı zamanda bu önümüzdeki hafta İran lideri Ali Hameney'in ABD ve İsrail tarafından katledilmişti. Onun cenaze merasimi var ve Irak'tan başlanacak o merasime. Dolayısıyla orada ortak bir heyet kuruldu ve o ortak heyet oradaki o işlemi hallettirecek. Öte tarafta tabii ki ABD'nin yapmış olduğu bu saldırılara İran da karşılık verdi. ABD'nin kuvvetle bahrinde olan üslerini vurdu. Bekai aynı zamanda yani dedi ki bu Siyonist İsrail rejimi Lübnan'dan çekilmeli. Hani mutabakat imzalandı onlar arasında. Fakat mutabakatta ne zaman çekileceğine dair bir takvim yok. Bu takvimi belirlemeli dedi ABD. Yani İsrail'in Lübnan'dan çekileceği noktadaki o tarih belirlenmeli. Öte tarafta bu müzakerelerle ilgili İran'ın içinde de tabii hem olumlu yaklaşanlar var hem olumsuz yaklaşanlar var. Özellikle son günlerde hem ilim havzası hem de Hobegan Meclisi yani Uzmanlar Meclisi dediğimiz İran liderini seçen heyet de yine lidere bağlılığın esas olduğunu, hükümetin liderin dedikleri doğrultusunda hareket ederek meseleyi örgülemesi gerektiğini, ABD'ye karşı çok temkinli olunması gerektiğini ifade ederek hükümete de ikazlarda bulunduğu işin doğrusu. Şu anda tekrar yani bu arbede elbette yaşanıyor ama arada tekrar müzakereler devam ediyor.

0: Bu önümüzdeki günlerde dün yapılması gereken teknik bir toplantı vardı, yapılamadı. Katar'da devam edilmesi düşünülüyor. Yani bu aslında bir ikna ve güç gösterisiyle meseleyi masada halletme ve masanın yanında sahada da diş göstererek işi çözme anlayışı. Her iki taraf da bu bağlamda ciddi manada birbiriyle şu anda mücadele ediyor. Bakalım bu mücadele neyle sonuçlanacak?
1: Peki. Harun Erkaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolay gelsin. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç aktardı. Kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Pronto, Pronto Tur.
4: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto, Pronto Tur.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'de.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: afiyetle ye.
1: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Kiev'e gidiyoruz. Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son duruma bakacağız. Deniz Bey, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk.
2: Efendim şimdi hem Ukrayna tarafından hem Rusya tarafından gelen açıklamalara baktığımızda savaşın biçim değiştirdiğini görebiliyoruz. Özellikle SİHA'larla gerçekleştirilen saldırılar ki geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik gerçekleştirdiği o SİHA saldırılarına hepimiz tanıklık ettik. Neredeyse canlı yayında bu saldırılar gerçekleştirildi ve evet, ciddi büyük kayıplar da vardı. Aynı şekilde tabii Rusya da yine Ukrayna'ya yönelik bu tarz saldırılarını sürdürüyor.

0: geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planını onayladığını bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna yönetiminin cephenin tamamından geri çekildiğini ve terör eylemlerine başvurduğunu ifade etti. Şimdi sahadaki durum ne? Özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin o 40 günlük saldırı planının içerisinde ne var? Rusya'yı evet savaş sona erdirmeye yönelik bir gayret içerisinde zora koşmak istiyor ama bu saldırı biçiminin ne olduğu konusunda bir fikrimiz var mı?
1: Bu saldırı biçimi konusunda yani Zelenski'nin bu 40 günlük saldırı planının çok ayrıntıları basına yansımış değil. Yani Ukrayna basınında da bu konuda çok fazla bir bilgi yok. Fakat şunu söyleyebiliriz. Her iki taraf da yani özellikle Amerika'da Trump'ın iktidara geldiği zamandan beridir her iki tarafında söyleminde bir değişiklik var. Her iki tarafta biz barış istiyoruz, karşı taraf istemiyor, savaş bu yüzden devam ediyor. Eğer barışı istiyorsa yani savaşı sona erdirmek istiyorsa karşı taraf gelsin bizim şartlarımızla barış yapsın diyor. Her ikisi de hem Rusya hem de Ukrayna. Aslında böyle bir şeyin pek kolay olmayacağını her iki taraf da biliyor. Yani Zelenski'nin de burada Rusya'yı barışa zorlamaktan kastettiği biraz Ukrayna ve İngiltere'nin istediği şartlarda barışa zorlamak. Ki geçen ay İngiltere'de İngiliz, Fransız, Alman ve Ukrayna liderleri bir ortak deklarasyon imzalamıştı. Barış anlaşmasında yer alacak 20 yani 5 tane öncelik diye. Bunların içerisinde Ukrayna'nın NATO'ya girme serbestliği, ayrıca savaştan sonra Ukrayna'ya batılı ülkelerin asker konuşlandıracak olması gibi Rusya'nın katiyen istemediği, hatta Rusya'yı bu savaşa yönelten nedenlerden biri bu bildirgede yer alıyordu. Dolayısıyla Ukrayna yönetimi de bundan geri adım atmış değil. Fakat Rusya'yı biraz daha buna zorlamaya çalışacaklarını söylüyor. Fakat genel olarak Ukrayna'nın saldırı biçimi biraz önce yani savaşın son aldığı şekil biraz önce sizin de bahsettiğiniz üzere hava saldırılarını arttırmak. Özellikle uzun menzilli silahlarla ki Ukrayna Flamingo füzelerini geliştiriyor bunlarla Rusya'nın biraz daha ileride, biraz daha uzakta yer alan tesislerini hedef almak. Ki bunlar gerçekten Rusya üzerinde de etkisini göstermeye başladı. Gerçi Ukraynalı uzmanlar da şunu söylüyor. Bunlar öyle hani bugünden yarına Rusları ya biz ne yaptık? Hadi biz Ukrayna ile barış yapalım dedirtecek cinsten şeyler değil. Yani bu tarz saldırılar bugünden yarına Rusya'daki bütün kamuoyunun görüşlerini değiştirmez fakat bazı etkiler göstermeye başladığını Putin de kabul ediyor. Putin dün Rusya'daki iktidar partisi Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısındaydı. Bu önümüzdeki aylar Rus iç politikası açısından da kritik çünkü Rusya'da 20 Eylül'de parlamento seçimleri olacak. Putin geçen ay, geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu parlamento seçimleriyle ilişkin kararnameyi onayladıktan sonra Rusya'da bu tarz patlamalar arttı. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz şekilde Ukrayna'nın Moskova'ya siyah saldırıları gibi ve bütün bunlar tabii kamuoyunda bazı yani biraz havanın değişmesine neden oldu. Hatta bazıları şunu iddia ediyor. Rusya'da bazı üst düzey yöneticiler Putin'e bu seçimleri biraz daha erteleme çağrısında bulunmuşlar. Çünkü bu Ukrayna hava saldırılarının Rusya'da bazı şeyleri değiştirdiğini söylüyorlar. Fakat Putin 20 Eylül'de olma konusunda kararlı ve Putin dünkü konuşmasında ilk defa Ukrayna hava saldırılarının Rusya'da enerji alanında bazı sıkıntıları neden olduğunu kabul etmeye başladı. Fakat bir şunu söylüyor, yakıt sıkıntısı o kadar söylendiği kadar değildir, biz bununla başa çıkabiliyoruz. İki şunu söylüyor, biraz da kendi kamuoyuna hitap ettiği için bütün bunlar Batı'nın bize karşı yaptığı bir eylemdir diyor. Yani biz Ukrayna ile savaşmıyoruz, karşımızda bütün bir Batı dünyası var diyor. Böyle olduğu zaman bu tabii kendi kamuoyuna daha rahat açıklayabiliyor. Çünkü bir hani Ukrayna gibi daha kısa bir süre önce Sovyetler Birliği'nden ayrılmış bir ülkeye karşı başarısız olmak ayrı bir şey olur. Fakat Ukrayna yerine Ukrayna'da bütün Batı'yla savaştığını söylüyor Putin. Biz o nedenle zorlukla karşılaşıyoruz diyor. Ve Rus kamuoyunda da genel olarak bunlar karşılığını buluyor. Yani Rus kamuoyunun da önemli bir kesimi zaten Rusya'nın şu an

0: aslında bütün Batı'ya karşı savaştığını söylüyor. Diğer taraftan Ukrayna'da ise genel kanaat hakkında şunu söyleyebiliriz. Evet, savaştan önemli bir yorgunluk var. Ve bundan bir 3-4 ay öncesine kadar savaşa yönelik çok genel bir bıkkınlık vardı. Fakat Ukrayna'nın başlattığı bu hava saldırıları ve bunun kamuoyuna yansıtılma biçimi kamuoyunun en azından bir kesimindeki ruh halini değiştirdi diyebiliriz. Çünkü 2023 yılında Ukrayna'nın karşı taarruzu başarısız olduktan sonra toplumun çok büyük kısmı biz artık niye savaşıyoruz, yeter artık diyordu. Fakat şimdi Zelenski, bakın görüyorsunuz, biz savaşı Rus topraklarına taşımaya başladık. Rusların kendisi de savaşı hissediyor. Şimdi biz zafer kazanıyoruz demeye başlayınca kamuoyunun önemli bir kesimi tekrar biz sonuna kadar savaşalım demeye başladı. Bu da Ukrayna yönetimine istediği psikolojik ve istediği toplumsal desteği sağladı diyebiliriz. Bir de şu var, önümüzdeki aylarda savaşı daha da şiddetlendirebilecek bir ihtimal Rusya'nın Belarus'u kendi tarafına çekmeye çalıştığı söyleniyor. Ve Ukrayna-Belarus sınırı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 150 kilometre mesafede. Dolayısıyla oradan yapılacak olan bir saldırı sonucunda, yani Rusların oradan saldırması sonucunda Kiev öyle kolayca Rusların eline geçmese bile bu Kiev'i önemli bir tehdit altında bırakabilir. Dolayısıyla şu anda Ukrayna'da biraz da bunun tedirginliği var diyebiliriz.
1: Peki Deniz Bey, geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından yapılan bir açıklama vardı. İstanbul Mutabakatı çerçevesinde barış görüşmeleri yapılabilir şeklinde. Şimdi bu tabii çok bunun üzerinde durulmadı. Çünkü Ukrayna'nın İstanbul Mutabakatı'ndan çok çok uzak bir noktada oldu ve müzakereye açık olmadığı konusunda bazı değerlendirmeler yapıldı. Bu konu gündeme geldi mi? Ukrayna kamuoyunda konuşuldu mu, tartışıldı mı?
0: Hiç gündeme gelmedi. Onun da nedeni biraz önce aslında sizin de söylediğiniz bir meseleden kaynaklanıyor. Ukrayna yönetiminin şu anki tutumu, şu anki duruşu 2022'de Türkiye'nin girişimiyle yapılan bu arabuluculuktan, yani Türkiye'nin arabuluculuğuyla yapılan bu İstanbul görüşmelerindeki tutumdan çok farklı. O dönemde savaşın başlarında Ukrayna NATO üyesi olmamayı aslında kabullenmişti. İstanbul'da da bir şekilde bu konuda bir ön uzlaşma sağlanmıştı. Fakat daha sonra biliyorsunuz araya İngiltere girdi, o zamanki İngiliz Başbakanı Boris Johnson girdi ve savaşın epey bir sürmesine neden oldu. İngiltere'nin o şekilde İngiliz Başbakanı Ukrayna yönetimine hayır dedi, hiçbir şekilde Rusya ile müzakere yapmayacaksınız ve ondan sonra savaş bir çıkmaza girmişti. Şu anki Ukrayna yönetiminin şimdiki tavrı biz NATO'ya ileride kesin kez gireceğiz, bundan geri dönüş yok diyor. Bu konuda da İngiliz yönetimi yine Ukrayna'ya etki etmeye devam ediyor. Dolayısıyla Putin'in biz İstanbul görüşmeleri temelinde bir barışa hazırız demesi zaten Ukrayna'nın şimdiki tutumuna çok uzak olduğu için ve Ukrayna yönetimi de şu anda biz savaşta Ruslara karşı bazı avantajlar kazanmaya başladık dediği için ve özellikle kıta Avrupa'sı ve İngiltere'de bu konuda Ukrayna'yı desteklediğinden ötürü, yani savaşın hemen şu anda sona ermesini istemiyorlar. O nedenle Putin'in o çağrısı zaten pek karşılık bulacak cinsten bir çağrı değildi. Ve bir de şu var, biraz önce konuştuğumuz üzere her iki taraf da biz barış istiyoruz, bakın biz barışçıyız, karşı taraf istemiyor diyor. Fakat her iki taraf da karşı tarafın pek kolay kabul etmeyeceği şartlar öne sürüyor. Putin'in onu söylemesini de biraz böyle bir politika olarak değerlendirebiliriz.
1: Peki. Deniz Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Görüşmek dileğiyle diyelim. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Efendim, gazeteci Deniz Berktay Kiev'den aktardı. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu konuştuk. Şimdi yorumcu konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı ile devam edeceğiz. Şimdi Sayın Yazıcı, savaşın başından bu yana konuşuyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri ne olur diyoruz ama son günlerde özellikle Rusya'nın ciddi kayıplar verdiğini ve hatta Ukrayna saldırılarının Rusya toprakları içerisinde yoğunlaştığını ve hatta Moskova'ya gerçekleştirdiği saldırıların neredeyse Putin'in başkanlık sarayının yakınlarına kadar yapıldığını, bu saldırıların gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi tabii Rusya geri adım atmıyor. Ukrayna'da önceki razı geldiklerini şu an kabul edebilecek konumda değil. Çünkü bir mesafe, kendi adına bir mesafe kaydettiğini düşünüyor. Şimdi mevcut duruma baktığımızda Rusya ciddi bir kayıp içerisinde. Hatta geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bir açıklaması olmuştu. Ayda neredeyse 30-35 bin Rus öldürülüyor şeklinde. Şimdi Rusya'nın tarihsel geleneğinde insan kaynağı meselesinin Ruslar açısından ne kadar anlam ifade ettiği konusu o ayrı bir tartışma meselesi. Onu da konuşuruz elbette ama hal böyleyken Rusların hala bu konuda diretiyor olması, hatta bazı etki alanlarında eski etkisinin kalmadığı, örneğin Kafkasya'da, bunu siz de sıkça dile getiriyorsunuz. Birçok bölgede Rusların eski etkisinin olmadığı, hatta küresel ölçekte etkisinin zayıflattığına yönelik zaten bu durumu uzunca bir süredir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Tüm bunlara rağmen Ruslar niçin diretiyor?
2: Yani şimdi burada kural şu. Yani bir savaşı başlatmak değil, bitirmek önemlidir. Ya yani nasıl bitirdiğiniz önemlidir. Savaş bir türlü başlatılabilir. Ama önemli olan savaşı başlatanın savaşı başlatmasının gerekçesini oluşturan hedeflere ulaşıp savaşı tamamlaması başarıdır. Yani burada başladığı noktadan daha ileri bir yerde maalesef değil Rusya açısından, Putin açısından durumu konuşacağımız zaman tablo hiç parlak değil. Çünkü niye? Derdi neydi? Irak, artık konuşmayalım, Kırım bizim. Bu dört büyük şeyi de, vilayeti de alıyorum. O da bizim. Rus ağırlıklı yerler. Bir de şartlarım var. Batı herhangi bir şeyine üye olmayacaksınız. NATO'ya üye olmayacaksınız. Ordunuz küçük olacak. Tarafsız olacaksınız. Rusya yanlısı unsurların siyaset yapmasına izin vereceksiniz. Şunları cezalandıracaksınız vesaire. Şartlar şey açısından genel olarak çok yüksek perdeden şartlardı. Ve savaşın başında ve birkaç yıl uzun zaman şartlar da Ukrayna'nın aleyhine gelişti. Fakat bugün itibariyle dengeler ciddi olarak Ukrayna'nın lehine değişmiş durumda. Çünkü durum şu. Daha 2 yıl önce Amerikalılar, İngilizler silah verirken Ukrayna sınırları dışında, Rusya içlerinde bu silahları kullanmamaya bize söz verirsen veririz diyorlardı Zelenski'ye. Oysa şimdi onların silahlarına ihtiyacı bile yok Zelenski'nin. Yüzlerce, binlerce SİHA'yla, drone'la bütün lojistik hatlarını Rusya'nın Moskova'ya kadar vurabiliyor. Vurdu da ve alt üst etti. Rafinelleri vuruyor. Petrol krizi çıkarttı Rusya'da. Rusya gibi bir büyük bir petrol üreticisi ülkede şeylerde, istasyonlarda benzin yok, petrol ürünleri yok. İki, lojistik hatlar büyük çapta vuruldu. Coğrafyalar büyük bir krize sokuldu. Kırım neredeyse boşalıyor. Büyük çapta Kırım'dan çıkışlar var çünkü lojistik hatlar ortadan kaldırıldığı için büyük sorunlar yaşanıyor. İstediği andan itibaren stratejik bölgelere çok yoğun yüzlerce drone'la saldırıp dengeleri değiştirebilecek bir güce sahip. Moskova'da bile stratejik merkezleri vurabilen yeni bir şeyden, imkandan bahsediyoruz. Kiev açısından. Dolayısıyla şartlar iki Trump'ın gelişiyle birlikte bir şey vardı. Türbülans vardı Batı Ukrayna ilişkilerinde. O türbülans da çözülmüş gibi görünüyor. Yani muhtemelen Ankara'daki NATO zirvesinde deklarasyona bir girecek ve NATO ABD ile birlikte Ukrayna'ya destek verdiğini açıklayacak. Yani dolayısıyla bu tablo içerisinde şey için Putin için büyük bir kriz var. Yani burada başlattığı savaşı nasıl bitirecek? Yani Ukrayna'nın taleplerini yerine getirerek bitirse Putin için, siyasi geleceği için büyük felaket olur Rusya için bu. Büyük bir yenilgi söz konusu olacak. Bu olmadığı zaman ilerleme sağlanamıyor. Cephe kilitlenmiş durumda. Daha ileri saldırılar artık bir tık ileride artık bir faz nükleer başlıklı bir silah kullanmak gerekiyor.

0: birliğini koruyabilmek, Rusya'nın geleceğini güvence altına alabilmek, ayakta tutabilmek öyle kolay olmayacak. Çünkü bu savaşta aynı zamanda bir sürü etnik, dini gruplar, özellikle Müslüman ve Türk gruplardan çok büyük çapta savaşta çocukları ölen şeyler var, topluluklar var. Bu, yani Rusya'nın kendi içindeki federal yapısı, dengeler vesaire, sert bir liderin demir yumruğuyla yönettiği bir sistemle yürüyor. Yarın öbürsü gün bu şeyi demir yumruk bir pamuk yumruğa dönüştüğü zaman
1: Gördük ki geçmişte
0: şartlar
1: Sovyetler de bir
0: feci
1: örneğinde.
0: değişebilir ki geçen haftaki programlardan birinde sen hatırlattın. Yani Kafkasya'daki, Orta Asya'daki arka bahçelerdeki yeni tablo Rusya'nın hızlı bir şekilde gücünün eridiğini açıkça ortaya koyuyor.
1: Peki devam ederiz Sayın Yazıcı ama bugünlük ve bu haftalık
0: Peki.
1: bu kadar olsun. Çok teşekkür
0: Dinleyenlere iyi bir
1: ediyoruz
0: hafta
1: değerli
0: diliyorum.
1: katkılarınız için.
0: Görüşmek üzere.
1: Efendim akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. İlk bölümü değerlendirmeye çalıştık. Şimdi 9 haberlerine gidiyoruz. 9 haberlerin ardından yeniden birlikteyiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran, 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO parlamenter zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. Ankara'daki NATO liderler zirvesine geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir kanun taslağı hazırlandığını açıkladı. Taslağın birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydetti. Düzenlemeyle özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde "Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum" dedi. Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Venezuela peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşadı, bilanço ağırlaşıyor. 1450 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı DAKTİM'in bölgede aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Adıyaman'da da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk

0: çocuk boğularak hayatını kaybetti. Ordu'da ise denizde kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan üç kişi hastanede tedavi altına alındı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlerine verildiği hatırlatıldı. Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump, bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
7: Reklamlar.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bağımlılık.
10: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
9: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
10: Unutma, bağımlılık kader değildir.
9: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
10: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
9: Bir adım at, hayatını geri kazan.
11: Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Evet, saatler 9.10 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle, spor gündemiyle birlikteyiz efendim. Bu bölümde spor yazarı Lütfü Özel konuğumuz. Lütfü Özel, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, merhabalar Cihan.
2: Dünya Kupası'na bakacağız elbette. Milli futbol takımımızla isterseniz başlayalım. Son karşılaşmayı konuşarak Amerika Birleşik Devletleri karşısında alınan 3-2'lik galibiyete rağmen turnuvaya öncesinde zaten veda etmiştik ama acaba... ABD maçı nasıl olacak tartışmaları vardı. Bir türlü istediğimiz oyunu sergileyemediğimiz konusunda açıklamalar vardı. Tabii kamuoyundan da çok ciddi eleştiriler vardı. 3-2'lik bir galibiyet, en azından galibiyetle Dünya Kupası'na veda ettik gibi göründü. Ama tabii ahvahlar eşliğinde oldu bu. Tabii önceki maçlarda bu tarz bir oyun oynanabilir miydi? Böyle bir kadro tercih edilebilir miydi gibi sorular da sorulmaya başlanmıştı. İsterseniz o günkü maçı konuşarak başlayalım.
3: Yani hem bu maçın kenarını köşesini konuşalım, hem de benim değişimle diyeyim, biraz daha büyük fotoğrafa bakalım. Hı. Sonra bir de Dünya Kupası'na da şu andaki gidişata göre bakmak lazım. Çünkü ikinci 32'ler başladı. Hı hı. Hatta dün akşam ilk karşılaşma oynadı. Kanada ev sahibi ülkeye yoluna devam ediyor diyelim cümlesi içerisinde. Yoluna devam ediyor. 90+2'de attığı, hı hı, golle. Maçı da izledim. Yani böyle tuhaf bir maçtı. Bununla ilgili biraz konuşmak isterim. Maçların nasıl oynandığına ilişkin bir kanaat oluşturmaya çalışıyoruz tabii ki. Sonuçta bir mücadele var sahada. Anormal şartlarla doğru orantılı sıcaklık ve saat farkı gibi kavramları da işin içine katarak söylüyorum. Şimdi bizim Amerika maçı, evet, biraz stres dışında kalınca bunun ortaya koyduğu bir şey oldu. Belki rahatlık oldu. 7 oyuncu değiştirerek oynadık. Amerikalılar da 9 oyuncu değiştirerek oynattılar. Biz son saniyelerde attık ama iyi oynadık. Arda çok iyi oynadı gerçekten. Sadece Arda değil, hatta Salih üzerine çok fazla duruldu. Çok göze görünmüyor gibi olan ama rakip orta alandaki hızlı geçişlerini ve atak gücünü engelleyici zaman zaman müdahaleleri oldu. Evet, ilgiyle izledim. Ama hani böyle Oğuz'un mesela neden daha önce oynatılmadığını sorgulatacak kadar bir performans oldu. Bu böyledir yani. Sonuçlarda da doğru orantılı başarı olursa o zaman eskiyle ilgili kıyaslama daha olur. Neden olmadığının açılımı, büyük fotoğrafla birlikte buna bakmak lazım. Şu, ben artık tabii hep bütün kamuoyu izliyor, biraz daha detaylı sorgulayacağız da Montella üzerinden eleştirebiliriz, tamam mı? Montella'nın oyuncu tercihleri, oyuna müdahaleleri vesaire vesaire. Şimdi yavaş yavaş, ama ben bunu daha önce söyledim. Bak, gazeteci olarak hani bunları öngörmek ya da öğrenip aktarmak tabii ki işimizdir bizim. İçerideki bazı oyuncuların arasındaki böyle küçük huysuzluklar olduğunu da, o bir aile gibi ortamın dışında kalındığını da, fakat skorlarla da doğru orantılı, bunları da öğrendik. Bunlarla ilgili daha çok konuşmalar olacak. İsim bazında değerlendirmek istemiyorum. Yani sonuçta bu bizim milli takımımız. Forma giyenin sahaya çıktığı anda artık başka bir boyutu kalmaz. Sadece ülkeyi temsil etme görevi olur. Onlar da bunu ellerinden geldiği kadar yaptılar. Ama çok büyük baskıyla gittikleri kanaatindeyim bir. Bak, bu çok önemli Ceyhan. Çok büyük baskı. Nedir o? İşte biz finale kadar gideriz. Yani bu çok gerçekçi bir şey değildi. Ama dünya da Türkiye'yi sürpriz takımlardan biri olarak gördü. Newsweek'te bir yazı çıkmış. Onu Milliyet Gazetesi kullanmış. Yetenek israfı diye yazmış oradaki yazan kişi. Yani demek istiyor ki çok oyuncu var fakat bu sahaya yansımıyor sonuç itibariyle. Bunun üzerine durmak lazım. Bugün bazı gazetelerde yazan meslektaşlarımız da sağduyulu olanlar özelinde söylüyorum bunu. Yoksa öyle bağırıp çağırıp öngüren tiplerden konuşmuyorum. Onlar benim alanım değil. Bundan sonraki süreci nasıl yürütebileceğimize ilişkin ipuçlarını değerlendirirsek anlamlı olacaktır. Hani yoksa turnuva bu, kaybedersin. İki maçı kaybettin. O sanki sıfır puan ve sıfır golle dönüyormuşuz gibi bir ağır, daha ağır bir eleştiri süreci yaşandı. Ama işte bir galibiyet, üç gol kötü bir şey değil. Ama bizi daha iyi gösteren bir görüntü büyük fotoğrafın içerisinde. Evet, aslında iki maçta da bir gol atsak, bak şöyle söyleyeyim. En iyi üçüncüler sıralamasında dörder puanların dışında dört takımda üç puanla girmiş. Evet. Yani bir puana Paraguay daha alsak biz şu anda 32'deydik. Grubu lider bitirsek Bosna Hersek'le eşleşiyoruz. Evet. Yani bunların hepsi olsaydı, varsaydı, gitseydi vesaire kelimeleriyle tanımlanabilecek şeyler değil elbette ki. Yaşadığımız gerçeklikle alakası yok ama bunlar da bizim önümüzde duran şeyler. Şimdi bu şey bir. İki, ben Montella'dan önce federasyonu eleştiririm. Bak çok net söylüyorum, eleştiririm. Niye? Yani başkan açıklamalar yaptı, ağır eleştirilere ağır eleştiriyle cevap vererek, onun bileceği şey, yani onun üslubuyla doğru orantılı, alışın bana diyor. Bunun eleştirisini yapmayacağım elbette ki. Biz oraya, Arizona'ya değil başka bir yere kampa gidebilirmişiz. Bu önümüze seçenek olarak konmuş ve bu masraf çıkartacağı için kabul edilmemiş. Bazı gazeteci arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Yani bundan artık usandım kişisel olarak ve eleştiriyorum da. İşte güvenlik sebebiyle biz orayı tercih etmişiz. Yalan. Yani hiç alakası yok. Tamamen şeyle alakalı bir şey bu. Masraf olmaması sebebi isteğiyle alakalı bir şey. Çok detaylı biliyorum yani, öyle söyleyeyim de. Bütün gazeteciler de her şeyi biliyor ya, biliyorsun. Ama bu gerçeklik yani benim için öyle. Şimdi eğer böyle bir şeyse, çünkü Cihan, bütün oyuncular oradaki sıcaklıktan şikayet ettiler. Her gün burası ne kardeşim, burası ne kardeşim. Bir defa bu tercihi değiştirmeme kararı hata. İki, bu neye sebep oldu? Git gel, git gel. Uzun mesafe. Üç, ya ligi uzatmışsınız, uzattınız siz. Biz o zamanlarda çok fazla ses çıkaramadık, algılayamadık. Bu da bir gerçek. Demeliydik ki, kardeşim Dünya Kupası'na gidecek takım muhtemelen, artık anlaşılıyor gidebileceğimiz. Gidemesek dahi bunun önlemini almamız gerekir. Nedir o? Daha erken gitmenin şeyi, ligi erken bitirmek. Ama çeşitli sebeplerle, buna bağlı olan sebepleri konuşmayacağım burada. Onun üzerine gitmek istemiyorum. Yoksa konuşabiliriz ama konuşmayacağım. Şimdi bu da bir öngörüsüzlük. Bu da bir hata, bakış açısı hatası. Bunların hepsini topladığın zaman, Montella şu oyuncuyu aldı, bu oyuncuyu almadı diye baktığınız zaman bu iş olmaz. Başka bir boyut, çok ağır eleştiriler yapıldı. Yani öyle böyle değil. Buna federasyon başkanı basın toplantısı, basın açıklamasını yaparken dile getirdiği şeyde bir kişiyi hedef almış aslında. Onu anladık. Eski bir spor insanı, şey yapayım burada, adlandırmayayım. O kendi açıklamalarını yaptı daha sonra. Cevap verdi ya da öyle diyeyim. Şimdi yani Uruguay takımı elendi diye biletlerinizi kendiniz alın, kendiniz dönün demiş Uruguay Federasyonu futbolcularına. Hani Uruguay devam edebilecek kapasitede, güçte bir ülke, futbolunu gösteren bir ülke.
4: Güney Kore Cumhurbaşkanı.
3: Güney Kore, evet.
4: Soruşturma.
3: Şimdi böyle bir noktadan, hani başkaları da bizden daha farklı tuhaf işlere de kalkışıyor diye bir şeyin gerçekliğini de tırnak içine alarak söylüyorum bunu. Bu şu, yani eleştirelim de, daha birinci maç bitti, kaybettik, sanki kaybetmişiz gibi hepsini, anormal eleştiriler oldu. Anormal, normal değil bu yani, tamam mı? Yani insanlara şey gibi, tuhaf bir şey yani, rahatsız edici. Şimdi neye getireceğim lafı? Bizler, ama bazı, ben dahil olmak üzere kişisel olarak da söyleyeyim, tabii ki daha sağduyulu bakmaya çalışan, bu sonuçta bir spor ve futbol, bu saha içerisinde oynanan bir iş, rakiplerinizle de alakalı göstereceğiniz performans noktasından bakabilen insanlar bunu daha sakin karşıladılar ve değerlendirmeye çalıştılar. Ama bir rahatsızlık oluştu mu bu ağır eleştirilerden? Bence oluştu. Şimdi gelelim Arda Güler kardeşimize.

0: Arda Güler ortaya çıktığından beri hakkında işte fiziği de çok zayıf, daha zamanı var, bilmem ne var dahi demeyen, asla hiç aklından böyle bir şey geçirmedi. Safi yetenek doğmuş. Allah ona öyle bir özellik vermiş. Çok çalışmayla birlikte bu yetenek birleşince ortaya Real Madrid teknik direktörünün bile ilk 11'den başka bir yer bulamadığı bir oyuncu haline geldi.
1: Tabii.
0: İki milli maçta da çok iyi oynayamadı. Ama üçüncü milli maçta maçın oyuncusu seçildi ki çok belliydi bu. Hem gol attı, attırdı. Bütün şeyin içerisinde vardı. Sonra maçtan sonra TRT muhabiri İbrahim Kırkayan karşısına listede olmamasına rağmen, dört kişilik konuşma listesinde adı yok ama o konuşmak için geliyor ve İbrahim Kırkaya diyor ki, sen diyor yayından önce böyle böyle demişsin, işte bizim moralimiz bozuk. Yok, biz öyle bakmıyoruz, bu bizim için çok normal eleştiri olacak, tabii ki bunları kabul edeceğiz diyerek medyanın daha sonra TRT muhabirine ayar verdi şeklinde tanımladığı bir süreç yaşandı. Şimdi şöyle söyleyeceğim. İyi futbolcu olunabilir, çok başarılı futbolcu olunabilir. Fakat daha futbol hayatının içerisinde yeni yer almış biri olarak kendilerine yapılan ağır hakaretleri sindirmiş ve bunu da çok benimsemiş görüntüsünü vermek bir noktada tabii ki kabul edilebilir. Bu işin bir parçası. Bu uluslararası içtihattır da hukukta yani. Çok ağır eleştiri, hakaret de olsa bu işin muhatapları bunu sineye çekmelidir noktasında bir evrensel demeyeyim de uluslararası bir bakış açısı var. Hukuksal olarak da var. Kabul. Fakat arkadaş, bu adam 30 yıldır milli takımı takip eden, bütün maçlarına giden, hep yanında olan, tabii ki gönlünden geçen şeyi desteklemek, bir sıkıntı varsa o sıkıntının telaffuzu ve daha dikkatli davranmaya davet etmek gibi bir misyon da yükleyebilir kendisine. Çok anlaşılabilir de bir şey bu. Ama sen orada gelip de adamı bizim yo nereden çıkarttın bunu, bizim böyle bir görüşümüz yok noktasında bir başka boyuta itersen ben bunu yakıştırmam. Şöyle söyleyeyim, Arda Güler'le ilgili böyle bir konuşma yapacağım hiç aklıma gelmezdi ama çok rahatsız oldum. O görüntüsünden de rahatsız oldum. Deyiş şeklinden rahatsız oldum. İbrahim gibi bir muhabiri üzmesinden çok rahatsız oldum. Çok üzüldüğünü biliyorum. Dolayısıyla biraz daha dikkatli, biraz daha anlık hareket etmeden, biraz daha birilerinin yardımına da ihtiyaç olacak şekilde davranmak gerekiyor. Yani psikologları yok, mentörleri yok orada. Bunu da çok eleştirdik. Olsaydı daha farklı şeyler de olabilirdi. Böyle çıkıp ortaya pat diye konuşmanın bir alemi. Bir de alkışladı. Koca koca bizim abi dediğimiz, büyük dediğimiz insanlar da aman ne güzel konuştu, kaptan olsun diyor bir tanesi onun için. Yani yapmayın. Bu şekilde çok böyle anlık doldur boşalt işlerle iş yapmayın. Biz sizi sahada bir şeyler yapmaya çabaladığınızı alkışlayarak izliyoruz. İzliyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Galip geldiniz, çok sevindik, mutlu olduk. Ama nasıl davranacağınızı, nasıl hareket edeceğinizi iyi bilmelisiniz. Şöyle diyeyim, oraya özel fizyoterapist getirecek kadar kendi futbolunu özenerek yürütüyorsun. Yani genç, çok genç bir oyuncu olmana rağmen kendine kulübünün de desteğiyle çok özel bir iş gösteriyorsun. Ama bütün içerisinde birdenbire başka etkilerin altında kalarak başka bir boyuta taşıyorsun kendini. Bunu yakıştıramadığımı ifade etmek istedim.
1: Ama zaten genel olarak özellikle ilk iki maçta yaşadığımız problemlerin temel sebebinin bu işte zihinsel motivasyonla ilgili bir problem olduğu
0: Çok açık.
1: değil mi?
0: Çok açık. O zaman da Montella'yı eleştiriyoruz tabii. Soruldu. Psikolog getirmediniz buraya. Psikolog benim dedi. Hadi oradan canım sen de yani. Sen teknik direktörsün. Ayrıca da teknik direktörlüğünde şu anda tartışılıyor. Amerika galibiyeti olmasaydı şu anda Baul'un elinde İtalya'daydın. Tatile çıkmıştın yani. Federasyon için bilemem ama Montella için böyle olacaktı. Bu galibiyet seni de kurtardı. Federasyonu da kurtardı. Futbolcuları da kurtardı. Herkesi kurtardı. Yani kekremsi bir tat bıraktı diyeyim ama kurtardı sonuç itibariyle. Dolayısıyla psikolog benim ne demek yani? Bu iş profesyonel bir iştir. Bu iş A milli takım düzeyinde, hele de bizim gibi artık yetenek tarlası şeklinde görünen bir ortam içerisinde bir durumda, yani bunu ben psikoloğum dediğin zaman ona sadece eleştirilirsiniz, gülerler yani, öyle söyleyeyim. Biz de zaten o açıklamaları duyunca inan eyvah dedik yani. Hani fakat o konsantrasyonun olmamasının en büyük sebebi bir, antrenman alanına için seçilen yer federasyonun hatasıdır. İki, tabii ki bütün bunların çok büyük bir baskı kurularak, yani böyle alalı savaşa gidiyormuş gibi yollamanda çok bir alemi yoktu, ama bu ülke futbolu seviyor, milli takımı seviyor. İstedi ki başarılı olsunlar ve hani onun da tadını çıkartalım. 2002'yi hatırlıyorum ben. Bu noktada şunu da ilave edeyim. Hı hı. Cihan, bir ödül hikayesiyle ilgili konuşuldu. Ben ödülün o 2002'deki rezillik gibi bir ortam olmadığını düşünüyorum. Hiç bu futbolcuların ağzından şu ödül verilsin, bu ödül isteriz falan filan gibi bir cümle olmadı hiç. Futbolculara bunun için yüklenmemek gerekir. Zaten çok yüklenildiğini düşünmüyorum. Federasyon başkanı bir villa vereceğim diye bir şey tutturdu. Evet. Bir de şu kadar para verileceğiz diye. Kimse de bize villa verin demedi ki yani sonuç itibariyle. Ondan da vazgeçilmiş galiba. Oyuncular istemiyoruz mu demiş. Doğruysa bu, onu da bilmiyorum. Spekülasyon da olabilir. Ha, verilse verilebilir mi? Yani ağanın eli tutulmaz. Devlet kasasından vermeyecek. Kendi olanaklarından vereceğini ifade etti federasyon başkanı. Dolayısıyla ona da kimse bir şey diyemez. Hani verme ha filan denir mi yani? Ama başka tartışmalar da oldu onun alanla, araziyle ilgili vesaire. Fakat oralara sanıyorum ki gerek kalmayacak herhalde yani. Öyle anlaşılıyor. Şimdi, durum genel hatlarıyla bizim açımızdan böyle.
1: Evet. Şimdi siz de ifade ettiniz. Aslında biz bu konuda çok heyecanlıyız. İşte bu duygu durumunu çok yüksek yaşıyoruz. Uçlarda yaşıyoruz.
0: Çok uçlarda
1: yaşıyoruz. Evet. Bu Güney Kore meselesi de çok ilginç.
0: Çok asap bozucu bir şey, biliyor musunuz? Güney Kore'ye saygı duyuyorum. Yani şöyle diyeyim, ülke anlamında. Evet. Yani benim saygı duymamın ne anlamı var? O da ayrı bir şey de. Şunu demek istiyorum. Teknolojinin, bilimin çok üst seviyelerde gittiğini ve dünyada böyle uluslararası markaları, şunları bunları vermiş, bu beceriyi sağlamış bir toplum orası. Hı hı. Şöyle bir hikaye, televizyonda hatta bir belgesel vardı, orada izlemiştim. Şunu diyor, öğrencilerin diyor birbirlerini geçme şeyi diyor, yüz üzerinden örneklendireceğim Cihan. 99.99.8 ile 99.99.7 böyle tuhaf bir, çok milimetrik nano rakamlarına neredeyse gidecek tuhaflıkta bir bilgi yarışı içerisinde olduklarını anlatan bir belgesel dinlemiştim. Yani bu seviyede bir ülke. Fakat nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir kafa bu? Tamam, onların gelenekleri bilmem neleri.
1: Ama şöyle o militarist gelenek de onlarda.
0: Ya tamam, gelenekleri melenekleri de. Yani işte onları görünce biz de herhalde dağıtıyoruz galiba. Sonuçta bu bir oyun. Evet, Dünya Kupası'nda bir ülkenin temsili çok önemli. 24 yıl sonra gitmişiz kardeşim. Eğer bundan bir ders çıkartmak istiyorsanız 4 sene sonra bir daha gidelim yani. 24 yıl beklemeyelim. Eğer 4 sene sonra gidebilirsek, ha bu bana ders olsun dediğiniz her şeyi orada düzelterek yaparsınız. Evet. Yani bunlar, burada aldığınız eleştirileri ortaya çıkartmazsınız. Genç oyuncularımız var. Orta yaş oyuncularımız var. Artık işi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama o oyuncular var. Başka oyuncular bulun. Santrforumuz yok dedi Montella. Bir de ona çok takığım. Onu da söyleyeyim. Biz santrforsuz oynuyoruz diye adam bir ortaya sistem koydu ve o sistemle gidiyoruz kardeşim. Yani bizi Dünya Kupası'na götürdü. Daha ne istiyorsunuz? Noktasında bir bakış açım varken adam tuttu dedi ki, yani vardı da oynatmadık mı dedi. Yani demek istiyor ki buna ihtiyacımız var. O zaman önlem alacaksın. Nedir önlemin? Arkadaş, rahmetli İlhan Cavcav rahmet istedi. Yani bir sağ bek mi arıyorlardı, sol bek mi arıyorlardı, bir şeydi. Teknik direktörüne fırça atmış amiyane tabiriyle. Yani insanlar anasının karnından sağ bek mi doğuyorlar kardeşim? Birini oraya devşir demiş yani. Ben de aynı bakış açısındayım inan. Yani milli takımın havuzu içerisinde orada... Eğer 9 numaraya mutlaka ihtiyacın varsa iyi oyunculardan birini, alternatifi olan 9 numara şeklinde devşirmende ne gibi bir sakınca olabilir? Yani adam derse ki ben oynamayacağım, o zaman git kardeşim dersin. Ama bunu yapabilme noktasında neden bir çaba görülmüyor mesela? Şu Dünya Kupası'nda Umut Nayır gitmez miydi? Bence giderdi. Bak, Serdar Dursun giderdi. Abartıyor olabilirim. Diyecekler ki belki hani bu milli takım kadrosu içerisinde o olmaz. Ya kardeşim, şu anda ben milli takım içerisinde olan 3-4 tane oyuncuyu sayarım. Bunları nasıl aldınız? Hani hangi akılla ve mantıkla aldınız diye eleştiririm. Ama biz önümüze konan bu kadroya

0: saygı duyuyoruz ve o yüzden ağır eleştirmiyoruz. Bu noktadan bakıyoruz. Fakat bir şeye ihtiyacın varsa ona göre hareket edersin gibi önlemlerin de alınması gerekir. Git 4 sene sonra, yani müsaade edin bir daha gidelim. Uluslar Ligi'nde Belçika, İtalya, Fransa ile oynayacağız. Çatır çatır oynayalım. Yani ligden aşağı düşmeyelim. Ama onları da, milli takımlarını görüyoruz Dünya Kupası'nda. Onlar da, İtalya yok ama cayır cayır oynuyorlar valla.
1: Şimdi Dünya Kupası'nın aksine acaba oradan da şaşırtıcı bir tablo çıkar mı diye de düşünmüyor değilim. Yani kendi oyununu oynamaya çalışan takımlara karşı Türkiye biraz daha varlık gösteriyor, mukavemet gösteriyor, skor da buluyor. Bunu
0: Rakibi iyiyse
1: önceki
0: Türkiye'de iyi
1: maçlarda evet
0: oynuyor. Ha,
1: gördük
0: evet.
1: gibi. Yani buradan da acaba Dünya Kupası'nın aksinde bir istikamet çıkar
0: Ceyhan,
1: mı?
0: yavaş oynuyoruz ya. Topu yan çevir. Tamam, şimdi bak, Avustralya maçında Kenan girdi oyuna, şey değişti. Yunus girdi. Evet, o kanatta da içeri girişlerimiz değişti. İçeri giremediğimiz için biz Avustralya maçını kaybettik aslına bakarsan. İçeri girebilsek, topu da daha ilk yarıda yere indirmeyi başarsak belki başka bir şey yapabilirdik. 64 tane şutu atmışız da out'a gitmiş. Yani tamam, iyi, hoş da, yani onlardan birini içeri atma noktasında bir beceri gösterecek de bir mentaliteye de ihtiyacımız var sonuç itibariyle. Dediğin cümleyi, altını bir kere daha çiziyorum. Evet, orada mental olarak biz hazır değilmişiz. Ama benim buna ilave edeceğim cümle, evet, biz burada yani büyük bir baskıyla gittiğimizi anlıyoruz. Yani Arda'nın dediği gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Arda yani çok büyük baskı altındalar. Çok iyi biliyorum, öyle söyleyeyim. Kamp dönemiyle ilgili milli takım neler yaşandığını an be an biliyorum, öyle söyleyeyim. Ama yani dediğim gibi bu milli takım işte, yani ne diyelim, sağından solundan eleştireceğiz de, fakat bir taraftan da baktığımızda başka bir hikayenin de görmek istiyoruz. Şurada şu 32 içerisinde olurduk biz, lider olarak da olurduk. Paraguay'a bir tane atamadık ya, Allah aşkına.
1: Değil mi?
0: 10
1: Yani.
0: kişi kalmış takıma,
1: Ve 2.
0: 60
1: ikinci
0: dakika, 1 saat bir
1: yarı.
0: şey atamadık ya.
1: Evet.
0: Bir gol atamadık, bir gol. Avustralya'ya pozisyon bulduk, atamadık. Böyle.
1: Maalesef. Şimdi peki turnuvaya genel olarak bakalım.
0: Baktığımızda
1: Son 32'de başladı. Dün akşam siz de ifade ettiniz. Kanada, Güney Afrika karşısında 90+2'de bulduğu golle 1-0 kazandı.
0: Güney Afrika'nın buraya gelmesi aslında grup maçlarına bakıldığında biraz sürpriz göründü. Biraz, ama yani çok radikal bir sürprizlikten bahsedemem de. Ama şeydi, bu akşam Brezilya-Japonya maçı var. Aslında kaçırılmayacak bir maç bu. Çok şey, sıkı bir maç. Almanya'da Paraguay'la oynayacak. Şimdi görelim bakalım Paraguay'ı. Ama Almanya'da son karşılaşmasında Ekvator'a kaybetti. O da bir tuhaf. Şimdi majör takımlar aslında yollarına devam ediyorlar. Afrika takımlarının bir kıpırdanışı gibi bir görüntü ikinci ve üçüncü maçlardan sonra ortaya çıktı ve 32'ye kalan takımlara baktığımız zaman, evet, bir başarı ama biri gitti sonuç itibariyle, öyle diyelim. Bu gol krallığı meselesi, bu Messi hikayesini biz konuşacağız. Ben Arjantin ve Messi'nin geçen Katar'dan sonra bu kadar etkili olacaklarının doğrusunu istersen çok düşünmemiştim, öngörmemiştim, ama Messi valla tebrik ederim, öyle diyeyim. Yani Ronaldo'dan daha benim dikkatimi çekiyor. Fakat Ronaldo dediğin adam da, o da 6 Dünya Kupası'nda gol atmış, tek oyuncu diye bir unvan aldı. O da enteresan bir başarı. Mbappe'si oynuyor, çatır çatır oynuyor. Yani Haaland'ı gol atıyor, oynuyor. Dolayısıyla bu anlamlarda şeyimiz yerinde, izleme anlamında keyfimiz yerinde. Fakat biraz önce söylemiştim, bu Kanada Güney Afrika maçı ile ilgili olarak, ben o kadar temaslı oynadılar ki, yani topu kapmak için bir anda topun ayağına alanın etrafında 5 kişi birden oluşuyordu. İki taraftan da kaptırmamak ve kapmak anlamında. Bu çok temaslı bir oyun oldu. Aşırı temaslı bir oyun oldu. Hakemin de işi zordu doğrusu. Bunlar hani, şimdi bundan sonraki maçlar tabii biraz daha kontrollü, biraz daha dikkatli geçecek. İki maç üzerinde bir alt çizme de yapmak isterim. Biri Cezayir-Avusturya maçı. Şaibeli gibi kaldı. 3-3 bitti. 90+3 ve 90+6'da. Ve iki takımınla ilgili bütün hikayeler soru işaretli kamuoyuna yansıdı. Bir de İran'ın hani attığı golü, bu
1: Ofsayt gerek
0: ofsayt
1: mesela.
0: diye iptal etmelerini şöyle değerlendiriyorum. Bu VAR dediğimiz hikaye her yerde aynı hikaye. Yani Dünya Kupası'nda da olmaz dediğimiz yerde de aynı hikaye. Burada zaten bundan şikayet edip duruyoruz. bu hakemlerden illallah.

0: Artık öyle
1: Ama
0: değil.
1: İran da yenilgisiz veda
0: Evet
1: etti.
0: ya, yenilgisiz eleniyor ama yani o golün, demişler ki 5 santim ofsayt demişler. Ayıptır, öyle söyleyeyim. Ve onlara yapılan muamele
1: Tabii.
0: ayıptır.
1: Yani şimdi
0: Başka
1: bunu
0: ülkelere
1: tekrar aynı
0: yapılan
1: konuya
0: muamele
1: gelmek istemiyorum
0: ayıptır.
1: ama hani bu psikolojik baskıyı kaldıramadık gibi söylemler karşısında İran futbol takımının yaşadıklarını göz önünde bulundurursak bence hani çok da o baskıdan yani yine aynı yere dönmek istemiyorum da.
0: Valla bize, ben gazeteciliğe başladığımda bir haberi yetiştirememiştim ve onun için de mazeret anlatmıştım sorumluya. Demiş ki kardeşim, mazeret getireceksen hiç bu işi yapma, tamam mı? Hadi git demişti. Yani bunun gibi. Ha bu bana ders olsun, en net şeyidir o benim için. Bu böyle bu iş.
1: Evet.
0: Mazeretle bu işler yürümez. Yapacaksın yani. Yapacaksan yapacaksın.
1: Evet, son olarak da son 2 dakikamız var. Lütfü Özel, Gazi koşusuna
0: Gazi koşusuna
1: bakalım.
0: değinelim. Şöyle söyleyeyim. Bu geleneksel koşu ve 100. koşuydu bu. Bunu biz bir şölen haline getiriyoruz. Bu güzel. Bunu çok büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Bir, Halis Karataş tabii bu atçılık dünyasının çok efsane isimlerinden birisidir. O tekrar birinci oldu. Bir de böyle çok yüksek perdeden, ki gururum da kamuoyuyla aktarmış. Nal Çakan, Bay Nal Çakan, o kazanmış. Tebrik ederiz. Oradaki fotoğrafları da gördük. Az Yıldırım, Serdar Adalı zaten
1: Evet.
0: Jockey Kulübü Başkanı. Serdar Bey, bıraktım bırakmadım hatırlamıyorum ama
1: Başkan.
0: başkan
1: Evet.
0: hala değil mi? Evet. Bırakacaktı çünkü Beşiktaş başkanı olunca, ama bırakmamış demek ki. Bıraktırmamışlardır ya da seviyor çünkü alt hikayesini biliyorum. Onlar da orada, başka insanlar da orada. Çok güzel bir sportif görüntüydü. Atamızın da adına layık bir koşu oldu. Öyle diyelim. Keyifle de takip ettik.
1: Peki. Lütfü Özel, çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim. Görüşmek
1: Sağ
0: üzere.
1: olun. Efendim, spor yazarı Lütfü Özel son olarak bizimle birlikteydi. Biz de veda ediyoruz. Bugün programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1962 yılında Şili'de düzenlenen Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarihe geçti. İlk 12 maçta Brezilya'nın yıldız futbolcusu Pele dahil 37 futbolcu sakatlanarak kupaya veda etti. Birçok futbolcunun İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkat çekti. Grup aşamasındaki Şili-İtalya maçı ise futbol literatürüne Santiago Muharebesi olarak geçti. İki takım arasında maçtan önce başlayan gerginlik sahaya taşındı. Oldukça sert başlayan karşılaşmanın 8. dakikasında İtalyan Ferrini oyundan atıldı. Ancak sahadan polisin müdahalesiyle zorla çıkarıldı. Şili'den Leonel Sanchez, rakibi Mario David'e attığı yumruk nedeniyle cezalandırılmadı. Bir süre sonra karşılık vermek için Sanchez'in kafasına tekme atan David, oyundan ihraç edilen ikinci İtalyan oldu. Sanchez başka bir pozisyonda İtalyan Maschio'nun burnunu kırdı ancak yine oyundan atılmadı. Polisin birkaç kez sahaya girerek oyuncuların kavgalarını ayırdığı maçı Şili 2-0 kazandı. 1962'deki karşılaşma sonrası ev sahibi Şili'de bazı dükkanlara İtalyanlar giremez tabelası asıldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel İstikbal'de.
0: Reklamlar.
7: Arkası yarın.

0: Doğanın Son Cenneti 5. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Taner Tunç Günbay, Can Metin Belgin, Şahin Akın Akman, Meral Ayda Aksel, Rezan Alev Gürzap, Handan Gamze Yapar, Kamuran Oktay Korunan.
1: Murat, yasal olmayan kirli işleri araştırmayı kendine görev edinmiş bir gazetecidir. Bu kirli işlere bulaşmış olan eski arkadaşı Kamuran'ın otomobille ezmeye kalkması sonunda sakat kalmıştır. Kız kardeşi Meral kendini sakat abine adadığı için sevdiği gencin ciddi önerilerini geri çevirir. Abinin kazadan sonra ilk kez bir şeyler söylemeye başlaması Meral'i sonsuz mutlu eder. Konuşmaya başlamasından sonra ilk kez Murat'ı görmeye giden Kamuran ise Murat'ın onu hatırladığını sanır ve paniğe kapılır.

0: Çok beklettin mi?
1: Önemli değil.
0: Babana uğradın mı bugün?
1: Oradan geliyorum.
0: Nasıl?
1: İyi. Bu ilk uyarıydı diyor doktor.
0: Kalacak mı daha?
1: Bu geceyi de bizim kontrolümüzde geçirsinler dediler. Yarın sabah çıkarıyoruz.
0: Şimdi senin işe başlaman farz mı oluyor artık?
1: Öyle gibi.
0: Ne yapıyoruz?
1: Hadi girelim.
0: Bir yetkiliyle konuşmak istiyoruz diyelim.
1: Evet.
0: Pekala, önden buyurun. Ah, bir kovmadığı kaldı adamın.
1: Bırakmadım, vereyim ağzının payını.
0: Sakin ol, yapacak bir şey yok. Mecbur değil ki bize bilgi vermeye. Kimiz biz?
1: Biraz daha kibar davranabilirdi en azından.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Murat Çolak'a sorduğunuzu duydum.
1: Evet.
2: Yürüyelim mi biraz?
0: Tabii.
2: Neden soruyorsunuz Murat Çolak'a?

0: Gene aynı soru.
1: Can, bize yardım etmek istiyor.
0: Murat Çolak'ın kız kardeşi benim arkadaşım.
2: Öyleyse neden ona sormuyorsunuz, ne soracaksınız?
1: Bak arkadaş, bunların durumu biraz farklı. Böyle şeyleri pek konuşmuyorlar nedense.
2: Bakın, size şu kadarını söyleyeyim. Bu arkadaş Meral'in erkek arkadaşı ise eğer, gitsin 6 ay önce gazeteden sana telefon eden gazeteciyle konuştum desin. Ben ona bazı şeyler anlatmıştım o zaman. Önemli şeyler. Meral size açılırsa o zaman gelin oturup konuşalım.
0: Neydi bu önemli şeyler?
1: Can.
2: Hepsi Meral'di. Hoşçakalın.
0: Hadi bakalım, geldi, kızma şimdi.
1: Kızmak için bahane ararsan her zaman bulursun canım.
0: Ama görüyorsun işte.
1: Görüyorum elbette. Senin gibi kızıp köpüreceğime sakin sakin düşünüyorum. Bize çok önemli bir mesaj verdi. Ne yapsın daha?
0: Canım, biz Meral'den bilgi alabilsek burada ne işimiz var ki?
1: Şimdi durum değişti. Birçok şey biliyoruz artık.
0: Ne biliyoruz?
1: Bak canım. 6 ay önce Meral'e telefon edip önemli şeyler anlatmış.
0: Meral de kendine saklıyor.
1: Kendine saklaması için nedenleri var. Bu ne demek?
0: Ne demek, anlat.
1: Anlatayım. Kaza yaklaşık 6 ay önce oldu, değil mi?
0: Hı hı.
1: Bu delikanlı da 6 ay önce, yani kazayla ilgili olarak telefon etmiş ve önemli şeyler anlatmış.
0: Evet.
1: Ama aynı şeyleri bize anlatmıyor. Yani önüne çıkanı anlatmıyor.
0: Ne söyleyeceksen en kısa biçimiyle söyle lütfen.
1: Acele etme. Ben biliyor muyum ne söyleyeceğimi? Ama arıyorum. Biraz sabırlı ol bakalım. Meral'e ne anlattı sence?
0: Kazanın kaza olmayabileceğini.
1: Bu bir. Başka? Kaza değilse, birileri çarpıp kaçtıysa bunun nedenini. Önemli şeyler işte bunlar. Biz şimdi Meral'in bunları bildiğini biliyoruz.
0: Aman ne yol aldık ne yol.
1: Şimdi sana tahlil sonucunu vereyim. Hemen Meral'le konuşuyoruz.
0: Sen şaşırmışsın. Kesinlikle dinlemez bizi.
1: İyi düşün. Murat Çolak'tan haberimiz var. Önemli bir şeyler olduğundan haberimiz var. En azından bütün bunları senden saklamasının nedenini anlatmak zorunda. Evet, işte düğüm burada çözülüyor. Bu ikisi aynı şey.
0: Hangi ikisi aynı şey?
1: Meral'in Murat Çolak'ı senden gizlemesinin nedeni, Meral'in bildiği, bizim bilmek istediğimiz o önemli şey. Evet.
0: Anladım. Bu kez gerçekten anladım. Meral'in benden bir şeyler saklamasının artık anlamı kalmadı. Yalnız çok önemli bir şey unutmuyor muyuz?
1: Neyi?
0: Meral bilmemi istemiyordu. Bana çok kızacak.
1: Sen de ona kız. Hem de çok kız. Hak etti bunu.

0: Meral Hanım, çıkmıyor musunuz?
1: Ha, o kadar oldu mu saat?
0: Oldu ya. Hastaneye uğrayacağım, gelirseniz.
1: Sabah taburcu oluyormuş.
0: Telefon etti, uğra bir konuşalım diyor. Yoksa sevmem ben de herkesin hastaneye taşınmasını. Yakınları gitmeli yalnız, hatta en yakınları. Neyse, yarın görüşürüz Meral Hanım.
1: İyi akşamlar Şahin Bey.
0: İyi akşamlar.

0: sen?
1: Anne benim.
0: Gelemiyor musun?
1: Geç kalmam. Can aradı. Mutlaka konuşmak istiyormuş. Sanırım bitiriyoruz.
0: İyi düşün kızım. Tabii gene de sen bilirsin. Ben tanımıyorum bile. Nasıl olmuş Mahir Bey?
1: İyiymiş, çıkarıyorlar yarın. Tabii bir süre dinlenecek.
0: Can da bunu konuşmak istiyordur seninle.
1: Aylardır başka bir şey konuşmuyoruz ki zaten.
0: Acaba çok mu dik kafalılık ediyoruz?
1: Ediyorum ya. Anne, Can'ı çok üzüyorum ben, biliyor musun?
0: İyi ya. Madem bunu biliyorsun.
1: Yararı yok. Neyse, fazla geç kalmam.
0: Bakıyor ya gözle.
1: Bakıyor mu? Aa, güzelim benim.
0: Başlama hemen. Bakarsa baksın.
1: Hiç dayanamam ben canıma.
0: Ben buradayım ya kızım. İşine bak sen.
1: Peki anne. Hadi görüşürüz canım.
0: Güle güle.

0: halimde bir şey yok hanım.
1: Ama sen
0: Hadi bakalım çöz şunu hanım hadi. Yoksa ayakkabıyla girerim içeri bakalım. Şaştı kaldı kadıncağız. Ben de olsam şaşardım doğrusu. Saat daha 6 adam eve gelmiş. Halimle alay ediyorsun öyle değil mi?
1: Ama yaptın ha.
0: Alay ediyorsun. Evet alay ediyorsun. Gülüyorsun çaktırmadan. Benden kaçmaz.
1: Gülüyorum, gülüyorum ama alay etmiyorum. Biraz eğleniyorum o kadar. Hiç yakışmamış ama.
0: Hiç
1: Hadi, hadi gel, gel çıkardım
0: yakışmamış
1: pabuçlarını. Dur, geç, geç otur da bir kahve yapayım sana,
0: yavaş yavaş
1: hadi.
0: yavaş. Kahve mi? Niye?
1: Saçmalama da ne diyorsam onu yap. Otur bakalım şuraya. Ama şimdi ne diyorsam onu yapacaksın.
0: Yapmayacağım.
1: Bal gibi de yapacaksın.
0: Şimdi bana bak. Hem de iyi bak. Gözümün içine bak. Ben Kamuran
1: Ne
0: mıyım?
1: demek istiyorsun?
0: Ben Kamuran mıyım? Soruyorum. Açık açık soruyorum.
1: Sıkılmaya başlıyorum artık ama. Buraya kadar iyiydi. Kahveni içip yatıp uyursun, böyle de biter gider.
0: Bitip gitmez hanım, bitip gitmez. Kahve yapmak istiyorsan yap içelim. Ama yatıp uyu deme bana. Uyumak istemiyorum. Uyudun mu çok kötü oluyor.
1: Uyudun mu çok kötü oluyor. Peki, peki uyuma. Ne oluyor uyuyunca?
0: Merak etmeye başlıyorsun. Hayret.
1: Ne var? Niye böyle söyledin şimdi?
0: Kaç gecedir uyku uyumuyorum. Senin haberin bile yoktu. Ondan söyledim hanım.
1: Haberim var, haberim var. Olmaz mı? Sorunlarını konuşmazsın, çok iyi biliyorum. Bu yüzden de bekledim. Demek ki zamanı geldi.
0: Zamanı geldi ya.
1: Kahve istiyor musun, istemiyor musun?
0: İstemiyorum. Otur.
1: Tamam, dur.
0: Hadi hadi sen de otur. Şimdi deminki soruma cevap ver bakalım. Ben Kamuran mıyım?
1: Hayır, değilsin.
0: Ne kadar değilim?
1: Biraz değilsin. Önemli.
0: Hiç değilim, hiç.
1: Tamam.
0: Ben Kamuran değilim. Başka Kamuran. Nasıl anladın felaketin yakın olduğunu?
1: O kadar önemli mi?
0: Tahmin bile edemezsin. Keşke rüya görüyor olsam, keşke.
1: Hiç aklıma gelmeyecek bir şeyse benden ayrılmak istiyorsun.
0: Senden ayrılmak mı? Yok. Yo, bu hiç aklımdan geçmedi. Hiçbir zaman. En huysuz, en çekilmez zamanlarında bile.
1: Canım daha kötü ne olur, cinayet işlemedin ya.
0: Daha kötü.

0: Sen nasılsın? Epey oldu görüşmeyeli.
1: Oldu ya. İyiyim, bildiğin gibi.
0: İkinci keman olmuşsun ha, kutlarım. Dinlemeye geleceğiz artık.
2: Konserler başlayınca haber ver.
1: Aa, tabii tabii.
2: Şule'yi de alırız.
0: Görüşmüş oluruz bu bahaneyle.
3: Müsaade edin.
1: Aa, benim.
0: Çay benim.
2: Aa, teşekkür ederim, sağ ol.
0: Evet, kim başlıyor? Benim fazla zamanım yok.
1: Evde bekleyen kimse yok. Niye her zaman bu telaş?
0: Annem merak eder.
1: Annene telefon edip haber verebilirsin.
0: Niyetiniz ne sizin?
1: Niyetimiz seninle konuşmak.
2: Taner bana takviyeye geldi. Ne yapayım, yalnız baş edemiyorum.
0: Ne konuşacağız?
1: Biraz sizden, ikinizden konuşalım. Biraz da Murat Çolak'tan.
0: Bana söz vermişti.
1: O sözünde durdu.
0: Saçmalamayın. Ne kadar acımasızsınız.
2: Acımasız olan sensin Meral. Hem de herkese karşı. Yalnız acımasız değilsin. Kendinden başka kimseye de güvenmiyorsun.
0: Ne öğrendiniz?
1: Senin bildiğin her şeyi.
0: Benim bildiğim her şeyi. Peki ne biliyormuşum ben?
2: Gazeteye gittim. Oradaki o şişko Burak bizi kapı dışarı etti.
0: Gazetede ne işiniz var?
1: Bak Meral, senin bildiğin her şeyi derken çok ciddiyiz. Gazetedeki o delikanlıyla konuştuk. Daha doğrusu o bizimle konuştu.
0: Size ne anlattı?
2: Hiçbir şey. Ama sana önemli şeyler anlattığını biliyoruz.
1: Can'a korkunç bir ambargo koymuşsun. O da buna kuzu kuzu uymuş. Çünkü seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Ambargonun nedeni bu mu?
0: Evet. Onu bulaştırmak istemiyordum.
1: Abin yüzünden hepinizin tehlikede olduğunu düşünüyorsun.
0: Neden burada oturuyoruz?
2: Senin zamanın kısıtlı olduğu için.
1: Benim orası darmadağınık. Aldırmazsanız gidebiliriz.
0: Bize gidelim, bize. Annem Can'ı tanımak istiyor ne zamandır.

0: İnanmıyorum. Hiçbirine inanmıyorum.
1: İnansan iyi edersin.
0: Murat senin arkadaşın. Hem de çok iyi arkadaşın.
1: Onu uyardık. Hem de kaç kez. Ama tınmadı bile.
0: Kim uyardı? Sen mi? Biliyor muydu seni olduğunu?
1: Bilsin bilmesin ne fark eder? Bırak. Uğraşma dedik.
0: Senin olduğunu biliyor muydu?
1: Hayır, bilmiyordu.
0: Neden söylemedin?
1: Söyleyemezdim.
0: Ne utanmaz bir insansın.
1: Söyleyemezdim dedim.
0: Söyleyemezdin çünkü seni aşağılar diye korkardın.
1: Beni kimse aşağılayamaz.
0: O seni aşağılamazdı.
1: Aşağılardı. Aşağılardı. Sen bilmezsin onu.
0: Ben onu senden iyi bilirim. Söyleseydin elinden tutar çıkarırdı seni o pislikten.
1: Yalan söylüyorsun. Bana eziyet etmek için söylüyorsun.
0: Sana niye eziyet etmek isteyeyim? Senin eziyet edilecek yanın mı kalmış?
1: Beni aşağılıyor musun?
0: Sana acıyorum.
1: Demek bana acıyorsun. Bu aynı şey değil mi?
0: Bilmiyorum.
1: Bana acıyorsun.
0: Kolumu acıtıyorsun.
1: Beni aşağılıyorsun. Ben rezil, alçak adam biriyim, öyle değil mi? Hı? Peki neden? Hı, neden?
0: Kolumu acıtıyorsun.
1: Neden ben aşağılık, rezil bir adamım? Böyle miydim? Böyle mi doğdum?
0: Bırak kolumu, bırak kolumu diyorum.
1: Hiç korkmuyorsun değil mi?
0: Ben pislikten korkmam. Ama tiksiniyorum. Ama, senden tiksiniyorum.
1: Ama pisliğin getirdiği parayı yedin. Afiyetle yedin.
0: Yemez olaydım keşke.
1: Hiç sormadın. Sormadın nereden geliyor diye. Hiç sormadın. İnsan bir merak eder. Kıymadan bifteye geçtik, ses yok. Otobüsten arabaya terfi ettik, yine ses yok. Kiradan ev sahipliğine atladık, yine ses yok. Yok, yok, yok. Namus yukarı. Neden sormadın ha? Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye niye sormadın?
0: Haklısın, haklısın. Bir şeyler döndüğünü biliyordum. Aldırmadım. Ucundan kıyısından yiyordur dedim. Çok da kolay dedim hem de.
1: Utanmaz, aşağılık, rezil yaratık senin.
0: Haklısın.
1: Hiç utanmadın.
0: Hiç utanmadım.
1: Yüzün de mi kızarmadı?
0: Yüzüm de kızarmadı. Ama ben sadece...
1: Ama ben sadece, yani ben sadece ufak ufak kıyısından köşesinden yiyorum sanıyordum değil mi? Küçük namussuzluk diye aldırmadım öyle mi? Namussuzluğun küçüğü büyüğü olur mu bir tanem ha? Olur
0: mu? Olmaz, olmaz, olmaz elbette olmaz.

0: Buluş Öyküleri.
1: Gökyüzü her zaman bilinmezi çağrıştırır. Fakat aynı zamanda özgürlük hissi de verir. Uçmak bu hissin en güzel tezahürüdür. Çünkü uçmak yalnızca fiziksel bir yükselme değildir. O aynı zamanda insanın sınırlarını aşma arzusunun somut bir halidir. Gökyüzünde süzülmek tehlikeler de barındırır. Her an dikkat ve kusursuz bir kontrol bu işin olmazsa olmazıdır. İşte bazı mucitlere neden uçağı kendi kendine uçurmayalım sorusunu sorduran da budur. Yanıtsa 1912'de Amerikalı mucit Elmer Sperry'den gelir. O yıl Sperry, jiroskop teknolojisini kullanarak uçağın yönünü otomatik olarak sabitleyen bir sistemin temelini atar. Ve dünya otomatik pilotun doğuşuna şahitlik eder. Yıllar geçtikçe otomatik pilot yalnızca yön sabitlemekte kalmaz. O teknolojik gelişmeleri eşlik ederek adeta düşünmeye başlar. 1930'larda Sperry'nin oğlu Lawrence Sperry sistemi daha mükemmel hale getirir ve otomatik pilot

0: Otomatik pilot, teknolojinin sade bir ürünü değil, aynı zamanda insanın gökyüzüne duyduğu güvenin, cesaretin ve mühendislik dehasının sessiz bir nişanesidir.
1: Buluş öyküleri.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi Erdoğan. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Duran 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle iki yüzlüktür ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti ifadesini kullandı. Özkan Yalım ifadesinde ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum dedi Yalım. 2023 yılında Özgür Özel'in evinin bahçe duvarının üzerine para bıraktığını söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremde büyük yıkım yaşandı. Bilanço ağırlaşıyor, 1450 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi depremlerin yaşandığı Venezuela'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, DAK timinin bölgede aralıksız çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışması yapan ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Adıyaman'da da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Ordu'da ise denizde kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan üç kişi hastanede tedavi altına alındı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık

0: internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulama.

0: Hayalette bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez ballı ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Reklamlar.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hepinizi güzel bir gün dileklerimizle selamlıyoruz. 29 Haziran Pazartesi günündeyiz. Haziran ayının sonuna geldik. Çukurova'da sıcaklıklar her geçen gün biraz daha yükseliyor. Bir yanda üreticinin sulama ve maliyet hesabı, diğer yanda kentte yaşayanların geçim, trafik ve yaşam kalitesi beklentileri gündemin ilk sıralarında yerini alıyor. Bölgenin nabzını tutacağımız yerel gelişmeleri ve vatandaşın sesini mikrofonlara taşıyacağımız Bölge Gündemi programına hepiniz hoş geldiniz. Sinan Çetin, Zafer Arzum ve ben Seda Susarıoğlu iletişim yollarımızı hatırlattıktan sonra haftanın ilk haber turuyla başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, güne ve günün getirdiklerine eşlik eden programımıza ulaşmak isteyenler için telefon numaramız 0324 alan koduyla 238-8632. Bu güzel memleketin her köşesinden alan kodu tuşlamadan bize ulaşabileceğiniz diğer telefon numaramız da 444-4847. Aramalarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca Facebook, Instagram, X ve Next sosyal uygulamalarında paylaşımlarımız sizinle buluşuyor. Hepinizi bizi takip etmeye davet ediyoruz. Bölgenin ve yurdun her köşesinden TRT Dinle uygulamasıyla cep telefonlarınızdan da bizi dinleyebiliyorsunuz.

0: geçen haftadan.
1: Sevgili dinleyiciler, haftanın ilk gününde ve programımızın ilk bölümünde geçen haftadan bu haftaya yansıyan gelişmeleri, haberleri aktarıyoruz size. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi, öğrenciler karnelerini aldı. Biz de tüm öğrencilerimize dinlenerek, eğlenerek geçirebilecekleri keyifli bir yaz tatili diliyoruz. Muharrem ayının 10. günü.

Günü olan Aşure günü dolayısıyla bölgemizin her kentinde Aşure kazanları kaynadı, ikramlar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddiaları ile ilgili Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır açıklaması yapıldı. Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi bölgemizde de törenlerle kutlandı. Geçen hafta nikah dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu yaşandı. Tüm yurtta olduğu gibi bölgemizde de evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olmasını isteyen yüzlerce çift 26.06.2026 tarihindeki rakam uyumunu yakalamak amacıyla nikah dairelerine akın etti. Hava sıcaklığının 42 dereceye yükseldiği Adana'da karpuz işçileri sıcağı aldırmadan akşama kadar ekmek paralarını çıkarmak için 35-40 tır karpuz yüklemesi yapıyor. Türkiye'de karpuz üretiminin %20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da tescilli Adana karpuzu hasadı devam ediyor. Adana'da ÇUKO Birliği'nin atıl durumdaki hasarlı 16 katlı binası kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım ekibinde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Ersoy, hazırlanan rapora göre yıkım %98 oranında başarılı geçmiştir, dedi. Kahramanmaraş'ta Dereköy Kara Kucak ve Şalvar Güreş Festivali düzenlendi. Festivalde Kara Kucak kategorisinin baş pehlivanı Emin Demir, Şalvar Güreşlerinin baş pehlivanı ise Emre Batuhan Kars'ta oldu. Hatay Medeniyetler Korosu başkentte Türkiye Yüzyılında Kardeşlik konseri verdi. Hatay'da tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm projesi 3. yılına girdi. Projenin ilk 2 yılında 120 üretici eğitim programlarına katılırken 64 üretici agroekolojik üretim modeline geçiş yaptı. Proje ile ilgili hazırlanan etki analizi sonuçları projenin üretici davranışları üzerinde ölçülebilir bir dönüşüm yarattığını ortaya koydu. Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör'ün adı konferans salonunda yaşatılacak. Geçen hafta Gaziantep'te ekonomiye yön verenler zirvesi düzenlendi. Zirve Gaziantep'te Türk iş dünyasını bir araya getirdi sevgili dinleyiciler. Evet, geçen haftadan bu haftaya yansıyan gelişmeleri, haberleri aktardık.

0: Haber Rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, saatler 10'u 14 dakika geçiyor bile. Bu bölümde TRT Adana Haber Müdürlüğü'nden muhabir Hakan Özdemir telefon attığımızda. Hakan Özdemir, iyi haftalar diliyoruz size.
2: İyi haftalar ve iyi yayınlar Seda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Adana Haber Merkezi'nin bölgeden takibe aldığı gelişmeleri, haberleri dinliyoruz sizden.
2: Tabii son 10 gündür özellikle bölgemizde yoğun bir sıcaklık görülüyor. Bugün de yine bir sıcak yayınımız olacak. Termometreler 35 derece gösteriyor ama tabii nemin ve buharlaşmanın etkisiyle 40 derecenin üzerine çıkıyor sıcaklıklar. Ve bölgedeki vatandaşımız bu sıcaklara nasıl mücadele ediyor? Tabii onların da röportajıyla bir haberleştirme yapacağız ardından ve gün boyunca da sıcak yayın havası yapacağız. Çok da güzel yöntemler buluyor insanlarımız. Tabii bu ilginç yöntemleri de ekranlara taşıyacağız. Bir güzel çalışmamız Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından Nur Dağı'nda pul biber üretim tesisi kurulmuştu. Burada tabii 20 depremzede kadın üretime başlamıştı. Günlük 2,5 ton kadar pul biber kurutumu yapılıyor burada. Tabii İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın hayata geçirdiği bir proje. Ve burada yapılan ürünler yalnızca iç piyasaya değil, dünya pazarına da açılması hedefleniyor. Tabii sadece kurutma değil ve ayrıca işleme de yapılıyor burada. Bunu hem bir yayın olarak hem de bir haberleştirme olarak ekranlara taşıyacağız. Geçen hafta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği liseler arası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi Hatay Hassa Çardak Anadolu Lisesi'nden Ömer Abdülkadir adında bir öğrenci Türkiye birincisi oldu. Ve tabii Türkiye'de en iyi okuyan, en iyi dile getiren kendisiydi. Ve tabii bunu da çok da güzel bir dile getiriyor röportajlarda. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da hediye olarak da ücretsiz umre ile ödüllendiriliyor. Ve yakın zamanda da umreye gidecek. Ve bunu da ekrana taşıyacağız. Ve bir sonraki çalışmamız Karaman'dan geliyor. Karaman'ın Saklı Cennet'in Nadire Kanyonu var. Burada hafta sonu support sporcularını ağırladı kanyon. Ve eskiden tabii sadece trekking ve doğa yürüyüşü seven insanları karşılarken şimdi de kürek sporcularını ağırlıyor. Bunu da drone görüntüleriyle ve müzikle birleştirerek çok da güzel bir bülten sonu hazırlayacağız. Ve bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Muhabir Hakan Özdemir, çok teşekkür ediyoruz size. Tüm habercilerimize kolaylık dileklerimizi iletiyoruz.

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Onur Sezgin telefon hattımızda. Onur Sezgin, günaydın. İyi haftalar diliyoruz size.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgemiz kentlerinin hava tahmin raporunu sizden öğreniyoruz.
2: Tabii ki, durumumuzu hemen aktarıyorum. Bölgemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, kıyı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette. Adana ve Mersin'in yüksek kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli esmesini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Adana 37 derece, Gaziantep 35 derece, Hatay 32 derece, Kahramanmaraş 36 derece, Kilis 36 derece, Mersin 33 derece ve son olarak Osmaniye 35 derece. Denizlerimizde fırtına beklentimiz yok. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliklerimiz ise 1 ila 2 metre arasında seyredecek. Görüşümüz iyi. Aktaracaklarımız bu kadar.
1: Onur Sezgin, çok teşekkür ediyoruz size. İşlerinizde kolaylık diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Yol durumu.
1: Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Mersin istikameti Büyükeceli 1, Büyükeceli 2, Büyükeceli 3 tüneli ve Karayar tüneli içinde kaza sonrası hasar tespiti için Antalya-Mersin istikameti sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tarsus-Çamlıyerli yolunda 42 ile 48. kilometreler arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak verilmektedir. Ceyhan-Çukurköprü devlet yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerimize önemli duyurulur.
3: Bağımlılık.
4: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
3: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
4: Unutma, bağımlılık kader değildir.
3: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
4: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
3: Bir adım at, hayatını geri kazan.
5: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde yerel basın

Da yer alan haberlerden başlayarak bir haber turuna çıkıyoruz sizinle birlikte. 29 Haziran Pazartesi günü bölgemizde neler yaşanıyor? Gazetelerden okumaya gayret edeceğiz. İlk gazetemiz Adana'da çıkan günlük yerel gazete Günaydın Gazetesi. Manşete bakalım. Adana orman yangınları için teyakkuzda haberi var. Adana'da hava sıcaklıklarının artması, düşük nem ve etkili olan Poyraz nedeniyle orman yangını riskine karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Adana Valiliği ormanlık alanlara girişleri yasaklarken orman ekipleri de anonslarla vatandaşları uyarıyor deniyor detaylarda. Bir başka haber, Adana'dan 20 firma ilk 1000 listesinde. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2025 araştırmasında Adana'dan 20 firma listeye girmeyi başardı. Geçen yıl 19 firmayla temsil edilen Adana, bu yıl 20 firmayla Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yerini aldı. Gaziantep'le devam ediyoruz. İlk Haber gazetesinin manşeti, vatandaşın beklemesi gerekiyor. Gramı 8 bin liradan altın alan vatandaşın beklemesi gerektiğini belirten Döviz Yönetim Kurulu üyesi Ömer Cihan Sancılı, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunun altını kalın harflerle çizdi. Geçtiğimiz aylarda altının gramı 8 bin liraya kadar yükseldi. Dolayısıyla daha da yükselir diye altın alanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor sevgili dinleyiciler. Çünkü altının gramı 6 bin lira seviyelerine kadar düştü. Hedefimizden sapmadan kararlılıkla yürüdük haberi var. Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçı firması 2025 araştırma sonuçları listesinde Gaziantep merkezli Altınkaya Grup iki dev şirketiyle birden yer alarak hem bölge hem de ülke ekonomisindeki gücünü bir kez daha tescilledi deniyor detaylarda. Bölgeye insani yardım göndereceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Venezuela'da yaşanan yıkıcı depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına bir aylık maaşını bağışlayarak Gazi şehirlilere dayanışma ve yardımlaşma çağrısında bulundu sevgili dinleyiciler. Şimdi de Hatay'dayız. Hatay Express gazetesinin manşeti, Hataylı işverenlere SGK'dan nefes aldıracak düzenleme, 24 aya kadar faizsiz taksit imkanı. SGK Hatay İl Müdürü Hamit Bal, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda işverenler ve esnafı yakından ilgilendiren yeni tecil ve taksitlendirme düzenlemelerini anlattı. Özellikle deprem bölgesindeki işletmeler için getirilen faiz indirimi, uzun vadeli ödeme ve faizsiz taksit imkanları dikkat çekti sevgili dinleyiciler. Ata Köprüsü 1 Temmuz'da yaya ve araç trafiğine kapanıyor. Biz de duyurmuş olalım. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Haziran ayı olağan toplantısını Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör Başkanlığında yaptı ve bu karar açıklandı. Ata Köprüsü 1 Temmuz'da yaya ve araç trafiğine kapatılacak ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu da yine Hatay Express gazetesinin ilk sayfasından. Şimdi de Kahramanmaraş'tayız. Manşet gazetesinin ilk sayfasından haberler paylaşacağız. Yeni stadyumun %50'si tamamlandı. Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden 17.500 seyirci kapasiteli yeni stadyum projesinde önemli bir eşik geride bırakıldı. Yaklaşık 2 milyar liralık dev yatırımda inşaatın %50'si tamamlandı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 7 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Şimdi de Kilis'teyiz. Vizyona Vadis gazetesinin ilk sayfasındayız. Kilis Devlet Hastanesi'nden yeni uygulama, randevu bulamayan hastalara müjde. Yeni uygulama sayesinde muayene olmak istediği branşta merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu bulamayan vatandaşlar talep oluşturabilecek sevgili dinleyiciler.
Başhekim Arısoy, hekim kadromuz güçlenmeye devam ediyor dedi. Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 129. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında Kilis'e 4 yeni uzman hekim ataması yapılacağı açıklandı sevgili dinleyiciler. Şimdi de Mersin'deyiz. Hakimiyet gazetesinin manşeti Mersin yanıyor. Mersin'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken uzmanlar özellikle kronik hastalar, yaşlılar, çocuklar ve açık alanda çalışan vatandaşları sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Çocuklar dinlenirken de öğrenebilir. Eğitimci Nurperi Cömert İdigül, yaz tatilinin yalnızca dinlenme dönemi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, çocukların bu süreçte hem fiziksel ve zihinsel olarak yenilenebileceğini, hem de günlük yaşamın içinde doğal yollarla öğrenmeye devam edebileceğini söyledi. Velilere seslenen İdigül, "Tatil eğitime ara vermek değil, öğrenmenin şeklini değiştirmektir," dedi. Devam edelim. Bir başka haber, MİT takip etti. Mezitli'de yakalandığı kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı DM, MİT ve Mersin Emniyeti'nin ortaklaşa düzenlediği dev operasyonla Mezitli'de kıskıvrak yakalandı. Osmaniye'deyiz. Akdeniz gazetesinin manşeti, Osmaniye'de 137 bin öğrenci yaz tatiline çıktı. Osmaniye'deki 532 okulda öğrenim gören 137.462 öğrenci ve görev yapan 9.978 öğretmen için yaz tatili resmen başladı sevgili dinleyiciler. Kız ve erkek handbol takımları yarı finalde Osmaniye'yi Anadolu Yıldızlar Ligi Handbol Akdeniz Bölgesi müsabakalarında temsil eden kız ve erkek takımları namağlup şampiyon oldu. Biz de kutluyoruz öğrencilerimizi. Gazetelerin ardından internet haberlerine de göz atalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel ürünlerin katma değer kazanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hamza Beyli Köyü atölye kapsamında düzenlenen çikolatalı kuru kan portakalı atölyesinde Mersin'in coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşturularak yeni bir lezzete dönüştürüldü sevgili dinleyiciler. Bir başka haber Adana'dan. Adana'da aile bağlarının güçlendirilmesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla aile ve çocuk şenliği düzenlendi. Bir başka haber Mersin'den bir spor haberi. Mersinli sporcuların da yer aldı. Tekvando milli takımımız Balkan Şampiyonası'nda tarih yazdı. Sırbistan'da 25-26 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Mersinli sporcular 6 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyanın yanı sıra 2 de özel ödül sahibi olduğu biz de canı gönülden kutluyoruz. Son bir haber, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Hatay Valiliği ve Ahbap Derneği işbirliğiyle Samandağ'da hayata geçirilen Hatay Sörf Merkezi faaliyetlerine başladı. Deprem sonrası çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılımını desteklemeye amaçlayan merkez, spor aracılığıyla iyileşme sürecine katkı sunuyor sevgili dinleyiciler. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz biz de Hatay'a. Bu bölümde paylaşacağımız haberler detaylarıyla böyleydi. Bölge gündemi programı devam ediyor saatler 10.28'i gösterirken.

0: şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün tüm bölgeyi sesini duyuracak olan kentimiz Kilis ve TRT Kilis Yurt Muhabiri Mahmut Özbalcı bu dakikalarda telefon attığımızda. İyi haftalar diliyoruz Mahmut Özbalcı size.
2: Umudum ve barışın ana şehri Kilis'ten güzel bir hafta diliyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kilis gündeminde acaba neler var, sizden dinliyoruz.
2: Evet, Kilis gündeminde tarımsal alanlarda faaliyetler devam ederken Kilis'e has bir ürün olan tüylü acur dediğimiz hem salatalarda yenilen, çiğ yenilen hem de dolması ve dolmaların şahı dediğimiz Şeyh-ül Mahşi, içinde nohut ve kıyma konularak yapılan, hatta kırık leblebi konularak yapılan, sarımsaklı yoğurtla yenilen, Kilislerin çok sevdiği Şeyh-ül Mahşi'nin ham maddesi

0: suyu acur. Şu anda piyasalara çıktı. Kiliseler bunu hem taze olarak tüketiyorlar hem de kurutuyorlar. Dolmasını ve bahsettiğim şeyhıl makşe yemeğini yapıyorlar. Şu anda geçtiğimiz hafta ilk çıkış 100-150 lira arasıydı. Şu anda ürün bollaştı ve kiliseler, kilise hanımlar özellikle ürünün bollaşmasını ve fiyatın düşmesini beklediler. 50 ile 35 lira arası kilosu bulunuyor, alıcı buluyor piyasada. Fakat tabii bunun için de bir titizlik gerekiyor Seda Hanım. Hanımlar bilir, siz de bilirsiniz. Dolmalık ve acırlık olarak seçme, çok titizlikle seçiliyor. Hanımlar kendileri seçiliyor. Erkekler gidip pazardan suyla acır aldığı zaman bu nasıl acır, bundan ben ne yapacağım diye bir serzeniş oluyor hanımlar tarafından. Özellikle kilisli, maharetli, becerikli, elleri lezzetli kilisli hanımlar pazara gidip veya herhangi bir alışveriş açık yerlerde de satılıyor. Kendi kurutacağı, yemek yapacağı acırı tek tek kendi elleriyle seçiyor. Seda Hanım. Evet.
1: Kilisten aktaracaklarınız böyle galiba.
0: Ufak bir hatırlatma daha yapmak istedim. Bu konu çok önemli Seda Hanım. Kiliste 1000 kişilik İstihdam Müjdesi İş Gücü Uyum Programı kontenjanı tahsis edildi. İş arayan vatandaşlara yönelik önemli bir fırsat sunacak olan bu kontenjan ilin iş sistemiyle katkı sağlayacağı belirtildi. Bu program kapsamında işe alınacak 1000 kişinin başvuru tarihleri ve şartları, çalışma alanlarına ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu gelişmenin özellikle iş arayan vatandaşlar için önemli bir istihdam ve fırsat olacağı belirtiliyor. Bu konu çok önemliydi. Önümüzdeki günlerde 1000 kişi de 100 bin kişilik kilise için, nüfusu için ciddi bir rakam.
1: Kesinlikle.
0: İnşallah ihtiyaç saatleri işe girerler diyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Siz de bunu duyurmuş oldunuz mikrofonlarımız aracılığıyla. Çok teşekkür ediyoruz. TRT Kilis Yurt Muhabiri Mahmut Özbalcı, kilise sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz.
0: Hoşçakalın.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Uzman Görüş.
1: Sevgili dinleyiciler, bir şehri marka haline getiren şey sadece tarihi, denizi ya da mutfağı değil, o şehrin hikayesini dünyaya anlatabilme becerisidir. Adana son 13 yılda bunun en dikkat çekici örneklerinden birini yaşadı, Portakal Çiçeği Karnavalı. Bugün yüz binlerce insanı bir araya getiren, Türkiye'nin en önemli şehir etkinliklerinden biri haline gelen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi de aynı zamanda Toyota Türkiye CEO'su olan Sayın Ali Haydar Bozkurt, 2013 yılında başlayan karnaval yalnızca bir eğlence organizasyonu değil, Adana'nın tanıtımına, turizmine, ekonomisine ve kent aidiyetine katkı sağlayan bir marka proje. Peki aynı başarı hikayesi Mersin için de yazılabilir mi? Mersin'in limanı, narenciyesi, gastronomisi, çok kültürlü yapısı, sahili ve tarımsal gücü böylesi bir marka organizasyonunun temeli olabilir mi? Bugün bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin en başarılı şehir markalaşması projelerinden biri olan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi Sayın Ali Haydar Bozkurt'la konuşacağız. Kendisi bu dakikalarda telefon attığımızda. Hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen röportaja başlamak isteriz çünkü merak ettiğimiz çok fazla.

0: konu var. Portakal çiçeği karnavalı fikri aklınıza ilk düştüğünde Adana'nın acaba hangi sorununa ya da eksikliğine çözüm üretmek istiyordunuz? O yıllara bir dönebilir miyiz?
1: Şimdi aslında Adana'nın bir sorununa ya da eksikliğine çözüm üretmekten ziyade aslında bir hayalle başladı bu. Adana'nın çok güzel bir özelliği olan bütün o sokaklarının portakal çiçeği kokmasını ben çocukluğumdan gençliğimden itibaren çok fark etmiştim. Herkese anlatıyordum. Böyle bir güzelliğin insanları bir araya getirmek için çok geçerli bir sebep olacağını hep hayal ediyordum. Buradan yola çıktık. Yoksa hani bir eksiklik gidermek değil ama tabii ki düşünceyi geliştirdikçe bunun büyümesi halinde hani önemli bir turizm hareketine dönüşmesi, şehrin tanıtımı, arkasından böyle bir hareketin ticari katkısı, ekonomik katkısı, bir ekonomik değer yaratacağı fikri de arkasından geldi. Tabii böyle başladık. Sonrasında iş çok büyüdü.
0: Evet.
1: Artık Adana'nın sınırlarını da aştı. Bölgenin tanıtımına doğru gitmeye başladı. Böyle bir hikayesi var kısaca bahsetmek gerekirse.
0: Evet, portakal çiçeği karnavalının ekonomik etkisi başlangıçta öngördüğünüzden çok daha büyük oldu, öyle mi?
1: Kesinlikle. Biz mesela bu işe girerken ilk 5 yıl içerisinde daha yerel bir hareket olur diye düşünüyorduk. Yerel turistler gelir. İşte Türkiye'nin farklı şehirlerinden insanlar gelir. İkinci 5 yılda uluslararası bir boyut açabilir miyiz gibi konuşuyorduk. Vallahi ikinci yılından itibaren o kadar farklı ülkeden konuklar gelmeye başladı ki bir anda ikinci yılda uluslararası bir hale dönüştü zaten. Beklediğimizden çok hızlı gelişti. Tahmin ediyorum iyi bir tanıtım yapmayı başardık. İşte sosyal medyayı iyi kullandık. Onun çok önemli bir katkısı oldu. Bir de hikayesini güzel anlattığımızı düşünüyorum. Yani artık insanların ilgisini çekmek için kalkıp hani o kadar uzak ülkelerden bölgemize gelmeleri için mutlaka ki kurguladığınız projenin arkasında güzel ve anlamlı, insanların kalbine de dokunan bir hikaye oluşturmanız gerekiyor. Biz sanıyorum bu bölümünü iyi yaptık. Yani amacımız Nisan ayında Adana çok güzel oluyor. İşte bütün sokakları portakal çiçeği kokuyor. Geldiğiniz zaman bunun dışında işte gastronomisi çok zengin, tarihi çok zengin. Sadece konu Adana'da değil. Buraya geldiğiniz zaman işte Mersin, Tarsus, İskenderun, Antep, Kapadokya, İşte Nemrut, bunlar da aslında ulaşılabilir mesafelerde diye böyle başlamıştık tanıtımına. İngilizce ve Türkçe olarak bütün yayınları hep yaptık başından beri. Sanıyorum bunun da etkisiyle hikayeyi güzel anlattığımızda insanlar hani Brezilya'dan gelenler var, Kanada'dan, Kore'den gelenler var. O kadar uzak mesafelerden gelip buraya böyle bir vakti ayırdıklarında karşılığında bir şeyler alabileceklerine ikna olurlarsa geliyorlar işin doğrusu. Biz evet. Bunu gördük.
0: Evet. Peki 13 yıl geçti. İlk karnavalın yapıldığından bugüne. Peki geriye dönüp baktığınızda bu karnavalın hikayesinde işte dönüm noktası buydu dediğiniz an acaba hangisi? Çok merak ediyoruz.
1: İlk yıl.
0: İlk yıl
1: çok önemli bir dönüm noktasıydı. Çok iyi hatırlıyorum. İlk yaptığımız karnavaldan 2-3 ay önce hızlandırmıştık bu çalışmaları. Biraz da böyle zaman azdı. Bu kısa sürede olabildiğince tanıtım yapmaya çalışmıştık ve ilk yıl kaç kişi gelir diye o bir gösterge olacaktı. Hani böyle bir 1000 kişi, 2000 kişi gelirse başarısız göreceğimizi düşünüyorduk. Bir 5-10 bin kişi gelirse ilk yıl evet bu maya tutar, devamı gelir gibi düşünüyorduk. Onun için ilk yıl çok yüreğimiz ağzımızdaydı. Çünkü ortada olmayan bir şeyi anlatıyorsunuz. Kısa bir sürede, 2-3 ay gibi bir sürede anlatıyorsunuz. İnsanları bu sürede ikna etmeye, onlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Fakat ilk yıl biz kortej geçişinde sanıyorum 30-40 bin insanla yürümüştük. Bu beklediğimizin çok ötesinde bir katılımdı. O gün anladık ki evet, bu iş olacak demiştik. İkinci yıl 120 bin kişi kortej yürüyüşüne katıldı. Bugün geldiğimiz noktada geçtiğimiz 2026 Nisan'da 14. yaptığımız karnavalda artık kentin sokaklarında neredeyse milyonlarca insan her yerdeydi. Çoluk çocuk, aileler, Adana'daki oteller yetmiyor artık biliyorsunuz. Tarsus, Mersin, İskenderun, Antep, buradaki otellere kadar dolmaya başlıyor karnaval döneminde. Yurt dışından çok güzel katılımlar alıyoruz. O fotoğrafa baktığımız zaman ilk yılki o kırılma noktası dediğimiz şey ilk yıl hikayeyi gösteriyordu az çok. Biz o gün anlamıştık ki doğru bir hikaye kurguladık ve bunu doğru anlatmışız. Kısa süreye rağmen de oradaki o 30-40 bin insanın gelmesi bizim için çok kıymetliydi. Zaten çok büyük bir hızla katlanarak büyüdü takip eden yıllarda.
0: Evet. Peki şimdi biraz da Mersin'i, Mersin özelinde değerlendirmeye çalışalım. Aynı hikaye Mersin içinde yazılabilir mi diye bu soruya yanıt arayalım. Siz dışarıdan bir gözle baktığınızda Mersin'in çok güçlü olduğunu düşündünüz ama yeterince değerlendirilmediğini fark ettiğiniz değerleri nelerdir acaba?
1: Şimdi ben çok dışarıdan bir gözle aslında bakamam Mersin'de. Çünkü sonuçta Adana ile Mersin iki kardeş şehir, dokusu birbirine çok uyumlu, birbirine mesafe olarak çok yakın. Yani bizim Adana deyince Mersin'i ayrı tutmak gibi şansımız zaten olamaz. Yani
0: portakal çiçekleri burada da var değil mi?
1: Aynen, aynen orada da var. Benim orada hep söylediğim yalnız Mersinlilere, orada bir Narenciye Festivali yapılıyordu uzun süredir. Bizim portakal çiçeği karnavalından da daha eski olduğunu biliyorum ben. Tabii bu tür karnaval ya da festival gibi etkinliklerde şeyi iyi koymak lazım, amacımızın ne olduğunu. Yani mesela Türkiye genelinde çok fazla böyle ürün tanıtım festivalleri var. İşte karpuz festivali var, kayısı var, fındık var gibi gibi. Buralardaki asıl amaca uygun hareket etmek lazım. Adana'daki hikaye insanda Adana'ya gelmenin güzelliğini anlatıyor. Yani bu kokuları duymak istiyorsanız sokakları portakal çiçeği kokan şehir burası diye. Şimdi burada Mersin için hedeflenen şey Narenciye ürününün tanıtımıysa biraz ona kafa yormak lazım diye düşünüyorum. Bir kere dünyada Narenciye ürün kanallarının yöneten birimleri, ki onlar bilirler, ben çok hakim değilim, uzman değilim, mutlaka bu etkinliklere çok yoğun şekilde davet etmek gerekiyor. İkincisi, ürünü tanıtırken elbette ki portakal çiçeği kokan Adana sokakları diyoruz. İşte hani Mersin böyle bir şey yapmak istiyorsa sokaklarına daha fazla turunç ağacı ekmesini tavsiye ederim, ama amaç oysa tabii. Çünkü bildiğim kadarıyla Kasım ayı gibi yapılıyor bu Mersin'deki Narenciye Festivali. Biraz daha böyle doğru etkinliklerle zenginleştirilmesi gerekiyor. Ama en önemli konu şu. Birincisi, halka sahiplendirmek çok kıymetli. Biz Adana'da onu yaptık. İlk günden itibaren dedik ki biz organize ediyor olabiliriz. Fikri biz ortaya atmış olabiliriz ama ilk günden beri bu karnaval Adana halkının tüm dünyaya bir çeşit hızcellez daveti gibi. Hani Nisan'da Adana çok güzel oluyor, hadi gelseniz de birlikte eğlenelim daveti olsun demiştik. İkincisi, tanıtım bir iletişim işidir. Yani doğru iletişim kanallarını etkili kullanmak lazım. Program içeriklerini çok dikkatli seçmek lazım. Amaca yönelik programlar koymak lazım. Bugünkü imkanlarla da baktığınızda doğru bir hikaye kurguladığınızda aslında elimizin altında internet var, sosyal medya var. Yani bugün biz Brezilya'dan bile Adana'ya turist getiriyorsak, ki dünyanın en meşhur karnavallarından biri Brezilya'da biliyorsunuz, ama bizim karnavalımıza kalkıp geliyorlarsa işte o sosyal medyanın bize sağladığı teknolojik imkanları kullandığımızdandır, ama onu doğru kullandığımızdandır. Buralarda hep söylerim, projelerde asıl hedef nedir? Böyle bir projeyi ne amaçla yapıyoruz? Bunun doğru belirlenmesi lazım. Yani bazen birçok kentten, kasabadan, ilçeden bize ulaşıyorlar bizim komitemize. İşte biz de şöyle bir şey yapmak istiyoruz falan diye. Arkadaşlarımız yardımcı oluyor, biz nasıl yaptık anlatıyorlar falan, ama şimdi eğer arkasını dolduramazsınız, mesela biz de bir şey yapalım diye yola çıkarsanız genelde çok sürdürülebilir olmuyor. Arkasını doldurmak lazım. Yani gerçek amacın ne olduğunu çok net belirlemek lazım. İşte o yolla, o kurguyla başlarsanız arkası dolu olduğu zaman da amacınızı belirledikten sonra prensiplerinizi de doğru koyarsanız

0: ve o ülkelere, prensiplere her yıl sahip çıkarsanız o zaman yaşayan bir aktiviteye dönüşüyor. Biz 14 yıl boyunca yola çıktığımız temel ülkelerden hiç taviz vermedik. Aynı duruşla devam ettik. Bir şekilde gerisi de geliyor zaten. Ama amacı çok doğru belirlemek lazım. Yani biz bunu gerçekten neden yapmak istiyoruz? Ulaşmak istediğimiz hedef nedir? Bunu masaya koymadan başlayan projeler genelde sürdürülebilir olamıyor maalesef.
1: Evet, siz amaca ve hikayeye ısrarla vurgu yaptınız ama böylesi bir fikrin ortaya çıkışında farklı kurumları aynı hedefte buluşturmak da önemli diye düşünüyoruz. Siz
0: çok.
1: Halkın desteğinden de söz ettiniz.
0: Evet.
1: Peki bunu nasıl açtı Adana acaba? Farklı kurumları aynı hedefte buluşturmak da çok önemli.
0: İlk yıl biz bu işle ilgili yola çıkarken şunu görmüştük. Şimdi bir kentte böylesine büyük bir organizasyon yapmayı hayal ediyorsanız öncelikle kentin mülki amirliği, yani valiliği başta olmak üzere belediye yönetimleri, ticaret odaları gibi STK'ları, mümkünse kentin kanaat önderleri, varsa sanatçıları, iş adamları, bunları bir araya getirmek gerektiğini düşündük ve ilk toplantımız bir 120 kişi filandık. Bu dediğimiz profildeki bir toplantıya fikri sunduk. Şimdi onların ikna olması ve sahip çıkması olmadan bir kentte bu tür bir etkinliği başarmanız çok zor.
1: Evet.
0: Kurumların birlikte hareket etmesi lazım. Birlikte hareket edebilmesi için fikre inanması lazım. Orada herkes kendi rolüyle bu işe destek vermeli. Şimdi yıllar boyunca valilik başta olmak üzere büyükşehir belediyesi, merkez ilçeler, uzak ilçeler, kaymakamlıklar, işte emniyet müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, turizm müdürlüğü, bunların hepsi işin içinde. Şimdi başka türlü öyle bir kentte böyle bir büyük hareketi yönetemezsiniz. Arka planında çok büyük bir çalışma var. Valiliğin koordinasyonunda yapılan, emniyet müdürlüğü korkunç güzel önlemler alıyor. Bakın 14 senedir
1: evet.
0: Çok şükür kimsenin burnu kanamadan bu işler oluyor ama arkadan ne kadar büyük bir emek var onu böyle görmüyoruz pek ama işte kaç tane ambulans var şehrin sokaklarında, işte itfaiye ona göre ayarlanıyor, kentin temizlik gücü ona göre, yani büyük bir emek var. Böyle bir koordinasyonu kentin bu bahsettiğimiz kurumlarının ortak aklıyla ve herkesin kendi üstüne düşen sorumluluğu sonuna kadar cansıparane yapmasıyla başarabilirsiniz. Yoksa yani işte iki tane konser koyalım, bir tane de işte kortej geçişi yapalım, şurayı da süsleyelim dediğinizde o biraz yürütülmesi zor hale geliyor. İnanamayacağınız
1: evet.
0: Kadar arkada büyük bir efor var. Bir yıl sürüyor onun hazırlığı.
1: Evet. Yürütmenin zorluğundan söz ettiniz. Bu kadar geniş çaplı bir organizasyonda bir de sürdürülebilir olması da önemli. Bu kadar büyük bir organizasyonu, bir şehir, bu şehir etkinliğini sürdürülebilir olması için neler yaptı acaba?
0: Şimdi birincisi, ilk günden itibaren her yıl karnaval öncesinde koordinasyon toplantılarımız olur bizim. İlgili bütün birimler, valiliğin merkezinde, herkes orada yapması gereken rollerin listesi belirlenir. Herkes notlarını alır ve kendi birimleriyle hazırlıklara başlar. Karnaval boyunca bütün bu birimler teyakkuz halindedir. Karnaval bittiği zaman hemen arkasından bir toplantı yaparız ve o toplantıda neleri eksik yaptık sıcağı sıcağına, bunların notlarını alırız ki bir sonraki yıl o hatalar yeniden yapılmasın diye. Tüm bu şeyle, bu disiplinle gittiğiniz zaman zaten işin ucunu hiç bırakmıyorsunuz. Hani bu yıl karnaval bitti, bir sene sonra bir daha bakarız değil. Karnaval biterken başlıyor bir sonraki yılın karnavalın
1: evet.
0: Hazırlıkları. İşte bu anlayışla sahip çıktığınızda, bütün herkes aynı, bütün birimler aynı anlayışla sahip çıkınca da işte iş böyle devamlılık ve sürdürülebilirlik şeyi altında bugünlere gelebiliyor.
1: Evet, hatta üzerine koyarak değil mi?
0: Evet,
1: evet efendim, sorularımız bitmedi ama zamanımız bitti. Çok teşekkür ediyoruz size. Mersin içinde aynı şekilde bir şehir etkinliğinin nasip olmasını dileyelim yarınlarda.
0: İnşallah.
1: Katkınız için sağ olun efendim.
0: Sizler de sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi, Toyota Türkiye CEO'su Sayın Ali Haydar Bozkurt bu bölümde konuğumuz oldu sevgili dinleyiciler.

0: Ajans Çukurova.
1: Bölge gündemi programı Ajans Çukurova bölümüyle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz bu bölümde haber ajanslarının bölgemiz kentlerinden geçtiği sesli haberleri sizinle buluşturmaya gayret ediyoruz. Uzmanından yayla uyarısı, yüksek rakımda beyin kanaması riskine dikkat. Havaların ısınması ile birlikte vatandaşların serinlemek amacıyla yaylalara yönelmesi bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Adana'da görev yapan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, yüksek rakımlı bölgelerde oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak tansiyon yükselmesi, migren atakları ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarının görülebileceği uyarısında bulundu.
2: Türkiye'de genelde insanlarda bir yayla kültürü var. Burada önemli olan yaylaya evet çıkalım ama yaylada yükseklere çıkıldıkça bulunduğunuz yerden yükseğe çıktığınız yerin oksijeni düşüktür. Dolayısıyla böyle bir yüksek rakıma çıkılma yani yayla gibi yere gidildiği zaman oksijen düşüklüğüne karşı vücut kendini savunmaya alır. Savunmaya aldığı zaman da kalp atışı hızlanır ve bazı stres hormonları artar. Buna bağlı olarak tansiyon yüksekliği görülebilir. Ve özellikle migren hastalarında damar genişlemesi beyinde, damar genişlemesi olacağı için oksijen düşüklüğünde bunlarda ataklar artabilir, baş ağrısı artabilir veya migren benzeri baş ağrıları artabilir. Dolayısıyla yaylaya evet çıkın ama yaylaya çıktığınız zaman inip çıkma şeklinde olmasın. Çünkü o birkaç gün içerisinde vücut kendini buna uyum göstermeye çalışıyor. Uyum gösterdiği zaman bu yakınmalar düzelebiliyor. Burada çıktığınız zaman yapmanız gereken tansiyonunuzu lütfen daha yakın takip edin. İlaç kullanıyorsanız ilacınızı özellikle aksatmamaya özen gösterin. Özellikle yaylaya çıktığınız ilk bir hafta içerisinde ağır yemeklerden kaçının, tuzlu yemeklerden kaçının. Migren hastasıysanız özellikle uykunuza dikkat edin çünkü oksijen hastalığına bağlı damar genişlemesi olacağı için zaten bir baş ağrısı tetikleyecek unsur var. Siz bir de üstüne uykusuz ve stresli, yorgun olursanız ya da ilaçlarınızı aksatırsanız veya üzerine işlenmiş gıdalar, hani yaylaya geldik, bunun sosisinden, salamından, sucuğundan yiyelim deyip işlenmiş gıdalar fazla miktarda yediğinizde migren atağınız tetiklenebilir.
1: Başkan Çenet, söz verdiği halı sahayı tamamlayıp öğrencilerle sahaya çıktı. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğrencilerden gelen halı saha talebini karşılıksız bırakmadı. Verdiği sözü yerine getiren Başkan Çenet, tamamlanan sahada öğretmen ve öğrencilerle dostluk maçı yaptı.
3: Osmaniye Devlet Bahçeli Fen Lisemizdeyiz. Bundan birkaç ay önce okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, sevgili öğrencilerimizi ziyaret etmiştik. Onlar da bize birkaç talepleri olmuştu. Çünkü yeni genç bir okul burası. Tabii biz de ismiyle müşemma. Burada güzel bir halı sahayı açmış bulunuyoruz Osmaniye Belediyesi olarak. Hayırlı olmasını diliyoruz. Gerçekten hemen bu işte Amanosların eteğinde nasıl güzel de esiyor. Okul müdürümüze hayırlı olsun, öğrenci kardeşlerimize hayırlı olsun. Biz de bir açılış maçı yaptık. Gerek beden eğitimi derslerinde, gerekse böyle onların boş işte vakitlerinde. Burada çok böyle sporla onları buluşturduğumuz bir saha oldu. Gençlerimizi ne kadar spora yaklaştırırsak inanıyoruz ki onunla geleceğimiz daha böyle sağlam kafa, sağlam vücutta bulunacak. Ve her türlü çağımızın zararlı birçok bağımlılığından da ben kurtulacaklarına inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Beğendik mi?
4: Evet.
3: Bence çok güzel olmuş.
1: Ajans Çukurova'da son bir haber paylaşalım sevgili dinleyiciler. Hastalığın etkisiyle kayboldu, Alzheimer merkezinde yeniden hayat buldu. Gaziantep'te yaşayan ve Alzheimer hastalığının etkisiyle çok iyi bildiği sokaklarda kaybolan ve unutkanlık yaşamaya başlayan Mehmet Sait Dayak, Alzheimer merkezinde gördüğü tedavinin ardından yeniden hayat buldu. Mehmet Sait Dayak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeni adıyla Meral Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi'nde 3 yıldır haftanın 2 günü düzenli olarak eğitim alıyor. Fiziksel ve sosyal destek programlarına aktif olarak katılan Dayak, akıl ve zeka oyunları sınıfıyla müzik derslerinde hafıza egzersizleri yaparken, iş uğraş atölyesinde ahşap boyama çalışmalarıyla ince motor becerilerini geliştiriyor. Mehmet Sait Dayak ve eşi Neşe

0: Dayak aldıkları hizmetten oldukça memnun.
1: 7 yıl, 8 yıl oldu. Alzheimer hastası oldum. Bu kuruma 3 yıl oldu geleli. Bir gün yolda kayboldum. Buranın personeli beni yolda buldu tesadüfen. Buraya beni yönlendirdi. Çok sinirliydim, çok asabiydim. Ondan sonra çocuklarıma karşı, aileme karşı, gelen misafire karşı çok şeydim yani, asabiydim. Buraya geldikten sonra da biraz sakinleştim. El işleri, beyin zeka geliştirmeleri, atölyelerde iş eğitimi, bilmem müzik dersinde bunları bizi motive ettiler. Buraya gelmemin sebeplerinden bir tanesi çok uyuyordum ben. Ondan sonra uykudan kalkmayı canım istemiyordu. Şu an gene öyle ama eski gibi değilim. Şu anda uyku problemi kalmadı. Arkadaşlarla bir arada olup toplu halde sohbet etme, toplu halde dinlenme, sosyalleşme yönünden bir onların dertlerini dinlemek, bizim derdimiz onları dinlemesi yani bizleri motive ediyor.
2: Önceleri çok asabiydi ama emekli olduktan sonra içine kapanık bir şekilde odasından çıkmamaya başladı. Evden kaçıp kayboluyordu. Sonra bir gün gene Mehmet Sait kaybolduğunda aramaya çıktım. O benden önce moral evi çalışanıyla rastlaşmış. Ondan bilgi aldık ve buraya tanıştık. Burada çok güzel günleri geçti. Güzel tedavisiyle beraber üniversitede geriatri bölümünden de destek alarak orayla işbirliği yaparak buradaki çalışanların bilgisiyle daha ılımlı, daha nazik, daha konuşkan ve devamlı uyuma değil de benimle sohbet etmeye başladı. İnsanın oğlu, kızı, bacısı, kardeşi, akrabası bu kadar saygılı ve anlayışlı davranmazken burada en ufak bir kötü bir işlem yok ve çok güzel ilgileniyorlar. Kendisi de çok memnun. Ben buraya geldiği için ben de daha memnunum.
0: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova'yı noktalıyoruz.
3: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
4: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
3: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
4: Geleceğinizi riske atmayın.
5: Kültür Sanat Rehberi.
0: Sevgili dinleyiciler, programımızın son dakikalarında bölgemizde yapılacak olan kültür ve sanat etkinliklerini süremiz yettiğince duyuralım size. 30 Haziran Salı günü saat 20.30'da Antalya Devlet Tiyatrosu Huysuz adlı oyunu Girne Amfiteatro'da sahneliyor. Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğuyla Hayko Cepkin konseri 2 Temmuz Perşembe saat 21'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda. Kaç Kuruşluk Dünya adlı oyun 4 Temmuz Cumartesi saat 20.30'da Osmaniye Kadirli Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Vicdan adlı oyun 4 Temmuz Cumartesi saat 20'de Gaziantep Met Sanat Atölyesi kapalı sahnede sahnelenecek. Grup Ayna bir konserle Kuzey Kıbrıslılarla buluşuyor. Konsere katılmak isteyenler 8 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21'de Girne Amfiteatro'da yerlerini almalı. Pinokyo Çocuk Tiyatrosu 10 Temmuz Cuma saat 18'de Adana Erkan Okulları Kültür Merkezi'nde, 11 Temmuz Cumartesi saat 16'da Gaziantep Zevk Müzesi Kültür Merkezi Poseidon Salonu'nda, 13 Temmuz Pazartesi saat 18'de ise Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde minik izleyicilerle buluşacak. İzleyecek herkese iyi seyirler dileriz. Sevgili dinleyiciler, hayatın ve günün yüksek ritmini haberlerle aktarmaya çalıştık size ama bugün de vaktimiz tükendi. Sinan Çetin, Zafer Arzum ve ben Seda Sarıoğlu yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Gününüz çok güzel geçsin sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinden hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzun var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak 29 Haziran 1939 günü Hatay Devlet Meclisi oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı. Biz de bu konuyu tarihçi yazar Mehmet Çetinkaya ile konuşacağız. Ve son olarak değerli dinleyenler, sıcak havaların artık fazlasıyla hissedildiği bugünlerde insanlar serinlemek için deniz ve havuzları

giriyor. Tabii bunlar da farklı hastalıkları barındırabiliyor özellikle. Biz de bu hususta neler yapılabilir bunu detaylandıracağız. Çocuk alerji, astım ve immünoloji uzmanı doçent doktor Murat Çapanoğlu sizlerle olacak.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
1: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
1: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. 29 Haziran 1939 günü Hatay Devlet Meclisi oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı. Biz de bu konuyu tarihçi yazar Mehmet Çetinkaya ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim, iyiyim.
1: Efendim 29 Haziran 1939 gününe gideceğiz. O günün öncesine gideceğiz sizlerle birlikte. Hatay'ın Türkiye'ye katılma kararı nasıl alındı? O gün süreç nasıldı? Nasıl bir hava vardı? Sizden dinleyelim lütfen.
2: Evet, kıymetli dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümü 29 Haziran önemli bir tarihteyiz. Başta Hataylılar olmak üzere tüm milletimize bu katılışın hayırlı olmasını tekrar diliyoruz ve kutluyoruz. Kutlarken de tabii bu katılma sadece bir toprak kazanımı değil, Türk dış politikasının, askeri stratejisinin ve milli duruşunun en önemli diplomatik zaferlerinden biridir diye ifade etmek isterim. Bugün Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılışının yine yıl dönümündeyiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem diyerek ömrünün son günlerine kadar büyük bir kararlılıkla takip ettiği o Hatay davası hem Türk tarihi açısından bir dönüm noktasıdır hem de Türkiye'nin bugünkü jeopolitik gücünün en önemli sütunlarından birisini oluşturmaktadır. Burada geçmişe bir yolculuk kısa yapacak olursak o günleri hatırlamak gerekiyor. Tabii Hatay 1. Dünya Savaşı sonrasında çizilen sınırlarımızın dışında kaldı. 1918 Mondros Mütarekesi ve arkasından Güney Cephesi'nde yapılan o büyük milli mücadelenin başarısıyla tekrar o süreç, katılım süreci başlayacak. Misak-ı Milli topraklarından biriydi burası da. Barışçıl, akılcı, diplomatik bir zaferle gelecek Hatay'ın katılışı. Tek bir kurşun atmadan tamamen uluslararası hukuk, diplomatik, deha ve stratejik hamleler, askeri stratejik hamleler bir bölgeyi topraklarına nasıl katar? Türkiye o misak-ı milli sınırlarının içine tekrar Hatay'ı nasıl alır? Onu görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın bulutları, kara bulutları dünyada esmeye başladığı bir dönem. Tabii o dönem küresel güçlerin karşıda kazanılmış büyük bir zafer olarak, dış politik zafer olarak da kabul etmek lazım. Ömrünü cephelerde geçirmiş bir lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hasta yatağındayken bile Hatay için Hatay sınırına kadar giderek askeri kararlılık göstermesi, Türk milletinin toprağına ve soydaşlarına olan bağlılığının en somut göstergesidir. Onun vefatından kısa bir süre sonra Hatay Meclisi'nin 29 Haziran'da aldığı, oy birliğiyle aldığı katılım kararı bu mücadelenin de taşlandırılması şeklinde olmuştur. Bizim tarihi kayıt ve kaynaklarımıza baktığımızda özellikle burada o günkü Fransa'nın tavrı, işgali ve arkasından 1921 anlaşmasıyla İskenderun sancağımızın Suriye sınırları içerisinde ve Fransa mandasında kalışı, bu sürecin hemen arkasından da 1936'ya geldiğimizde işte İskenderun sancağımız, Fransa'nın Suriye mandasını bırakmak istemesi, ki Almanya tehdidi var, Nazi tehdidi var Avrupa'da, bunun üzerine

0: üzerine Türkiye 1921 anlaşmasına atıf yaparak sancağın haklarının Suriye'ye devredilemeyeceğini, buranın kaderini kendi halkının özellikle Türk nüfusa güveniyoruz var belirlenmesi gerektiğini savunarak Fransa'ya nota verdi. Şimdi Mustafa Kemal'in burada tabii dış politik dehasını bir kere daha görüyoruz. Milletler Cemiyeti'ne konuyu hemen taşıyor Cemiyeti Akvam'a. Hatay adını da bizzat bu dönemde kendisinin koyduğu ifade edilir. Bunu vurgulamak için kendisi böyle bir ifade kullanmış. Tabii 36-37'de Edward Sandler raporu, o raporda bölgede yaşayan işçi insanların Türklerden oluştuğu ve 37'de Hatay'ın iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağlı, nevi şahsına münhasır özel bir statüye kavuşmasını kabul ediyor Birleşmiş Milletler. Hatta Mayıs 37'ye geldiğimizde Sancak Anayasası'nı ortaya koyuyorlar ve bu statüyü koruyacak bir anayasa hazırlanıyor. Sancak kendi meclisine sahip olacak, resmi dili Türkçe olacak, sınırları Milletler Cemiyeti ile Türkiye-Fransa tarafından güvence altına alınacak. Ancak Fransa Suriye'deki özellikle bu statünün uygulanmasını geciktirmeye çalışacak. Şimdi burada 38'deki diplomasi ve askeri kararlılığı vurgulamak lazım. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığının çok ilerlemiş olmasına rağmen Adana ve Mersin'e giderek ordu birliklerini denetlemesi, bu hamlesi Fransa'ya şunu ifade etmesi, gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinmeyiz. Evet. Çünkü dış politikada hamleleriniz güç bulması için bu tür kararlılıkları da göstermek gerekiyor. Hatay'a girişi 5 Temmuz 38'dir Türk ordusunun. Baskılara dayanamayan Fransa Türkiye ile ortak güvenliği sağlamayı kabul ediyor ve Kurmay Albay Şükrü Kanatlı komutasındaki kuvvetlerimiz Hatay halkının coşkulu bir karşılamasıyla, gösterisiyle sancak topraklarına giriyorlar. Tabii seçimler vesaireler, kısa o 9-10 aylık bir Hatay Cumhuriyeti dönemi var. O dönemin arkasından yapılan seçimlerde 40 milletvekili, 22'si Türklerden oluşuyor, çoğunluğu sağlıyorlar. 2 Eylül'de 38'de Cumhuriyet ilan ediyor, ediliyor. Hatay Devleti kuruluyor ve Cumhurbaşkanı Tayfur Türkmen, Başbakan Abdurrahman Melek, Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen oldu. Ki onları da bu mücadelede rahmetle anmak gerekiyor. Hatay Cumhuriyeti'nin bayrağı bizzat Mustafa Kemal'in çizdiği Türk bayrağına çok benzeyen ancak yıldızının içi boş kırmızı olan bayraktır. İstiklal Marşı bizim milli marşımızda aynıdır. Ortak kabul edilmiştir ve burada kanunlarımız aynı bizim kanunlarımız gibi uygulanmaya konulmuştur ve 36'da Fransa-Suriye Anlaşması Eylül 36'da Suriye'den çekilmesi Fransa'nın başlayan süreç Milletler Cemiyeti kararları vesaire bunların hepsi bir şeydir, süreçtir ve sonunda şunu ifade etmek lazım. 29 Haziran'a geldiğimizde Hatay Meclisi Türkiye'ye ilhak kararı alıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kendini görüyor. Şimdi bizim bugün baktığımızda Hatay meselesine jeopolitik önemi açısından hakikaten çok Doğu Akdeniz'deki hakimiyet ve enerji jeopolitiği bakımından Türkiye'nin mavi vatan özellikle deniz yetki alanları açısından Hatay'ın önemini bir kere daha kavruyoruz. İskenderun Körfezi'nin stratejisini biliyoruz. O limanların bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade ediyoruz ve Orta Doğu da gelişen olaylar özellikle Türkiye'nin buradaki sınır güvenliği ve sınır ötesi güvenliğinin bugün yapılan operasyonlarla da ne kadar önemli bir katılım olduğunu ifade etmek gerekiyor. Tabii kültürel, jeopolitik ve hoşgörülü diplomasisi açısından da Hatay'ın biliyorsunuz çok çeşitli kültürel yapısı var. Bu da bir güç olarak Türkiye'nin dış politikada ve iç dengeleri korumasında önemlidir. Geçtiğimiz günlerde ya da yıllarda diyelim, işte 2023'te ciddi bir deprem yaşadı Hatay'ımız. Ana vatana katılışının yıl dönümünde bir kere daha Hatay'ımıza ve bölge insanımıza deprem için geçmiş olsun diyoruz. Devletimizin güçlü katkılarıyla Hatay kendini yeniden inşa ediyor ve kuruyor. Yani Hatay davası, Hatay meselesi ve Türkiye'ye katılışı hem bölge için hem de Türkiye'miz için büyük bir diplomatik zaferdir. Ankara Anlaşması ve sonrasında gelişen olayları kısaca özetlemeye çalıştık ama Hatay davası hakikaten bölge konjonktürü açısından iyi okunması gereken, Türk dış politikası açısından da bir ders niteliği taşıyan çok önemli bir tarihi başarımızdır. Başta onu sağlayan, o mücadeleyi veren başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla bir kere daha anıyoruz ve bugüne kadar Hatay'ı ve Türkiye'mizin sınırlarını koruyan, kollayan, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize de rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara da minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Ben Hataylılar başta olmak üzere tüm milletimizin bu katılışını kutluyorum. Değerli dinleyenlerimi saygıyla, sevgiyle de selamlıyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Detaylı bir şekilde izah ettiniz o günün koşullarını. Veda etmeden aslında kısaca şunu da sormak istiyoruz sizi bulmuşken. Çünkü tarih, her milletin tabii kendi tarihi çok kıymetlidir. Bu anlamda tarih okumak, tarih bilmek de çok çok önemli. Tabii bunu genç kuşaklara aktarmak da bir o kadar önemli. Dolayısıyla genç kuşaklara aktarma noktasında özellikle, şimdi Hatay üzerinde konuşuyoruz hocam. Tabii bunu Hatay üzerinde de bakabilirsiniz. Genel anlamda değerlendirebilirsiniz. Özellikle tarih okuryazarlığı hususunu genç kuşaklara daha iyi aktarabilmek için neler yapabiliriz? Kısaca buna da değinelim. Sizin fikirleriniz kıymetli bizim için çünkü. Buna da değinelim hocam. Öyle veda edelim.
0: Teşekkür ederim. Çok doğru bir tespit yaptınız veyahut da ifade ettiniz. Tarih okuryazarlığı çok önemlidir. Bir akademisyen hocamıza sorulduğunda özellikle yöneticilerin okuması gereken 10 kitap nedir dendiğinde ilk 3 sıraya tarih kitaplarını koyuyor. Özellikle Türk tarihi büyük bir laboratuvardır ve müthiş tecrübeleri biriktirmiştir. Dolayısıyla bugünü ve geleceği gençlerin özellikle daha doğru, daha iyi anlaması için mutlaka tarihe bir okuryazarlık açısından iyi bakması, doğru anlaması gerekiyor ki özellikle yakın tarihimiz, Cumhuriyet tarihi ve hemen öncesi bizim yaşadıklarımız, bölgenin bugün yaşadıklarıyla bağımsız değildir. Okullarımızda gençlerimizin bu önemli, anlamlı günlerde mutlaka bu tarih okuryazarlıklarını artırmaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın Cumhuriyet Eğitim Gezileri vardı ki yaşanan olayları yerinde inceleyerek, gençleri oralara taşıyarak, oralarda anlatılar yaparak, oralarda senaryolar ortaya koyarak onları daha kalıcı, daha şuurlu bir tarih anlayışına götürmesi harika bir yaklaşımdı. Derslerde özellikle hocalarımızın mutlaka bu çerçeveyi çizdiklerini, verdiklerini görüyoruz. Zaten müfredat kitaplarımıza baktığımızda da bu konularda önemli bilgiler var. Önemli olan bunu aktarabilmek ve bu özellikle sosyal medyanın ve diğer dış unsurların gençleri çok yorduğu, zorladığı bir dönemde buna çok ihtiyacımız var. Gelecek için gençlerin mutlaka şuurlu, bilinçli bir tarih okuryazarlığına sahip, her türlü kötü ahlaktan uzak, idealist, inançlı bilimde, teknikte ileri gitmesi lazım. Bu açıdan da Hatay meselesi başta olmak üzere tüm bölge ve genel tarih açısından gençlerimizi bu konuda mutlaka eğitmemiz, onların da okuması gerekiyor ki ümidimiz kırılmasın, geleceğimiz daha iyi olsun.
1: Efendim, dijital aslında medyayı özellikle burada kullanmakta fayda var gibi. Çünkü şimdi baktığımız zaman aslında elbette hepimiz sosyal medya, telefonlar, internet hepimizin hayatının içerisinde. Biraz daha genç kuşaklara ulaşma adına sanki medyayı, dijital medyayı, belki oyunları, belki sosyal medyayı burada işin içine dahil edip o tarih bilincini, tarih sevgisini aşılayabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, çok mu acaba tarihin dokusundan uzaklaştıran bir düşünce bu?
0: Hayır, bu konuda zaten çalışmalar da var ve çok doğru düşünüyorsunuz. Biz de bu konuda özellikle okullarımızda o akıllı tahtalardan, EBA üzerinden, platformlardan, Milli Eğitim Bakanlığımızın açtığı o platformlarda animasyonlardan tutun, haritalar üzerinde görsellerle beraber sosyal medyadaki o kısa videolar, vurucu daha etkileyici. Gençlerin bugün çok hızlı değiştiriyorlar seyirlik hadiseleri, çünkü uzun süre kalmıyorlar orada. Dolayısıyla sosyal medyanın ve diğer dijital ortamların tarih öğretisinde, eğitiminde kullanılması teknolojinin mutlaka olmazsa olmazıdır tarih eğitimi açısından. Biz bunu önemsiyoruz, değerlendiriyoruz ve sizin de o ifade ettiğiniz gibi gençler mutlaka o alanları da görüyorlar, bakıyorlar. Bu konuda belki şeye dikkat etmek lazım. Yani kaynak sağlam olmalı, doğru olmalı. Çünkü sosyal medyada biliyorsunuz çok kirli bilgiler var. Bazı art niyetli kişilerin olağanüstü değişik sansasyonel haberleri de olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım, iyi süzmek lazım. Bunun için de özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın ve güvenilir kaynakların, üniversitelerin bu tür mecraları daha etkin kullanması gerekiyor. Yani sosyal medya çok etkili gençler üzerinde.
1: Gerçekten öyle hocam. Yani bizim çok önemli, şanlı bir tarihimiz var. Bu tarihe elbette sahip çıkıyoruz elimizden geldiğince. Ama bunu genç kuşaklara bırakmak için de dönemin modern yollarını kullanmakta bir beis yok. Bu yolları gayet rahat bir şekilde kullanabiliriz.
0: Hiçbir bu detayları... beis yok. Çok da etkili oluyor. Olur da, olmaya devam edecek. Yeterli mi? Değil. Daha etkili kullanmak gerekiyor. Bu kadar malzeme var. Bundan çok şey çıkar. Filmler çıkar, kısa filmler, animasyonlar, haritalar, şunlar bunlar. Her şey olabilir. Sosyal medya çok güçlü.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız yayına. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Selam, saygı sunuyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler, tarihçi yazar Mehmet Çetinkaya sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr

Sevgili dinleyiciler, bunları biliyor musunuz köşemizde? Duyduğunuzdan sizi şaşırtacağını düşündüğümüz, hayatınıza renk katmasını umduğumuz birbirinden ilginç ve gerçek bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte bunları biliyor musunuz köşemizde sizler için derlediklerimiz. Beynimizin olayları gerçekleştikten 80 milisaniye sonra algıladığını, peki okyanus akıntılarının Antarktika'nın donmuş halde kalmasını sağladığını, orman yangınları sonucu açığa çıkan dumanın atmosferde 12-23 kilometre yükselebildiğini, Everest Dağı'nın 2015 yılında gerçekleşen 7.8 büyüklüğündeki Nepal depreminden sonra güneybatıya doğru 3 santimetre hareket ettiğini, Pasifik Okyanusu'nda Kaliforniya ile Hawaii arasında bulunan büyük kısmın mikroplastiklerin oluşturduğu bir çöp adası bulunduğunu, peki ortalama yüzey sıcaklığı 471 derece olan Venüs gezegenini, Güneş sisteminin en sıcak gezegeni olduğunu, Karadeniz'in son buzul çağının büyük kısmında bir tatlı su gölü olduğunu biliyor muydunuz?

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz çocuk alerji, astım ve immünoloji uzmanı doçent doktor Murat Çapanoğlu. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Fatih Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler de iyisiniz.
1: Gayet iyi hocam. Sizlerle konuştuk, daha iyi olduk. Şimdi yine çocuklarımızın sağlığı için sizlerle konuşacağız. Tabii bu kez havuz meselesiyle, deniz meselesiyle başlayacağız. Ardından tabii yine genel anlamda alerji üzerine konuşuruz tabii. Alerji, astım ya da immünoloji olarak konuşuruz. Efendim şimdi havalar ısındı. Tabii bölgemiz nazarında özellikle deniz turizmi, havuz turizmi de hat safhada. Çocuklar denize, havuza giriyorlar fazlasıyla. Tabii bu da bazı hastalıklara kapı açabiliyor. Dilerseniz
2: Çok
1: böyle
2: doğru.
1: başlayalım hocam. Yani şimdi çocuklar denize, havuza, ki her ikisini de birbirinden ayırabiliriz isterseniz.
2: Evet.
1: Burada

0: Mesela hasta olmamak için, mikrop kapmamak için neler yapmalılar? Nasıl biz anne babalar neler yapmalıyız? Detaylı bir şekilde sizden dinleyelim.
1: Hocam bir kere havuza girebilir mi sorusuna yanıt vereyim. Yani çocuklarım havuza girebilirler. Bu önemli. Hani girmeleri hatta istediğimiz bir şey. Yüzme çocuklarım açısından kas gelişimi, akciğer kapasitelerini arttırmaları ya da bu koordinasyonu geliştirmeleri açısından önemli. Hani onlara o verdiği serotonin de ruhsal olarak da çok olumlu etkileri olan bir şey. Yani tüm fiziksel olarak da çok olumlu etkileri olan bir durum. Ama şuna dikkat etmek lazım. Gerçekten enfeksiyon, hele ki alerjik yakınmaları olan çocuklarda bu yakınmaların artmasına neden olabiliyor. O zaman az önce sorduğunuz soru. Evet, biz neler yapalım anne baba olarak? Bir kere havuzun temizliğinden emin olmak lazım. Havuza sokacaksak. Bir de aşılama takvimi anneler sorduğunda artık hani hemen sokabilir miyim? Hayır. Aşılama takviminde bizim immünoglobulin dediğimiz antikor seviyelerimiz yükseliyor.
0: Evet.
1: İşte biz biliyoruz ki 6 aylık aşılarını bitirmeden bir çocuğu denize ya da havuza sokmanızı çok da istemiyoruz. 6 aylık aşısı bitecek, en az bir 15 gün geçecek, antikor seviyesi güzel bir seviyeye gelecek. Yani 6,5 aydan sonra izin veriyoruz. Önceliğimiz deniz. Deniz tabii ki daha temiz olarak düşündüğümüz bir durum. O tuzun etkisiyle. Ama havuza da girebilirler. Yeter ki havuzun temizliğinden emin olalım. Temiz görünüyor olması temiz demek değil. Ona dikkat.
0: Evet
1: Bir
0: hocam.
1: kere berrak mı su? Ya da filtrelemeyi düzenli yapıyorlar mı? Ya da klor, pH düzeyleri. Zaten bunları muhtemelen orada yazı olarak belirtiyorlardır bu düzeyleri. Bunlardan emin olmak lazım. Bakım kayıtlarına güzel bakıp havuzun temizliğinden emin olacağız. Hani bizde şöyle bir şey var Fatih Bey, diyorlar ya, ya klor çok iyi kokuyor, kesin
0: Evet.
1: kloru çoktur buranın, o zaman güvenlidir. Değil,
0: Böyle bir
1: değil
0: yanılgı var
1: hocam.
0: ama hocam hakikaten.
1: Yanılgı. Gerçekten yanılgı. Çünkü çok fazla klor kokusu gibi hissettiğimiz o koku aslında klorun terle ya da o idrarla yeni ürettiği maddelerden kaynaklı koku olabilir. O yüzden klor gerçekten ölçüm olarak ne düzeyde onu bakmak lazım. Ortalama da 1-3 miligram litre düzeyi bir klor bizim için iyi bir klor. Yani 4'e kadar, yani 3'e kadar, 3-4'e kadar klor iyi ama fazlası bu sefer de tahrip edici etkisi başlıyor. Ya da düşük olursa bu sefer de mikropların çoğalmasına sebep oluyor. Birinin altında olması da çok istemediğimiz bir durum.
0: Evet.
1: Tabii bunu bir taraftan enfeksiyonu önlemenin bir yolu da hani klasik her havuzda yazar ya, girmeden önce mutlaka duş alınız.
0: Evet
1: Bu
0: hocam,
1: önemli bir
0: aynen.
1: şey. Hem vücudumuzdaki mikrobu havuza sokmamak adına da önemli. Herkes bu kurallara uymalı ki çocuklar risk altında olmasın. Bu da önemli bir durum.
0: Evet.
1: Şimdi bize şu aralar nasıl geliyor çocuklarım? İshal ile geliyorlar, kusma ile geliyorlar, göz enfeksiyonlarıyla, kulak enfeksiyonlarıyla geliyorlar gerçekten. Havuzdan bunları alıyoruz. Yani bu ishal ise çocuk havuza sokmamak çok önemli burada. Çünkü gerçekten mikrobu havuza vermiş oluyor. İshali tam üzerine kadar sokmamak lazım ki diğer çocuklarımızı risk altına atmayalım. Ya da su yutmaması gerektiğini çocuğumuza öğretelim. Yani
0: Evet.
1: tabii ki yutuyor. Yani yutmuyor değil ama yani buna çok dikkat edebilirse belki bu da enfeksiyonu azaltacaktır. Ya da
0: Hocam.
1: göz enfeksiyonları da aynı şekilde.
0: Evet, şimdi burada
1: Buyurun.
0: mesela çok tabii ishal olarak söylediniz ama şimdi havuz netice itibariyle kapalı bir alan. Şimdi deniz daha böyle
1: Deniz
0: sonuçta
1: oranın daha güvenli.
0: daha farklı, daha güvenli ama havuz
1: Tabii.
0: özelinde özellikle bazı yani çocukta bir rahatsızlık varsa bu belki bir deri rahatsızlığı da olabilir. Yani siz çok daha iyi
1: Çok
0: biliyorsunuz. Yani
1: doğru.
0: bulaş anlamında ya da kendi derisine zarar verecek anlamda. Aslında bir
1: Çok doğru.
0: rahatsızlık varsa burada sanki çocuğu o rahatsızlık geçene kadar havuzdan uzak tutmak özellikle toplum sağlığı adına daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Ne dersiniz hocam?
1: Çok doğru. Yani belki denize sokulabilir ama havuz kısmında yani denize sokmakta sorun olmaz. O tuz mikrobun çoğalmasını önleyecektir. Gerçekten denizin tuz oranı yüksek. Ama şey açısından çocuktaki bir cilt enfeksiyonu ya yani bir mantar ya da bir sihirin diğerlerine bulaş açısından diğer çocuklara bulaş açısından önemi var. Ya da çocuğun kendisinde mesela egzema varsa Fatih Bey, klor cildi daha da kurutabiliyor. Burada da şunu önlemek, yani şu şekilde hiç egzeması olanlar havuza girmesin de tabii ki girsin. Ama ben onlara şunu söylüyorum. Çıkar çıkmaz hemen duş aldıracağız. O kloru bir uzaklaştıracağız. Artı hemen, hatta ilk 3 dakika diye bir tabir vardır bizde. Gerçekten hemen nemlendirmek lazım vücudu. O tahriş edici etkiyi kırmanın yolu bu. Yani
0: Evet hocam.
1: egzeması olan bir çocuk da girebilir. Onda sorun yok. Egzema bulaştırmaz. Egzema bulaşıcı değil. Ama tabii mantar ya da sihir gibi bir durum varsa bunlar tabii ki düzeyene kadar havuza girmezse iyi olur.
0: Evet.
1: Yani.
0: Hocam şimdi burada mesela özellikle havuz sonrası ya da deniz sonrası, şimdi çocukta belli rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. En çok gördüğünüz vakaları da söylediniz mesela, ishal özellikle çok ortaya çıkan olaylardan birisi. Şimdi hocam bu durumlarda peki anne babalar nasıl harekete geçmeli? Yani çocuklarda havuz sonrası ya da deniz sonrası belli belirtileri gördüler. Ne yapmaları gerekiyor hocam hemen?
1: Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun olmasını önlemenin bir yolu çocuğa bol sıvı vermek. Çok
0: Evet.
1: önemli. Yani bunun farkındalığını yüksek tutmak lazım. Çocuk suyun içinde olduğu için susamıyor aslında kendince ama o sıcakta hala su kaybediyor, hala terliyor ve çocuğa bol su vermek çok önemli. Şekerli sulardan bahsetmiyorum. Yani meyve sularından bahsetmiyorum. Sade su vererek çocuğun direncini yüksek tutmak lazım. Hele ki ishal de başladıysa o ishalde sıvı kaybı daha da artacaktır. Terle kaybettiğiyle beraber zaten gastrointestinal sistemden de kaybedecek. O zaman bol su, yani probiyotikli işte klasik yoğurt, kefirdir ürünler ya da ishal diyeti dediğimiz işte muzlu, patatesli grubunu tükettirerek suyu içeride tutmaya dikkat etmek gerekiyor orada. İshal grubu için konuşuyorum. Ya da bir göz enfeksiyonu kaptıysa tabii ki orada hemen doktora başvurup orada uygun damlalarla göz enfeksiyonunu tedavi etmek de önemli. Çoksa göz hassas bir organımız oraya zarar verebiliyor. Yani şu ara mesela şey de geliyor çocuklar kulak enfeksiyonuyla. Dış kulak yollarına da şey etki ediyor. Suyun etkisiyle. Bu sefer onlarla da belki tıkaç kullandırabiliriz. Yani bunları hep doktora iletişime geçerek uygun çocuklara mesela kulak tıkacı önerebiliyoruz. Eğer sık enfeksiyon geçiriyorsa bunlara özen göstermek gerekir.
0: Kesinlikle hocam, biz hep mesela birazdan aslında yine programın ilerleyen dakikalarında bir koruyucu hekimlik hususuna değineceğiz. Şimdi en güzel şey hasta olmamak ya burada. Buna ayrıca değineceğiz tabii hocam, ama şimdi biz hep ağırlıklı olarak tabii havuz üzerinden bunu konuştuk, ama deniz nazarında da denize de geçersek hocam, şimdi güneşle ilgili, şimdi uzun süre güneş altında kalmak çocuklar için, tabii bunu söylüyoruz sizlerle
1: Büyük risk
0: konuştuğumuz için.
1: hocam.
0: Evet, yani burada mesela anne babalara nasıl uyarılarda bulunursunuz? Şimdi evet, denize gitmeyi çok istiyorlar, çok seviyorlar, ama uzun süre işte güneş altında kalabiliyor. Şimdi kimisi güneş kremi kullanmıyor ya da unutabiliyor ya da ihmal edilebiliyor gibi hususlar.
1: Hocam
0: Bu hususlarda neler söylersiniz?
1: güneş bizim için önemli. Uzun süre güneşte kalmak güneş yakınlıkları da gelecekte cilt kanserlerine neden olabiliyor. O yüzden çok önemli bu durum. Ne yapalım? Mutlaka mekanik koruma yapacağız. Yani çocuk denizde değil, havuzda değil ama güneş altında oynamak istiyor. Mekanik koruma, mümkün olduğu kadar şapka, şemsiye grupları önemli burada. Ama onların dışında kalan kısımda biz kesinlikle 50 faktörlük güneş kremleri öneriyoruz. 50 faktörlük. Yani içerik olarak temiz olması, egzamaya uygun olanları kullanmak önemli. Ve en önemli dikkat etmelerini istediğimiz şey de saat 11 ile yani minimum 3 diyelim ama ideali 4'e kadar o aralıkta çocukların güneşe maruz kalmasını istemiyoruz. Ama 3'e kadar yani 3'ten sonra belki maruz bırakılabilir. Ve güneş kremini kullanırken şuna dikkat etmek önemli. Yani biz güneş kremi kullanırken de hatalar yapıyoruz. Yani bir kere güneş kremini güneş çıkmadan bir 20 dakika önce sürün diyoruz. Ve
0: Evet hocam.
1: 2-3 saatte bir tekrarlayın. Yani bir kez sürdük bütün gün bize fayda sağlamıyor. 2-3 saatte bir tekrarlamak lazım. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Ya da mesela yüzdükten sonra tekrar sürmek lazım. Çünkü orada yüzdüğü takdirde suyun içerisinde zaten etkisi gidecek.

0: Yani dışarıya çıktığımızda özellikle tekrarlamak da önemli burada.
1: Evet. Şimdi tabii hocam yaz dönemi özellikle biz tabii bugün havuz ve denizdeki özellikle durumu konuştuk sizlerle. Ama yine yazdan kalarak yani yine yaz mevsiminde kalarak bir başka meseleye de geçelim istiyorum. Sizin de onayınız olursa. O da şu havalar çok sıcak olduğu için. Şimdi evet havuz ve deniz bir seçenek ama şimdi evin içine döndüğümüzde de evin içinde de ağırlıklı olarak klima çalışıyor. Doğru bir klima kullanımı ki yani klima ortamdaki havayı soğutup ya da ısıtıp size verdiği için efendim yani bu alerjisi olan çocuklar için ya da biraz tehlike arz edebilen bir durum ortaya çıkabiliyor. Şimdi klima hususunda hocam yani bu konuya da yazın değinmesek olmaz. Çünkü artık herhalde her evde çalışıyor klima. Ne yapılabilir hocam?
0: Şu an şöyle söyleyeyim.
1: Doğru klima
0: Klima
1: kullanımı.
0: kullanılabilir, kullanılmaz değil ve bu bölgedeki bizim bu bölge nem açısından zaten yüksek nem olan bir bölgeyiz. Şimdi klima kullananlarda şöyle bir durum görüyorum. O da çok su kuruyor, o yüzden nemlendirici cihaz kullanıyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Zaten bu bölgenin havasında nem olduğu için kapıyı pencereyi arada açmak zorundayız zaten. Yani klima içerideki havayı sirküle ettiği için temizlemeyecektir o havayı ve sürekli aynı havaya maruz kalacağız. O yüzden klimayı kullandığımızda ara ara pencereyi açarak zaten içeri temiz havayı sokmak zorundayız. Orada da nem yeterince giriyor içeriye. O yüzden sorun yok. O kenarda. Ki klimayı kullanırken filtre temizliği bizim için çok kıymetli hocam. Çünkü klima aldığı havayı tekrar içeriye üflüyor. Yani filtreyi temizlemezsek orada tuttuğu şeyleri filtre dolduktan sonra bu sefer içeriye tekrar üfleyerek sağlığımıza daha büyük zarar verir. Filtre temizliği önemli burada. Çocuğun üzerine üflememesi önemli. Çocuğu uyutabilirler o ortamda. Sadece üzerine üflemeyecek.
1: Evet.
0: Ortam ısısı, ideal ortam ısısı genelde 24 derecedir. Ama egzama gruplarıyla 22 derece tutmalarını istiyoruz. Tabii çocuk da üşümesin. Fakat bu şu demek değil. Bakın burada da bir yanılgıya düşüyoruz. Klimaya ayarladığımız 22 derece ortam ısısını 22 derece yapmıyor. Ortam ısısını ayrı bir termometre ile klimadan farklı bir yerden ölçmek lazım. Çünkü klima kendi içerisindeki termometre ile o an yanındaki ısıya göre kendini ayarlıyor. Yani siz uzak bir yerden ya da odanın orta seviyesinden bir termometre ile ölçerek gerçek oda ısısını elde edip ona göre klimayı çalıştırmamız gerekiyor. Ona da bir dikkat etmek gerekiyor klima kullanırken. Bizim açımızdan dediğim gibi yani kullanılmasına bir sakınca yok.
1: Evet. Hocam tabii çok kıymetli aslında bugün hem yaz mevsiminde özellikle alerji anlamında ya da çocukların yaşadığı en büyük problemleri konuşuyor ki havuzlar işte evdeki klimalar yani bunlar ağırlıklı olarak hava yoluyla ya da temas yoluyla çocuklara rahatsızlık verebilen şeylerdi. Detaylı bir şekilde konuştuk sizlerle. Ama dediğim gibi hocam koruyucu hekimle de konuşmamız gerekiyor sizi bulmuşken. Çünkü en güzel şey hiç hasta olmamak diyoruz ya. Gerçekten öyle çok kıymetli hiç hasta olmamak. Şimdi bu hususta yazın tabii ki hastalık da elbette olacaksa mecburen bunu karşılarız ama biz hasta olmamaya gayret edeceğiz. Şimdi çocuklarımızı yazın hastalıklardan özellikle alerjik reaksiyonu olan çocukların yani alerjik bir bünyesi olan çocukları yaz döneminde koruma adına hocam yani koruyucu hekimlik hususunda neler yapılabilir? Annelere babalara neler söylemek istersiniz?
0: Hocam bir kere çocukları enfeksiyonlardan, hastalıklardan korumak için vücuttaki iltihabı azaltmamız lazım. Vücuttaki iltihabı azaltacak en önemli şey sağlıklı beslenmektir. Abur cuburlara dikkat etmek lazım. Abur cuburlar vücuttaki iltihabı arttırarak hasta olmaya bir meyil oluşturacaktır. Taze sebze meyve tüketmek iltihabı azaltacaktır. Sağlıklı dengeli beslenmek önemli burada. En önemliye geliyorum. En önemlisi bol su tüketmek. Su hayattır tabirini burada kolayca kullanabiliriz. Gerçekten su vücudun immünitesinin güçlenmesi için de bizim için çok kıymetli ve kaybettiğimiz terle, buharlaşmayla kaybettiğimiz suyu yerine koyarsak da şey olur, kendi sağlığı

0: alayı için çocuğumu ve kendini koruması için önemli. Ben şunu söyleyeceğim koruyucu hekimlikte. Şimdi yaz dönemi bizim en korktuğumuz şeylerden bir tanesi boğulmalar. Yani boğulma için, koruyucu hekimlik için bir şey önermek istiyorum.
1: Lütfen hocam.
0: Bakın çocuklarımıza kolluk giydirmek ya da simit giydirmek ya da çocukları boğulmadan korumaz sadece. Bizim gözümüzün sürekli çocukların üzerinde olması lazım. Yani çocuğa zaten simit giydirdik ya da kolluk giydirdik kendi başına gitsin. Kesinlikle istediğimiz bir durum değil. Yani bir şeyleri önden önlemek lazım. Bu önemli. Buna dikkat etmelerini isteyeceğim dinleyicilerimizin. Bir de dediğim gibi sıvı kaybına. Zaten güneş çarpmalarına dikkat. Bunlar önemli. Güneş çarpmasının önlemenin yolu da az önce konuştuğumuz detaylar.
1: Hocam çok kıymetli. Veda etmeden suyu soralım. Yani bunu yetişkinler için de söyleyebilirsiniz. Yaz dönemi çocuklar için özellikle. Ortalama tabii kiloya göre elbette dışarıdaki hareketine göre değişebilir ama bu ortalama yanıtlar
0: Tek
1: istiyoruz.
0: bir 2-3 litre diyebiliriz ya. Yani
1: Ne kadar süt verecekler? Evet hocam.
0: evet 2-3 litre diyebiliriz. Tabii ki biz bunun için vücut yüzey alanını hesaplayarak çocuğa özel bir rakam çıkartabiliyoruz ama ortalama bir çocuğun 2 litre tüketmesi ya da bir erişkinin 3 litre tüketmesi yaz dönemi için istediğimiz bir durum.
1: Evet. Ortalama bu ölçülerde su tüketebilirler hocam. Bu da genel anlamda istenilen bir durum. Hocam çok keyif, çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür
0: Teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Artık
0: Ben de
1: veda
0: keyif
1: edeceğiz. Son böyle
0: aldım.
1: eklemek istediğiniz cümleler varsa onları alalım ardından veda edelim hocam.
0: Hocam, herkese sağlıklı, güzel bir yaz diliyorum. İnşallah koruyarak çocuklarımızı sağlıkla büyüterek her şey gönüllerince olsun dinleyicilerimizin.
1: Çok sağ olun. İyi çalışmalar dileriz.
0: Teşekkür ediyorum. Mutlu günler.
1: Sevgili dinleyenler, çocuk alerji astım ve immünoloji uzmanı doçent doktor Murat Çapanoğlu sizlerleydi.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Aysin Gültekin söylüyor, ağaç iyi yolladım, vurum eline.

0: Bunları biliyor musunuz?
1: Sevgili dinleyenler, bunları biliyor musunuz köşemizde? Duyduğunuzda sizi şaşırtacağını düşündüğümüz, hayatınıza renk katmasını umduğumuz birbirinden ilginç ve gerçek bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte bunları biliyor musunuz köşemizde sizler için derlediklerimiz. Bilim insanlarına göre IQ'nuz ne kadar yüksekse o kadar çok rüya gördüğümüz. Peki filler zıplamayan tek memeli olduğunu, mide asidinizin bir jileti bile eritebildiğini, peki size hapşurduğunuz zaman kalbiniz de dahil tüm fonksiyonların durduğunu, eğer çok şiddetli hapşırırsanız kaburgalarınızı dahi kırabileceğiniz, çakmağın kibritten önce bulunduğunu, diş minesinin vücudunuzun en sert yeri olduğunu, zürafaların ses telleri olmadığını ve İnsan vücudunda en güçlü kasın dil olduğunu biliyor muydunuz?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ve sevgili dinleyenler, zaman su misali akıp geçti. 29 Haziran Pazartesi gününde veda vakti geldi, çattı. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurguladı. İletişim Başkanı Duran, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini

0: parti istişare toplantısının kapanışında konuştu.
1: 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin kararına, ellerine bulaşan Filistinli masumların kanını, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü ve fütursuzca işledikleri insanlık suçlarını örtbas etme çabasının beyhude bir dışa vurumudur diyerek tepki gösterdi. Duran, bebek, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivili gözlerini kırpmadan katlederek 21. yüzyılın en vahşi katliamına imza atan İsrail yönetiminin tarihi olayları siyasi bir silah olarak kullanmaya cüret etmesi tek kelimeyle ikiyüzlülüktür ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye veya vicdan bekçiliğine soyunmaya zerre kadar hakkı olmadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında İstanbul'da verilecek resmi yemekte katılımcılarla bir araya gelecek. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin öncesinde İstanbul önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. NATO'ya üye ülkelerin parlamento başkanları Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geliyor. Zirve kapsamında saat 12.30'da resmi öğle yemeği verilecek. Söz konusu etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek. Erdoğan, Dolmabahçe'deki programda katılımcılara hitapta bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu.
2: Son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemli olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi. Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
3: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi

0: Geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İİT üyesi 57 ülke dünya nüfusunun yaklaşık 5'te birini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca %10 ile 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var. Türkiye olarak ekonomik ve ticari işbirliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki çabalara öncülük eden bir ülkeyiz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Memişoğlu, sağlıkta yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliği günlerinde konuştu.
2: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Mikrodalga meme kanseri tarama ve teşhis sisteminde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. İlk üretilen cihazları KETEM'lerde kullanmaya başlayacağız. Dünyada yalnızca 3 ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesinin piyasadaki en gelişmiş özelliklere sahip olanını tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ten bu yana hayata geçirilen desteklerle küçükbaş hayvan varlığının %11 arttığını açıkladı. Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir dedi. Yumaklı, kırsalda bereket küçükbaşa destek projesi kapsamında 160 bin hayvanı üreticilere teslim ettiklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasını Marif Tiyatro Akademisi sertifika töreninde yaptı.
3: Bilgi elde eden çocuklar bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında, ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğer eğitim öğretim de tartışılır hale gelir, işlevsiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımızda bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli buradan ortaya çıktı. Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptık. Programlarımızı yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
1: Kamu kreşleri ve gündüz bakım evlerinde yeni standartlar yürürlüğe girdi. Çocukların sağlığı ve gelişimini esas alan düzenlemeyle denetimler güçlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenleme için biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun dedi. AK Parti'nin yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için hazırladığı yeni düzenlemede sona gelindi. Buna göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişiği kesilenler için yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Düzenlemeyle akademisyenlerin tecrübelerinden faydalanılması için emeklilik yaş haddi de 72 olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 58. oturum başladı. Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Son oturumda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün savunması ve çapraz sorgusu tamamlandı. Rüşvet ve irtikap gibi suçlardan yargılanan Akgün'e duruşma savcısı, şehir plancısı Aytaç Ülkebaş ve şirket yetkilisi Abdülkerim Fırat'ın Gürkan Akgün bizden seçim vaadi olan kreşler için finansman desteği

istediği iddiasını sordu. Akgün iddiaları reddetti. 58. oturum Akgün'ün avukatlarının savunmasıyla başladı. Bugün iddianamede örgüt yöneticisi olarak geçen ve birçok suç isnat edilen Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunma vermesi bekleniyor. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve bir şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak diğer bir şüpheli ise savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında halen 9 kişi tutuklu bulunuyor. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazalara ve can kaybına sebep oldu. Yurt genelindeki kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Nevşehir'de bir otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hurda'ya dönen araçlarda sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada yaralanan 5 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şanlıurfa'da ise Siverek karayolunda minibüsle arazöz çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde de Çetmiköy mevkisindeki kavşakta 2 araç çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1500'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, La Guaira'da elektrik verilmeye başlandığını açıkladı. Eğitime ise bir hafta daha ara verildi. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntı endişesi sürüyor. Evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Depremde 774 bina tamamen çöktü, binlerce kişi yaralandı. 13 bin kişi evsiz kaldı, yakınları enkaz altında kalan depremzedelerin çaresiz bekleyişi ise sürüyor. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde ve Keşm Adası'nda patlamalar duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'daki birden fazla hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiyi hedef almasını gösterdi. İran'ı ders almamakla suçladı. Bir noktada artık mantıklı olamayabilir ve başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz dedi. Savaşın yeniden başlaması halinde artık İran diye bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz da Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceklerini söyledi. İran'dan da ABD'nin saldırılarına misilleme geldi. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın gündeminde de ABD saldırıları vardı. Mutabakata bağlı kalınması çağrısını yineledi. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin hala devrim muhafızları koordinasyonuyla yapıldığını duyurdu. Körfez'e giren gemiler için en güvenli geçiş güzergahının İran'ın Hürmüz Adası'nın güneyinden, Körfez'den çıkan gemiler içinse İran'ın Larak Adası'nın güneyinden olduğunu bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'da yapılan görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

0: Putin, herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi. Ancak Washington'un sunduğu uzlaşma önerilerini değerlendirdiklerini ve kabul ettiklerini açıkladı. ABD ile temasların süreceği mesajını verdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki soykırımın hesabını AK Parti kadrolarının soracağını vurguladı. İletişim Başkanı Duran, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1500'e yükseldi. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Spor. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk ülke Kanada oldu. Ev sahibi ekip son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de bulduğu golle 1-0 yendi. Kanada son 16 turunda Hollanda-Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Filenin efelerinden müthiş bir zafer daha geldi. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nde Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Milliler 8 maç sonundaysa 5. galibiyetine imza atmış oldu. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 100. kez koşuldu. Büyük heyecana sahne olan yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan kazandı. Formula 1'de sezonun heyecanı Avusturya Grand Prix'si ile devam etti. Zirve mücadelesinin ön plana çıktığı yarışta gülen taraf Mercedes pilotu George Russell oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Eskişehir 32, İstanbul Kırklareli ve Çankırı 34, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Şanlıurfa 38, Çanakkale, Bursa ve Mardin 35, Muğla, Adana ve Kahramanmaraş 38, Diyarbakır 37, Van ve Erzurum 26, Samsun 30, Trabzon ve Rize 28 ve Kars 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Bankam,
4: bank, eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak

0: artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
4: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz haftanın ilk ailece programı TRT Radyo 1'de başladı. Program yapımcılarımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen. Mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 13.50'ye kadar radyolarınızdan eşlik edeceğiz size. Hepiniz hoş geldiniz diyelim öncelikle. Evet, bugünkü program konumuz sevgili dinleyenlerimiz önemli bir konu aslında. Kas iskelet sistemi hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri, farkındalığa kavuşacağımız başlıklar olacak. Hem toplum sağlığını hem de koruyucu hekimliği de ilgilendiren bir konu aslında ve konuğumuz, kıymetli konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal. Stüdyo konuğumuz, canlı yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz Kıymet İkbal Bakal.
5: Hoş bulduk Emel Hanım. Teşekkürler.
4: Biz çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi yani toplum sağlığını da yakından ilgilendiren bir konu. Koruyucu hekimlik erken tanı aşamasında çok çok önemli. Tedavi yöntemlerine yer vermeye çalışacağız. Çocuklarda nasıl bir korunma olabilir, yaşam tarzı ve belki de en önemlisi doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Şöyle bir giriş yapalım dilerseniz. Hani kas ve iskelet sistemi hastalıkları diyoruz ama hangi spesifik hastalıkları kapsamı içerisinde barındırıyor? Öncelikle bunun bir farkına varalım.
5: Evet, kas iskelet sistemi aslında herkesin hayatının mutlaka bir döneminde yaşadığı problemleri içeriyor. Benim şöyle bir sloganım vardır. Her fani mutlaka bir gün fizik tedavi hekimine gelecektir derim. Pediatride ya da geriatride ya da erişkin çağda yaptığı fiziki aktiviteler nedeniyle kas iskelet sistem ya da eklem sağlığında problemler yaşayabilir. Yayına girmeden önce konuştuğumuz gibi bazen vücudumuzun, eklemimizin ya da kasımızın hazır olmadığı bir aktiviteyi, bir ağırlığı yaptığımızda da mekanik yüklenme ya da oradaki tendonu, kası zorlamaya bağlı problemler yaşayabiliriz. Bunlar en masumu ve bunlar herkesin yaşayacağı problemler. Diğer başlığa gelirsek ise kas iskelet sistem hastalıklarında romatizmal hastalıklar dediğimiz ana başlık, o biraz daha kronik inflamatuar dediğimiz yani iltihaplı ve uzun takip gerektiren, eklemi bozabilen, kişinin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen hastalıklar başlığı. Onu

0: Genelde iltihaplı eklem romatizmam var ya da bende romatizma var diye halk arasında konuşulan başlığın aslında bazı sizin biraz önce dediğiniz gibi doğru bilinen yanlışlar arasında da
1: Evet.
0: işlenebiliyor. Nedir?
1: Ne var mesela
0: Eklem,
1: örnek?
0: bende romatizma var dediğinde mesela belli bir yaştaki özellikle hani geriyatrik ya da 65 üstü dizlerim ağrıyor, romatizmam var, işte ne bileyim ellerim ağrıyor, romatizmam var. Bu aslında yine osteoartrit dediğimiz hani yaşa bağlı, kullanıma bağlı o eklemin hasarlanması. Bu da masum bir başlık ama bir de iltihaplı eklem romatizması dediğimiz ki çocukluk döneminde de görülebilen.
1: Genetik diyebilir miyiz o zaman buna
0: Bunun
1: üçüncü
0: tabii
1: başlığa?
0: genetik komponenti de var ve yaşlılığa özel, yaşlanmaya özel bir hastalık değil. Çocuklarda da görülebilir. Juvenil romatoid artrit diyoruz mesela. Daha böyle 12-13 yaşlarında başlayabilen eklemlerde hasarlanmaya sebep olan iltihaplı eklem romatizması. Bunu şu şekilde kafamızda canlandırabiliriz. Vücut aslında aynı tiroid hastalığı gibi ya da otoimmün hastalıklar gibi vücut eklemin sinovyal dokusunu hani eklemler aslında bir kemik var, kıkırdak var. Kıkırdağın üstünde de kaygan bir sinovyal doku var. O sinovyal dokuyu hani benzetmek ne kadar uygun bilmiyorum ama kemikle et haşladığımızda yerken o kemiğin üstünde böyle kaygan bir şey vardır. Aynısı bizim işte
1: Kıkırdak
0: eklem
1: desen değil, et
0: değil,
1: desen değil, kemik
0: evet
1: desen
0: desen
1: değil,
0: değil,
1: evet.
0: aynen kaygan bir zar gibi bir doku vardır. İşte buna sinovyum diyoruz. Bu doku bizim eklemlerimizde diz, omuz, el bileği ya da parmak eklemlerinde o sinovyal doku bir sıvı salgılıyor. Hyaluronik asit. Bunu da çok duymuşlardır. İşte dolgu yapılıyor, dudak dolgusu,
1: Evet,
0: yüz
1: çok
0: dolgusu yapılıyor.
1: popüler bir
0: Ha
1: kavram
0: ha
1: aslında hyaluronik
0: hyaluronik
1: asit.
0: asit
1: Öyle
0: değil
1: değil
0: mi?
1: mi?
0: Evet.
1: Kremlerde var,
0: Evet.
1: reklamlarda var,
0: Evet.
1: sosyal medyada sıklıkla dönüyor.
0: Evet, kesinlikle. Buna da herkesin bir şekilde duyduğunu, maruz kaldığını düşünüyorum. Hyaluronik asit dediğimiz bir sıvı salgılıyor. Eklemin kayganlaşmasını sağlıyor. Mesela diz için konuşalım. İşte yürürken o eklem birbirine yük aktarıyor. Beden ağırlığını dizleriniz ya da ayak bileğiniz taşırken o eklemin kayganlığını ve hareketin kıkırdağa ve kemiğe zarar vermemesini sağlayan bir sıvı salgılıyor. İşte iltihaplı eklem romatizmasında biraz önce bahsettiğim büyük ana başlık ve o bizim yaşlılığa bağlı. Ben de
1: Gut
0: romatizma var dediniz.
1: hastalığı da buna giriyor mu hocam? Sözünüzü balla kestim
0: Gut
1: ama
0: da
1: asitten
0: şöyle.
1: bahsedince aklıma o
0: Tabii
1: da
0: tabii.
1: geldi.
0: Tabii tabii. Gut da bir inflamatuar hastalıktır. Gut'ta da
1: Evet.
0: ürik asit dediğimiz maddeye karşı vücut antikor geliştiriyor ya da vücut reaksiyon geliştiriyor. Burada da vücut sinovyal dokusunu yabancı zannediyor. O sinovyal dokuyu vücudumuz yabancı bir şeyi atmak ister. Mesela elinize bir kıymık battı ya da ne bileyim bir işte diken girdi. Ne olur orası iltihaplanır. O kıymığı atmaya çalışır ya. İşte romatizmal hastalıklarda da biraz önce bahsettiğim iltihaplı eklem romatizmasında o sinovyal dokuyu vücut yabancı zannediyor. Yabancı zannettiği için onu vücuttan atmak istiyor. Sürekli oraya inflamatuar iltihaplı bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Bu dizde, bu parmaklarda ve şiddetli kızarık, şiş, ağrılı bir eklem ortaya çıkıyor ve yaştan bağımsız çocuklarda da olabilir,
1: Yine genetik bir
0: erişkinlerde
1: faktör ekleyebiliriz
0: tabii ki.
1: belki buna
0: Tabii
1: da.
0: ki yani otoimmün yani orada genetik komponentte ve vücut bir şekilde o dokuyu yabancı algılayıp
1: Evet.
0: sürekli reaksiyon gösteriyor. Bu ne yapıyor? O sinovyal dokuyu bozuyor. Kıkırdağı bozuyor. Eklemi bozuyor. Ve kişinin eklemde bozulmasına bağlı olarak el parmakları ya da diz ya da mesela ankilozan spondilit dediğimiz siz biraz önce sordunuz hani omurgada böyle iyicene kamburlaşıp işte postürünün çok çok bozulduğu bir hale getiren ankilozan spondilit dediğimizde de omurga
1: Sunopek
0: eser.
1: uysal hastalığı diye değil
0: Evet
1: mi
0: ya
1: bu
0: da depremde de
1: bahsettiğiniz ya da depremde de
0: evet
1: evet.
0: bu da aynı mekanizma aslında orada da spinal cord dediğimiz ya da daha doğrusu
1: Evet.
0: omurgaya saldırı oluyor ve şekil tamamen bozuluyor.
1: Evet.
0: Ağrılığı, yaşam kalitesini çok etkileyen bir tablo ortaya çıkıyor. Bu
1: Evet.
0: tamamen farklı bir şey.
1: Evet.
0: Nadir görülüyor Allah'tan ama erken tedaviyle ya daha doğrusu erken tanıyla şu anda son dönemde 15-20 yıldır biyolojik ajan dediğimiz çok kuvvetli ilaçlar üretildi. O ilaçları daha eklem bozulmadan verirseniz hasta kesinlikle o eklem hasarı olmadan dışarıdan hayatına
1: artık
0: devam ediyor.
1: Artık o yüzden görülmüyor.
0: Evet, dışarıdan siz göremezsiniz. Rahatsızlık. Ne mutlu ki artık
1: tabii,
0: o kadar ağır yok.
1: Hocam Kıymet İkbal Bakal şimdi yani çocuktan yaşlılığa kadar herkesi ilgilen, her yaş grubunu ilgilendiren bir sorunsal diyebiliriz. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları. Evet. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 150'den fazla kas iskelet sistemi hastalığı bulunuyormuş. En sık karşılaşılan hastalıkları biraz konuşalım. Aşama aşama gidelim. Çünkü siz bahsettiniz yani çok basit bir örnek verelim. İşte kendimden yola çıkayım. İlkokuldayken kitapların ağırlığını taşıdık değil mi? Sırtımızda
2: evet.
1: Öyle okula gittik,
2: evet.
1: Eve döndük vesaire. Böyle hafiften bir ağrı olurdu. Hepimiz yaşamış.
2: Evet.
1: Yani bu da bu kapsama giriyor.
2: Tabii,
1: kas
2: tabii,
1: ve iskelet sistemini
2: tabii,
1: yani
2: tabii.
1: Zaman içerisinde yıpratan bir kavrama giriyor. Yıllar ilerledikçe işte hani kendimizi esirgemememiz, yaş ilerledikçe ağır kaldırmamız, işte valizden tutun belki mesleki deformasyon da buna girebilir. İşçileri kastediyorum. Hepsi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor.
2: Çok
1: ama
2: doğru.
1: Biz şöyle aşama aşama kademe kademe gidelim. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dedi 150'den fazla kas iskelet sistemi hastalığı bulunuyormuş. İlk aklıma gelen tendinit ve kireçlenme var. Sizin öncelemek istediğiniz bir rahatsızlık varsa önce onu dinleyelim. Sizden haricen tendinit ve kireçlenmeyi de bir konuşalım.
0: Olur. Aslında bu endüstri toplumu metropollerde yaşama işte masa başında beyaz yakalı grubun masa başında çok vakit geçirmesi kas iskelet sistemi ve beden pozisyon postürle ilgili sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi çok ciddi sorunlara zemin hazırlıyor. Çok uzun saatler oturuyoruz. Sedanter bir hayat. Şu anda bu sedanter yaşam artı beslenme fast food beslenme ya da yüksek kalorili beslenme nedeniyle dünyanın pandemi düzeyinde baş etmeye çalıştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de obezite. Her 5 insandan biri, bunun içerisinde çocuk ve erişkinler de dahil, her 5 insandan biri şu anda obeziteyle mücadele ediyor. Obezitenin alt kırılımı ne? Sedanter yaşantı. Hareketsiziz. Asansöre biniyoruz, araç kullanıyoruz. İşte uzun saatler masa başında, bilgisayar karşısında oturuyoruz ve bu aslında sadece çalışan erişkinlerin yaşadığı bir sıkıntı değil. Şu anda çocuklarımız da öyle. Bir kere taşımalı sistemle okullara gidiyor. Yani hiçbir çocuk neredeyse yürüyerek okuluna gitmiyor. Özellikle büyük şehirlerde mutlaka işte bir araçla, servisle okuluna gidiyor. Yürüme imkanı yok. Uzun süreler işte okulda olsun ya da dershanede ya da etütlerde uzun süreler oturmak durumunda kalıyor. Ve bu kas iskelet sisteminin son derece olumsuz bir hareket paterni. Biz çok iyi biliyoruz ki osteoporoz dediğimiz yani kemik erimesi dediğimiz şey özellikle 30 yaşına kadar kemik rezervinizle korele bir sıkıntı. Kemiklerdeki kırılganlığın arttığı, kemiğin inceldiği özellikle menopozla beraber ya da 30 yaşından sonra kemikteki o rezervlerin yavaş yavaş azalması bizim 30 yaşına kadar yaptığımız fiziksel aktivite ve beslenmemiz de %100 korele bir şey.
1: Çok basit bir örnek olarak şöyle yani doğru mu aslında bunu sorayım? Kalsiyum depolama 30'a kadar kıymetli. Sonrasında
0: gibi. Aslında şöyle ben öğrenci derslerinde de ya da böyle ortamlarda konuşurken kemik bankamıza 30 yaşına kadar orada bir mevduat hesabımız var, para yatırabiliyoruz. Bu yaptığınız egzersiz çok güçlü bir.
1: Sadece yoğurt, süt içmek, yemek değil yani.
0: Evet.
1: Egzersiz ve doğru beslenme de buna dahil.
0: Çünkü kas ve kemikte yük bindirirseniz, kemiğe yük binerse kemik kendini tekrardan yapan, yenileyen bir organ. Şeyi düşünün, mesela bir yerimiz kırıldı. Kemik dokusu böyle göz gibi, kulak gibi gelişimini tamamlamış sabit bir organ değil. Kemik yapılıp yıkılan bir organ. Saç gibi tırnağa benzetebilirsiniz, saça benzetebilirsiniz kemiği.
1: Evet.
0: Kemik sürekli kendi osteoblast dediğimiz aktiviteyle yapıyor, osteoklast dediğimiz aktiviteyle de yıkıyor. Mesela bir yerimiz kırıldı. O kemikler ucuca geldiğinde 6 hafta sonra kemik iyileşiyor değil mi?
1: Kaynaşıyor.
0: Ve sonra evet bir yıl sonra, 2 yıl sonra filmini çekin, siz orada bir iz göremezsiniz. Tamamen doku kendini yenilemiştir hiçbir iz görmeden. Buradan bu süreçlerin mantığından yola çıkarsak kemiğe yük bindirici, yük bindirici egzersizde kemik sürekli kendini yapıyor, yıkıyor, yapıyor, yıkıyor. 30 yaşına kadar eğer güzel fiziksel aktivite yapıyorsanız, eğer güzel besleniyorsanız, kalsiyumdan zengin, D vitamininden zengin bir beslenme yapıyorsanız 30 yaşına kadar bankaya yatırım yapıyorsunuz. 30'dan sonra

0: bu mevduat hesabı artık askıya alınıyor. Yatırım yapamıyorsunuz.
1: Evet.
0: 30'dan sonra
1: Ne
0: o
1: yapmamız
0: yaptığı, ha,
1: gerekiyor
0: 30'dan
1: 30'dan sonra?
0: sonra mevcutu koruyabilirsiniz. Daha işte aynı beslenme, aynı fiziksel. Sonra kadınlar için menopoz ama erkeklerde de andropoz dediğimiz kadın kadar keskin olmayan, özellikle 45-50 bandında o kemik dokuda ve kas dokusunda gerileme söz konusu oluyor. Hormonların, östrojen hormonunun çekilmesiyle beraber kemik doku yıkılma, yani osteoklastik aktivitenin daha yoğun olduğu bir sürece geliyor. İşte bu dönemde maalesef bizim kemiklerde incelme, kasta sarkopeni dediğimiz kasın zayıflaması görülmeye başlıyor. Bu döneme iyi bir hazırlıkla girerseniz, iyi bir hazırlık da 30 yaş, özellikle buradan beni dinleyen annelere, kız çocuklarına. Erkekler bu konuda bizden biraz daha avantajlı. Testosteron hormonu onların kemik gücünü ya da kemik densitesini daha yukarıda tutuyor. Ama kız çocukları bu konuda biraz daha dezavantajlı. 30 yaşına kadar iyi bir beslenme, fiziksel aktivite ve kemiğe yük bindirici aktiviteyle güçlü, sermayesi bol bir mevduat hesapları olsun mesajını vermek isterim.
1: Ben de onu soracaktım, hani kadın erkek, kız erkek ayrımı nasıl bu konuda diye, ama işte kızların, kadınların daha dezavantajlı olduğundan bahsettiniz. 30 yaşına kadar yatırım yapmak gerekiyor, sonrasında kullanmak ve yakmak, yıkmak üzere. Kıymet İkbal Bakal, kısacık bir aramız var, müzik aramız var, sonrasında yine böyle aydınlanmaya devam edeceğiz sizinle beraber.

0: ailece devam ediyor.
1: Kas ve iskelet sistemi hastalıkları tanı ve tedavi yöntemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Ayrıca da sevgili dinleyenlerimiz, stüdyo konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakan. Kıymet Hanım, yani o kadar çok başlık var ki hangisini öncelesek bilemedik ama aklıma şu geldi. Biraz duruş bozukluklarını konuşalım. İşte cinsiyet olarak kızlar, kadınlar daha dezavantajlı konumda. Skolyoz var, omurga eğriliği diye geçiyor. Acaba bu bir duruş bozukluğu mudur ya da genetik bir faktör müdür ki anne kız hastalığı olarak da toplumda biliniyor. Biraz bu konuda sizden malumat alalım. Böyle devam edelim.
2: Emel Hanım, çok güzel söylediniz. Anne kız hastalığı, evet. Duruş bozukluğu hepimizin yaşadığı bir sıkıntı. Vücudumuzu pozisyonlamıyoruz. Uzun süre aynı hareketi yaparken, masa başında oturabilirken ya da ayakta kendimizi hizalamıyoruz. İşte çenemiz daha öne, işte uzun süre telefonla bakma. Bunlar hepimizin, çocuk lardan işte erişkinlere kadar herkesin yaşadığı bir problem. Düzgün durma, başını, bedenini düzgün hizalamamayla alakalı. Ama bahsettiğiniz skolyoz bir duruş bozukluğu değil aslında. Omurganın eğriliği, üç boyutlu eğriliği. Sizin de dediğiniz gibi anne kız hastalığı daha çok kızlarda daha çok görülen ve otozomal resesif propriosepsiyon duyusunda bir problem olduğu düşünülen bir eğrilik. Bu nasıl bir şey?
1: Hem fark edilebiliyor mu kolayca bu?
2: Evet.
1: Yoksa
2: evet.
1: Çünkü omurga diyoruz iç tarafta, belki hani ilk başta fark edilemeyebilir.
2: Doğru, çok yani. Doğru. Özellikle ergenlik döneminde 9-10-11 yaşında bu eğrilik, bu dönme başlıyor. Sanki bir çadır gibi düşünün. Çadırın ortadaki direğini döndürdüğünüzü düşünün ya da bir havluyu döndürdüğünüzü, sıktığınızı
1: sıkıyormuşuz
2: düşünün.
1: Gibi.
2: Aynen,
1: evet.
2: Omurga böyle kendi etrafında bir rotasyon oluyor. Şimdi bu, eğer rotasyon ileri düzeyde ya da açı dediğimiz ileri düzeyde olursa onu herkes fark eder. İşte memesindeki asimetriyi, omzunun bir tanesi sanki öne doğru gidiyormuş gibi. Kalça kıvrımları mesela, yazın denizde işte o kalçasındaki o kıvrım asimetrisini anneler
1: fark. Bu asimetri görüldüğü zaman yani çok geç mi fark edilmiş oluyor o zaman?
2: Tabii yani
1: bunu?
2: Artık herkesin gördüğü düzeyde ise açı birazcık büyük olma ihtimali var. Bu konuda fizik tedavi hekimleri bir tarama testi yaptı. Profesör Doktor Hürriyet Yılmaz Skolyoz Derneği'ni kurup bir farkındalık ve tarama testiyle aslında hem halk düzeyinde hem okul düzeyinde böyle bir çalışma yapıldı. İşte şimdi de Skolyoz Derneği "Anne sırtıma bir bakar mısın?" sloganıyla annelerin farkındalığına,
1: önemli,
2: çocuklarının
1: evet.
2: Sırtlarına, omurgalarına bakmalarını tavsiye ediyor. Çünkü biliyorsunuz 11-12 yaşından sonra çocuklar kendi kendine banyo yapıyor. Artık onları daha böyle bedenlerini çıplak görme ihtimaliniz azalıyor. Ancak
1: Evet.
2: işte bir denizde görebilirsiniz ya da açı çok büyükse işte tişörtündeki asimetriyi, işte kolundan çanta düşüyor çocuğun. Böyle bir farkındalık olabilir. Bu da nasıl? Genetik komponenti var. Kızlarda biraz daha sık ve ergenliğe girdiklerinde 9, 10, 11, 12 yaşlarında başlayan omurganın 3 boyutlu olarak kendi etrafında dönmesi gibi. Şimdi bu dönme bir kozmetik bir şey değil. Hani demin dedik ya duruş bozukluğu, o aslında birazcık da kozmetik oluyor. İşte dik dur, işte kambur durma, eğri oturma vesaire gibi cümlelerimiz çocuğun daha böyle düzgün, estetik olarak daha iyi durmasına yönelik. Ama skolyoz sadece bir estetik bir kaygıyla yönetilen bir durum değil. Çünkü o üç boyutlu rotasyon omurganın içinden geçen omuriliği etkiliyor. Üç boyutlu rotasyon omurgalar birbirine uyguladığı basıncı etkiliyor. Aslında normalde ağrılı bir şey değil. Yani çocuk işte sırtım ağrıyor, belim ağrıyor gibi bir şikayet etmez. O sessiz bir şey.

0: Ve o yüzden de farkına varmak birazcık dikkat
1: Ta ki
0: gerektiriyor.
1: nereye kadar ağrısızı hissedilmez? Yani bir noktada illaki ağrısı bir
0: Evet.
1: başka rahatsızlığa sebebiyet
0: Evet,
1: verecektir.
0: aynen öyle Emel Hanımcığım. İlk başlarda ağrıdan şikayet etmez ama bu dönüşten kaynaklı bir kas asimetrisi de oluyor. Omurganın bir tarafındaki kas daha uzun, bir tarafındaki kas daha kısa oluyor. Omurga dönmesiyle beraber içinden geçen omurilik ve o faset eklemlerinden dediğimiz o kanallardan geçen sinirin sıkışma ihtimali oluyor. Ya da omurgaların birbirine yaptığı basınç da asimetri olduğu için artroz dediğimiz, yani kireçlenme dediğimiz şikayetler bu grupta bir miktar daha erken yaşta görülüyor. Daha ileri yaşta beklediğimiz sırt,
1: Peki
0: omurga
1: bunun
0: ağrısı.
1: tanısı konulduğu zaman ne yapmak gerekiyor? Örnek verelim, şöyle süremiz de az kaldı, bölüm
0: Evet.
1: 3 dakikamız
0: Evet.
1: kaldı. Teşhis konuldu, 11 yaşında örneğin bir
0: Evet.
1: kız çocuğuna böyle bir skolyoz teşhisi konuldu. Sonrasında nasıl bir tedavi yöntemi ya da neler yapması gerekiyor
0: Evet.
1: fiziksel olarak?
0: Evet, mutlaka fizik tedavi hekiminin takibine girecek. Çünkü boy uzadığı sürece 17, 18, 19'a kadar bu omurga dönme devam ediyor ve kaslardaki simetriyi sağlamak istiyoruz. Bunun ilk tedavisi egzersiz. Farklı okullar var. Dünyada da geçerliliği ispatlanmış. Toplamda 7 okul, 7 egzersiz formu gibi düşünebiliriz. Bu egzersizleri mutlaka diş gibi düşünün Emel Hanım. Hani dişini temizletti ama her gün fırçalayacaksın. Diş ipi kullanacaksın. Bu senin rutininse, bu skolyozda da bir egzersiz rutini oluyor. Beden farkındalığı da işin içine giriyor. Eğer açı büyüdüyse korse devreye giriyor. O hizalanmayı biz korse takarak sağlıyoruz. Eğer çok çok ileride ve açı çok fazla ise o zaman cerrahi ihtiyacı da
1: Evet.
0: doğabiliyor.
1: Cerrahi müdahale sonrasında hani %100 bir iyileşme ya da olabiliyor mu? Ya da bu cerrahi operasyon daha erken tercih edilebilir mi? Ya da
0: Cerrahi
1: neden edilemez?
0: operasyonu tercih etmiyoruz aslında. Cerrahiye gitmemesi için uğraşıyoruz.
1: Anladım.
0: Çünkü oradaki
1: Evet.
0: omurga cerrahisinde bazı fiksasyonlar, yani bazı kısıtlamalar, çocuğun ya da bireyin omurgası kısıtlanıyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Cerrahi son seçeneğimiz. Oraya gitmemesi için egzersizleri, korseleri, beden farkındalığını yapalım. Açı yükselmesin ve cerrahiye gitmesin istiyoruz. Cerrahi istediğimiz bir seçenek değil
1: Evet,
0: açıkçası.
1: peki. Hocam bir cümleyle alalım, sonra kapatalım programımızı.
0: Tabii.
1: Hani kas iskelet sistemi hastalıklarını konuştuk süremiz el verdiğince, ama bu görülme sıklığını azaltmak için biz birey olarak, toplumsal olarak ne yapalım ilk başta? Sadece farkındalığımız mı olsun bu konuda? Bir cümleyle alalım ama.
0: Kaslarınızı ne kadar güçlendirirseniz ömrünüzün uzadığını mutlaka bilmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Yapılan çalışma göstermiş, uzun ve sağlıklı yaşamanın formülü kas kitlesini
1: Evet.
0: artırmak. Kasınıza yatırım yapın diye bir son mesaj
1: Kasımıza yatırım
0: verebilirim.
1: yapalım. Spor, beslenme ve ben buna uykuyu da ekleyeyim o zaman.
0: Evet,
1: Müsaade
0: kesinlikle. Çok
1: edersiniz.
0: güzel.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı yayınımıza.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, haftanın ilk ailece programını noktalıyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakalı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi. Konu başlığımızsa kas iskelet sistemi hastalıkları tanı ve tedavi yöntemleriydi. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün alacağın devri, yani alacağın temliki üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.

0: Alacağın temliki. Bir alacaklının sahip olduğu alacak hakkını borçlunun rızasına ihtiyaç duymadan başka bir kişiye yazılı bir sözleşmeyle devretmesidir.
1: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kişilerin alacaklarını bir başkasına, yani üçüncü bir kişiye devretmesi kurumu, yani alacağın temliki sözleşmesi olacak. Borçlar hukukumuza göre bir alacağın ancak alacaklıya ödenmesi durumunda borç sona erer. Ancak bazen alacaklı borçludan olan alacağını bir başkasına bırakabilir. Bu alacağın temliki olarak düzenlenir ve bunun için de borçlunun herhangi bir rızası gerekmez. Alacağın devri kısaca bir alacağın alacaklı tarafından üçüncü bir kişiye bırakılmasını ve borçlunun da rızasına gerek olmaksızın yazılı şekilde yapılan bir tasarruf işlemidir. Evet, bu işlemle birlikte alacağını devreden kişi artık alacaklı sıfatını kaybeder. Alacağı devralan kişi yeni alacaklı konumuna geçer. Bir alacağın devrinin geçerli olabilmesi için kanun 3 temel şart öngörmüştür. Birincisi, bir defa geçerli bir alacak hakkı olacak. Yani bir kimsenin başka bir kimseye hukuken geçerli bir borcu olacak. İkinci unsur, alacaklı ile o alacağı devralacak kişiler arasında bir anlaşma yapılmış olacak. Ve bu anlaşmanın mutlaka yazılı şekilde yapılması zorunludur. Üçüncüsü ise kanun gereği ya da sözleşme gereği ya da işin niteliği gereği alacağın devrinin yasaklanmamış olması aranır. Evet, bu koşullar varsa Borçlar Kanunu 184'e göre yazılı şekilde yapılacak alacağın devri geçerli olacaktır. Alacağımızı devrederken bizim borçlunun onayını ya da rızasını almamız şart değildir. Örneğin, diyelim ki bir kimsenin ablasından 10 bin Türk lirası alacağı var ve annesine diyor ki, ablamdan bu 10 bin Türk lirasını sen al. Böyle bir durumda kişiler arasında yazılı bir sözleşme olursa, burada ablanın haberi olsa da olmasa da, rızası olsa da olmasa da artık yeni alacaklı annedir. Bu bakımdan da alacağın temlikinde borçlunun rızası aranmaz. Sadece kendisine haber vermek iyi niyet kuralları gereği aranmaktadır. Evet, alacağın temlikinin geçerli olabilmesi için alacağın devredilmesinin de yasak olmaması gerekir. Evet, kural olarak alacak devredilebilir ama bazı alacakların devredilmesi yasaktır. Örneğin, bir kimse nafaka alacağını devredemez. Diyelim ki kadın ve erkek boşanmışlar, kadın erkekten nafaka alıyor. Kadın bu nafaka alacağını başkasına temlik edemez. Kendisi o alacağı almak zorundadır. Ya da işçinin ücretinin haczedilmeyen kısmı kanunen başkasına temlik edilemez. Ya da sözleşmede bu alacak üçüncü kişilere devredilemez gibi bir hüküm varsa orada da temlik yasaktır. İşin niteliği gereği de bazen alacakların temliki mümkün değildir. Özellikle alacaklının şahsına bağlı olan alacakların devri mümkün değildir. Evet, devir için borçlunun rızası gerekmiyor, doğru, ama kendisine bu temlikten haberdar etmek gerekiyor. Çünkü ödeme zamanı geldiğinde onun kime ödeyeceğini bilmeye hakkı vardır. Kendisine ihbar

0: ihbar edilmediği için, yani alacağın temlik edildiği bildirilmediği için eski alacaklıya ödeme yaparsa bu geçerli olur. Yeni alacaklıya bir kere daha ödeme yapmak durumunda değildir. Ama kendisine haber verildiği halde borcunu gidip eski alacaklıya yaparsa bir kere de yeni alacaklıya yapmak durumunda değildir. Tabii ki alacak temlik edildiğinde karşı taraf bunu ödemeyebilir ya da bedeli alınmak suretiyle temlik gerçekleşmiş olur. Burada da tabii ki çeşitli garanti yükümlülükleri vardır. Ve özellikle alacağı devretmek için geçerli bir alacağın var olması gerektiği, tarafların anlaşması gerektiği ve kanunen sözleşme gereği ya da işin niteliği gereği temlike, devre, engel bir durumun bulunmaması gerektiğini belirttik. Özellikle kanun tarafından yasaklanan bazı alacak temlikleri vardır. Buna dikkat etmek gerekir. Bazen de sözleşmelerde alacağın temlik edilemeyeceğine yönelik hükümler vardır. Yine buna dikkat etmek gerektiğini belirttik. Her ne kadar borçlunun rızası aranmasa da mutlaka borçluya da durumu haber vermek, ihbar etmek, artık yeni alacaklının başkası olduğunu belirtmekte fayda olduğunu ortaya koymaya. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün alacağın temliki kurumuyla ilgili olarak bilgiler verdik ve borçlunun rızasını almaksızın alacağımızı yazılı bir sözleşme ile üçüncü bir kişiye devredebileceğimizi belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
5: Pronto Tur.
0: Reklamlar.

0: Aklın Gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir yayında tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz bugünkü yayınımıza. Bugünkü yayınımızı Trabzon Üniversitesi'nden yapıyoruz. Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi Muzaffer Ayvaz'a konuk olduk. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Davetiniz için ben teşekkür ederim.
1: Hocam, bizler de teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Bugün Muzaffer Hocam'la, kendisi bir felsefe hocası Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, Mevlana üzerine uzmanlığı var, Mevlana ile ilgili yayınları var, çalışmaları var. Mevlana'nın ahlak öğretisiyle ilgili özellikle yayınları var. Biz de kendisiyle Mevlana felsefesinde bir özne olarak, belki de daha ziyade ahlaki bir özne olarak insan nereye oturuyor, bu konu hakkında konuşmak istiyoruz. Fakat öncelikle tüm konuklarımıza yönelttiğimiz soruyu hocam size de yöneltmek istiyorum. Sizin için hayatınıza rehberlik eden, hayatınıza yön veren kuşkusuz bazı kavramlar vardır. Bunları üçe indirgeyerek bize sayarsanız ve referanslarını, değerlerini, kıymetlerini, ilhamını nereden aldığını söylerseniz çok seviniriz.
2: Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Hoş geldiniz tekrar.

0: Buradan uyarlayarak fikri mücahidim diyebilirim.
1: Çok güzel.
0: Yani benim için üçüncü kavram cihat kavramıdır. Trabzonlu olduğum için sondan ifade ediyorum.
1: Evet, lütfen.
0: İkinci kavram tevhiddir bir ilahiyatçı olarak. Bir müminin, bir mütefekkirin, aydının, düşünürün hikmetle ulaştığı hakikati yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bir ilahiyatçının bunun zirvesinin tevhid bilinci olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğinde en yukarıya Kur'an'dan, İslam kültüründen, sevgili peygamberimizden tevhid bilincinin gönlümüzde, zihnimizde en değerli yukarıdaki kavram olması gerektiğine inanırım. Tabii ki bizi bu bilince götüren bir hikmet yolculuğu var. Birinci kavramında hikmet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi düz bir şekilde sırayla söylersem, hikmet, tevhid ve cihat en önemli üç kavram benim hayatıma, fikri yolculuğuma ve eylemlerime, amellerime rehberlik eden kavramlar diyebilirim. Bunlardan ilki olan hikmet, tabii ki bir medeniyetin evladı olarak Antik Yunan'dan aldığımız mirası İslam tevhid bilincinde Hazreti Peygamber'in teşvikiyle Müslümanlar hemen bir asırda yoğurarak büyük bir medeniyet inşa ettiler. Bu bağlamda hak, hakikat, bütün bilgeliğin, değerlerin biraz da ilahi bir varlıktan yani sonsuz güç, mutlak bilgi sahibi Allah'tan geldiğine inanan ama beş duyu ve akıl yetisiyle de hakikati takip edeceğimize inanan böyle bir medeniyet bilinciyle başa hikmet, adeta bunu bir ibadet sevgisi, bir ibadet bilinciyle yapmamız gerektiğini, hakikat yolculuğumuzun yaşadıkça devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir akademisyen, bir felsefeci, bir ahlak araştırmacısı olarak, bir ilahiyatçı olarak buna inanıyorum. İkinci kavram tevhid. Kur'an'dan ve İslam literatürüne, ilahiyat literatürüne baktığımızda bir müminin, bir münevverin zihninin ve gönlünün en üst kesiminde tevhid bilincinin olması gerektiğini, insanlara karşı haya, Allah'a karşı takva, yatay ve dikey bir kavram olarak bizi inşa eden önemli bir kavram diye düşünüyorum. Diğer bütün eşimiz, çocuğumuz, malımız, mülkümüz, sağlığımız, bu dünyanın bütün zevkleri adeta o şükürse yine ibadet kabul edilir. Dolayısıyla ben tevhid bilincinin çok değerli, insanı yeniden inşa eden değerli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak cihat kavramı dedim. Cihat İslam literatüründe de önemlidir. Buna farklı anlamla yüklenir ama şu anda güncel anlamda kendi hayatımda yüklediğim anlam fikri bir cihattır. Büyük ölçüde biz işimizi, mesleğimizi bunun üzerinden kazanıyoruz ama bunun biraz da ontolojik, metafizik temelleri de olan az önceki hikmet yolculuğuyla ve tevhid bilincine ulaşmakla kök salan ve adeta bütün hücrelerinle hak hakikatı ortaya çıkarmak için çaba gösterme anlamında. Bunu göstermek için de tabii ki önce kendi nefsini güzelliklere alıştırma ve güzel huylu yapma ve kendi beden ülkende Mevlana'nın ifadesiyle oraya da geçiş yaparsak vücut ülkesinin tek hükümdar olan gönlüne güzel duyguları, inançları, huyları koyarak cihad etmek yani önce karakterinden, kendinden, özünden başlayarak kendine dokunarak kendini inşa etmek. Bunu yaptıktan sonra da bu fikri cihatta etrafına, öğrencilerine, insanlara hem örnek olmak hem de fikri olarak ikramda bulunmak. Tabii ki bunun devamında, fikri cihatın devamında ameli cihat da vardır. İşte Filistinli kardeşlere yardım etmek, gerekirse hak hukukat uğruna nefsini feda etmek ki İslam ahlak felsefesinden, fütüvetten anladığımızda bizim
1: evet.
0: Ayrıca en büyük yiğitliktir de. Dolayısıyla ben kendime rehberlik eden hikmet, tevhid ve cihat kavramlarını böyle diyorum. Kendimi de bir akademisyen, felsefeci, ahlakçı olarak, fikri mücahit olarak görüyorum. Hem kendi adıma, kendi nefsimi inşa etmek, kötülüklerle mücadele etmek hem de bu dünyada hak, adalet ve iyi değerleri yüceltmek adına diyeyim. Teşekkür ederim.
1: Evet, ben teşekkür ederim hocam. Çok önemli şeyler söylediniz kuşkusuz. Ama bu soruya bir manşet atacaksak, insanlara karşı haya, Allah'a karşı takva cümlesi herhalde benim zihnimde öne çıkar. Tabii insan olmayı nasıl anlıyoruz? Burası önemli. Mevlana insanı nasıl tanımlıyor? Burası önemli. Bedeni, vücudu, sahip olduğumuz fiziksel ve metafiziksel boyutuyla ben dediğimiz o şeyi bizim inşa ettiğimizi düşünüyorsak, ya da bize verili bir şey olduğunu düşünüyorsak, onun bir emanet olup olmadığıyla ilgili ne düşünüyorsak, buna bağlı olarak herhalde hayatımızı başka değerleri göz önünde bulundurarak feda etmekle ilgili bir noktaya geliyoruz ya da oradan uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla Mevlana insanı nasıl tanımlıyor? Mevlana'nın felsefesinde insan olmak tam olarak neye oturuyor?
0: Yani bizim araştırmalarımız sonucunda ulaştığımız özet bir bilgiyle, cümleyle, önermeyle girersek, Mevlana insanı tabii ki Türkistan mütefekkirlerinin bağlamında düşünüyor.

0: Yani Halifetullah olarak görüyor ama eşrefi mahlukat olarak görüyor. Kur'an merkezli, Hazreti Peygamber'in örnekliğini dikkate alıyor. Ama bir yönüyle de kendine zulmetmeye açık olan esfele safilin olarak görüyor. Bunun bir metafizik ontolojik kökü var. Ama özetle şöyle, Mevlana insanı dört boyutuyla görmek istiyor. Türk İslam düşüncesi geleneğine bağlı kalıyor. Kur'an'ın Halifetullah kavramına bağlı kalıyor. Eşrefi mahlukata bağlı kalıyor. Ama öbür yönüyle bir takım zaaflara sahip olduğunu, esfele safilin olacak bir potansiyel ve zaaflar içerdiğini de düşünüyor. Özetle dört boyutuyla şöyle bir çerçeveyi oturtuyor bence görebildiğim kadarıyla. Birincisi, bizim İslam felsefesindeki ve felsefe literatüründeki erdemli insan ve erdemli faziletli insanın inşasından haberdar. Bunları dikkate alıyor birinci felsefi boyutuyla. İkinci tasavvuf felsefesi boyutuyla bazen daha öne çıkar. Kamil olgun insan ve seyri sülük süreçlerini dikkate alır. İdeal insanı tanımlarken çerçeve olarak. Üçüncü olarak Kur'an'ın az önce dediğim eşrefi mahlukat oluşu bunu dikkate alıyor. Ve yine dördüncü olarak sanırım Hazreti Peygamber'in üsve-i hasene oluşu. Sadece Hazreti Peygamber de değil, diğer peygamberler de bunu geliştirerek oradan örnek bir arketip bulmaya çalışıyor. Adeta insanın kodlarını bu dört sütun üzerine inşa etmeye çalışıyor diyebilirim.
1: Şurayı tekrar edebilir miyiz hocam önemi açısından? Dört kavramdan bahsettiniz. Buradan bir arketip oluşturmaya çalışıyor dediniz. Nedir o dört kavramı bir daha toparlarsa?
0: Bu dört sütun önemli kaynak. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Mevlana yine bu kültürün, bu medeniyetin bir gönül sultanı olarak Kur'an-ı Kerim'e ciddi hakimdir. Başına Kur'an'ı koyar. Ayetleri doğrudan veya dolaylı bir şekilde referans alır, anlam olarak, meal olarak yorumlayıp gider. Hazreti Peygamber'in kendi yaşamından, peygamberin yaşamından, yani peygamberin örnekliğinden de alır diyelim. Ama bunu felsefeden de haberdardır. Akli külden, işte cüz'i akıldan, külli akıldan, bu felsefi literatürde hakimdir. Özellikle eserlerinde birkaç kez Eflatun'a da gidilir. Yani Kur'an merkezlidir dedik. Bir sütun Kur'an, İslam'ın temel kaynağı. İkincisi Hazreti Peygamber'in örnekliği. Ama diğer boyutuyla felsefe özellikle Eflatun ve ruhçu gelenek. Oraya da hakimdir. İşte Anasır-ı Erbad'ın Empedokles'in o Anasır-ı Erbas'ından haberdardır. Pisagor'un teorilerini bilir. Böyle ruhçu bir geleneği de takip eder. Ama insanı sadece ruhtan ibaret de görmez. Böyle dört boyutlu bir senteze gider. Yani Kur'an-ı Kerim, peygamber, felsefe ve tasavvuf literatürünü sentezleyerek bir ahlaki kişilik inşa etmeye çalışır. Bunun da iki katmanı vardır. Belki birazdan geleceğiz. Ruh ve beden.
1: Evet.
0: Tabii ki ruhu önceler. Ahlaki özne olarak insanı inşa ederken ruhun Allah'ın, Tanrı'nın insana bahşettiği en büyük lütuf, zenginlik, yetenek olduğunu söyler. Felsefede Platon'da da öyledir. Ruhun üç parçası işlevi vardır. En yukarıda akıl, bir altta işte öfke veya irade diyelim, en altta da arzu veya şehvet gücü. Mevlana bunları alarak adeta ruh Allah tarafından insana üflenen nefesle bize gelmiş canlılıktır. Hem de o ilahi yetileri de insana, yani akıl yetisi, aşk yetisi, muhabbet yetisi, irade yetisi, adeta Allah'ın insana, sadece insana bahşettiği büyük bir lütuftur. Mesela Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de arılara veya hayvanlara da vahyettiğini söylüyor ama ruhu sadece insanlara üflediğini ve verdiğini söylüyor. Mevlana insanı bir ruh varlığı olarak görür. Bununla ilgili birkaç meseleler var. Mesela bir tane anlatımında Mesnevi'de bir insan sırtına eşeği almış gidiyor. Aslında o eşek onun nefsidir veya bedenli nefsidir. İnsan ruhu özne olmalı. O bedenine binip özne olarak bir joker olarak sürmelidir. Onun için hep ruhu önceleyip bedeni ruhun kontrolünde ahlaki bir özne olarak insanın kendini inşa etmesini ister.
1: Evet. Şimdi ruh konusu söz konusu olduğunda çok da tartışmalı bir konu. Ruh beden dualitesi malum. Anladığım kadarıyla söylediklerinizden Mevlana ruhla bedenin birlikteliğini öngörse de ruhu merkezi bir kavram olarak alıyor.
0: Kesinlikle.
1: İnsanı insan yapan asıl öz olarak. Şunu merak ediyorum. İlahilik kısmından bahsettiniz. Ruhun böyle bir özelliği olduğundan bahsettiniz. Tam olarak orada kastettiği şey Mevlana'nın ruhu ilahi bir öz, bir nitelik ya da bir töz gibi mi görüyor? Tanrı'dan insana aktarılan bir
0: Kesinlikle.
1: öz, niteliksel bir şey mi, cevheri bir şey mi, nasıl bir
0: Aslında
1: kavramsallaştırması var?
0: yani ruhun bedene girmiş haline can diyor ve ruhu can ile ifade ediyor ama nefsi, nefs diye Arapçadan gelen kavramı ifade ederek adeta nefsi insanın kötü, bedenleşerek arzu ve hırsların sonucunda kötüye meyilli halimiz,

0: boyutumuz, katmanımız olarak görürken ruhu ilahi bir sır ve cevher. Hem sır hem cevher hem de büyük bir potansiyel ve Allah'ın en büyük lütfu olarak görüyor. Ve o dediğimiz insanın ahlaken olgunlaştıracak akıl, aşk, muhabbet, irade ve benzeri, hatta teslimiyet. Yani Rabbine teslimiyetin ahlakında önemli bir yeri var. Mevlana'nın asıl boyutu bir mutasavvıf olmasıdır ama ruhçu bir filozof olarak da görülebilir, büyük bir ahlak ustası olarak da görülebilir. Dolayısıyla Mevlana'nın çıkış noktası insanın asıl cevherinin, özünün kalıcı, baki olacak kısmının Allah'tan geldi, yine ona vuslat ile, Hakk'a vuslat biliyorsunuz, vefatını Hakk'a vuslat olarak görüyor. Ruhumuzun Allah'ın huzurunda bir dinginliğe ulaşması olarak mutlu olacağımızı ve kalıcı boyutumuzun ruhumuz olduğunu, bedenimizin bu dünyada bineğimiz olarak değerli olduğunu, beslenmesi, ihmal edilmemesi gerektiğini ama onun ruh tarafından kontrol edilmesi gerektiğini, ruhunda akıl, irade, aşk, muhabbet gibi yetilerinin işte nefsin hırsları, tamahları, şehvetleri veya kibir gibi bir takım olumsuz ahlaki hastalıkları ancak ruhun yetileri, akıl, aşk ve iradeyle, teslimiyet yetenekleriyle bizim dizginleyip olgunlaşabileceğimizi düşünüyor. Burada zaman zaman büyük filozoflar, özellikle Eflatun, Galen ve benzerlerinden esinleniyor. Bazen Aristo'dan dolaylı yararlanıyor ama daha çok Eflatuncu bir geleneği benimsiyor. Pisagorcu bir geleneği benimsediğini söyleyebiliriz. Eflatun'un adı zaten birkaç kez geçer eserlerinde, Mesnevi'de ve diğerlerinde. Onun için rahatlıkla söyleyebiliriz ki haberdar felsefeden, ruhçu felsefeden. Tabii ki bütün bunları söylemekle birlikte Mevlana 13. asırda Anadolu erenler veya sultanlarından biridir. 1207 yılında doğmuş, 1273 yılında vefat etmiş. O dönemde doğuda Moğol istilası var. Daha öncesinde Haçlı seferleri var. İnsanların bir sığınma ihtiyacı var. Baba isyanlarıdır, Moğolların saldırılarıdır, Konya'ya kadar ilerlemeleridir. İnsanlar adeta manevi teselli Mevlana'da bu projesinde buldular diyebilirim.
1: Evet, biraz şeyden bahsedelim hocam. Ahlaki öznelik ne anlama geliyor? Mevlana'da bir insanın ahlaki özne olması, insanı ahlaklı bir varlık, ahlaki bir özne olarak tasavvur etmesindeki temel sebep ne? Buradan bir yere mi varmak istiyor?
0: Bizim görebildiğimiz kadarıyla doktora çalışmam Mevlana'nın ahlak öğretisi ürünleriydi. Doktora tezinde asıl vurucu birinci ana hipotez şuydu. Felsefe tarihinde Mevlana ruhçu bir filozof olarak kabul ediliyor ama daha çok mutasavvuf olarak biliniyordu. Tasavvuf ahlakına dair öğretileri bir öğüt gibi anlatılıyordu. Bununla ilgili birçok derleme eser vardı ama biz ahlak felsefesi olarak Mevlana'yı irdelediğimizde Mevlana'nın biraz daha ruhu merkeze alan ve nefis ruh ayrımına dayalı yeni bir nefs teorisi, ruh teorisiyle yeniden ahlaki özne olarak insanın tanımladığını gördük. Hatta klasik ahlak teorilerinden erdem ahlak, yani insanın, tarih dışı bir özne olan insanın aklını çok etkin kullandığında, aklın akıl dışı unsurları kontrol ettiğinde, yani duygu ve arzuyu kontrol ettiğinde insanın çok erdemli bir varlığa dönüşeceği iddialarını Mevlana kabul etmiyor. Yani Mevlana bunu yeterli buluyor. Biz buna özetle erdem ahlakı diyoruz. Klasik erdem ahlakını Mevlana değerli buluyor, haberdar ama yeterli bulmuyor. Mesela akıl diyor. Ancak adeta böyle bilinçli olduğumuz anlarda kullanabildiğimiz bir yetimiz çok değerli. Allah'ın verdiği en büyük lütuf ama İnsan daha çok bir akıl varlığı olmaktan çok bir duygu varlığıdır ve unutur. Bazen aşık olur, bazen aç olur, bazen uykusuz olur. Dolayısıyla aklını çok etkin kullanabilen bir varlık değildir. Hatta akıl adeta virüs bulaşır gibi bazen şehvetin kontrolüne girer. Benim kavramlaştırmamla akıl bir hekimin elindeki bıçak gibi neşter olup hayat kurtarabilir ama katilin elinde katleten bir aracı da dönüşebilir. Mevlana aklı çok büyük bir yeti olarak görüyor, değerli buluyor. Ama eğer nefse ve şehvete bulaşmışsa insanı kötüye de gönderebileceğini. Onun için aklın kökünde aşk dediği, gönül dediği daha yüce yetiler bulur. Mevlana sadece iddialı bir akla dayalı ahlak ve ideal insan inşasını, hatta hakikat yolculuğunu, metafizik ve felsefe inşasını kabul etmiyor. Aklı aşan gönüldeki sezgiyi, vahye tabi olmayı ve yine o şeyi sezmeyi ve ilahi aşkla gönlü arındırarak olgunlaştırmayı görüyor. Çünkü şöyle düşünüyor, yani akıl ancak bilinçli olduğumuz anları yönetiyor. Halbuki insan hayata baktığımızda, realiteyi gördüğümüzde aşk dediğimiz şey insan rüyasında bile sevdiğini düşünür. Değil mi? Sevdiği bir insanı veya varlığı ona karşı rüyasına girer, ona bir kötülük yapmak istemez. İlahi aşkı bu şekilde gönlüne yerleştiren bir insan uykusunda bile ibadet bilincinde olur. Kötü düşünmez. Aşk kavramı akıl gibi yüzeysel değildir. Aklın

0: Kökünde aşk vardır, aklı da yönetir, disipline eder, hakikate götürür. Ayrıca akıl devre dışı kaldığında bilinçli olduğumuz anlarda yine aşk devreye girerek adeta insanı hep hakikatten yana. Dedim ya az önce Allah'a karşı takva ne demek? Allah'ın saygısını, takdirini kaybetmeme bilinci.
1: Şunu bir açalım mı? Aşk deyince bugün insanların aklına bir güçlü duygu geliyor. Buradan
0: Evet.
1: bakınca sizin anlattığınız yerde
0: Tabii.
1: akıl gibi bir şeyi yönetecek olan şey duygu gibi görünüyor. Ama sanki daha fazlasını söylüyorsunuz siz. Burada aşk derken ilahi aşktan bahsediyorsunuz ve bugün
0: Tabii.
1: insani bir duyguya indirgenemeyecek güçlü metafiziksel bağı olan bir şeyden bahsediyorsunuz. Akıl, evet, bugün akıl bahsettiğiniz gibi insanı çok farklı yerlere götürebiliyor. Aklı da yöneten daha güçlü bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu ilahi aşk diyorsunuz. Doğru söyledim, değil mi?
0: Tabii gönle yerleşen ilahi aşk aklın kökünde yer almalıdır.
1: Evet.
0: Can, akıl ve aşk üçlüsü insanı.
1: Peki, çok önemli bir konu bu konu. İlahi aşkı nasıl elde
0: Eyvallah.
1: edeceğiz? Oraya gelelim.
0: Mevlana adeta aşka, yani sevginin şiddetli haline, ki bunu Kur'an'da eşeddü hubben diye ayetlerden, işte iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirini sevmedikçe iman etmiş olamazsınız gibi sevgi kavramından hareket ediyor ve bunun şiddetli haline aşk diyor. Ama Mevlana aşkı insana nispetini mecazi buluyor. Mevlana aşkı ilahi bir sıfat olarak görüyor. Adeta bütün felsefesinin sisteminin temelinde, metafizik sisteminin temelinde aşka metafizik anlamlar yüklüyor. Aşk Tanrı sıfatıdır. İnsana nispeti mecazidir der. Allah aşkla bütün varlığı meydana getirmiştir. Dolayısıyla aşk kavramı varoluşun sırrı orada saklı. Dört unsur dediğimiz hava, toprak, su, ateş aşkla bir araya gelerek varlığı meydana getirdi. Allah'ın sıfatı olarak. Dolayısıyla Allah-u Teala aşk ile bütün varlığı meydana getirdi. Varlık dört unsur ile bir araya gelirken aşk onu bir harç olarak ve bozuluşu da nefret olarak görüyor aynı zamanda Mevlana. Dolayısıyla aşka böyle büyük metafizik bir anlam yüklüyor ve devamında epistemik bir anlamda yüklüyor. Epistemik anlamı şu aşkın Mevlana'da. Diyor ki ilahi aşk ve akıl ile, yani gönle yerleşen ilahi aşktan beslenen bir akılla cilalanan gönülde hiçbir is, pis veya arıza kalmaz. Dupduru hale gelir ve tecelligah olarak hakikate doğrudan ulaşır. Bu epistemik anlamda akıldan daha değerli bir yeti olarak görüyor aşkı bir. Epistemik anlamda, bilgi anlamında. Artı etik anlamda diyor ki gönlüne ilahi aşk yerleşen bir insan bir daha kötülüğe bulaşmaz. Allah rızasının dışına çıkmaz diyerek. Peki ilahi aşkı nasıl ulaşırsın
1: Evet.
0: dediğimizde Mevlana bunu büyük ölçüde büyük pirlerden ve tefekkürden ve yine onlara teslimiyetten bulur. Yani bir takım denemelerden, bir takım okumalardan, bir takım inzivalardan, yalnızlıktan, zikirden ve tabii ki semadan. Biz şimdi Mevlana hayatında bir dönüşüm yaşadık. Mevlana tipik bir vaiz, müderris ve abid olarak camide ve medresede ders veren bir hocaydı. Babasının ölümünden sonra babasının halifesi Tirmizi, babası Bahattin Veled'in halifesi Tirmizi onun seyri sülüküne katkı sundu. Sonra işte 1244'lü yıllarda Şems'in Konya'da Mevlana'nın tanışmasıyla birkaç ay kütüphanede veya işte medresede kapanıyorlar. Adeta bir abid, vaiz, bir müderrisi Şems büyük ölçüde bir aşık, bir şaire dönüştürüyor diyelim. Dolayısıyla o genelde bir pir öncülüğünde manevi olgunlaşarak ilahi aşkı kalbinde hissetme olarak mutlaka bir pir başardığını
1: Birinin
0: söylüyor.
1: bize öğretmesi lazım diyorsunuz.
0: İlahi aşkı bir usta kişinin, nasıl felsefede bir üstadın hocam varsa Mevlana'da bir pire tabi ol der çoğu zaman. Yani Allah'ın yeryüzüne dağılmış veli kulları olduğunu düşünen bir kişidir. Bunu başta kendi dönem için Şems olarak görür. Başarabiliyorsanız kendiniz yapın ama en güzeli bir pire tabi olmaktır der.
1: Başka yolu yok mu?
0: Mevlana için bunu çabayla bir noktaya kadar götürebilirsiniz metinlerinden anladığımız kadarıyla. Mesela camide ibadet ve değil mi? Medrese ilim yolu. Tekkelerde işte bu aşk.
1: Evet. Orası tabii kurumsal, sistematik, belki
0: Evet.
1: daha kolaydır. Çünkü bir müfredatı var oranın,
0: Evet,
1: kuşkusuz.
0: evet.
1: Çünkü bir tecrübesi var. Ama diyelim ki böyle bir yolu tercih etmeyen insan, kendisi doğrudan doğruya Allah'a olan sevgisini, bağlılığını, sadakatini, takvasını siz vurguladınız programın başında. Bunları hem zihin dünyasına hem de amel dünyasına yansıtacak şekilde bir hayat yaşasa, yani Allah'a doğru yönelse, adım atsa, emeklese, yer yer koşsa, yer yer düşse ve fakat yönelimini muhafaza etse, ilahi aşk Allah'a olan yöneliminin istikrarından mütevellit olarak o kişiye bahşedilebilir mi?
0: Mevlana

0: Bu mümkündür. Bu mümkündür. Akli çaba da çok değerlidir. Hele hele böyle bir tasavvuf eğitiminde seyri sülük sonunda olgunlaşarak ilahi aşka ve vuslata, hakka vuslata ulaşmak zaten gayedir Mevlana'nın. Yani Mevlana'nın bu ilk 18 beytinde, Mesnevi'nin girişindeki Mevlana'nın düşüncesinin özünü biz Mesnevi'de, 6 ciltlik
1: Evet.
0: Mesnevi'sinde Mesnevi'nin özünü 18 beyt, kendi tarafından yazılmış 18 beytte görürüz. Onu bir böyle metin analizi yaptığımızda orada gurbet, hasret ve vuslat, üç ana burç ve kavram ortaya çıkar. Bizim ana vatanımız Allah'ın önüydü, cennetti, ayrıldık, bu dünyaya düştük. Ciddi bir metafizik hasret ve bunun aşka dönüşmüş ifadesi.
1: Evet.
0: Sonra da bir de vuslat, hakka vuslat ve tevhid bilinci. Bunu Mevlana bireysel başarabileceğimizi düşünür. Böyle bir donanıma sahip olun. Ama benim görebildiğim kadarıyla metinlerinde klasik tasavvuf geleneğine bağlı kalarak bunun üstad olarak önceden bu evreleri geçmiş, seyri sülükünü tamamlamış bir adeta medresede ilim öğrendiğiniz gibi tekkede veya işte
1: Evet.
0: tarikat içerisinde kendi düşünce sistematiğinde yine de bir pire tabi olmanın en kolay yol olduğunu, akılla gitmenin de mümkün olduğunu, aklın önemli bir değer olduğunu ama mesela Hazreti Nuh'un gemi inşa ederken tufandan kurtulmak için oğlu Kenan'ın ona tabi olmak, kendi yüzgeçliğine yani yüzme bilmesine güvenerek su gelse de ben yüzer kurtulurum ifadesi Mesnevi'de
1: Evet.
0: geçer. Diyor ki
1: Buraya dayandırır
0: ha
1: diyorsunuz.
0: akılla diyor veya tek başına veya
1: Evet.
0: akılla hakikat yolculuğuna çıkıp da kurtulurum deme iddiası
1: Akıbet bu olur
0: aşkla ancak
1: diyor.
0: ne demek o Nuh'a güvenerek o gemiye binmen
1: Evet.
0: lazım.
1: Evet.
0: Adeta böyle bir yaklaşımı benimser. Ama şunu diyecektim az önce. Yani Mevlana şiire dayalı bir üst metafizik inşa eder. İbnül Arabi'den
1: Evet.
0: sonra. Yani rasyonel felsefeyi değerli bulur ama yeterli bulmaz.
1: Evet, hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Süremiz doldu. Çok böyle değerli,
0: Estağfurullah.
1: keyifli ve derin konular bunlar. Gerçekten
0: Estağfurullah.
1: ben dinlerken de çok
0: Estağfurullah.
1: keyif aldım. Önemli de konular haddi zatında. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız
0: Rica
1: kıymetli
0: ederim.
1: bilgilerden dolayı.
0: Bu fırsatı verdiğiniz için değerli kardeşim Mehmet Bey'e ve yine TRT'ye teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir yayında geniş sohbette buluşmak üzere.
1: İnşallah. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programına Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Muzaffer Ayvaz'ı konuk ettik. Kendisiyle Mevlana'nın felsefesinde özne olarak insan neye karşılık geliyor bunu konuşmaya çalıştık. Genel itibariyle Mevlana felsefesini sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya yine bir programda tekrar beraber olmayı diliyoruz. Sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında yine Ahmet Kurt'a çok teşekkür ediyoruz. Hoşça bakın zatınıza. Haftaya yeniden görüşmek ümidiyle.
2: Aklın Gözü.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Mrs. Ramsey, oğlunun kestiği resimleri toplarken bir buzdolabı, bir çim biçme makinesi ve şık giyimli bir beyefendi, çocuklar asla unutmaz dedi içinden. O yüzden insanın ne dediği, ne yaptığı önemliydi ve onlar yatmaya gidince insan rahatlıyordu. Çünkü artık kimseyi düşünmesine gerek olmuyordu. Kendisi olabiliyor, kendisiyle kalabiliyordu. Yayılan, ışıldayan, sesli ne varsa tüm oluşlar ve tüm davranışlar buharlaşıyordu. İnsan bir ağırbaşlılık duygusuyla kendisi olana, başkalarının göremediği yarık biçiminde karanlık bir öz halinde kalana kadar çekip küçülüyordu. Hala örgü örmeye devam etmesine ve dimdik oturmasına rağmen o anda kendi varlığını böyle hissediyordu. Artık tüm bağlarını silkeleyip atmış olan bu benlik en tuhaf maceralar için özgürdü. İnsan kişiliğinden kurtulunca endişeden, aceleden, hareketten de kurtuluyordu ve bu huzurda, bu dinlenmede, bu sonsuzlukta her şey birleştiğinde hep hayata karşı kazanılmış bir zafer nidası dilinin ucuna kadar geliyordu. Orada duraklayıp fenerden gelen o ışığa, üç ışığın sonuncusuna, o en uzun ve sabit olanına baktı. Bu onun ışığıydı.

0: Zaman kendini öylece oturup bakarken bulurdu. Elinde işi, baktığı şeyle, örneğin o ışıkla bütünleşene kadar bakarken. Ansızın ağzından, "Tanrı'nın ellerindeyiz" diye bir söz çıktı. Bunu söyleyen kimdi? Kendisi değil, tuzağa düşmüş, kastetmediği bir şeyi söylemişti. Gözlerini örgüsünden kaldırıp o üçüncü ışıkla karşılaştı ve varoluşu bu yalandan, bütün yalanlardan arındırmak için sadece onun yapabileceği gibi zihnini ve yüreğini tarayan kendi gözleriyle karşılaşmış gibi oldu. O ışığa şükrederken hiç gururlanmadan kendisine de şükrediyordu. Ne kadar garip diye düşündü. İnsan tek başınayken cansız nesnelere yöneliyor. Ağaçlara, sulara, çiçeklere, onların kendisini ifade ettiğini, kendisiyle bütünleştiklerini hissediyor. Onlara karşı böyle akıl dışı bir şefkat hissediyor. O uzun ışığa baktı. Baktı, baktı ve zihninin dibinden, varlığının gölünden, dipte kıvrıldığı yerden açılıp yukarı doğru sevgilisini karşılayan bir gelin gibi bir sis yükseldi. Aklımda kalan bu satırlar Virginia Woolf'un Deniz Feneri adlı kitabından. Sevda Çalışkan'ın çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklamlar.

0: Hayatın içinde sanat.
1: İyi haftalar sevgili dinleyiciler. Her pazartesi olduğu gibi TRT Radyo 1'de Hayatın İçinde Sanat'la birlikteyiz. Ben Erkan Doğanay.
2: Ben Mahir Güven.
1: Efendim sizleri yeniden bir dünya sanatıyla tanışmaya, yolculuğa davet ediyoruz. Bugün çok yakın sayılır. Gustav Klimt, Avusturya'dan, Viyana'dan Gustav Klimt. Ki bizim Türk sanatçılar da çok fazla Avusturya'da eğitim görmüşlerdir. Evet. Aslında Klimt'in okumuş olduğu okulda dekoratif sanatlar Avrupa'nın en önemli okullarından birisi.
2: Tabii.
1: Bu okulun şöyle de bir özelliği var, biliyor muydum bilmiyorum Mahir. Adolf Hitler de buraya girmeye çalışıyor. Fakat yeteneksiz bulunuyor ve kaybediyor, kazanamıyor. Evet. Belki de kazanmış olsaydı dünya tarihi başka yazılmış
2: başka
1: olacaktı.
2: Başka şeyler böyle.
1: Evet. Gustav Klimt... sanat tarihinin ikonik isimlerinden birisi. Evet. Hakikaten çok etkili. Egon Schiele'yi de etkileyen isimlerden birisi.
2: Belki çok kişi de, var canım öyle.
1: Avusturya'nın bayrak isimlerinden diyebiliriz
2: de,
1: değil mi?
2: O dönemde Avusturya'dan çok ressam çıkıyor.
1: Doğru.
2: Zaten biliyorsun Hitler de yani o faşizm Hitler'in şeysi de Avusturya'dan çıkıyor. Milliyetçilik falan var ama.
1: Hala da var biliyor musun oralarda? Hala da var ya. Ben gittiğimde hep hissederim onu yani.
2: Onu hissettirirler zaten.
1: Tabii.
2: 19. yüzyıl sonu 20. yüzyılın başı.
1: Evet.
2: Ve Avusturyalı ressam 14 Temmuz 1862'de Viyana'da doğuyor. Gerçi bugün Viyana'ya gittiğinde Türklerin olduğu sokaklar, caddeler var.
1: Var.
2: Yani ben Türk bayraklarının olduğu kafeler varlar.
1: Ama yine de böyle bir Türk düşmanlığı var yani.
2: Bir
1: onu
2: yandan
1: hissediyorsun.
2: Sevenler de var.
1: Evet.
2: Türkler. Çünkü orada bir korumacı şeyi vardır.
1: Evet.
2: Mesela
1: evet.
2: Türklerin olduğu yerlerde bu merdiven altı şeyler yapılmaz.
1: Hı-hı,
2: oradaki
1: hı-hı.
2: genç Türk delikanlılar böyle korumacıdır yani. Anlatabiliyor
1: muyum?
2: Evet. O bakımdan da böyle bir rahat dolaşırsın orada.
1: Evet.
2: Ama başka yerde de evet. Doğru söyle. 1897 yılında geleneksel sanat anlayışına karşı bazı sanatçılarla beraber bu Viyana'da Secession diye bir yeni bir şey yapıyor. Yeni bir izim gibi
1: doğru,
2: bir grup
1: doğru.
2: yapıyor.
1: Hı-hı.
2: Ve bunun içerisine az önce dediğin gibi Egon Schiele giriyor. Birçok ressam var.
1: Çok fazla var. Evet. Biz aslında bugün konuşmamızın nedeni yakın tarihte bir Gustav Klimt'in bir portresi yapmış olduğu Elizabeth Lederer portresi satıldı ve aslında bu çağdaş sanattaki rekor bir rakamla satıldı. Yaklaşık 150 milyon doları aşan ama bu müzayede sonrası 250 milyona yaklaşan bir bedelle, dolar tabii bu, 250 milyon dolar gibi bir rakama satılan bir rekor kayıtlara.
2: Rekor değil mi? Bundan
1: tabii bir
2: daha
1: rekor.
2: Yukarı çıkmamış hiçbir şey.
1: Tabii bu şeyde çağdaş sanattaki en yüksek rakam.
2: Tabii.
1: Yani o klasik Rönesans vesaire sanatçılar mesela orada da Leonardo da Vinci'nin bir yapmış olduğu portre yanılmıyorsam 450 milyon dolar gibi bir rakama satılmıştı. Orada da rekor onda Leonardo da Vinci'de. Şimdi bu aslında bu portre biraz dinleyicilerimiz araştırırlarsa ben bunun üzerine de bir yazı yazmıştım o zaman o satış rakamları ile ilgili çünkü önemli bir konuydu böyle bir rekorla kayıtlara geçmesi.
2: Bunu anlatır mısın Erkan? Senin ağzından dinleyeyim çünkü sen çalıştığın üzerine biliyorum.
1: Bu aslında Elizabeth Lederer dönemin varlıklı bir ailesinin üyesi. 1914 ve 16 tarihlerinde yapılmış. O dönem aile koleksiyon oluşturuyor ve genellikle de Elizabeth portreler yaptırıyor.
2: Evet.
1: Bu da Klimt'e sipariş verilmiş. Yine kendi evlerinde onun vermiş olduğu, Lederer'in vermiş olduğu bir pozdan Klimt'in yapmış olduğu bir portre. Aslında Lederer ailesinin geniş sayıda da Klimt koleksiyonu bulunuyordu. Evet. Çünkü Klimt'in yapmış olduğu işleri çok seviyorlardı. Sonrasında bu ailenin elindeki bütün koleksiyon Nazilerin 1938'de Avusturya'yı işgal ettiği tarihte Hitler'in kontrolüne geçti. Bu portre de uzun yıllar orada kaldı aslında. Ta 1980'e kadar. 1980 sonrası Almanya'dan çıkan bu resim bir müzayedede açık arttırmayla satılınca kozmetik firmasının milyarder varisi tarafından satın alındı.
2: Evet.
1: Onlarca yıl aslında kamuoyundan uzak kalan bu portre bir ilgi odağı olması bu müzayedeler sayesinde oldu. Birincisi buydu o alındığı dönem.
2: Evet.
1: 1980'li yıllar. İkincisi de bu biraz önce rekor kırdığını söylediğimiz geçtiğimiz aylardaki satışıydı. Bu olağanüstü hikaye aslında bu sembolist bir zengin görsel dokuyu bizlere gösteren bir portre aracılığıyla aslında Klimt'in o süslemeciliğini de orada sergilediği, başarılı bir şekilde sergilediği bir kompozisyon. Bu kompozisyon içerisinde özne

0: kendisini aslında yücelten, düşsel bir ortamda tasvir ediyor Klimt.
1: Evet ya, yani bunu bir anlatırım. Mesela sağ tarafta, resmin sağında böyle Çin, Japon
0: Evet.
1: figürleri görüyorum,
0: Biliyorsun
1: atlı.
0: o dönem Avrupa'da böyle bir
1: Evet.
0: Japon şeyi var,
1: Solunda
0: ilgisi
1: da
0: var
1: var.
0: biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani Batı sanatını da
1: Evet.
0: etkileyen bir ilgi bu. Ve bu altın çağın son görkemli nefesi olarak da okuyabiliriz
1: Bu
0: bunu.
1: este belki onlardan aldığı giysiler, ipekler
0: Zaten
1: falan
0: burjuvaya
1: zevk.
0: biliyorsun
1: Evet.
0: yani o uzak
1: Evet.
0: doğudan gelen
1: Evet.
0: her şey burjuvaya hizmet ediyordu.
1: Evet.
0: Yani bu resim Klimt'in
1: Evet.
0: aslında o dönemine düşündüğünde 1914
1: Hı.
0: hemen Birinci Dünya Savaşı'nın
1: Evet.
0: başladığı yıllar
1: Hı.
0: bütün Avrupa'daki bu karmaşadan bizi alıyor
1: Evet.
0: çok çok uzak bir coğrafyaya,
1: Hı.
0: sakin, dingin bir coğrafyaya, uzak doğuya götürüyor.
1: Evet.
0: Aslında düşsel ya da gerçek ortam bir tür simya yoluyla
1: Evet.
0: ekspresyonizmin canlı ve kışkırtıcı renklerle bütünleşmesini de sağlıyor.
1: Ya ekspresyonizme de bir böyle bir kapı açıyor
0: Tabii bir
1: aslında.
0: kapı açıyor.
1: Hı.
0: Yine bu Klimt'in yapmış olduğu orada Elizabeth'in güzelliğini simgelerle, sembollerle ölümsüzleştirmeye çalışıyor.
1: Çok da şey
0: Yani
1: bir kompozisyon. Evet, böyle hani tam ortada
0: evet.
1: sağ taraf ve sol tarafı simetrik bir şekilde ikiye bölmüş.
0: Yani bu biraz da hani Botticelli'nin Venüs'ünün
1: Çok benziyor. Bravo.
0: bir yorumu olarak da
1: Belki de yeni
0: okuyabiliriz.
1: yorumu
0: Tabii
1: şey,
0: yeni
1: değil mi?
0: yorumu, yeni yorumu.
1: Yani
0: Hani
1: düşünsene.
0: seninle de hep konuştuğumuz konu
1: Evet,
0: aslında bu.
1: evet.
0: Çünkü sanat tarihinde bu jestler var ve bizim
1: Tabii,
0: Türk
1: tabii.
0: sanatında bundan çok uzak duruluyor.
1: Evet.
0: Hani sana da hep aslında bir yandan kızdığım ama bir yandan da seninle çok tartıştığımız konu
1: Evet.
0: bu jestler sanat
1: Yapılmalı.
0: tarihinde çok çok önemli
1: Tabii,
0: ve
1: evet.
0: mutlaka yapılmalı.
1: Evet.
0: Çünkü
1: Yo, yapacağız
0: yani
1: onu, sen de
0: bugün
1: yapacağız.
0: mesela konuştuğumuz bu
1: Evet.
0: resim aslında Botticelli'nin Venüs'ünün
1: Evet.
0: doğuşunun çağdaş yorumudur.
1: Evet.
0: Çünkü duruş aynı, o figürün sadece deniz kabuğu içinde
1: Tabii.
0: değildir. Ama duruş aynı, o resimden yola çıkmıştır.
1: Ya şimdi
0: Ve
1: tabii.
0: müşterisini
1: Evet.
0: o kadar göklere çıkarmıştır
1: Tabii.
0: ki
1: Tabii.
0: Klimt bu
1: Tabii.
0: resimle.
1: Yani sanat
0: Evet.
1: tarihini bilmek çok önemli. Biz öğrencilerimize de söylüyoruz ama şöyle bir şey var Türkiye'de. Sanki onu yaptığın zaman ondan çalmış gibi bir şey vardır ya. Böyle değil, biliyorum.
0: Değil,
1: Çünkü
0: değil.
1: sanat tarihini bilmek, eskiyi bilmek yeniye bir kapı açmaktır. Kendi bilgisinden,
0: Mutlaka.
1: o bilgiden fikir
0: Evet.
1: üretilir. O hani kızdığını söylediğin şey için ben bir sergi açacağım.
0: Ya
1: Bundan emin
0: Mahir
1: ol.
0: şimdi hani biz bu sezonun son programını yapıyoruz.
1: Evet.
0: Buradan dinleyicilerimize de
1: Evet.
0: anlatalım. Şimdi sevgili dinleyiciler, Mahir Güven benim çok çok sevdiğim, çok
1: Sağ ol
0: önemsediğim,
1: kardeşim. Sağ ol.
0: önemli bir sanatçı. Yeteneği de kesinlikle tartışılmayacak isimlerden biri. Bazen ben Mahir'i hani çok iyi yerlerde görmek istiyorum. Çok iyi yerde zaten. Ama
1: Sağ ol.
0: daha böyle uluslararası networklerin içinde, sergilerde, müzelerde olması gereken isim. Sanat tarihinde çok iyi biliyor. Ve sanat zaten bizim yaptığımız programlarda hani
1: Programımız var.
0: dinleyicilerimiz
1: Çok
0: seni çok
1: teşekkür
0: iyi
1: ederim. Ben
0: tanıyor.
1: burada tabii hep
0: Sanat
1: sesimi
0: tarihini
1: çıkarttım. Evet.
0: konuşuyoruz.
1: Tabii.
0: Ve sanat tarihini çok iyi biliyorsun. Hocalık yaptın,
1: Evet.
0: hala yapıyorsun, devam
1: Evet.
0: ediyorsun. Bilgini gençlere aktarıyorsun. Onların yönünü bulmasını, sanatla ilişki
1: Evet.
0: kurmasını sağlıyorsun. Bu açıdan yapmış olduğun çok çok kıymetli. Bunu kendi resminde de bir jeste, sanat tarihine bir selam çakmak aslında. Bir
1: Evet.
0: jest, tuval oluşturmak. Senin sanat tarihinin izinde olduğunu da
1: Tamam, o
0: gösterecektir.
1: zaman
0: Evet.
1: küratörlüğümü sen
0: Tamam,
1: yaparsan
0: buradan
1: ki
0: söz
1: sen
0: veriyoruz. Evet.
1: yüzlerce küratörlük
0: Ha.
1: yaptın, yüzlerce kitabın var. Ben
0: Bunu
1: de
0: da her
1: gerçekten
0: zaman memnuniyetle. Sen ne yaparsan yanındayım
1: tamam
0: biliyorsun.
1: canım. O
0: Evet.
1: zaman
0: Ha.
1: senin
0: Evet.
1: küratörlüğünde, hatta yeri de kalbimden geçeni söyleyeyim. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir
0: AKM'de harika olur.
1: AKM'de
0: Vallahi
1: bir
0: olur
1: sergi yap.
0: memnuniyetle.
1: İşte o
0: Memnuniyetle.
1: zaman
0: Evet.
1: senle beraber,
0: Tabii.
1: aslında çok istiyorum tabii. Hem bir hocalığın getirdiği bir
0: Evet.
1: şey, hem de sen uzun zamandan beri işte bunu yap Mahir dediğin için.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak buradan dinleyicilerimiz de bize katılacaktır. Şimdi o öyle bir sergi hazırladığında gelenler, aa biz bunu dinlemiştik, biz bunu izlemiştik
1: Evet,
0: diyecekler.
1: evet.
0: Hocam siz bunu anlatmıştınız diyecekler. Ama sen onu farklı bir yorumla, daha çağdaş, işte konuştuğumuz Klimt'in
1: Klimt
0: bu
1: gibi, değil mi?
0: portresi
1: Evet.
0: gibi çağdaş yorumlarla kendi resminle bütünleştirdiğinde, yani Caravaggio'yla da geceleri uyuyup
1: Tabii
0: uyanacaksın.
1: ya.
0: Değil mi? Yani
1: Tabii.
0: Rembrandt'la uyuyacaksın, ertesi gün onunla
1: Tabii.
0: uyanacaksın ve onun kompozisyonlarının arasında gezineceksin ve izleyen de

0: Aslında
1: Evet.
0: ya hocam yıllardır anlatıyorsun bunu. 6 yıldır, 7 yıldır anlatıyorsun. Vay be, bu resimde de gördük diyecekler. Yani.
1: Evet,
0: Evet.
1: bence çok
0: Çok önemli.
1: heyecan
0: Çok
1: verici.
0: önemli.
1: Teşekkür
0: Evet.
1: ederim böyle düşündüğün ve beni heyecanlandırdın ve bunun sözünü de verdik
0: Tamam.
1: artık yani.
0: Artık biz de o zaman buradan
1: Dinleyici.
0: sergi izleyicilerine duyurmuş oluyoruz. O
1: Büyük bir
0: sergiye de
1: heyecanla.
0: herkesi davet edeceğiz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sergi sözleri sanatçı yaşatır. Bazen
0: Kesinlikle,
1: kapını
0: kesinlikle.
1: kapatırsın ve sadece orası için çalışırsın. Ne görüyorsan, ne hissediyorsan, ne okuyorsan artık o sergi için, yapacağın sergi için bir malzeme oluşmuştur ve yeni bir dünyaya girersin ve her sergide geri dönüp baktığında ben ne yapmışım diye baktığında o en keyifli andır işte. Seyircilerden gelen ilgi de eğer pozitif bir şey getirmişse işte bu bizim için çok değerli. Bütün sanatçılar için çok değerli.
0: Kesinlikle.
1: Hep böyle bir Jericho'nun Kazazedeler,
0: Evet.
1: senle de konuşmuştuk
0: Evet,
1: bu
0: evet,
1: sal
0: evet.
1: resmi.
0: Çok
1: Onu
0: muhteşem.
1: birebir yapayım
0: Değil
1: isterim
0: mi? Evet.
1: mesela.
0: Çok önemli. Evet.
1: Sanatlarda da bu yapılmıştır biliyor
0: Tabii
1: musun?
0: tabii tabii
1: Birçok
0: tabii.
1: sanatta
0: Çok var.
1: yapmıştır.
0: Biliyorsun yani Van Gogh yapmış bunu.
1: Tabii.
0: Picasso jestler
1: Tabii.
0: yapmış.
1: Picasso'nun Las
0: Dali.
1: Meninas
0: Tabii,
1: var.
0: tabii.
1: Değil
0: Kaç
1: mi?
0: tane hem de 100
1: Tabii.
0: tane, 100'e yakın
1: Tabii.
0: çalışmış Las Meninas'ı. Dali'nin var biliyorsun. Hem Las
1: Tabii.
0: Meninas'ı var hem başka Velázquez örnekleri
1: Evet.
0: var.
1: Bu aslında
0: Yani
1: Avrupa'da bir saygı duruşudur.
0: tabii.
1: Yani ben bunu hiçbir zaman bu anlayışı iyi ki konusunu açtın. Bizim sanatçılarımızın böyle bir şey yaptığı zaman sanki onlardan bir şeyi çalmış gibi değil. Öyle olmaz. Yani şu olabilir. Şimdi ya işte bunu Van Gogh gibi yaparsan olmaz. Kendin gibi yapacaksın.
0: Milen'in
1: Bunu.
0: biliyorsun o çiftçilerini Van Gogh ne kadar çalışmış değil mi?
1: Tabii.
0: Evet.
1: O
0: Hatta hocası hocam der yani onun
1: tabii.
0: resimlerine bakarak
1: Tabii,
0: yapıyorum der.
1: evet.
0: Hocam der yani onu.
1: Bu
0: Evet.
1: sanatçının
0: Evet.
1: birbiriyle o
0: Ya bir kere bu
1: ilişkisi.
0: bizdeki bu bir kompleks. Senin öyle bir şey
1: Evet.
0: olmadığını biliyorum. Çok yani
1: Evet.
0: yıllardır tanışıyoruz. Biz de hani neden olmadığını açıklamak için
1: Evet.
0: bir kompleks. Fakat aynanın diğer tarafında sanat eklektik bir şey.
1: Evet.
0: Biz sanatı sanat tarihinden öğreniyoruz.
1: Tabii.
0: Yani var olmayan bir şey ortaya koymuyoruz. Bir diğeri bizim ustalarımız sanat tarihindeki bu öncüler. Her ne kadar atölyelerden çıkmış olsak da o örnekler bize aslında yol gösteriyor.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Yani şimdi bu örnekleri bize bu yol gösteren büyük ustaların örneklerini bir jestle anmak, yeniden yorumlamak bir saygıdan başka bir şey olmaz.
1: Tabii. Geçenlerde öyle bir konuşma yapmıştık. Şimdi İstanbul Bienali diye bir şey var değil mi? Bak, Venedik Bienali
0: Evet.
1: var ve Bienaller var.
0: Evet.
1: Şimdi ben tabii böyle bir eleştiri yapacağım şimdi. Şimdi İstanbul Bienali sanki hani onlarda var bizde niye yok Bienali olmuş durumda.
0: Evet.
1: Yani kendin olamadığında
0: Tabii.
1: o öyle oluyor. Şimdi Viyana'daki ya da Venedik'teki Bienallere baktığın zaman oranın her şeyiyle böyle iç içe geçmiş ve artık halkın da katıldığı bir şey şekline gelmiştir. Ve oraya çok yakışır. Ama onlar yapıyor biz niye yapmıyoruz değil
0: Şimdi
1: bu.
0: onun yanı sıra Mahir, ben bunu yazdım da aslında
1: Evet.
0: bunu yani çok yüksek sesle de söylemek lazım.
1: Evet.
0: Şimdi bu Venedik Bienali'ne her Bienal tarihinde bu İKSV'nin kendi bir
1: Evet.
0: grubu var.
1: Evet.
0: Böyle dışarıya kapalı bir
1: Evet.
0: grubu. Hani buradan isim söylemeyelim.
1: Evet.
0: Onlar kendi aralarında kura çeker gibi
1: Evet. Evet.
0: sen git bu sene, sen git bu sene
1: Evet.
0: gibi
1: Evet.
0: bir şey oluyor.
1: Evet.
0: Fakat özellikle bu sene, daha
1: Evet.
0: öncekiler de aynı. Bu seneki örneklere, işte o
1: Evet.
0: ülkelerin
1: Hı.
0: pavyonlarına baktığında, işte Meksika'dan gelenin Meksika sanatını görürsün. Meksika
1: Tabii.
0: değerlerini
1: Evet.
0: görürsün. Rusya'dan gelenin, ki bu sene Rusya'yı
1: Evet.
0: almadılar, ama bu Doğu bloku ülkelerinden,
1: Evet.
0: atıyorum Polonya'dan gelen
1: Evet.
0: bir Bienal
1: Evet.
0: katılımcısının Polonya izlerini görürsün.
1: Evet.
0: İşte ne bileyim Fransa'dan gidenin Fransız izlerini görürsün. Yani
1: Evet.
0: kalkıp da başkasının sanatıyla orada var olmaz.
1: Evet.
0: Kendi ülkesinin
1: İşte
0: değerleriyle orada görmüş.
1: ben bunun için bu
0: Evet.
1: konuyu açtım.
0: Şimdi bizim Biennale'de bu sene de özellikle
1: Evet.
0: sergilenen
1: Evet.
0: arkadaşa baktıysan ne Türkiye ile bir ilişkisi var,
1: Ne
0: ne şu an
1: İstanbul'la?
0: mevcut dünya gerçeğiyle bir ilişkisi
1: Evet.
0: var. Kendi fantazyasını Çağdaş Sanat adı
1: Evet.
0: altında. Çağdaş Sanat çünkü şey gibi her şeyi kaldırabilir. Evet.

0: bir durumu var bir de.
1: Evet.
0: Göle mayaç almak gibi bir şey.
1: Aynen öyle.
0: Her şeyi koyabilirsin içine. Ve savunduğun zaman da kimse karşı çıkamaz. Böyle de bir anlayış var. Maalesef ne bir Türkiye ile ilişkisi var, ne bugün dünyanın yaşadığı savaşlar var ya.
1: Evet.
0: İnsanlar
1: hiç görmemiş
0: ölüyor.
1: Binlerce
0: insanlar, insan ölüyor.
1: Evet.
0: En çok mesela ses getiren, ben o listeleri falan yayınladım kendi sosyal medya hesaplarımda. Türkiye'nin esamesi okunmuyor.
1: Tabii.
0: İşte Avusturya'dan giden kadın işte çanın içinde bir sağa bir sola o çıplak bedeniyle çan çalıyor. Ama bir haykırış bu, protesto. İşte başka yerde bakıyorsun başka örnekler.
1: Evet.
0: Ama hepsinin genetik kodları kendi ülkesinin, kendi kültürünün şeyini taşıyor abi.
1: İşte başında konuştuğumuz şeyle bunu birleştirelim istedim. Kendin olduğun zaman, sen oldun, senin gerçeklerinle bir şey yaptığın zaman... Klimt de olur, Caravaggio da olur, işte Sezan'ı da yaparsın ama buraya ait olmak çok önemli
0: Bravo.
1: Bir şey.
0: Aynen, aynen. Yoksa hani onu taklit etmek, ona benzemek değil, bu değil.
1: Değil tabii.
0: Yani bugün bir İran sanatı varsa bütün dünyada, bir Çin sanatı varsa,
1: olmaz
0: kendi kimliklerine, bir Japon sanatı varsa, bir Meksika sanatı varsa, kendi kimliklerine yönelik çalıştığı için, kendi geçmişini unutmadığı içindir.
1: Evet, kendin olmak ve kendi gözünle bir şey üretmek. Ben öyle bir sergi yapacağım ama ben
0: ama mahir olarak yapacağım.
1: Mahir olarak yapacağım. İşte o bakımdan hani bu yılın son programı gibi konuşuruz. Belki sonra devam edeceğiz inşallah. Çünkü çok fazla dinleyenimiz var biliyorum.
0: Evet.
1: Her gün de böyle arıyorlar beni. Hocam ne güzel
0: Gelen
1: konuştunuz.
0: Gelen yorumlarla
1: Evet. Ama bu sonsa biz yani en özet sözümüz budur. Bir ülkede yapılan sanat, sanatçıların söylediği şeyler gerçekten özgün olmalı. Hiçbir yerden çalıntı ya da onlar da var, bizde niye yok mantığıyla yapılmamalı.
0: Kesinlikle.
1: Biz olmalıyız. Ortaya çıkan şey o zaman kalıcı oluyor.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bugün işte Klimt'i konuşurken ve
0: ya
1: oradan
0: hakikaten.
1: Da şeye
0: bir yerleri açınca ben hakikaten takip ediyorum. Mesela oradan bir izleyici notlarıyla şeyler yapıyorlar. Hani en fazla neresi izlendi falan. 100 ülke katıldıysa bizim hesabımız okunmuyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi bir tamam kusura bakmayın da Eurovision'a katıldığın zaman 16. olduğunda kıyamet kopuyor. Ya da işte dünya futbol şeyine katıldığında bir derece alamadığında kıyamet kopuyor.
1: Evet.
0: Ama bunda da söylenecek bir şeyler olmalı.
1: Bu belki
0: Değil
1: daha
0: mi?
1: önemli. Çünkü sanat nedir?
0: Değil mi?
1: Sanat ya da resim ya da heykel nedir? Orada var olan toplumun yansıması, düşüncesi, bazen protestosu, bazen karşı gelişi, bazen bir sözüdür.
0: Ya bir de Mahir yani bu dünyanın hakikaten o kadar zengin bir coğrafyasında yaşıyoruz ki.
1: Evet.
0: Katman katman medeniyet medeniyet hepsinin üzerine inşa edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti
1: Bir de o
0: var.
1: Var yani bir yandan. Düşünebiliyor
0: Şimdi
1: musun?
0: Yani gittiğin zaman hangi ile gitsen abi bir höyük var, bir müze var ki işte arkeoloji müzesi var. Bakıyorsun milattan önce falan tarihlere uzayan işte orada kemik kalıntısından bilmem çömlekten falandan filandan baktığında o şehrin o bölgenin tarihini Urartulardan, Asurlardan, Hititlerden vesaire vesaire pek çok medeniyeti işte Roma'sından, Bizans'ından, Osmanlı'sına pek çok medeniyetin izlerini görüyorsun. Bu slogan bir cümle olmamalı.
1: Tabii,
0: Bunun
1: tabii.
0: üzerine sen bugün de bir kültür inşa etmelisin.
1: Evet.
0: Yani bu ülkenin 700 yıllık bir Osmanlı tarihi var.
1: Tabii.
0: Öyle değil mi?
1: Ve,
0: yani hatlar yazılmış, dokumalar yapılmış, Anadolu'da yapılan o halılar, kilimler, o semboller,
1: İnanılmaz.
0: İşaretler inanılmaz zengin
1: Tabii.
0: şeyler.
1: Hala çıkıyor toprağın altından. Çok doluymuşuz
0: Abi
1: be
0: kıyafetinden başlığına kadar
1: Vallahi.
0: inanılmaz bir zenginliğin üzerinde oturuyoruz. Sen hala başka yerlere öykünüyorsun, başka yerlere örnek alıyorsun.
1: Ya yani şimdi şöyle tabii biz doluymuşuz hakikaten. Bir de böyle hani yılın son programıysa bu eğer. Sonra
0: Dokümanta
1: evet
0: yaptık.
1: biraz da bunu konuşalım istedik ama o zaman ben şey diyeceğim. Ya yani madem konu hep böyle bir şeye geldi. Mustafa Orhasan'ı analım. Aydın yöresinden bir türküyle bitirelim. Ne
0: Olur,
1: dersin?
0: olur, olur. Vallahi harika olur. Hem de Mustafa'yı almış oluruz
1: Evet
0: yine
1: ya.
0: son
1: Bu yılın
0: programımızda.
1: kötü kaybıydı.
0: Evet, evet. Mekan cennet olsun. Allah rahmet etsin
1: Allah
0: diyelim.
1: rahmet eylesin kardeşim.
0: Efendim bize ayrılan sürenin değil, zamanın da sonuna geldik.
1: Evet.
0: Umarım yeni sezonda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. İyi tatiller, iyi yaz tatilleri diliyorum. Teknik yönetmeni

0: Seher Cesur Gençler'di son programımızda. Yine her zaman olduğu gibi yapımcımız Ayda Çınar'dı. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
1: Ben Mahir Güven.
0: Hoşça kalın, sanatla kalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi başlıyor. Bugün nezaketin en büyük yanılgılarından ve en ağır sınavlarından birini konuşacağız. Zulme şahitlik ederken sessiz kalmak meselesi. Çoğu zaman aman huzurumuz bozulmasın, aslında bu çok da benim meselem değil ya da nezaketimden dolayı susuyorum diyerek haksızlık karşısında çoğu zaman başımızı çeviririz. Oysa kıymetli dinleyiciler, zulmün, zorbalığın ve haksızlığın olduğu yerde sergilenen o nazik sessizlik aslında zalimin elindeki en güçlü silahtır. Nezaket, mazlumun ahı yükselirken takınılan bir vurdum duymazlık maskesi asla olamaz. Bir insanın hakkı yenirken, bir canlı eziyet görürken ya da bir masumun onuru çiğnenirken takınılan o sahte sükunet zarafet değildir. Vicdani bir geri çekilme halidir. İnce bir insan bilir ki gerçek nezaket haksızlığa karşı dur diyebilmek cesaretidir. Zulme şahit olup da nezaketimden dolayı araya girmiyorum demek aslında o kötülüğün yayılmasına sessizce zemin hazırlamaktır. Unutmayalım ki zalimi durdurmayan her suskunluk mazlum yarasını da biraz derinleştirmektedir. Sosyolog Bauman, modern dünyanın bizi birbirimize karşı duyarsız hale getirdiğini anlatır. Bauman'ın penceresinden bir zulme şahitlik edip de hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmek, toplumsal bağlarımızı çürüten o akışkan ahlaksızlığın bir sonucudur. Bir haksızlık karşısında tarafsız kalmak, aslında zalimin tarafında saf tutmaktır. Gerçek bir insanlık onuru, ancak bir başkasının acısına ve uğradığı zulme karşı gösterilen o vakur itirazla mümkündür. Kıymetli Kemal Sayar vicdanı şöyle tanımlar: vicdan, insanın içindeki tanrı fısıltısıdır. Kemal Sayar'a göre ruh adaletsizliğe şahit olup da ona tepki vermediğinde kendi içinde derin yaralanma yaşar. Zulme karşı sessiz kalmak, Kemal Sayar'ın vurguladığı o şefkatli farkındalığı kaybetmektir. Nezaket, muhatabına bağırmak ya da kaba davranmak değildir. Ancak bir zulüm karşısında o vakarla yükselen ses vicdanın en asil feryadıdır. Burada bir haksızlık var diyebilmek ruhun en büyük şifasıdır. Saadettin Ökten hocamızın işaret ettiği o şehirli insan figürünü hatırlayalım. İşte adaletin nöbetini tutan insan o şehirli insandır. Ökten hocanın penceresinden baktığımızda da zulme rıza göstermek o medeniyetin estetik ve ahlaki

0: Ükütlerini kendi ellerimizle yıkmak demektir. Şehirli insan neyi, nerede konuşacağını bildiği gibi, nerede haksızlığın karşısında bir kale gibi dik durabileceğini de bilen insandır. Vakar susmak değildir. Gerektiğinde hak için, hukuk için en gür şekilde kelamı kuşanmaktır. Government, insanların bir adaletsizliğe maruz kaldığında ya da şahit olduklarında verdikleri sessiz tepkilerin aslında uzun vadede toplumsal bir travmaya dönüştüğünü söyler. Meyt'e göre tepki verilmeyen her zulüm ruhun özgürlüğünü elinden alır. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen araya girmektir. Meyt'in işaret ettiği o ruhsal bütünlüğü korumak adına bir haksızlık gördüğümüzde başımızı çevirmek yerine o mazlumun sesi olmak modern zamanların en asil insanlık borcudur. Fransız düşünür Bergson, hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu ve bu hamlenin temelinde adaletin yattığını savunur. İşte bu bakışla zulme sessiz kalmak, hayatın o ilahi akışını bir düğüm gibi tıkamaktır. İncelikli bir insan, Bergson'un işaret ettiği o hayat enerjisini de korumak adına haksızlığa karşı sarsılmaz bir irade göstermelidir. Bu irade bir kavga değil, bir adalet beyanıdır. Kıymetli dinleyiciler, tarafı olmayan bertaraf olur sözünü hatırlayalım. Nezaket iyiliğin safında saf tutmayı, kötülüğün karşısında ile bir bent olmayı gerektirir. Bir yerde zulüm varsa orada tarafsızlık yoktur. Ya mazlumun yanındasınızdır ya da zalimin gölgesindesinizdir. Sesinizi yükseltmeden ama sözünüzün ve duruşunuzun netliğiyle o haksızlığın karşısında durun. Unutmayalım ki nezaket her şeyi hoş görmek değil, her şeyi hak ettiği adalete kavuşturmak için çaba sarf etmektir. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, vicdanın pusulanız olduğu, haksızlık karşınızda izzetle durduğunuz, mazlumun duasına dahil olduğunuz huzurlu günler diliyoruz. Zarafetin ve adaletin yolunuzu daima aydınlatması dileğiyle, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı, iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu 2 Avrupa Birliği komiserini kabul edecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi gündemde olacak. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemine işaret etti. Ankara, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci gündemde. Yarın genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yıl sonu hedefine ulaşılacağını söyledi. Ankara

Mak için gün sayıyor. Türkçe odaklı geliştirilen yapay zeka modeli, kamu hizmetlerinden sağlığa, finanstan eğitime kadar birçok alanda kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ten bu yana hayata geçirilen desteklerle küçükbaş hayvan varlığının %11 arttığını açıkladı. Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir dedi. Yumaklı, kırsalda bereket küçükbaşa destek projesi kapsamında 160 bin hayvanı üreticilere teslim ettiklerini belirtti. Kavurucu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. İran da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Karşılıklı saldırılar nedeniyle teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yaklaştı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Afiyetle.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bank tam tam bank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Genç Yaşam'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak yükseköğretim kurumları geçiş sınavı geçtiğimiz haftalarda yapıldı biliyorsunuz ki önümüzdeki haftalarda da açıklanacak. Tabii gençler bölüm seçerken onlara rehberlik olması adına matematik bölümünü tanıyacağız. Ve konuğumuz Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Küçükaslan olacak. Ardından değerli dinleyenler, öğrenci kulüplerinin üniversite eğitimindeki önemi, öğrencilere katkısı ve Tarsus Üniversitesi'ndeki kulüpleri tanıyacağız. Tarsus Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hamza Tekin ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Kültür Şube Müdürü Sayın Nilay Tümen sizlerle olacak.

0: yıllardır değil mi?
1: Kaç yıl geçti?
2: Bitsin artık bu hasret.

Kaç yıl geçti? Kaç yıl geçti?

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin. Kontrolü geri al.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Küçükaslan. Hoş geldiniz hocam.
1: Sağ olun, teşekkür
0: Nasılsınız,
1: ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
0: Hocam
1: yine
0: geldiniz.
1: Davet ettiğiniz için, evet.
0: Bu... Sizi burada ağırlamak bizi de ziyadesiyle mutlu ediyor. İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun, teşekkür
0: Hocam, matematik bölümünü tanıyacağız. Bugün sizlerle birlikte. Şimdi matematik hepimizin böyle anne babaların ilk sorduğu ders. Matematik nasıl oğlum, kızım? diye.
1: Evet.
0: Şimdi biz tabii matematik, yani bizim bu bahsettiğimiz matematik daha basit bir matematik. Bölüm bambaşka seviyelerde. Biz tabii bölümü yakından tanıyacağız. Çünkü sınav oldu bitti artık. Herhalde birkaç haftalık süreçten sonra açıklanacak da. Açıklandıktan sonra da artık bölüm tercihleri yavaş yavaş başlayacak. Biz matematik bölümü tanıyalım hocam. Şimdi matematik bölümü, yani tam olarak nasıl bir eğitim veriyor? Neler yapıyorsunuz fakültede? Sizden dinleyelim.
1: Şimdi nereden başlayayım, nasıl başlayayım, bunu düşünmek lazım aslında. Şöyle bir şey var. Aslında başarı biraz matematik bilgisiyle ölçüldüğü için sanki böyle matematikten yüksek puan alan kişiler çok daha başarılı. İşte matematik yapmayanlar başarısız gibi bir algı var. Bu çok doğru değil. Matematiğin kendi bir öz disiplini var. Bu ilkokulda başlayan ve bütün yaşam boyu devam eden bir disiplin. Aslında ilkokulda, ortaokulda, lisede öğrendiklerimiz, üniversitede öğreneceklerimizden çok daha farklı değil. Üniversitede biz daha çok bu teorilerin veya kavramların nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu öğretmeye çalışıyoruz ve yeni şeyler üretmek için bu kavramlar nasıl kullanılabilir, bunları öğretiyoruz. Kolay bir eğitim mi? Şimdi kolay dersem biraz şey olur, doğru olmaz. Tabii ki zor bir eğitim, ama zor tarafı şey, eğer siz çalışmayı seviyorsanız, öğrenmeyi seviyorsanız, keşfetmeyi seviyorsanız matematik çok kolay. Ama ya buna bir iş olarak bakıp işte ben bunu yapayım diyorsanız, yani bu şey gibi değil. Bir makine mühendisliği okurken işte bir makinenin parçalarını sökmek, takmak, onun gibi bir şey değil. Burada tamamen beyninizi kullanıyorsunuz. Beyninizin fonksiyonlarını kullanıyorsunuz. Bu belki o açıdan biraz hani zorluyor insanları. Çalışmaya alışkın her öğrencinin zevkle yapabileceği bir bölüm. Ben izin verirseniz bölüm hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Bölümümüz 1992'de kuruldu. Hızlı bir şekilde Mersin Üniversitesi Türkiye'de yerini aldı. Tabii bizim bölüm de bu anlamda hatırı sayılır bir seviyeye geldi. Belki şimdi değil ama birkaç yıl önce Türkiye'de yapılan sıralamalarda ilk 5'e çok rahatlıkla giriyordu. Ha, diyeceksiniz şimdi ne oldu da bu seviye düştü? Emekli olan arkadaşlarımız var, vefat edenler var, işte buradan ayrılıp yurt dışına gidenler var. Dolayısıyla öğretim üyesi sayı açısından biraz işte azaldık, ama kalite açısından aynı kalite devam ediyor. Hani bunu size ispatlayabilirim matematikçi olduğum için. Bizde,
0: değil mi hocam, matematik her şey ispata dayanıyor.
1: Tabii yani benimle çalışan öğrenciler şunu bilirler. Söylediğin her şeyi ispat etmelisin. Mesela 2 artı 2 4 diyorsan bunun bir ispatı tabii olmalı.
0: Neden?
1: Yoksa 4 değil senin için. O sadece bir yerden duyduğun bir bilgi olabilir.
0: Yani sadece Mehmet Küçükaslan 4 dediği için 4 değil.
1: Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bizim bölümümüzden bugün Stanford Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan

0: öğrencilerimiz var. Varşova Üniversitesi'nde doktora yapan, doktoraya kabul edilen öğrencilerimiz var. Leeds Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan öğrencilerimiz var. Bizden mezun olup Amerika'ya gidip doktora yapıp Türkiye'nin değişik yerlerinde çalışan öğrencilerimiz var. Yani matematik bölümünü tercih edip buradan bir yere ulaşmak isteyen öğrenciler çok rahatlıkla Mersin Üniversitesi Matematik Bölümünde bunu yapabilirler. Günümüzde de biliyorsunuz yapay zeka aldı yürüdü. Bunun da arkasında matematik duruyor.
1: Tabii.
0: Yani şöyle, eğer kullanıcı olmak istiyorsanız ne bileyim YouTube'dan bazı videolar izleyip kullanıcı olabilirsiniz ama o teoriye katkı sunmak istiyorsanız iyi bir matematik altyapısı almış olmanız gerekiyor. Çünkü bilim dediğiniz şey yaptığınız matematikle ölçülüyor. Yani eğer ben bilim adamıyım, bilim yapıyorum diyorsanız o zaman söylediğiniz şeyleri nümerik olarak yani sayısal olarak bir yere oturtmanız gerekiyor. Matematik o açıdan çok faydalı bir alan. Eğer gerçekten oturup ders çalışmayı, öğrenmeyi, keşfetmeyi seven öğrenciler varsa hiç çekinmeyip tercih edebilirler. Yani işsiz kalmak diye bir şey yok. Hani Mersin özelinde konuşursam buradaki tüm okulların neredeyse sahipleri, özel okulların sahipleri bizim öğrencilerimiz. Yani bir yandan matematik yapıyorlar, bir yandan da bu şirketleri veya okulları yönetme becerisini öğreniyorlar. Matematik öyle bir öz disiplinde insana veriyor.
1: Veriyor. Hocam özellikle gençler şunu merak ediyor. Mezun olduktan sonraki hem iş sürecine hem de hangi alanlarda çalışabiliyorlar?
0: Ya şöyle, şimdi aslında iki şeyi ayırmak lazım. Üniversite insana bir tabii ki meslek kazandırıyor ama senin iş bulmanı sağlatmıyor sana.
1: Evet.
0: Onun için senin bir şeyler yapman gerekiyor. Yani ben şöyle öğrencilere söylüyorum. Matematiğin yanına akıcı bir İngilizce ve çok iyi bir işte bilgisayar programı veya programları öğrenip hani koyabilirseniz lisanstan mezun olduğunuzda sadece Türkiye değil dünyanın her yerinden iş teklifleri alabilirsiniz. Bugün şey yok yani işte bir
1: Sınır yok artık hocam.
0: sınır kalmadı ve yani ben gidip bir fabrikada veya bir iş yerinde çalışmak zorunda da değilim. Oturduğum yerden dünyanın her yerinde çalışabilirim. Yeter ki o kualifikasyona sahip olayım. Onu ben öğrenciyken hazırlayayım. Ama şöyle yaparsanız ya sadece ben matematik okuyacağım, işte mezun olduğumda da öğretmen olacağım dediğinizde yarıştığınız insanların sayısı çok fazla. Yani onu seyreltmenin yolu başka şeyler yapmak, işte dil öğrenmek, bilgisayar programı öğrenmek, AI öğrenmek, yapay zeka ile haşır neşir olmak.
1: Kendini geliştirmek hocam
0: Tabii kendini
1: aslında.
0: geliştirmek. Yani ben mezun oldum, evet bana bir diploma veriyorlar ama beni diğerlerinden ayıran şey ne? Onu çok net belirlediğinizde artık işleri siz tercih edebilirsiniz, işler sizi tercih etmez.
1: Hocam zaten Mersin Üniversitesi de köklü bir üniversite ki hani matematik bölümü özelinde de tercih ettiklerinde hem üniversite nazarında hem fakülte hem de bölüm nazarında aslında gençler arzu ettikleri herhalde pek çok şeyi bulacaklar, öyle değil mi?
0: Tabii üniversitemiz şöyle söyleyeyim hani Mersin Üniversitesi'nde öğrenci olmak sizi diğerlerinden ayrıcalıklı yapabilir. Nedir? Mesela çok güzel bir kampüsü var.
1: Evet.
0: Çok güzel bir kütüphanesi var.
1: Evet.
0: Konaklama imkanları çok iyi. Yani diğer üniversitelerle kıyas götürmez. Yaklaşık 15 bin belki 20 bin kapasiteli yurtlar var. Bölümde hocalar şöyle nispeten üniversitemiz 33 yaşında çalışanlar işte 30 ile 40 yaş arası yani 18-20 yaşındaki gençlere belki jenerasyon olarak da yakın
1: Evet.
0: dolayısıyla iletişim kurma olasılıkları çok daha yüksek. Üniversitede işte ne diyeyim kafe imkanları çok iyi. Kampüs içerisinde mesela bisikletle hareket edebileceğiniz alanlar var. Spor tesisleri var, kapalı yüzme havuzu var. Yani dolayısıyla bizim üniversiteyi tercih eden öğrenciler sadece matematik veya diğer alanlar değil, böyle mutlu bir şekilde sosyal olarak da kendilerini geliştirebilirler. Mesela kulüpler var, çok sayıda kulüp var. Mesela ben üniversiteye araştırma görevlisi olduğumda yürümeye başladım burada. Mersin'de dağ bayır yürümediğim bir yer kalmadı benim.
1: Evet.
0: Yani bu tür imkanlar da var. Mersin'in diğer şehirlere göre avantajları da var. Mesela Onay şeydir. Burası
1: iklim
0: ılık
1: olarak
0: bir
1: çok
0: hava var.
1: Müsait
0: yani üşümeniz olarak mümkün değil. Hani yazın tamam Temmuz Ağustos biraz sıcak oluyor ama o da tolere edilebilir bir sıcaklık.
1: Hocam eskiden yaz okulu vardı. Şimdi eğer yoksa öğrenciler için çok etkili değil.
0: Şu anda yaz okulu yok. Evet hani o tehlike de ortadan kalktı ama kışın çok rahat edebilecekleri bir ortam.
1: Aynen öyle.
0: Ve şey de tarihi bir yer. Sadece işte matematik alanında gelişmez insan. Bu etraftaki tarihi yerleri gezseniz zaten bir sürü şey öğrenirsiniz. Festivaller oluyor. Mesela diğer şehirlerde olmayan hemen hemen her hafta bir konser burada öğrenciler görebilirler. Konsere katılabilirler.
1: Kişinin kendini kültürel olarak da geliştirmesi üniversitede çok önemli hocam. Ve Mersin
0: tabii,
1: öğrencileri en azından böyle bir olanak da
0: kesinlikle
1: sağlıyor.
0: Kesinlikle. Ya şehrin de avantajları var. Yani mesela ben ritimle de ilgileniyorum. Türkiye'deki ilk ritim grubu mesela Mersin'de kuruldu. Bu büyük bir avantaj.
1: Evet.
0: Yani çocuk gelip ona katılabilir. Mesela korolar var, korolara katılabilir. Bisiklet grupları var. Ne bileyim dalabilir, denizi var. Yeter ki çocuk ne yapmak istediğine karar versin ve istesin. Burada sınırsız imkanlar var.
1: Kesinlikle.
0: O anlamda hani ben yeniden öğrenci olsam Mersin'i tercih ederim.
1: Kesinlikle. Peki matematik bölümünü hocam sorunu da soralım. Tercih eder miydiniz?
0: Ben bugün tekrar hani öğrenci olsaydım elbette yine matematik okurdum. Çünkü matematikten gidebileceğim çok farklı alanlar var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela mühendislikle matematik arasında ne fark var? Ben bazen programları kıyaslıyorum. Makine mühendisliği ile matematik bölümü arasında 5 tane ders fark ediyor. Yani matematiğe siz 5 tane makine ile ilgili ders eklediğinizde mühendis oluyorsunuz. Yani üniversitemiz yan dal ve çift ana dal olanakları sunuyor. Yani geldiniz sadece matematik okumak zorunda değilsiniz. Yan dal olarak ne bileyim bilgisayar da okuyabilirsiniz.
1: Bu çok kıymetli hocam.
0: Bu yani bunu böyle ucuz bir şehirde mesela yürüme mesafesinde gidip gelebileceğiniz yerde bu imkanların olması çok iyi. Bunu başka bir şehirde yapma şansınız yok.
1: Evet, yani kolay değil en azından.
0: Değil. Mesela bir İstanbul'da olduğunuzu varsayın ya hayatla mücadele edeceksiniz yoksa eğitiminizle mi? Bir yerden bir yere gitmek çok büyük sorun orada. Ya burası avantajlı bir şehir. Ben hani öğrencilere bizi kim duyuyorsa şey yapsınlar, matematik bölümüne girsinler, hocaların CV'lerini incelesinler, kim ne yapıyor, ne çalışıyor. Kıyaslama yapsınlar, görecekler ki burası tercih edilebilir bir üniversite
1: evet
0: ve bir bölüm.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel
0: ben
1: bir sohbetti.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler. Seneye görüşürüz.
1: İnşallah hocam. Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Küçükaslan sizlerleydi.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de. Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam devam ediyor. Bu bölümde iki kıymetli konuğumuz var. Tars Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Sayın Hamza Tekin ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Kültür Şube Müdürü Sayın Nilay Tümen sizlerle. Hoş geldiniz.

0: Hoş
1: bulduk. Hoş
0: bulduk.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, sağ olun sizler.
2: Gayet iyi, çok teşekkür ederiz. Tabii sizlerle aslında hem Tarsus Üniversitesi'ni yakından tanıyacağız hem de öğrenci kulüplerini yakından tanıyacağız. Çünkü Tarsus Üniversitesi'nde pek çok öğrenci kulübü var. Ve bu kulüplerin neler yaptığını, nasıl etkinlikler içerisinde olduklarını sizlerle konuşacağız. Sizlerle başlayalım Hamza Bey. Tabii öncelikle sağlık, kültür ve spor dairesini tanıyalım. Yani sizler neler yapıyorsunuz? Her biri birbirinden önemli böyle isimler. Yani sağlık var, kültür var, spor var. Her biri birbirinden önemli.
3: Değerli hocam, öncelikle bizleri programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yıl içinde de defalarca öğrencilerimizi burada ağırladınız. Öğrenci topluluklarımız kendilerini tanıtma fırsatı buldular. Öğrencilerimiz için de çok güzel anılar biriktirdiler kendileri adına. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız anlattığınız gibi birçok bölümden oluşuyor. Spor bölümü ayrı bir tarafta, sağlık bölümü ayrı bir tarafta. Sosyal bölümlerde beslenme hizmetlerimiz var ayrı bir tarafta, kültür bölümümüz apayrı bir tarafta. Kısacası öğrencilerimizin üniversite içinde yapmış olduğu bütün etkinliklerin, kültürel faaliyetlerin, sosyal donatıların hepsi bizim birimimiz altından geçiyor. Bizler de yaklaşık bir yıldır burada görev yapıyorum Tarsus Üniversitesi'nde. Bir yıllık süre zarfında öğrencilerimize elimizden geldiğince daha fazla anı nasıl biriktirebiliriz? Üniversitemizde tutmak için daha fazla nasıl etkinlik yapabiliriz? Bunlarla alakalı yoğunlaştık. Sağ olsun öncelikle ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yoğun olarak öğrencilerle iç içe olan ve aktif bir şekilde sahada bulunan bir ekip. Onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir yıl boyunca bana da biraz sabrettiler hepsi. Biz öğrencilerimiz Tarsus ilçesi büyük bir ilçe. Geldiklerinde ne yapabiliriz diye düşündük. Öncelikli olarak öğrenci toplulukları tanıtım günlerimizde bir hoş geldiniz programı havasında öğrencilerimizi sahiplenmeye çalıştık. Çocuklarımızı toplulukları tanıtırken aynı zamanda etkinliklere de boğduk. Color Fest yaptık. İşte çeşitli etkinlikler, yarışmalar yaptık. Çeşitli konserler yaptık. İki gün boyunca bir üniversitemizi tanımaları açısından güzel bir etkinlikle başladık. Daha sonrasında güz döneminde ve bahar döneminde öğrencilerimize yönelik futbol, voleybol, streetball, masa tenisi, satranç gibi branşlarda çeşitli turnuvalar düzenledik. İlk kez güz döneminde ve bahar döneminde koşular düzenledik. Güz koşusu ve bahar döneminde 19 Mayıs haftasına denk gelecek şekilde gençlik koşusu yaptık. İlk kez burada tabii öğrenci bazlı düşünüyoruz ama personelimizin de üniversitede daha aidiyet sağlaması için, daha etkin olması için sosyal ve kültürel açıdan ne yapabiliriz diye düşünürken Mersin ilinde yıllardır gerçekleşen geleneksel bir futbol turnuvası vardı. Oraya bir katılım sağladık. Personelimizin de bu şekilde bir hafta sonları da olsa işten uzaklaşıp birbiriyle kaynaşması için farklı bir etkinlik de bulunduk. Orada da sağ olsun en centilmen takım ve onur ödüllerinin sahibi olduk. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Tabii spor alanında birçok etkinlik yaptık. Bugün de örneğin Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Mersin'de düzenlenen atıcılık turnuvaları vardı. Orada bir öğrencimiz Ezgican Boyraz yarıştı. O da üniversitemizi güzel bir şekilde temsil etti. Durağan bir birim değiliz. Sürekli aktif olarak hareket etmekte olan, öğrencilerle iç içe olan bir birimiz. Zaten sağ olsun üniversite yönetimimiz, başta rektörümüz Profesör Doktor Ali Özan hocamız olmak üzere rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz Sayın Profesör Doktor Mehmet İnce hocamız bizlere geniş bir çalışma alanı veriyorlar. Onlara öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda bizlerden istedikleri şu: biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Lütfen öğrencilerimizin ihtiyaçları neyse elimizden ne geliyorsa lütfen yardımcı olalım diyorlar. Çünkü bu üniversitenin genelinde olan bir prensip ama. Hocalarımıza da öğrencilerimiz gittiği zaman çok kolay ulaşabiliyorlar. İdari personelimize gittiği zaman da ulaşabiliyorlar. Rektör

0: hocamıza da çok kolay ulaşabiliyorlar. Bu da bizim üniversitemizi aslında öğrenci odaklı bir üniversite haline getiriyor. Bu yönden de mutluyuz, memnunuz. Çalışma alanımız sağ olsun yöneticilerimizin takdirleriyle oldukça geniş ama onların da destekleriyle de daha kolaylaşıyor. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tabii ikinci dönem ilk döneme göre çok daha yoğun geçiyor üniversitemizde bahar dönemi. Çünkü öğrenciler de malum biliyorsunuz bahar döneminde daha hareketleniyorlar.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Güz döneminde öğrencilerin bir kısmı ilk kez üniversitemizde buluştuğu için bir alışma evresi olarak düşünmek gerekiyor. Bahar döneminde topluluklarımız çok daha aktifti. Çok daha hareketliydi. Tabii ki üniversitemizin içinde de öğrencilerden şu şekilde talepler geldi. Başkanım, bahar şenliği yapacağız mı? İlk kez üniversitemizde bahar şenliği yapma fırsatı da bulduk. 2 gün boyunca öğrencilerimiz spordan sanata, kültüre birçok farklı etkinlikte bizlerle birlikte oldular.
1: Çok iyi.
0: Ve de çok olumlu geri dönüşleri oldu bunun. Bizler tabii bir bayrak yarışıdır bu. Üniversitemizde bizden önceki yöneticilerimizin yapmış olduklarını biraz daha ileriye taşımaya çalışıyoruz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Bazı ilkleri yapmak bizlere nasip oldu. Bizden sonraki gelecek yöneticilerimize de daha iyilerini yapmak nasip olacak diye ümit ediyoruz. Çok kısa da bir bilgi vermem gerekirse
1: lütfen.
0: Kızılay Butik açtık üniversitemizde. Kızılay İl Müdürlüğü ile birlikte. Buradan da Kızılay İl Başkanımız Sayın Lütfü Parıltı Bey'e de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Üniversitemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik bir butik planladık. Bunu Kızılay'la birlikte protokolle hayata geçirdik. Burada hiçbir öğrencilerimize herhangi bir birbirinden haberdar olmadan gizli bir şekilde kıyafet teminini sağlıyoruz. Ayakkabısından tişörtüne, ceketine kadar bütün her şeyini ücretsiz bir şekilde yapmış olduğumuz bu protokol kapsamında veriyoruz. Kendilerinden de herhangi bir fotoğraftır, farklı bir materyaldir, herhangi bir şey istemiyoruz. Bu vesileyle de 200 civarı öğrencimize de böyle bir giysi yardımı da yapmış olduk. En azından öğrencilerimize farklı bir yönden de dokunmuş olduk. Tabii kan bağışı etkinliği de ayrı bir
1: önemli ve özel bir etkinlik.
0: Özel bir etkinlik. Tabii birçok insan kan bağışı konusunda tabii ülkemizde hassasiyet çok yüksek. Fakat niye kan vereyim diye düşünebilir. Ben annemi kanserden kaybetmiş biri olarak belirtmek isterim ki kan bağışı çok önemli. Lütfen insanlar kan bağışı yapsınlar, empati kursunlar. Çünkü bir gün kendileri de kan bağışı yapan tarafta değil ama kan istemi
1: talep eden
0: tarafta olabilecektir. Bu sene de yine kan bağışı etkinlikleri kapsamında da 400 civarı kan bağışı topladık. Hedefimiz gelecek yıl en az 500 bir kan bağışıyla bronz madalya da almak.
1: İnşallah.
0: Elimizden geldiğince öğrencilerimizi kampüste tutmaya çalışıyoruz. Onların talepleri doğrultusunda üniversitemizde belirli görmüş olduğu eksiklikler oluyor. Onları da bu yıl içinde giderdik. Gelecek yıl daha farklı eksiklikleri gidereceğiz. Bu şekilde belirtmek istediklerim.
1: Efendim, çok
0: sağ olun.
1: Şanslı öğrenciler sizlerle birlikte oldukları için. Tabii şimdi Nilay Hanım'a da öğrenci kulüpleriyle ilgili söz bırakalım. Efendim, nasıl Tarsus Üniversitesi'nde öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ilgisi nasıl? Biz burada ağırlıyoruz sene içerisinde farklı kulüpten öğrencilerimizi. Her biri çok mutlu.
2: Evet.
1: Her biri çok da böyle girişken çocuklar.
2: Evet.
1: Kulüpleri de çok seviyorlar. Bırakmak istemiyorlar hatta bazıları tabiri caizse. Ama sizden tabii genel hatlarıyla öğrenci kulüplerini dinleyelim. Yani şimdi kaç kulüp var? İşte bu kulüpler genel olarak neler yapıyorlar? Ya da bir öğrenci sıfırdan bir kulüp kurmak istersin, ne yapmalı gibi böyle. Ya öğrenci kulüplerine dair tüm detayları sizden dinleyelim.
2: Tabii ki. Ya öğrenci topluluklar üniversite hayatının en tatlı bölümü aslında. Ders dışı aktivitelerde bulunabildikleri, aynı zamanda mesleki anlamda faaliyetler yürütüp ileriki kariyer anlamında ileriki hayatlarına da bir sürü şey katabildikleri, organizasyon yeteneklerini geliştirdikleri, ortak iş yapabildikleri ve diğer bölümlerden

0: arkadaşlarıyla da sosyalleşebildikleri bir alan. O yüzden her öğrencinin mutlaka topluluklara üye olması ve aktif olarak etkinliklerde yer alması adına biz yönlendirici oluyoruz. Elimizden gelen yardımı da yapıyoruz. Şu anda bizim 58 tane öğrenci topluluğumuz bulunuyor. Bunların 18 tanesi geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde açıldı. Çünkü toplulukların aktivitelerini gördükçe ve çocukların kendilerine kattıklarını gördükçe yeni topluluklar kurma konusunda da çok heyecanlı ve istekliler. Yeni bir topluluk kurabilmek için bizim yönergemiz var. Onu inceliyorlar. 15 kurucu üye yeterli. 3 farklı akademik birimden. Bir akademik danışman hocamızla birlikte topluluğu kuruyorlar, iç yönergesini oluşturup. Sonrasında zaten tanıtım günlerinde de arkadaşlarına kendilerini tanıtıp üyeleri toplayabiliyorlar. Topluluklarını kurduktan sonra tabii neler yapacaklarını biz de onlardan istiyoruz. Yıl içinde ne tarz etkinlikler yapacaksınız? İlla sadece kendi topluluklarına yönelik yapmak zorunda değiller. Çok fazla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren, dezavantajlı gruplarla çalışan topluluklarımız da oldu bu yıl. 133 farklı etkinlik gerçekleştirdi öğrencilerimiz. Bu 58 topluluğumuzun belki 4-5 tanesi çok aktif değildir. Ama geri kalan 50 topluluktan 133 etkinlik gerçekten ve içlerinde çok büyük ve nitelik olarak da çok anlamlı olan bir sürü etkinlik vardı. O yüzden bu rakam gerçekten bizim için çok iyiydi bu sene. Bu yıl neler yaptılar? Sadece sosyal aktivitelerle sınırlı kalmadılar. Kariyer gelişimine yönelik söyleşi ve zirveler gerçekleştirdiler. Diğer üniversitelerdeki topluluklarla ortak zirveler yaptılar. Öğrencilerin sektör temsilcileriyle buluştuğu etkinlikler yaptılar. Sektör temsilcilerinden İK müdürleri, CEO'lar geldi, öğrenciler onlarla buluştu ve sonrasında belki staj imkanı yakaladılar. Aralarından birkaç tanesini ben biliyorum mesela.
1: Evet.
0: Bu onlar için gerçekten çok büyük bir artı oluyor. Mesleki gelişim çalışmaları yaptılar, atölyeler gerçekleştirdiler, sosyal sorumluluk projeleri, kültür ve sanat faaliyetleri, 4-5 tane tiyatro gösterimiz oldu. En az 5-6 tane konser yaptılar öğrencilerimiz. Onun dışında oyunlar, eğlenceli aktiviteler, mesleki anlamda kendilerine değer katacak teknik geziler. Bunun dışında kültürel olarak da kendilerini rahatlatabilecekleri alanlarda geziler de gerçekleştirdiler. Biz de bu alanlarda elimizden geldiğince onlara destek olduk.
1: Evet, çok kıymetli gerçekten. Pek çok öğrenci de faydalanıyor bundan. Bu açıdan da çok çok özel ki gelecek öğrenciler de bence heyecanlı ve heveslidir onlar da. Çünkü yeni gelecek gençler de kendi kulüplerini de girişte kurabilirler. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz tabii. Bu yüzden son cümleleri de alalım sizden eklemek istediklerinizi Hamza Bey.
2: Tekrardan programa bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tabii son sözlerim, çok yakın bir zamanda bir öğrencimiz vefat etti.
1: Allah rahmet
2: Endüstri
1: eylesin.
2: Mühendisliği bölümü öğrencimiz Umut Karaköse vefat etti. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Programlara, daha yeni programlara, yeni dönemde, yeni öğrencilerimizle daha çok sayıda katılmayı umut ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.
1: İnşallah. Dilerim sizden de son cümleleri alalım.
0: Ben öğrencilerimize yönelik birkaç şey söylemek istiyorum. Üniversite yılları sadece derslere girip çıktıkları bir dönem olarak görmemeleri, ilk duydukları bir alanda mutlaka bir topluluğa katılmaları, orada aktivitelerde bulunmaları, hem kişisel gelişim açısından, hem sosyalleşmeleri açısından, hem de ilerideki kariyerleri açısından çok büyük değer katıyor. O yüzden mutlaka üniversiteye gittiklerinde, ben bunu kendi kızıma da tavsiye etmiştim. Mutlaka gittikleri üniversitelerde toplulukları incelesinler, kendilerine iyi gelen bir topluluğa üye olsunlar, hatta yönetiminde aktif olarak yer alsınlar. Bu gerçekten onlara çok büyük bir artı sağlayacaktır. Hepsini de bekliyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir
0: Biz teşekkür
2: sağ
0: ederiz.
2: teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Ters Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Sayın Hamza Tekin ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Kültür Şube Müdürü Sayın Nilay Tümen sizlerleydi.

Ve sevgili dinleyenler, Bir Genç Yaşam programının daha sonuna geldik. Programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzun vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı, iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu 2 Avrupa Birliği komiserini kabul edecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi gündemde olacak. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemine işaret etti. Ankara, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci gündemde. Yarın genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına İzmir'de yanıt verdi. Yeni partiyi yeni yürüyüş olarak nitelendirdi, yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi. Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. 5G ihalesi bedellerinin de dahil edilmesiyle yatırım 263 milyar liraya çıktı. Geniş bant internet abone sayısı 99 milyon 500 bine, fiber altyapı uzunluğu ise %12,8 artışla 697 bin kilometreye yükseldi. Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemini devreye alacak. Sistemle taşınmaz mülkiyeti ile satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskleri en aza indirilecek. Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenlemeyle yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasak olacak. Özellikle çocukların tütün ürünleri

0: Bu sıcaklar Avrupa'nın birçok noktasında hayatı zorlaştırıyor. İtalya ve Almanya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Yunanistan'da bir günde 44 orman yangını çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Gözler karşılıklı saldırılarla yeniden yükselen ABD-İran gerilimine çevrilmişken Amerikan Başkanı Trump'tan müzakere açıklaması geldi. Trump, Tahran görüşme talep etti, görüşme yarın Doha'da olacak dedi. İran tarafı ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılmayacağını açıklamıştı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıca

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
4: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
5: Reklamlar. Çölleşmeden konuşalım.
6: Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım'a hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Sağlık, mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Bugün aşırı hava olaylarının halk sağlığını nasıl etkilediğini konuşacağız. İklim değişikliğinin etkisiyle giderek sıklaşan aşırı hava olayları yalnızca çevreyi değil, İnsan sağlığını da ciddi biçimde tehdit ediyor. Sıcak hava dalgaları, seller, kuraklıklar ve fırtınalar her yıl milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin bu olaylardan daha fazla zarar gördüğüne dikkat çekiyor. Aşırı sıcaklıklar kalp ve solunum hastalıklarını artırırken, seller temiz suya erişimi zorlaştırarak bulaşıcı hastalık riskini yükseltiyor. Hava kirliliğinin artması da solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Afetlerin ardından ortaya çıkan barınma ve gıda sorunları toplum sağlığı üzerinde uzun vadeli etkiler bırakabiliyor. Bunun yanı sıra aşırı hava olaylarının yol açtığı kayıplar, psikolojik travmaları da beraberinde getiriyor. Dünya genelinde sağlık sistemleri iklim kaynaklı risklere karşı daha hazırlıklı olmaya çalışıyor. Uzmanlar, etkili önlemler alınmadığı takdirde halk sağlığı üzerindeki yükün daha da artacağı uyarısında bulunuyor. Aşırı hava olayları artık yalnızca bir çevre sorunu değil, aynı zamanda küresel ölçekte büyüyen

0: bir halk sağlığı meselesi olarak değerlendiriliyor. Şimdi spiker arkadaşımız Havva Emel Yayla'nın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Cavit Işık Yavuz'la yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Konuğumuz bu hafta Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünden Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı, öğretim üyesi Profesör Doktor Cavit Işık Yavuz, aşırı hava olaylarının halk sağlığına etkisini konuşacağız genel olarak, ama bir hoş geldiniz diyelim size Cavit Işık Yavuz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Neden son yıllarda aşırı hava olayları özellikle halk sağlığı çatısı altında konuşulmaya başlandı, ama bir halk sağlığı uzmanından aşırı hava olaylarının tam karşılığını da dinlemek isteriz.
2: Bugün aslında aşırı hava olaylarının gündemimizde yer alması ve ciddi etkileriyle tartışılmasının temel sebebi iklim değişikliği. Bugün özellikle iklim değişikliği ile ilgili kritik bir eşikte bütün dünya ve iklim değişikliğinin halk sağlığı etkileri de giderek daha da yoğunlaşıp sağlık sistemlerini ciddi düzeyde zorlar hale geldi. İklim değişikliğinin, daha doğrusu iklimin değişmesinin getirdiği birçok doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri var. Bunlardan bir tanesi de aşırı hava olaylarının sıklığında görüldüğü coğrafyalarda etkilerini arttırması ve bu aşırı hava olaylarına bağlı olarak da çok ciddi sorunların ortaya çıkması. Burada tabii akla şöyle bir soru geliyor. Nedir aşırı hava olayı? Bir aşırı hava olayı dediğimizde neyi anlamalıyız ya da kastetmeliyiz? Burada şunu vurgulamak belki önemli. Aşırı bir hava olayı bir defa bulunduğunuz coğrafyaya göre değişiyor. Yani bugün Pasifik Okyanusu yakınındaki bir bölgedeki aşırı hava olayı ile bizim coğrafyamızdaki aşırı hava olayı tanımı aynı değil. Aynı olmasını da bekleyemeyiz çünkü iklimsel olaylar farklı. Ama nadiren görülen, büyüklük ve etki olarak da olağan dışı bir şekilde ortaya çıkan hava olayları genellikle aşırı hava olayı olarak tanımlanıyor. Nedir bunlar? Örneğin aşırı sıcaklar, kuraklık, aşırı yağışlar, yağış rejimlerinin değişmesi ve bunların sel gibi, işte taşkınlar gibi, su baskınları gibi sorunlara yol açması, hatta ve hatta orman yangınları da bir aşırı hava olayı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda bütün bunların etkisi özellikle çeşitli sağlık sorunlarına yol
1: Evet,
2: açıyor.
1: yol açıyor. Şimdi tabii birkaç yıldır aslında konuşuyoruz değil mi? İşte bu yıl geçen yıla göre daha sıcak
2: Evet.
1: havalar. Hatta daha yeni Avrupa'da sıcaklık kaynaklı ölümler haberlerini okur olduk, dinler olduk. Öyle değil mi? Ama şimdi burada bu sene özellikle ülkemizde fazla yağışlar oldu. Bir taraf şöyle dedi, hani yağış olmayacaktı, barajlarımız doldu ama tahliye de söz konusu. Bu da yine aşırı hava olaylarına giriyor mu?
2: Şöyle söyleyelim, genellikle bu iklimsel değişimlerde anlık, bir yıllık, kısa süreli değerlendirmeler yanıltıcı.
1: Yani bizim aşırı hava olayı dememiz için yani birkaç yıl yaşanması mı gerekiyor? Onun kademeli olarak mı bir artış olması gerekiyor?
2: Şöyle diyelim, aşırı hava olayı özelinde baktığınızda evet, bir bölgede hiç beklenmedik aşırı yağışlar bir aşırı hava olayıdır. Ama bunun sıklığının, ritminin değerlendirilebilmesi için biraz daha uzun bir dönemli bir periyot gerekiyor. İklim bilimciler bize şunu söylüyor. Bir iklimsel olayı değerlendirebilmek için uzun dönemli değerlendirme yapmak gerekir. Bunun için de genellikle 30 yıllık periyotları öneriyorlar. Yani bizim iklimimizin değiştiğini söyleyebilmemiz için hani bu seneyi geçen seneyle, bu seneyi 3 sene önceyle kıyaslamamız yeterli olmayabilir. Daha uzun vadeli değerlendirmeler söz konusu olabilir. Ama şu değişim çok net. Bakın, dünyadaki en sıcak yıllar son 10 yılda kayda geçti. Son 10 yıldır dünya sıcaklığı şu ana kadar hiç görülmemiş düzeyde yüksek kaydediliyor. Aşırı yağışlar, aşırı hava olaylarının sıklığı, buna işte fırtınalar, kasırgalar vesaireler de dahil olmak üzere bunların sıklığı ve görülme süreçleri yoğunlaşmış durumda. Bütün bir mevsim kurak geçiyor ancak birkaç gün içerisindeki yağış miktarı bir yıllık yağış miktarına eşit bir şekilde geliyor.
1: Bu da
2: Dolayısıyla
1: sel ve taşkınlara sebebiyet veriyor doğal olarak.
2: çünkü bazı durumlarda o kadar yoğun yağışlar meydana geliyor ki altyapıların bunu kaldırması söz konusu değil. Öte yandan da kentsel altyapılar bu değişime hazır değiller. Özellikle kentsel altyapıların buna hazır olmaması da çok ciddi sıkıntılara yol açıyor ve bu bir dizi sorunu, deyim yerindeyse, bir domino taşı gibi
1: Kesinlikle.
2: tetikliyor.
1: Tam öyle diyecektim. Yani

0: Yani zincirleme birbirine bağlı, işte kentsel yapıdan bahsettiğiniz sağlık sistemini de doğrudan etkileyen bir olay. Bu iklim değişikliğiyle halk sağlığının ne kadar birbiriyle ilintili olduğunu görüyoruz ve sizin anlattıklarınız ışığında son yıllarda da yani hem ülkemizde hem dünyada artışa geçtiğinin farkındayız. Aslında şu an süreçte devam ediyor. Bir önlem de alınması gerekiyor. Şimdi daha iyi anlamak adına şöyle devam edelim. İşte aşırı hava olayları için ne dedik? Aşırı sıcaklıklar dedik, sel dedik. İşte taşkınlar, aşırı yağışlar dedik. Aşırı sıcaklıklar, sıcak hava dalgaları, hani kırılgan gruplar, örneğin çocuklar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar için hangi sağlık risklerini beraberinde getiriyor?
1: Bu nokta çok önemli bir nokta. Hani bu gruplar dediğiniz gibi kırılgan grup. Yani oldukça hassas gruplar. Bu saydıklarınıza işte gebeleri de dahil edebiliriz.
0: Mesela, evet.
1: Ayrıca sıcak dalgalarında unuttuğumuz çok kırılgan başka bir grup var. Açık havada çalışanlar.
0: Evet, doğru.
1: Tarım sektöründe çalışanlar, inşaat sektöründe çalışanlar, park bahçe görevlileri, sporcular ya da açık alanda hizmet vermek durumunda kalan, örneğin trafik polisleri vesairelerde aslında kırılgan gruplar. Dolayısıyla baktığınız zaman çok geniş bir toplumsal grubu oluşturuyor. Ne oluyor aşırı sıcaklarda? Aşırı sıcak havalarda tıpkı çocukluğumuzu hatırlayalım. Çocukken hasta olduğumuzda genellikle çocukların ateşi hızla yükselir. Bu daha çok mikrobik hastalıklara bağlıdır. Vücudun sıcaklığının yükselmesi vücut için bir alarmdır. Neden alarmdır? Çünkü vücutta sıcaklık yükseldikçe vücuttaki organ sistemleri işleyemez hale gelir. Ve bu
0: Evet.
1: belli bir noktanın üzerine çıkarsa artık sinir sistemi hasar görmeye başlar. Böbrekler etkilenir. Vücudumuzun sıcaklığımızı düzenleyen, vücut sıcaklığını düzenleyen bir dengesi, bir döngüsü var. Bu çocuklarda çok daha çabuk bozulur. Ancak eğer bir kronik hastalığınız varsa, örneğin kalp hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi ya da belli bir yaşın üzerindeyseniz ki burada da kritik olan 65 yaşın üzerindeki nüfus grubudur.
0: Evet.
1: Bu vücudun ısısını, sıcaklığını düzenleme mekanizmaları bozulmaya başlar. Hava sıcaklığı arttıkça ya da sizin bulunduğunuz ortamın sıcaklığı arttıkça, hele hele vücudunuza yeterli bir sıvı su dengesi de sağlayamıyor iseniz, bu denge geri dönüşümsüz olarak bozulmaya başladığı için problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun
0: Evet.
1: özellikle ilk gördüğümüz etkileri böbrek sisteminde görülüyor. Çünkü yeterli sıvı alamadığınız zaman hem vücudunuzdaki su kaybını yerine koyamıyorsunuz. Çünkü vücudumuzun ısısının, sıcaklığının artışına bizim ilk verdiğimiz tepki terlemedir. Terleyerek aslında vücut sıcaklığımızı biz düşük tutmaya çalışırız. Ve terlemeyle çok sayıda su ve hani madde kaybederiz. Bunu yerine koymadığımız zaman bu sefer o kaybettiğimiz suya ve kaybettiğimiz çeşitli maddelere bağlı sorunlar ortaya çıkmaya başlar ve bir kısır döngü yaşamaya başlarız. İşte bu noktada da bu bir basit bir böyle sıcak bitkinliği dediğimiz halsizlik, kuvvetsizlik vesaireden başlar. Sıcak çarpması dediğimiz artık sinir sisteminin etkilendiği komaya kadar götürebilen,
0: Evet.
1: ölümcül sonuçlara yol açabilen sorunlara kadar ağırlaşabilir. Bu yüzden de bu kırılgan grupların sıcak dalgalarında, aşırı sıcaklarda hem kendilerini korumaları hem de bizim aslında sağlık sistemi olarak onları koruyacak bir planımızın, programımızın olması gerekir.
0: Peki sağlık sistemine halihazırda yansıyan çıktı nasıl?
1: Şöyle, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bir yılda, yani yıllık olarak dünyada sıcakla ilişkili ölen insan sayısı 489 bine çıkmış durumda. Yani yılda yaklaşık 500 bine yakın insan dünya genelinde sıcaklık nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve bu bazı ülkelerde hani çok kısa süreler içerisinde gerçekleşiyor. Örneğin 2022 yılında Avrupa'da sadece yaz döneminde 62 bin kişi hayatını kaybetti sıcak dalgaları nedeniyle. 2003 yılında Fransa'da 14 bin kişi, Avrupa genelinde 70 bin kişi hayatını kaybetti. Rusya'da 14 günlük periyotta 44 bin kişi öldü. Bu sıcaklıkla ilişkili ölümlerin çok büyük bir kısmı var olan bir hastalığın kötüleşmesiyle ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Örneğin kalp damar hastalığı olan kişiler sıcak havalarda kötüleşiyorlar ve artık sağlık sistemine eriştiklerinde bile müdahaleler yeterli kalınmıyor. O yüzden de özellikle sizin toplumunuzdaki nüfusun yaş yapısı burada çok önemli. Çünkü neden? Avrupa'da 65 yaş üstü nüfus çok fazla. %22'lerde. Evet, biz de yaşlanıyoruz. Evet. Bizim de şu anda %10-11 arasında 65 yaş üstü nüfusumuz, evet. Ve biz önümüzdeki 10 yıllarda hızla yaşlanacağız. O yüzden sıcak dalgaları açısından biz çok riskli ve kırılgan bir döneme giriyoruz. Kronik hastalık yükünüz. Eğer kronik hastalık yükünüz fazlaysa toplumda, bu da sizi kırılgan hale getiriyor. Kalp damar hastalığı oranınız mesela Türkiye'de 40 yaş üstü nüfusta %30 civarında hipertansiyon sıklığı var. Bizim şeker hastalığı sıklığımız OECD ülkelerinde ilk sırada. Yani bu tip kırılganlıklar bizi daha duyarlı hale getiriyor sıcak dalgalarına. İşte bunlar, bu hastalık yükünüz fazla olduğunda, yaş yapınızda, ileri yaş nüfusunuz fazla olduğunda sağlık sistemi zorlanır hale geliyor. Evet. Özellikle sıcak dalgalarının olduğu dönemlerde hastanelere başvurular artıyor. Sağlık sistemi çok zorlanmaya başlıyor. Ve bizim aslında halk sağlığı açısından temel prensibimiz, hani bireysel koruma önlemleriyle, evet, başlıyoruz biz bu işe. Özellikle bu sıcak hava dönemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Yeterli sıvı alımı, su sağlanması, susuz kalmamak, güneşten korunmak, olabildiğince dışarıya çıkmamak, bulunduğumuz ortamları serin tutmaya çalışmak ve özellikle evde varsa kronik hastalığı olanlara özen göstermek. Ama onun ötesinde sağlık sisteminin de kendisine önlemler alması gerekiyor.
0: Hangi önlemleri alması gerekiyor?
1: Sağlık sisteminin hazırlıklığı önce şununla başlıyor. Bir defa bizim yerel düzeyde sıcak hava eylem planlarına ihtiyacımız var. Hem hazırlık planına hem eylem planına ihtiyacımız var. Dünyada bunun çok güzel örnekleri var. Örneğin sıcak dalgalarında evimizi serin tutabilmek için belli araçlara ihtiyacımız var. Soğutma sistemleri gibi, ama herkesin soğutma sistemine erişimi mümkün değil. Ne yapıyorlar? Örneğin yerel yönetimler bu zor durumda ya da daha kırılgan durumdaki insanları özellikle yüksek sıcaklık periyot dönemlerinde alıp serin ortamlarda misafir ediyorlar. Bu sıcak dalgalarının aşırı yoğun etkilediği günlerde onları alıyorlar, onlar için hazırlanmış yerlere götürüyorlar. Özellikle sıcak iklim bölgelerinde, çünkü kliması olmayan bir insan eğer o dalgayı evinde geçirirse çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya, evet, kalıyor. Ve siz onu hastaneye getirdiğinizde çok geç kalmış oluyorsunuz. Ama onu alıp o riskli dönemde, hani iklimlendirilmiş yerlerde misafir ettiğiniz zaman daha kolay baş edebiliyorsunuz. Böylesi planlar yürütülüyor ve sizin hangi bölgede hangi kırılgan gruplarınız var, bunu bilmeniz gerekiyor. Benzeri bir durum çocuklar, gebeler, küçük çocuklar için özellikle söz konusu. Böyle bir hazırlık ve böyle bir dalga olduğunda kim ne yapacak, bunun planını yapmanız gerekiyor. Hastane başvuruları artacaksa bunun için ekipman, personel bulundurmanız gerekiyor. Hani o koşulları sağlamanız gerekiyor. Örneğin bir orman yangınında eylem planınız farklı olabilir. Seller, su taşkınları dediğiniz gibi çevresel riskleri de beraberinde getiriyor. Ki bu seller ve su taşkınları bulaşıcı hastalık riski açısından çok çok riskli durumlar ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesi, onu bırakın o sel sularının çekildikten sonra o alanların temizlenmesi bile başlı başına bir mesele. Çünkü sel sularıyla kirlenmiş malzemelerin dikkatli tüketilmesi lazım. Mesela sel suyuyla kirlenmiş bir yiyeceğin tüketilmemesi gerekiyor. Sel suyunun içerisinde bulunan maddelerin ne olduğunu bilemezsiniz. Çünkü sel suları kanalizasyonu da katarak her yeri yıkayıp geçiyor. Dolayısıyla mesela sel suyuyla kirlenmiş bir sebze meyveyi hani özel yöntemlerle dezenfekte edip ondan sonra tüketmek gerek. Şimdi bir bölgeyi diyelim ki ülkemizde sık yaşandığı için evleri su basıyor. Sel sularıyla basıyor. Özellikle zemin katlar, iş yerleri. Şimdi sizin evinizin sel sularıyla hani kaplandığını ve o suların boşaldığını düşünün. Mutfak malzemelerinizi doğrudan kullanabilmeniz doğru mu? Değil. Yani biz onlar için şunu öneriyoruz mesela. Diyoruz ki uygun malzemeler için evinizdeki çamaşır suyunu 1'e 9 oranında sulandırarak bir solüsyon hazırlayıp bu malzemeleri orada bekletin. Sonra temiz suyla durulayın. Ondan sonra kullanın. Hem birey olarak bunu sağlamamız gerekiyor. Hem de o bölgede, özellikle selden yoğun olarak etkilenen evlerde ilgili kurumların bunu vatandaşa anlatması, hatta malzeme temin etmesi gerekiyor. Belki de o malzemelerin kullanılmadan önce bu kurumlar tarafından dezenfekte edilmesi gerekiyor. Ya da evinizin duvarlarını sel suları yıkadı gitti. O duvarların özel solüsyonlarla temizlenmesi gerekiyor. Oyuncaklar, yani sel suyuyla kirlenmiş oyuncakları çocuklara vermememiz gerekiyor. Bunları dezenfekte ettikten sonra kullanılmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu ve bir dizi önlemi hayata geçirmemiz, insanlara anlatmamız, ama sel basmış bir bölgede insanlar da bundan ruhsal olarak da etkileneceği için bizim onlara destek olarak bunu yapmamız gerekiyor.
0: Evet, tabii işin bir de psikolojik boyutu var. Onunla ilgili peki neler yapılabilir daha fazla? İşin psikolojik boyutunu da hafifletmek adına.
1: Bu konuda bir psikososyal destek hazırlık programımızın olması gerek. Burada Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler, yani sosyal destek programlarını, psikososyal destek programlarını hayata geçiriyorlar zaten. Hele hele bu sel bir afet düzeyinde zaten hani yaşandıysa, bildiğiniz gibi ülkemizde AFAD'ın birçok programı, birçok uygulaması var. Bunların yürürlüğe konması gerekiyor. Yine her zaman olay öncesi değerlendirme, risk değerlendirmesi ve hazırlık işin en önemli kısmı. O bölgede zaten bir sel riski varsa bunu sel gerçekleşmeden önce öngörüp buna ilişkin hazırlığımızı bizim olay olmadan önce yapmamız gerekiyor. Yaşanan durum ne olursa olsun, özellikle aşırı hava olayları için konuşacak olursak, bölgemizde oluşabilecek riskleri zaten ilgili kurumlar da analiz ediyorlar. Bizler de öngörmeye çalışabiliriz. Bunlar nelerdir? Ne gibi risklerimiz var? Ve bunlara karşı nasıl önlem alabiliriz, buna bakmamız lazım. Bireysel olarak yapabileceğimiz bunların bir kısmına olabiliyorsa hazırlanmak. Örneğin bir sel olduğunda ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Sel sularından uzak durmamız gerektiğini, hani burada elektrik çarpması da dahil olmak üzere çok ciddi riskler ortaya çıkabileceğini, eğer bir bölgede hızla akan bir sel suyuyla karşılaştıysak yükseğe çıkmamız, kendimizi korumamız, araçta kalmamamız gerektiğini, sel basmış bir eve girdiğimizde örneğin elektriği, doğalgazı açmamamız gerektiğini, güvenli bir hani durum açıklanmadan önce bunlara dikkat etmemiz gerektiğini ve özellikle bu tip durumlarda fırtınalı, aşırı yağışlı günlerde kapalı güvenli alanlara girmemiz gerektiğini vesaire, yani kendi farkındalığımızı da arttırmamız gerekiyor. Kurumsal olarak da bu tip durumlara hazırlık yapmamız gerekiyor. Hem binamızı, ailemizi, kurumumuzu, kentimizi hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü artık şöyle bir dönemdeyiz. Bunlar artık bizim yeni normalimiz.
0: Çölleşmeden konuşalım da bu hafta aşırı hava olaylarının halk sağlığına etkilerini genel olarak konuştuk değerli konuğumuzla. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümünden Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cavit Işık Yavuz bizimleydi.
2: Spiker arkadaşımız Hava Emel Yayla ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cavit Işık Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Uzmanlar aşırı hava olaylarının etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha da belirgin hale geleceğini vurguluyor. Artan sıcaklıklar, şiddetli yağışlar ve uzun süreli kuraklıklar halk sağlığı açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle iklim değişikliğine uyum sağlayan sağlık politikalarının geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Erken uyarı sistemleri, afetlere hazırlık çalışmaları ve koruyucu sağlık hizmetleri olası zararların azaltılmasında kritik rol oynuyor. Toplumun bilinçlendirilmesi ve risk gruplarının korunması da alınması gereken önlemler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre sağlık sistemlerinin iklim kaynaklı afetlere karşı dayanıklılığının artırılması artık bir zorunluluk haline geldi. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde hareket etmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi halde aşırı hava olaylarının neden olduğu sağlık sorunlarının hem bireyler hem de toplum üzerindeki yükü artmaya devam edecek. Bilim insanları iklim değişikliğiyle mücadele için atılacak her adımın aynı zamanda halk sağlığını korumaya yönelik bir yatırım olduğuna dikkat çekiyor. Görünen o ki aşırı hava olaylarına karşı alınacak önlemler gelecekte daha sağlıklı ve güvenli bir toplumun oluşturulmasında belirleyici olacak. Bizler iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak etkili adımların toplum sağlığını koruyan politikaları güçlendireceğine ve gelecek nesillere sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir dünya bırakabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek sağlıklı bir toplum, sürdürülebilir bir gelecek için umudumuzu büyüteceğimizi düşünüyoruz. Yeniden buluşuncaya dek sağlık, mutluluk, huzurla kalın. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
0: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklamlar.
7: Güvenli yolculuk.
8: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112, trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112, acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahaleye ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
7: Güvenli yolculuk. Atlası.
9: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Pazartesi günleri saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla her hafta karşınızdayız. Bugün de yine hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda işinize yarayabilecek önemli bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Hepinizin malumu, iş hayatında ve sosyal hayatımızda dikkatimiz o kadar çok dağılıyor ki, dikkat dağıtıcı o kadar çok fazla şey var ki, bazen konsantrasyonumuzu sağlamak, tek bir objede kalmak, tek bir konuda kalmak bizim için oldukça zorlaşıyor. Bugün sizlerle birlikte bu dijital obeziteyi ve

Kendimizi bu dijital dünyadan biraz olsun uzak tutmayı ve dikkatimizi tek bir noktada toparlamayı nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız o küçük ekranların zihnimizde oluşturduğu inanılmaz büyük yükü, ağır yükü, dijital obeziteyi konuşuyoruz. Eskiden insanlar hatırlar mısınız, bilgiye ulaşmak için çaba gösterirdi. Kütüphanelere gidilirdi. Benim çocukluğumda da şehrin birkaç kütüphanesinden bir tanesine her gün okuldan çıktıktan sonra ulaşmaya çalışır, kitapların arasında dolaşır. Belki de saatler içerisinde cümle cümle bilgiyi arardık. Hatırlarsınız, şimdi ise bilgiye maruz kalmamak için çaba göstermek gerekiyor. O kadar çok fazla bilgi akıyor ki. Sosyal medyadan, internet üzerinden, dijital mecralardan, televizyondan, çevremizdeki insanlardan. Çünkü bugün sorun bilgi eksikliği değil, bilgi fazlalığı. Biz bilgiden kaçmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman bizi yoran şey çok çalışmak da değil. Çok fazla efor sarf etmek, çok fazla performans sergilemek de değil. Çok uyaran altında kalmak. Çok fazla bilgi yükünün altında ezilmek. Aslında bizim zihinsel yorgunluklarımız var. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona bakıyoruz. Hemen yanı başımızda zaten. Bir mesaj, bir haber, bir bildirim, bir video, bir e-posta, akşam gönderdiğimiz mesaja yanıt ya da sosyal medyada yazdığımız herhangi bir mesaja beğeni geldi mi gelmedi mi kontrolü. Daha güne başlamadan zihnimiz yüzlerce, onlarca girişle doluyor. Belki yatağın içerisinde yarım saat, sadece yarım saat boyunca biz mesajlarla, haberlerle doluyoruz. Beden dinlenmiş olabilir, sabaha kadar uyumuş olabilirsiniz ama zihin daha sabah yorulmaya başlıyor. Siz daha yataktan kalkmadan dünyanın her yerinden haberleri, Türkiye'nin her yerinden bilgileri toparlamaya başlıyorsunuz. Ben bazen bunu şöyle düşünüyorum. Fiziksel obezitede beden gereğinden fazla kalori alıyor yani. Günlük almamız gereken bir kalori var. Bir erkek için 1600, 1800. Bir kadın için 1200, 1400, 1600 aralığında kalori almamız gerekiyor. Fazla kalori aldığımızda ne oluyor peki? Kilo almaya başlıyoruz. Fiziksel anlamda şişmanlamaya başlıyoruz. Obeziteye giriyoruz. Ve obezite vücudumuzu, fiziksel o yorgunluğu iyice artırıyor, vücudumuzu yoruyor. Şimdi dijital obezite de var. Aslında zihin gereğinden fazla bilgi taşımaya başladığında dijital obeziteye de girebiliyoruz. Ve her fazlalık yük üretiyor. Her yük de zihinsel anlamdaki dinamikliği, hareketi yavaşlatıyor. Zihinde de bu böyle. Düşünmeyi yavaşlatıyor, karar vermeyi bozuyor, dikkati dağıtıyor ve sonunda da insan gün boyu meşgul, gün boyu efor sarf etmiş ama verimsiz hale gelebilir. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç araştırmalar var. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu verileri var. Küresel veri hacminin katlanarak arttığını söylüyor bilgi düzeyinde. Ama aynı hızda artmayan bir şey var. İnsan zihninin işleme kapasitesi. İnsan zihninin işleme kapasitesi aynı, fakat küresel anlamda veri hacmi sürekli bir şekilde katlanarak artıyor. Çünkü beynimiz teknoloji kadar hızlı evrimleşmedi. Hala sınırlı dikkatle çalışan biyolojik bir sistemimiz var. İşte sorun zaten burada. Zihnimizin aynı, dışarıdan gelen uyaranın fazla olması. Bu konuda bilgi bolluğu, dikkat kıtlığı, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği oluşturabilir diyebiliriz. Bugün yaşadığımız tam olarak bu. Artık yaşadığımız bu yıllarda en kıt kaynak zaman bile değil. Bakın, zaman bile değil. Dikkat, konsantrasyon. Çünkü zamanımız varsa ama dikkatiniz dağınıksa o zamanı etkili kullanamazsınız. Bugün zaman yönetimiyle ilgili bana koçluklara gelindiğinde ya da zaman yönetimiyle ilgili benden eğitim istendiğinde çoğunlukla dikkatimi çeken şey şu:
İnsanlar zamanı sadece günü,

bloklar haline getirerek yönetme zorluğu yaşamıyor. İnsanlar aslında dikkati dağınık olduğu için herhangi bir işe yeterince zaman ayıramıyor. Bugün büyük mücadele petrol için değil. Bugün büyük mücadele ülkelerin zengin olması için vermiş olduğu savaşlar değil. Bakın, sizin dikkatiniz için veriliyor. Algoritmalar sizi içeride tutmak için tasarlanıyor. Yuval Hariri'nin bu konuda çok çarpıcı bir şeyi vardır. Dikkatimizi kaybetmedik, dikkatimizi bizden çaldılar diyor. Evet, dikkatimiz çalındı. Gerçekten bugünün insanı izlemiş olduğu haberlerde, sosyal medyada sürekli ona bir algoritmanın sunmuş olduğu döngünün içerisinde, o hani hikayelerin içerisinde sürekli bir şekilde dönüyoruz ve siz hangi hikayenin içerisinde biraz daha fazla zaman geçirirseniz onunla ilgilendiğinizi düşünüyor ve size daha fazla o platformda tutabilmek için sizi o hikayelerin içerisine boğuyor, dikkatinizi dağıtıyor. Dikkatimizi biz kaybetmedik. Dikkatimizi bizden çaldılar. Sert, çok sert ama düşündürücü. Çünkü gerçekten de dijital sistemler sadece araç değil, davranış tasarlıyor. Ne göreceğinizi, neye tepki vereceğinizi, ne kadar kalacağınızı, ekranda ne kadar süre geçireceğinizi şekillendiriyor. Ve bunun görünmeyen elbette bedelleri var insana karşı. Sabırsızlık örneğin, tez canlılık, bir şeyin çabucak gerçekleşmesini istemek, yüzeysellik, sevdiklerimize kurduğumuz iletişimin bozulması, iş hayatının içerisinde çalışma arkadaşlarımıza kurduğumuz iletişimin dengesinin bozulması, sürekli bölünmüş düşünce yapısı ve hayata karşı anlam sorgulaması, derinliğin kaybı. Bugün iş dünyasında birçok kurumun veri zengini ama içgörü fakir olmasının sebebi biraz da bu. Rapor çok, mailler çok, elimizdeki datalar, veriler oldukça fazla. Yapay zeka ile birlikte bu verileri istediğimiz kadar da çoğaltabiliyoruz. Dashboardlar çok, analiz çok ama berrak düşünce az, karar az, yalınlık az. Çünkü veri düşünmenin yerine geçemez hiçbir zaman. Data, elimizde oluşturduğumuz o bütün raporlar bir karar mekanizması oluşturmuyorsa hepsi çöptür. Elimizde berrak bir düşünce, güçlü bir karar mekanizması çalışmıyorsa hepsi çöptür. Cal Newport'un derin çalışma dediği mesele burada devreye giriyor aslında. O diyor ki gerçek değer kesintisiz odaklanma anlamında üretilir. Gerçek değerler, gerçek çalışmalar, gerçek performans kesintisiz bir şekilde odaklanılan anlarda üretilir. Ben bunu bazen zihinsel derin su diyorum. Yüzeyde çok hareket olabilir ama inci, mercan her zaman diptedir. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımız bu dünyada zihinsel anlamda derin sulara dalmak zorundayız. Bunu yapabileceğimiz tek şey de kesintisiz bir şekilde dikkatimizi yaptığımız işe vermek, kurduğumuz iletişime vermek, ailemize vermek, gittiğimiz iş hayatının içerisinde yöneticimizle kurmuş olduğumuz ilişkiye vermek, müşterilerimize yaptığımız görüşmelerde müşterimizin beklentilerine dikkatimizi yoğunlaştırmak, hayatı güzel yaşamaya odaklanmak. Bugün birçok profesyonel, iş hayatının içerisinde yaşayan pek çok kişi maalesef bu derinliği kaybetmiş durumda. Sığ sularda yaşıyoruz. Gönderdiğimiz e-postalar, mesajlaşmalarımız, yaptığımız toplantılar, birbirimizle kurmuş olduğumuz iletişimler, aldığımız cevaplar, sorduğumuz sorular, sürekli meşgulüz. Ve bunların birçoğundan keyif almıyoruz. Sadece yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Ama derin düşünceye inmiyoruz. Oysa büyük kararlar, insanın inovatif tarafı, yeni şeyleri düşünmesi, var olan problemleri çözme çabası, stratejik içgörüler gürültüde değil, sessizlikte oluşur. Kalabalıkta, sürekli meşguliyetin içerisinde değil, odaklanmakla gerçekleşebilir.

Robin Sharma diye biri var bilirsiniz. Pek çok kitabı var, bu Ferrari'sini satan Bill Gates falan diye bir sürü böyle kitaplar yazmış. Çok önemli bir yazar. Robin Sharma diyor ki bu konuda, dikkatini koruyamayan var olan enerjisini de nasıl kullanacağını bilemez. Gerçekten öyle. Çok güçlü motoru olan bir araç düşünün. Bu aracı verimli ve faydalı olmasını sağlayan şey iyi bir direksiyon sistemidir. İyi bir lastik sistemidir. İyi bir teknolojik mekanizmadır. İşte bu insandaki dikkattir. Sizin enerjinizin mükemmel olması, motivasyonunuzun yüksek olması, istekliliğinizin mükemmel olması yeterli olmaz. Eğer dikkatinizi koruyamıyorsanız enerjinizin bir anlamı yoktur. Hani bir reklam vardı hatırlarsınız. Kontrolsüz güç, güç değildir diye. Gerçekten öyle. Dikkatini koruyamayan kişinin enerjisi de maalesef faydalı bir şekilde, verimli bir şekilde bir kanala doğru yönlenemiyor. Dikkat yalnızca zihinsel bir kaynak değil. Aslında insanın yaşam enerjisi. Neye dikkat verdiğiniz aslında, neye hayat verdiğiniz, hangi anlam içinde yaşadığınızla ilgili. Dikkatin bu kadar dağılmasında, üretimin ve verimliliğin azalmasında sadece iş dünyasında karşılaşmıyoruz. Bu sadece bir performans problemi değil. Aslında bir ilişki sorunu da. Çünkü dikkat sevginin de dili. Birini gerçekten dinlemek dikkat ister. Bir çocuğa bakarken telefona kaymak, bir dostu yarım dinlemek, toplantıda bedenen olup zihnen olmamak. Bunlar dağılmış dikkatin ilişkilerdeki yansımaları. Ve günlük hayatın içerisinde, özellikle aile hayatının içerisinde kurmuş olduğunuz iletişimlerin kalitesini düşüren, güveni sarsan, karşılıklı değer algısını ve değersizliği maalesef ortaya çıkaran, değer algısını yok eden şey, işte bu dikkat dilinin, dikkat eksikliğinin kullanılıyor olması. Peki ne yapacağız? Burada mesele irade savaşı değil, tasarım meselesi. İlişkiyi yeniden tasarlamakla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Dikkat bütçelemesi diyebiliriz. Gerçekten dikkati para gibi düşünün. Harcadığınız her yere bakmanız gerekiyor. Normalde biz bir finansal bir bütçelemeden bahsediyor olsak girdiye çıktıya bakarız, öyle değil mi? Paramızı biz daha çok nereye harcıyoruz? O zaman dikkati de bir bütçeleme mantığında düşünecek olursak, dikkati para gibi düşünecek olursak, dikkatinizi en çok nelere harcadığınıza bakmanız gerekir. Sabah mesela en kaliteli zihinsel saat. Neye dikkatinizi veriyorsunuz bu saatlerde? Sabah uyandığınızda en verimli saatinize, özellikle biraz erken kalkıyorsanız böyle gün doğmadan, dikkatinizi neye veriyorsunuz? Sosyal medyaya mı? Başkalarının acil sandığı işlere mi? Yoksa gerçekten önemli olan bir şeye mi? Mesela bir sportif aktivite, güzel bir kitaptan bir bölüm ya da gerçekten maneviyatınıza yönelerek doğaya bakarak tefekkür ediyor ya da dua ediyor musunuz? Bu çok stratejik bir karar. Çünkü dikkatinizi neye harcadığınız hayatınızın kalitesini ortaya koyar. Birincisi, ben burada önemli bazı ipuçları vermeye çalışayım. Almış olduğunuz bilgileri biraz daha sadeleştirebilirsiniz. Her şeyi, her bilgiyi almak zorunda değilsiniz. Her bilgiye maruz kalmak zorunda değilsiniz. Haber bültenlerinde yayınlanan bütün haberleri duymak zorunda değilsiniz. Siz bir gazeteci değilsiniz. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Az ama nitelikli bilgiye ihtiyacınız var. Zihinsel beslenmede de kalite önemli. Biz vücudumuzu beslerken içindekilere bakıyoruz, ürünlerin, yediğimiz şeylerin kalitesine bakıyoruz. Zeytinyağını Türkiye'nin bir ucundan getirtiyoruz, balını bir ucundan getirtiyoruz. Fiziksel olarak kendimize bakıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Peki zihinsel sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Zihinsel beslenmemizdeki o kalite önemsiz mi? İkincisi, odak blokları kurmak lazım. Yani bildirimlerin kapalı olduğu telefon kullanımlarından bahsediyorum. Bildirimlerin kapalı olduğu, telefonun uzakta olduğu, tek iş üzerinde 60 dakika, 90 dakika odaklanabildiğimiz bir durumdan bahsediyorum.
hayal gibi geliyor değil mi? Bakın bu bir hayal değil, bu bir lüks değil. Bu aslında bilişsel anlamda kendimizi bir detoksa soktuğumuz, bilişsel anlamda hijyenik bir alana koyduğumuz önemli bir karar. Bildirimlerin açık olması gerekmiyor. Özellikle şu anda lütfen bu programı dinlerken hemen telefonunuzdaki sosyal medyaların bildirimlerini kapatın. Her Instagram, her LinkedIn, her X, Twitter bildirimini almak zorunda değilsiniz. Bir şey kaçırmıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Dünya bir yere gitmiyor. Siz geride kalmayacaksınız. Telefonun her zaman yanınızda olması gerekmiyor. Onu zaman zaman bazı işlerde kendinizden uzak tutmayı eğer becerebilirseniz gerçekten bilişsel anlamda inanılmaz sağlıklı, kaliteli bir anı yaşamış olursunuz. Üçüncüsü toplantı diyeti. Her toplantı gerçekten gerekli mi? Bu kadar çok toplantı yapan şirketlerin, bu kadar çok toplantıya katılan profesyonellerin olağanüstü başarılara imza atması gerekiyor bence. 8 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin bir arada olduğu verimsiz 1-2 saatlik toplantılar aslında bize toplamda katılan kişi sayısı kadar saat dikkat kaybı demek. Kaç kişi katıldı? 8 kişi. O zaman 8 saat dikkat kaybı demek. O insanların hepsi o 1 saat içerisinde, o toplantının içerisinde maalesef dikkatlerini tamamen kaybediyorlar. Dördüncüsü, uyumsuz iletişim kültürü. Her şeye anında cevap vermek zorunda değiliz. Her WhatsApp mesajına aynı anda cevap vermek zorunda değiliz. Bu kadar çok fazla anında cevap vermek, bir çağrı merkezi çalışanı mıyız? Sürekli bize gelen bütün mesajlara aynı anda dönmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Peki bizim günlük hayatın içerisinde yapmak zorunda olduğumuz kendi sorumluluklarımız nereye gidecek? Onları nasıl gerçekleştireceğiz? Bir kitabı doyasıya şöyle yarım saat, bir saat nasıl okuyacağız? Bir doğaya çıkıp yarım saat, 45 dakika yürüyüşümüzü nasıl yapacağız? Eşimizle, çocuklarımızla, sevdiğimiz insanlarla bir arada bir saat birbirimizin gözünün içine bakarak nasıl sohbet edeceğiz? Her şeye anında cevap vermek, bütün uyaranlara açık olmak bütün dikkatimizi dağıtıyor. Ve bazen hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Sadece düşünmek. Her şeyi bir kenara bırakmak. Çünkü zihin de sindirim ister. Öyle değil mi? Sürekli yediğinizi düşünün. Hiç sindirim sisteminizi çalıştırmadan sürekli yiyorsunuz. Bunu ne zaman sindireceksiniz? Elbette günlük hayatın içerisinde aldığımız haberler, okuduğumuz kitaplar, öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz deneyimler, yaşadığımız duygular, bunları sindirmemiz gerekiyor. Bu yüzden zaman zaman durup düşünmek, tefekkür etmek, yaşadıklarımızı anlamaya çalışmak, öğrendiklerimizi yapmaya çalışmak, bildiklerimizi çevremizdeki insanlarla paylaşmaya çalışmak gerekiyor. Zihinde sindirim ister. Sürekli bilgi almak bilgelik üretmez. Sindirmek bilgelik üretir. Sürekli bir şeyler okumak, sürekli etrafımızdaki uyaranlara açık olup yeni şeyler öğrenmeye çalışmak bizi bilge yapmaz. Edindiklerimizi bir tecrübeye, bir deneyime, bir uygulamaya dönüştürdüğümüzde, öğrendiklerimizi çevremizdeki insanlara rol model olarak paylaştığımızda, yani onları kendi içimizde sindirdiğimizde bilgelik üretilir. Açıkçası ben inanıyorum ki gelecekte rekabet avantajı yalnızca bilgi olmayacak. O eskidendi. Bilenler gerçekten öndeydiler. Bence gelecekte rekabet avantajı bir başkasından üstün olmanızı sağlayan şey şu olacak. Gerçekten bir şeye ne kadar odaklanabiliyorsunuz? Çünkü bilgi herkeste olacak.
Ama derin dikkat.

0: dikkat, odaklanma ve konsantrasyon herkeste olmayacak. Şu anda da çevrenize baktığınızda bunu göreceksiniz. Tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak. Evet, pek çok şeye ilgi duymak belki. Bunu önemsiyoruz. Fakat tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak, bu herkeste olmayacak. Ve belki yeni çağın en kritik liderlik becerisi şu olacak. Buradan yöneticilere sesleneyim. Dikkatini yönetebilmek, konsantrasyonunu yönetebilmek. Çünkü dikkatinizi yönetemiyorsanız hayatınızı başkaları yönetiyor olabilir. Dikkatinizi tek bir şeye veremiyorsanız bir başka şey dikkatinizi çekiyor olabilir. Bugün bu programda aslında kendinize şu soruyu sormanızı çok isterim. Ben bilgiyi mi kullanıyorum yoksa bilgi mi beni yönetiyor? Eskiden biz bilgiyi edinir ve onu kullanırdık. Şu anda bilgiyi edinmek dediğimiz şey acaba bizi kontrol ediyor mu? Ben dikkatimi mi yönetiyorum yoksa başka şeyler benim dikkatimi mi dağıtıyor? Bugün kendinize bu iki önemli soruyu sormanızı çok isterim. Belki bu sorular bile yeni bir başlangıç oluşturabilir bizde. Dikkatimizi, konsantrasyonumuzu daha fazla odakladığımız ve hayatımızı niçin yaşadığımızı yeniden düşündüğümüz, yaptığımız, söylediğimiz, edindiğimiz ve başkalarına rol model olduğumuz şu kısacık ömrümüzde hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda dikkatimizi tek bir şeye vererek, o anda sadece ona odaklanarak ve çevremizdeki tüm uyaranları durdurarak daha verimli, daha kaliteli, daha fazla etrafa bir iz bıraktığımız, bu hayatın içerisinde iz bıraktığımız, anlamlı işler ürettiğimiz bir hayatı yaşıyor olacağız. Evet efendim, Kariyer Atlası'nda bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir rotada buluşmak dileğiyle. TRT Radyo 1'de önümüzdeki pazartesi günü 16.30'da Kariyer Atlası'nda tekrar görüşmek üzere. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Dikkatiniz sizinle olsun. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. ...4B Bağkur sigortalılarının ödeyeceği prim oranı nedir? Primlerin son ödeme günü ne zamandır? Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Primler Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Emel Ünsal cevaplıyor.
1: Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar 4B Bağkur kapsamında sigortalı sayılmaktadır. 4B Bağkur sigortalarının prim esas kazançları asgari ücret ile bu tutarın 9 katı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na beyan edilmektedir. Sigortalılar prim esas kazanç beyanlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na verecekleri beyan formuyla veya e-devlet üzerinden yapabilir. Bu beyanlarını istedikleri zaman yine aynı yollarla değiştirebilirler. 4B sigortalarının sigorta primleri, sigortalıların beyan ettikleri prim esas kazanç üzerinden hesaplanmaktadır. Sigortalılar prim esas kazançlarının %35,75 oranında prim ödemektedir. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla asgari sınırdan prim ödemesinde bulunan bir sigortalının ödeyeceği aylık prim tutarı 11.808 lira 23 kuruş olarak belirlenmiştir. Beyan edilecek prim esas kazanç sınırları asgari ücrete göre belirlendiğinden asgari ücrette meydana gelen değişiklikler ödenecek prim tutarını da değiştirecektir. Sigorta primleri her ay için primin ait olduğu ayı takip eden ay sonuna kadar sigortalılar tarafından ödenir. Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun anlaşmalı olduğu bankalar, finans kuruluşları ve PTT vasıtasıyla veya internet üzerinden e-SGK aracılığıyla yapılabilir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı, iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu 2 Avrupa Birliği komiserini kabul edecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi gündemde olacak. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Kaya Kalas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemini işaret etti. Ankara, 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Bu kapsamda polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu yıl içinde ikisi gri, biri sarı kategoride aranan toplam 134 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmalarının etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci gündemde. Yarın genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak MYK'de olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına İzmir'de yanıt verdi. Yeni partiyi yeni yürüyüş olarak nitelendirdi. Yeni bir yürüyüşün yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi. Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. 5G ihalesi bedellerinin de dahil edilmesiyle yatırım 263 milyar liraya çıktı. Geniş bant internet abone sayısı 99 milyon 500 bine, fiber altyapı uzunluğu ise %12,8 artışla 697 bin kilometreye yükseldi. Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenlemeyle yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasak olacak. Özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaz etkinlikleri takvimini açıkladı. Keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanı yaz boyunca sürecek dedi. Öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti. Yaz tatilinde artan talep nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına ek sefer geliyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri karşılıklı ek sefer düzenlenecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 29 kişi de

kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkinse açıklama yapılmadı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Her ev güzel İstikbal'de.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Japan Delenno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
13: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
14: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklamlar.
2: Biraz hareket.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 1'de Biraz Hareket başladı. Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Amacımız belli programımızda biliyorsunuz, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Hareketsizlik çağımızın en sessiz, en tehlikeli sorunlarından biri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünya

0: Da ölüme yol açan dördüncü risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit, biraz hareket. Bugün doktora tezinde egzersiz sadece fiziksel değil, bilişsel bir yatırımdır sonucuna ulaşan bir konuğumuz var. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Doktor Süreyya Babayoğlu. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Gerçekten hoş geldiniz. Bir program için ta İstanbul'dan buraya. Çok güzel. Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, biz de iyiyiz. Hele Barbaros'u görünce çok daha iyi olduk. Bir yaşını aştı değil mi?
1: Evet.
0: Çok hareketli maşallah. Çok biraz değil, çok hareket
1: evet,
0: var.
1: Evet, biraz hareketteyim. Bizde çok hareket var.
0: Şimdi tezinizden yola çıkarak aerobik koordinasyon temelli egzersiz programlarının çalışma bellek kapasitesi, seçici dikkat düzeyi ve akademik başarı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Bu uzun isim altında siz ne diyorsunuz bu tezde? Neyin peşine düştünüz?
1: Çalışma başlığı aslında 3 farklı egzersiz türünden de bahsedildiği üzere bu egzersiz türlerinin çalışma belleği, seçici dikkat ve akademik başarı üzerindeki etkisine merakına düştüm. Yani nasıl başladım diye soruyorsunuz herhalde.
0: Evet.
1: Ya bendeki aslında uzun süren bir 8 yıldır süren bir merak duygusuydu. Ya bunu gözlemlemek aslında benim için çok basitti. Çünkü hepimiz biliriz ki bir teneffüste çocuk geldiği zaman daha zinde, daha aktif olur. Ama ders başlayınca çocuk birazcık daha söner.
0: Evet.
1: Oturmaya başladıkça daha çok sıkıntılı davranışlar meydana getirir. Özellikle bu ekran başında ve tablet başındaki çocuklarda hırçın davranışlar da meydana getirir. Ama çocuk oyunun oynadığı zaman, aktifleştiği zaman bir takım gelişmeler hepimiz biliriz. Yani bu bir takım gelişmeler biraz rahatlık olabilir, biraz zindelik olabilir, biraz dehalık olabilir, aktiflik olabilir.
0: Hiç yorulmaz.
1: Evet, hiç yorulmaz. Ben bunun aslında peşine düştüm. Beni bu meraklandıran duygu, bu benim için his mi yoksa sınıfa, özellikle okul ortamına taşıyabilecek bir etki mi? Bu merakımın üzerine gittim açıkçası. Yani bunu bir somut bir probleme dönüştürdüm.
0: Evet, şimdi bu problem karşısında özellikle farklı bilişsel etkileri incelemek, ne olduğuna bakmak, egzersiz türlerini belki ele almak. Evet, hareket, ama nasıl hareket mesela?
1: Evet, öncelikle herkesi bir egzersiz tanımından bahsedeyim. Tabii. Bu bizim birazcık daha nörobilişsel aktifle çalışan bir spor bilincinin perspektifinden bir tanımlamak istiyorum. Egzersiz deyince aklımıza aslında ter atmak, çok yorulmak gibi terimler geliyor. Ben egzersizi bedeni planlı bir şekilde hareket ettirerek kalbi, kası, dolaşımı güçlendiren bütünsel bir sağlık eylemi olarak planlıyorum. Sadece kasa ve kalbe iyi gelmiyor. Beyine de iyi geliyor yapılan çalışmalara göre. Bizim özellikle neuroscience, yani nörobilimde tanımladığımız şey nöroptik, sinaptik bağlantıları aslında dokunabiliyor. Bunları uyarabiliyor. Egzersiz bu bakımdan çok güçlü.
0: Tam burada şunu soracağım. Beyne de iyi geliyor deyince, aerobik adı da geçtiği için nefes, oksijen, bununla doğrudan bağlantısı var
1: kesinlikle
0: mı?
1: Kesinlikle farklı bağlantısı var. Mesela burada 3 farklı egzersiz türü var. Aerobik, koordinasyon ve aerobik koordinasyon. Aslında 3 farklı diyorum ama egzersiz türü olarak 3 farklı egzersiz türü seçtim. Aslında burada 2 farklı bir egzersiz türü var. Bunlar beyni doğrudan etki ediyor. Nörofizyolojik olarak etkileri şu şekilde. Biz beynin nöroplastisite dediğimiz bir şekillendirme biçimi var. Normalde beynimiz yaşandıkça şekillenen bir organ. Bir sabit bir organ değil. Yani bir kas da aynı şekilde, sabit bir şekilde biliyorsunuz çalışmaz. Hareketli bir şekilde çalışır. Beyin hareketli bir şekilde öğreniyor. Yani esnek yapıda olduğu için beyni bir uyarı gönderiyoruz. Bunu bedensel, yani fiziksel aktivite yoluyla bir takım bilişsel ve fiziksel olarak gelişmeler meydana geliyor. Bu bakımda beyin aslında aktifleşiyor.
0: Evet.
1: Bu egzersiz türleriyle.
0: Evet. Şimdi bu çok kapsamlı bir tez, belli ve gerçekten bu peşine düştüğünüz tez konusuyla ilgili son derece önemli bir bakış açısına ihtiyaç var. Ama tezlerde hep bir mutlaka değerlendirme kurulu olur, bir danışma kurulu olur. Siz bundan söz ettiğinizde nasıl yaklaştı heyet?
1: Ben o bakımdan çok şanslıydım. Çünkü ufkumu açan bir danışmanım vardı. Profesör Doktor Gıyasettin Demirhan. Daha çok, yani ben hocam bu konuyla çalışmak istiyorum, buna gitmek istiyorum, böyle yaklaşmak istiyorum dediğimde maalesef diğer hocalardan farklı tepkiler alabiliyordum. Ama Gıyasettin hocam benim aslında en büyük şansımdı. Bana öncelikle doktora sürecimde tıp fakültesinden, yani Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden farklı ders aldırarak, farklı ders önererek ufkumu açtı.
0: Evet.
1: Ben de yine ilki olan Profesör Doktor Esra Akı ergoterapi bölümünde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekan yardımcısı şu an Hacettepe'de. Çok ufkumu açan iki hocayla çalışma fırsatı buldum.

0: Evet, yani onlar benim ufkumu açtılar.
1: Evet, bu önemli destekler, çok gerçekten işe yarayan destekler. Şimdi tabii burada nasıl bir denek grubunuz vardı, var mıydı? Nasıl bir çalışma yaptınız? Bu süreçten söz eder
0: Tabii ki de.
1: misiniz?
0: Biz gerçek bir saha çalışması yaptık. Biz derken aslında benimle beraber bir ekip vardı, bir proje ekibi vardı. Öncelikle biz Ordu Akkuş'u Ordu Akkuş'ta bir yatılı bölge okulunda çalıştık. Neden yatılı bölge ortaokulunda çalıştık? Çünkü 7/24 denetlenebilir bir bölgedeydi ve ben birazcık toplumsal katkı güttüğüm için özellikle sosyoekonomik düzey düşük bir bölgeden çalışmak istedim. Bu Ordu Akkuş ilçesinde hem spor salonu vardı, hem öğretmenleri ve okul müdürleri bunlar elverişliydi. Hem de birazcık akademik anlamdan güçlü bir ekiple çalışmak istedim. Beden eğitimi öğretmenleri yüksek lisansını tamamlamış öğretmenlerdi. Bu öğretmenlerle çalışmak birazcık daha kolaydı. Çünkü
1: Tabii.
0: öğretmenler çalışmak istiyordu, bir şeyleri araştırmak istiyordu. Ben burada neden biz yaptık diyorum. Çünkü ben sadece kurgulamadım. Özellikle uygulama aşamasında o iki değerli beden eğitimi öğretmenlerinden Sinan Vural ve Atıf Hoca'dan gerekli destekleri gördüm. Biz 84 öğrenciyle çalıştık. Bunları 4 gruba ayırdık. Aerobik egzersiz grubu, koordinasyon egzersiz grubu, aerobik artı koordinasyon egzersiz grubu ve kontrol grubu. Kontrol grubu sadece beden eğitimi dersini alan öğrencilerdi. Bu arada Yatılıbörde Okulu'nda sabahtan akşama kadar farklı aktiviteler de oluyor. Devletin hani
1: Tabii.
0: bahsettiği ve güzel bir şekillerde aktiviteler kurdu. Bu öğrencileri çalışma boyunca bu aktivitelerden aslında geri tuttuk. Çünkü çalışmada bir yanlılık teşkil etmesin diye. Ve öğrencileri aslında fiziksel uygunlukları, yaşları, seçici dikkat ve çalışma bellekleri arasında denkleştirdik. Şimdi burada akla çalışma belleği ve seçici dikkat gibi terimler biraz teknik geliyor olabilir aslında. Ama bunlar bizim günlük yaşamımızda kullandığımız bir bilişsel fonksiyonlar. Çok kısa bir çalışma belleğinden bahsetmek
1: Tabii,
0: istiyorum.
1: tabii.
0: Çalışma belleği aslında şu an sizinle karşı karşıya konuşurken bir telefon numaranızı veriyorsunuz bana. Ve ben o telefon numarasını hemen kaydedeceğim. Aklımda rakam tutuyorum ve tekrar yazıyorum. Aslında bu geçici masa.
1: Evet.
0: Beynimizdeki bu çalışma belleği oluyor. Seçi dikkatte de yine aynı şekilde burada birçok uyaran var ama ben sadece size
1: Tabii.
0: dikkatimi veriyorum. Bu olayda sadece seçi dikkat. Ya bu fonksiyonlar aslında akademik başarının temelini oluşturan fonksiyonlar. Hani birazcık karne notlarından ötesinde de aslında nörofizyolojik olarak bu süreç beyni, yani özellikle fiziksel aktivite beyni nasıl etkiliyor demeden önce, direkt akademik başarıya ulaşmadan önce onun altında yatan mekanizmalar, yani bu bilişsel fonksiyonlara ulaşmayı biz hedefledik.
1: Evet.
0: Çalışmamızı da bu şekilde dizayn
1: Ne
0: ettik.
1: kadar sürdü?
0: 12 hafta sürdü. Haftada 3 gün, günlük 30 ile 40 dakika arasında bir çalışma yaptık. Bu arada beden eğitimine ek olarak, yani okul saati bitti. Her öğrenci, yani bütün öğrenciler, 84 öğrenci haftanın 3 günü bu eğitime düzenli bir şekilde katılım sağladı. Yine
1: Nasıl mesela ne yaptılar?
0: Aerobik egzersiz grubundaki öğrenciler aslında jogging, nefes nefese kalan egzersizler yaptılar. Tabii bunu çeşitlendirmek için aerobik temelli egzersiz oyunları, mesela kovalamaca oyunları, işte balonla top tutma, Formula 1 oyunları ve biz de aslında uzman görüşünde birkaç oyun tasarlandı. Çünkü literatürde de birkaç oyun vardı. Bunlar benim 12 hafta çalışmam için yeterli oyunlar değildi. Çünkü 3-4 tane çalışmayla bitiyor ama biz haftada 3 gün çalıştığımız için çok fazla ders saati yapıyordu. Bir uzman ekiple ayrı bir geliştirici, ona sağ olsun Profesör Doktor Alpan Cinevri eşliğinde egzersiz programları hazırlandı.
1: Oyunlar kurguladınız
0: Oyunlar
1: yani.
0: kurgulandı ve aslında bu oyunlar kurgulanıp bir uzman görüşüne de başvuruluyor. Mutlaka hani ekibinizde sadece kurulması yeterli olmuyor. Çünkü çocuklara dokunduğunuz için özellikle.
1: Tabii, kaç yaş grubu?
0: 13 ve 14 yaş grubuydu. Bilişsel olarak aslında çok esnek olduğu bir dönemde. Bu grup bu şekildeydi. Koordinasyon grubu da ritim, denge, ip, sıçrama, pliyometrik dediğimiz
1: Evet.
0: sıçrama antrenmanlarıyla oluşan bir gruptu. Daha keyifli bir grup diyebiliriz. Çünkü diğer grupta birazcık nefes nefese kalan egzersizler olduğu için burası işin daha eğlenceli kısmıydı. Ama tabii ki de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için biz tüm kontrol grubu hariç tüm gruplarda oyunu temelli yaklaşımlar tercih ettik. Mesela haftanın 3 günü antrenman varsa bir günü mutlaka ya aerobik grubu geliştiren oyunlarda ya da koordinatif egzersiz geliştiren oyunlardı. O yüzden mutlaka tüm gruplarımızı aslında oyun temeline göre tasarladık. Kontrol grubu da sadece bahsettiğim üzere beden eğitimi dersini aldılar. Herhangi bir fiziksel aktivite etkinliğine 12 haftalık katılmadılar.
1: Tabii şimdi

0: Bu özellikle sözünü ettiğiniz bu çalışmada sonuç kısmı önemli. Bu kadar 12 hafta ince ince yeni tasarlanmış kurgular oyunlarda dahil. Bu çocuklarla 12 hafta az değil, uzunca bir süre birlikte oldunuz. Sonuç ne çıktı?
1: Sonuç şöyle, aslında her iki egzersiz grubunda, yani üç egzersiz diyorum ben buna şimdilik, üç egzersiz grubunda da çalışma belliği, seçici dikkat düzeyleri dediğimiz bilişsel fonksiyonlarda anlamlı artışlar gösterdi. Sadece akademik başarı düzeyinde koordinasyon grubu önemli bir artış gösterdi. Diğer gruplarımızda akademik başarıda bir anlamlı artışlık maalesef bulunamadı.
0: Koordinasyonla,
1: Koordinasyon da
0: evet.
1: yükseltti. Şimdi burada aslında benim için çok yani ben de burada bir konuda bir alt problemimde yanıldım. Ben şimdi bir kombine grubun da bir etkisi olabilecek. Hani birazcık aerobik, birazcık koordinasyon da sanki bir sinerjik etki yaratabileceğini öngörmüştüm. Ama öngördüğüm gibi olmadı. Beyin sanırım sağlık koordinasyon gerektiren aktiviteleri daha çok sevdi. Hani onu ilerisiniz birazdan bahsedebilirim.
0: Tabii.
1: Burada bir araştırmacı olarak aslında şunu bulmak çok kıymetli. Biz evet akademik başarının temelindeki seçici dikkat ve çalışma belleğini inceledik ama karne notu aslında olayın realisti, yani gerçek
0: Evet.
1: bir durumu. Çünkü çalışmaya ya da topluma ya da ailelere bundan bahsederken, bak 12 hafta önce çalışma böyleydi ve her öğrenci gruplara atarken denk atadık. Hani egzersizden kaynaklı bir sonucun ortaya çıkması açısından, ama sonrasında karne notu bu şekilde oldu. Yani bu olay bir araştırmacı için çok kıymetli. Yani
0: Tabii. Özellikle demin sözünü ettiğiniz o sizi şaşırtan güzel sonuçları dinleyicilerimizle paylaşalım. Ne olduğunu söyleyin
1: tabii
0: lütfen.
1: ki de özellikle koordinasyon egzersizleri benim için birazcık şaşırtıcı olaydı. Çünkü ben antrenman özellikle egzersizleri programlarken çocuk birazcık aerobik, birazcık kontrol alması açısından, hani özellikle sıkılmaması açısından, hani diğer
0: Tabii.
1: aktivitelere göre daha aktif olabileceğini düşünmüştüm. Ama burada ben de bir araştırmacı olarak bunu öngöremedim. Koordinasyon egzersizi aslında beyne tamamen en dokunan, beyni bana göre en çalıştıran, özellikle nörobilişsel anlamda, yani bilişsel plastik dediğimiz anlamda en çalıştıran bölüm koordinasyon grubu oldu.
0: Aslında bunun biyolojisi çok ilginç olmalı, değil mi?
1: Evet, yani nörofizyolojisi aslında dediğimiz olay, yani şöyle bahsetti beni. Beyin sabit bir organ değil. Özellikle benim bu yaşta çalışmamın sebebi, beyin daha yumuşak aslında, tabiri caizse. Hem daha yumuşak hem de şekillenebilen bir organ.
0: Esnek yani,
1: Esnek.
0: evet.
1: Bu esneklik çocuklarda bir fırsat eşitliği açısından görülebilir. Bu esneklik aslında hareketle beraber şekillenebiliyor. Biz buna nöroplastisite diyoruz. Bu olayda hareketin de beraber geliştiği için aerobik egzersiz, niye kurguladım? Aerobik egzersiz de beyine kan ve dolaşımı gübre taşıyor. Aslında işin büyüme faktörleriyle ilişkili.
0: Besleyici oluyor tabii.
1: Besleyici olarak kan ve dolaşımı güçlendiriyor.
0: Evet.
1: Özellikle oksijen taşıyor. Koordinatif hareketler aslında seribellum, yani beyincik dediğimiz bölümde yapılıyor. Aslında bu nörobilim de bu beyincik kısmını yeni çalışıyor. Beyincik bu zamana kadar hareketleri düzenleyen olarak biliniyordu ama şu an direkt öğrenmeyle ilişkisi olduğu biliniyor. Yani koordinatif hareketler aslında öğrenmeyi bir takımdan beslediğini düşünüyorum şu anki çalışmamın sonuçlarına göre.
0: Öğrenmekten zevk alıyorsa korteksi de daha farklı etkiliyor demek
1: Evet.
0: ki, değil mi?
1: Evet, özellikle beyinciği.
0: Evet. Şimdi bütün bu çalışmaların içinde klasik beden eğitimi dersi anlayışı yıllardır devam eden, müfredatta olması gereken, hala benim korkulu rüyalarımdandır. Kasadan atlarken oradan
1: Evet.
0: düşmek falan, yani mesela
1: Evet.
0: kasadan takla atarken. Bu tezinizin ortaya çıkan sonuçları ışığında klasik beden eğitimi anlayışının değiştirilmesi gerekiyor sonucuna ulaştığınız kesin.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl bir değişiklik olabilir burada?
1: Şöyle, hani bunun için çok pahalı bir yatırıma gerek yok. Öğretmenlere çok farklı abartılarak verilen eğitimlere de gerek yok. Burada
0: Evet.
1: aslında mantık çok basit. Bir oyun. İki, bu oyunu oynarken birazcık düşündür. Bizde yıllardan boyu hareket birazcık korku bir kavramdır. Mesela
0: Evet.
1: sıralarda otururuz, öğretmen ceza verir, işte hadi şınav, ya da kalk ayağa, tek ayak üzerine dengede dur. Ama dengede, işte tam olarak aslında dengede dur hareketi koordinatif bir harekettir.
0: Evet.
1: Yani bunu bir ceza yöntemi olmaktan çıkartmak gerekiyor. Öncelikle hani öğretmenlerdeki mantık düzelmesi
0: Evet.
1: gerekiyor.
0: Egzersize ceza unsuru gibi yaklaşmak son derece yanlış,
1: Yanlış,
0: değil mi?
1: evet. Yani bu kişiye en başta bir ön yargı kılıyor. Yani bu, evet, ben bir yanlış yaptım ve benim cezam hareket etmek. Çocuk, şimdi az önce bahsettim, beyni yeni gelişen bir çocuk.

0: Ve bir fırsat penceresinden bahsettik. Bu fırsat penceresini kapatmak ve açmak yine yetişkinin, özellikle öğretmen ve ebeveynin
1: Tabii.
0: elinde. Biz bu fırsat penceresini kapatıyoruz. Sonra diyoruz ki, niye hastalıklar geliyor, niye hareket etmiyoruz? Yani çocuğu aslında hareketle tanıştırmıyoruz. Yani hem evde hem okulda. Okula yine uygulaması açısından çok pratik yöntemler var. Yani bu aktif olarak hani ülkemizde de yer yer bazı öğretmenler kendi inisiyatifinde yaptırıyor. Brain break dediğimiz aktif molalar. Mesela bir ders 45 dakika sürüyorsa, o arada 3-5 dakikalık aktif molalar. İşte bir projeksiyon aktif mola yansıtılıyor. Bir müzik eşliğinde 5, 3 ya da 5 ila hani dakika arasında değişebilen aktif olarak hareketler yapılıyor. Bu mutlaka eklenmeli. Çünkü çocuk, mesela bazı çocuk içine kapanık oluyor. Teneffüse çıktığında diğer arkadaşlarıyla, akranlarıyla iletişim kuramıyor. Yani en azından bu çocukları kurtarmak açısından bu da bir yöntem. Çünkü teneffüsün ne kadar verimli geçirdiğini biz bilemiyoruz. Yani
1: Tabii.
0: teneffüste bu çocuk ne yapıyor? Nasıl aktif geçiriyor? Belki çocuk kenarda durup sağlıklı ve zararlı, sağlıksız ve zararlı bir alışkanlık, yani bir yemek yiyor ya da farklı bir alışkanlık ediniyor ya da farklı bir yöntem deniyor.
1: Mesela akran zorbalığını biz hep genellikle çok hareketli, çok sosyal, çok dışa dönük, çok kendine güvenen çocuklarda olduğunu zannederdik. Daha çok içe kapanık olanların bu zorbalığı yapanlar arasında çoklukta olduğunu ortaya koyan bir araştırma vardı örneğin.
0: Evet, kesinlikle. Çünkü çocuk zaten oyunu oynayamadığı için belirli bir becerilere sahip olamıyor. Yani bizler hepimiz aslında küçüklükte bakarsak oyunlarla normal hayatı, yani gerçek hayatı öğreniyoruz. Becerilerimizi öğreniyoruz. Yani yaparak, yaşayarak. Yani beyin aslında bunu istiyor. Yaparak ve yaşayarak. Maalesef kendine durağan, yani bu son yıllarda yaşanan olaylarda da aslında hep profiline baktığımız zaman çok hareketli çocuklar olmuyor. Yani son yaşanan olaylarda.
1: Enerjisini de harcayamıyor tabii doğal olarak. Şimdi sözünü ettiğiniz bu ders aralarında, ders başlarında uygulanabilecek bu son derece önemli koordinasyon içerikli oyunlar belki. Bunları yabana atmamak lazım. Evet, çocuklar öğrensin ama çocuklara sadece öğrenmek üzerine bir yapılanma ile yaklaşamıyorsunuz. Bunu ortaya çıkardınız. Bütün bunlar özellikle egzersizin fiziksel değil bilişsel olduğunu ortaya koydu mu? Cümleniz
0: Evet,
1: kesinlikle kanıtlandı.
0: kesinlikle.
1: Kanıtlandı. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz bu çerçevede?
0: Bundan sonra birazcık daha aslında objektif ölçme yöntemleriyle. Şimdi biz saha çalışmalarında psikodavranış, işte çalışma belleği, EMBEG testleriyle Alf hocaların geliştirdiği. Bunların ötesine gidip aslında EEG diye biyolojik araçlarla ölçmeyi planlıyoruz. Bunlar birazcık daha kalıcılığı kesinleştiriyor. Tabii bunlar yeterli değil. Biz 12 haftalık çalışmalar yaptık. Daha uzun çalışmalar yapılabilir. Biz cinsiyet farklılığına bakmadık. Cinsiyet farklılığına bakmayı düşünüyorum. Hani daha küçük yaş grubuna inmeyi düşünüyorum. Ha,
1: Hep
0: birazcık daha,
1: erkekler miydi
0: hayır,
1: burada?
0: hem
1: Kızlar da
0: kızlar
1: vardı.
0: erkekler de, ama cinsiyet farklılığında bakılmadık. Belki bu, hani bahsettiğinizde saldırgan davranışlardan çok bahsediyoruz, yani hep aslında akran zorbalığı, işte bu çocuklar eskiden yanlış bilinen bir gerçekle yüzleştiğimiz için hani bunu ortaya çıkartmak adına birazcık daha psikolojik taraflı olan şeylerle desteklenmesini öngörüyorum.
1: Evet, vücudun enerjisi var ve o enerjiyi bir şekilde harcamak istiyor tabii. Özellikle bu genç büyüme çağı sırasında ortaya çıkan çok ciddi bir enerji bu. O enerjiyi doğru kurgulamadığınız zaman, doğru yönlendirmediğiniz zaman o bir şekilde açığa çıkacak. İçeride tutamayacağına göre değil mi? Onun için çok anlamlı. Size ulaşanlar oldu mu?
0: Evet, ama şöyle, bu yayınım için ulaşanlar oldu. Burada maalesef bildiğimi bilmiyorum, birazcık daha Avrupa odaklı hocalar
1: Yurt
0: oldu.
1: içinden ziyade yurt
0: Yani
1: dışından
0: çünkü şöyle, yurt içinde zaten yok teze düşmesi biraz daha geç oluyor. Ama makalelerde evet öngörülen bir şeyler yapabilir miyiz? Bir çalışmalar yapabilir miyiz? O da birazcık
1: Evet.
0: Avrupa'da oluyor.
1: Çok çok güzel bir çalışma olmuş. Elinize, emeğinize sağlık.
0: Çok
1: Sizinle
0: teşekkür
1: birlikte
0: ederim.
1: olan herkese gerçekten minnettarız. Güzel çalışmalarınızın devamını
0: Çok
1: diliyoruz.
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun beni buraya davet ettiğiniz için.
1: Biz
0: Onur
1: teşekkür
0: duyuyorum.
1: ederiz asıl. Ta İstanbul'dan kalkıp buraya sadece programımız için gelmeniz bizi çok mutlandırdı. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Doktor Süreyya Babayoğlu ile konuştuk. Bakınız nereden nereye sadece fiziksel değil bilişsel bir yatırım olduğunu öğrendik egzersizin. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Ercan Çil, ben Hafize Okan. Tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklamlar.
4: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Ercan Çil, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan kripto varlık uzmanı Helin Çelik'le biraz kripto piyasasında son dönemde yaşananları, bundan sonra ne beklediğimizi konuşacağız. Ardından genelde cuma günü yaptığımız bir şey, gazeteci Mehmet Kaya ile birlikte haftaya göz atacağız. Nasıl bir hafta bekliyor bizi? Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %1,05'lik düşüşle 14.118 puan seviyesinde. Servis piyasada Amerikan doları 46 lira 64 kuruş, avro 53 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %40,06 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4014 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39.264 lira, çeyrek altın 9.846 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.022 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, kripto varlık uzmanı Helin Çelik'le kripto piyasasını konuşacağız. Helin Hanım merhaba.
2: Merhabalar Zafer Bey.
0: Şimdi özellikle Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra kripto yatırımcıları çok umutluydu Trump döneminden, ama tam tersi yaşandı. Özellikle bu son dönemde de çok sert bir geri çekilme gözlemledik Bitcoin'de. Şimdi temel sebebi ne bu sert çekilmenin? Bir de hani hep alım fırsatı olarak değerlendirilir bu sert düşüşler. Öyle mi, devamını bekler misiniz?
2: Evet, söylediğiniz gibi Trump'ın başkanlık seçiminden sonra kripto yatırımcısı oldukça ılımlı ve olumlu bir seyir içerisinde fiyatlama bekliyordu. Özellikle Bitcoin'in stratejik rezerv olmasıyla alakalı ciddi derecede bir umut vardı. Ancak bu stratejik rezerv olarak ilan edilmesi Bitcoin'in belli kıstaslara bağlandı. Önce ellerindeki varlıkları rezerv olarak değerlendireceklerini söylediler. Ardından ciddi ve yüklü bir alım gerçekleşemedi ne yazık ki. Diğer taraftan ABD içerisinde şu an hala beklediğimiz ve çıkması planlanan bir Clarity Act yasası var. Ve bu Clarity Act yasası ne yazık ki gecikiyor. Özellikle geleneksel bankacılık sistemiyle kripto platformları arasında bazı anlaşmazlıklar söz konusu. USDT yani stablecoin ile alakalı kısımlarda buradaki ödül mekanizmasının işletilmesiyle alakalı ciddi sorunsalları var. Evet, dolayısıyla yenilikçilerle aslında gelenekselcilerin bir türlü ortak paydada buluşamaması söz konusuydu. Hal böyle olunca hem rezerv konusundan beklediğimiz

0: bulamadı yatırımcı, hem de yasa bir türlü geçemedi. Biz geçtiğimiz yılın Ekim ayından itibaren sert düşüşler yaşamaya başladık. Evet, Bitcoin 120 bin doların üzerine test etmişti. Burada yeni bir rekor diyebileceğimiz bir orana imza attı. Ama altcoin'ler için beklenen tablo maalesef gerçekleşemedi. Bu da Trump'ın arkasına sığınan ABD'li kurumsalların yüklü alımları sayesinde zaten yaşanmıştı. Ama kemik kripto yatırımcısı dediğiniz gibi zaten istediğini bulamadı. Yıl içerisinde ise hem jeopolitik risklerin yükselmesi, özellikle ABD ve İran arasındaki savaş durumu ve İsrail'in zaman zaman hem Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar, hem İran'la içerisine girmiş olduğu gerilim hattı maalesef yatırımcıyı kaçırdı. Özellikle petrol şokları yaşandı. Petrolde yaşanan yükseliş küresel ölçekte bir enflasyon endişesini ne yazık ki tetiklemiş oldu. Avrupa Merkez Bankası bir faiz artırım yoluna gitti. Fed tarafında işler epeyce karışık. Çünkü bu yükselen enflasyonla baş etmek için bazı yöntemler geliştirmek durumundalar ve yüksek faiz maalesef hem hane halkına hem de bir şirketlere epeyce yük getiriyor. Özellikle ABD enflasyon hedefinin oldukça uzağına düşmüş vaziyette. Powell'ın görev süresinin değişmesinden bir ara hareketlense de piyasa Kevin Warsh yönetimiyle yine istediğini bulamadı ve şu an FED cephesinde biz faiz artırımlarının ne zaman geleceğini tartışıyoruz. Yani burada da jeopolitik risklerin tetiklediği yüksek enflasyon ve bunun getirdiği bir yüksek faiz beklentisi var. Dolayısıyla bu hem altını aslında baskıladı hem de kripto varlıklardan çıkışı maalesef hızlandırdı. Geldiğimiz noktada yeni haftaya Bitcoin satıcılığı başladı ve 60 binin altında fiyatlama şu an hakim. Korku ve açgözlülük endeksine baktığımız zaman burada aşırı korku tarafında bir fiyatlama var ve yatırımcı burada iyimserlik durumu sergileyemiyor psikolojik açıdan baktığımız zaman. Elinde çok uzun süredir coin bekleten bazı yatırımcılar vardı. Yüklü balinalar dediğimiz yatırımcılar. Bunlar borsalara gönderdiği coin miktarlarını arttırdı. Böylelikle evet, borsalarda özellikle spot işlemlerde bir yüksek hacim varmış gibi gözüküyor ama yatırımcının hala tetikte olduğunu söylememiz mümkün ve bu koşullar iyileşmeden yüksek enflasyonla mücadele için o faiz artırım sürecini yaz aylarında biz atlatmadan ya da ABD-İran arasında nihai bir barıştan bahsedemediğimiz sürece kripto para piyasasında da özellikle Bitcoin tarafında trendin aşağı yönlü olduğunu söyleyebilirim.
1: Bundan sonra da aşağı yönün devamını mı bekliyoruz demek bu?
0: Evet, yani bu koşullarda maalesef iyileşme olmazsa Zafer Bey, trendde bir değişim olmadığı için bunu söylüyorum. Gerçi şunu da belirtmekte fayda var. Bu biraz önce bahsettiğim korku ve açgözlülük endeksi aşırı korku tarafında da çok uzun süre oyalandığı zaman teknik anlamda yatırımcı bunu dipten al sinyali olarak da değerlendirebiliyor. Ama konjonktüre baktığımız zaman bu çok kısa süreli bir iyileşmeye de neden olabilir. Zincir verilerine baktığımız zaman özellikle Ethereum ve Bitcoin adına kompozit adil değerin altında bir fiyatlama söz konusu. Yani biz hem o jeopolitik risklerle hem de faiz artırımı endişeleriyle girdiğimiz o gerileme süreci, daha doğrusu derinleşen o gerileme sürecinde bazı yatırımcılar dipten al fırsatı olarak değerlendirmeye açık, yani bu yorumlamaya açık bir vaziyete geliyor. Ama bana kalırsa 60 binin altı Bitcoin adına riskli bir alan, riskli bir bölge olarak değerlendirilmeli. Özellikle 58 bine kadarki olan o gevşemeler, o düşüşler normal karşılanabilir ama o 58 bandı aşağı yönlü kırılırsa şayet 55 bin, 52 bin bandı gündeme gelebilir. Bu bölgeler bir açıdan maliyet dengelemek adına, çünkü 120 binin üzerinde, yani hatta 126 bin seviyelerini test etmesinden sonra hiç pay bırakmadı yatırımcısına ve dolayısıyla dipten alma, dipten toplama, zaten adil değerin altında bir fiyatlama var ve bu koşullar elbet bitecek diye düşünen bir yatırımcı kitlesi varsa kademeli bir şekilde belki değerlendirebilir.
1: Peki şöyle de bir efsane vardır, şehir efsanesi midir bilmiyorum ama kripto para piyasasında işte Bitcoin yükselirken altcoin'ler o kadar kazandırmaz ama Bitcoin düşerken altcoin'ler kazandırır vesaire gibi, böyle bir ters orantılı hareket olduğu da varsayılır. Altcoin'ler için neler söylemek istersiniz özellikle şu düşüş trendindeyken?
0: Evet, bu dediğiniz aslında Trump dönemiyle hayatımıza giren, kripto yatırımcısının hayatına giren bir dönemek. Tabii Bitcoin yükseldiği sırada altcoin'ler normal seyrinde sakin bir şekilde fiyatlanmaya devam edebilir ama daha sonra risk iştahı piyasada artarsa ve konjonktür

0: kültür buna müsaade ederse Bitcoin'den çıkan fonlar altcoin piyasasına dağılırdı ve burada biz birkaç katı kadar kar oranı görmek mümkün olabilir diye yorumlardık ama altcoin piyasasına baktığımız zaman pazar oldukça ezildi. Buradaki hacim azaldı ve dolayısıyla risklerin ve belirsizliklerin arttığı durumlarda Bitcoin'e kaçış hızlanıyor. Trump döneminde ise tercihen Bitcoin'e çok fazla yoğunlaştığı için yatırımcı altcoin piyasasına da girişler zayıf kaldı. Düşüşler de meydana gelince binlerce altcoin'in yaşama şansı maalesef kalmadı. Altcoin piyasasında şu an tam sınırda olduğumuzu söyleyebilirim. Burada da altcoin sezon endeksine takip ediyoruz ve şu an 100 üzerinden 50 skorlamaya sahip. Bu 50 skorlamada olması aslında tam sınırda bize fiyatlamaların gerçekleştiğini ve altcoin sezonuna doğru geçip geçmeyeceğimizi söyleyebilirim. 50'nin üzerindeki bir değer altcoinlerin canlanmaya başladığını bize gösterir. Pazar içerisindeki hakimiyetle sezon endeksini kıyasladığım zaman geçtiğimiz ay %60'ın üzerindeydi Bitcoin hakimiyeti. Ancak geldiğimiz noktada Bitcoin hakimiyetinin %57.8'e kadar gerilediğini, gevşediğini gözlemliyorum. Dolayısıyla sezon endeksiyle dominanslar yani pazar baskınlıkları birbiriyle sağlamasını pozitif bir şekilde ilerletiyor. Ufak tefek kıpırdanmalar yaşanabilir. Özellikle Solana tarafında bir pozitif ayrışma yaşandığını gözlemliyorum. %2'nin üzerinde bir artış var diğerlerine nazaran baktığımız zaman. Butik projeler ve belli başlı kendi içerisinde hikaye barındırabilen projeler zaman zaman atağa kalkacaktır. Ama geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi komple bir altcoin sezonunda bahsetmemiz bana kalırsa bu konjonktürde çok da mümkün değil. O yüzden temkinli olmakta ve ana kripto kategorilerinden faydalanmakta yarar var diye düşünüyorum.
1: Peki hiç kripto paraya yatırım yapmamış biri yatırım yapmaya karar verdiyse bugün nereden başlamalı? Daha kritik soru az önce anlattıklarınızın ışığında başlamalı mı?
0: Evet yani aslında hiç kripto yatırımı yapmamış birisi piyasayı ve dinamiklerini çok iyi takip etmeli. Çünkü geleneksel finansal piyasalarda takip ettiğimiz veri setlerinin dışında kripto para piyasası içerisinde takip edilen çok daha başka dinamikler var. Zincir verileri var. Eğer bir token alacaksak bunun kilitli değerleri, kilitsiz değerleri ne zaman çıkar, çıktığında ne olur gibi çok fazla dinamik var elimizde kripto bulundurmak istiyorsak. Dolayısıyla normal piyasada işlem yapan birine göre 2-3 kat daha fazla efor sarf etmek durumunda kalabiliriz. Bunlar yatırımcıya yük olarak gelecekse eğer birisinin söylemleriyle birisi dedi diye tırnak içerisinde söylüyorum. İşlem yaparak kendi temel analizini yapmadan herhangi bir kategoriye yönlenmek oldukça riskli. Zaten kripto para piyasasının kendi içerisinde barındırdığı risk düzeyi çok yüksekken bir de yatırımcı ben bu piyasaya gireceğim dedikten sonra riskini arttırabilecek şekilde davranıyor maalesef ve maalesef. O yüzden ilk etapta yatırımcı kripto okuryazarlığını güçlendirmek durumunda. Ardından daha majör kriptoları tercih etme yoluna gidebilir ve kesinlikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü hem yukarıya hem de aşağıya doğru fiyat hareketleri oldukça oynak ilerliyor ve bu yüksek oynaklıkta çok minimal kaldıraç oranı bile kullanılsa ki bizim ülkemizde şu an lisanslama süreçlerinde zaten yerel ve lisanslama sürecinde olan platformlarda kaldıraç kullanımı yasak ama oldu da yatırımcı farklı yönelimlere girme ihtiyacı hissetti ya da kafası karıştı diyelim. Bu kendisini günün sonunda bitirebilecek bir duruma maalesef evriliyor. Çünkü kaldıraç kullanımı terste kaldığınızda ya da marjınızı ayarlayamadığınızda pozisyonunuzu tamamen sıfırlayabilecek bir durum.
1: Evet,
0: bunlara dikkat edilebilir.
1: İşte az önceki o korku endeksinden bahsettiniz siz. O biraz da tam da bundan kaynaklanıyor gözlemleyebildiğim kadarıyla. Çünkü kripto para tarihinin galiba en büyük likidasyonları gerçekleşti bu son bir yıllık, 1,5 yıllık süreçte.
0: Evet çok doğru. Milyarlarca dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Özellikle geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan o tasfiyelerin ardında hala tartışmalı olan ve global bir borsanın maalesef bir aksiyonu var mı diye sorgulanan bir süreç yaşandı ve ondan sonra piyasa zaten kendi doğasını bir türlü yakalayamadı. Dolayısıyla oldukça korunaklı bir alanda kendi işlemlerimizi yaparak işte portföyümüzü çeşitlendirerek

0: ilerlememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Zaten piyasanın kendisi riskli. Milyarlarca dolarlık pozisyonun tahsil olması gibi durumlar yaşanabiliyor. Bunun üzerine deneyimsiz yatırımcı kesinlikle o kritik alana geçiş yapmamalı.
1: Peki, dolandırıcılık vakalarının da arttığını biliyoruz son dönemde. Gerçi Türk yatırımcısı bununla başa çıkmayı öğrenmiştir artık diye düşünüyorum ama şimdi bir takım yasal düzenlemeler de hep gündeme geliyor. Daha yeni yasal düzenlemeler gündeme geliyor kripto varlıklara ilişkin. Orada ne aşamadayız? Hangi yükümlülükler var? Hangi yasaklar var? Kısaca dinleyicilerimiz bu konuda da bilgilendirebilir misiniz lütfen?
0: Evet tabii, yani hayatımıza yapay zekanın girmesiyle iş modellemeleri gelişti biliyorsunuz, sistemler değişiyor, evrimleşiyor, ancak teknolojinin ilerlemesi maalesef her zaman pozitif yansımıyor hayatımıza. Dolayısıyla dolandırıcılık vakaları da kabuk değiştirmiş vaziyette. Önceden phishing, oltalama yöntemi dediğimiz çok kritik bir yöntem kullanılıyordu ve kopyalama internet siteleriyle yatırımcıyı panikleterek, linklere tıklatarak hem verileri elde edebiliyorlardı, hem yatırımlarını kendilerine geçirebiliyorlardı. Hem bankacılık sisteminde hem de kripto varlıklarda sıkça kullanılan bir yöntemdi. Şimdi bu yapay zeka araçlarıyla maalesef daha da gelişkin hale geldi. Kopyalama siteler çok daha basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor ya da bilinen kişiler yapay zeka araçları kullanılarak konuşturulabiliyor, yatırımcının aklı karıştırılabiliyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Acele ve panikle işlem yapmamakta fayda var. Diğer türlü yasalar zaten regülasyon çerçevesinde işlem yaptığımız düzeyde bizi üst düzey bir şekilde koruyor. Bu minvalde konuşacak olursam kripto adına attığımız adımlar çok çok kıymetli. Çünkü dünyada kriptonun tanımını yapan, kripto varlık nedir, Bitcoin nedir, dijital varlık nedir, stablecoin nedir, bu nedirleri uzatabildiğimiz kadar uzatalım ve bunların tanımını yapan ilk ülke, resmi olarak yasalarıyla yapan ilk ülke biziz. Bizim algımız bu açıdan çok gelişkin Zafer Bey ve yatırımcı çok çabuk bazı şeylere adapte olabiliyor. Dolayısıyla yasalarla da biz bu çabukluğu yakalayabildik. Hala tanımlamalar, düzenlemeler konuşuluyor dünyada. MiCA konuşuluyor Avrupa'da. Amerika'ya baktığımız zaman Clarity Act hala geçirilemedi. Ama biz 2 senedir zaten düzenlemeleri parça parça hayata geçirdik. Ve burada da yatırımcı dostu bir şekilde ilerledi. Burada sadece kaldıraçlı işlemler için ekranlar revize edildi. Eğer bir global Türkiye'de faaliyet göstermek istiyorsa sermaye şartını karşılamak durumunda. Hı hı. KYC dediğimiz müşteri tanı yöntemleri etkin bir şekilde gerçekleştirildi ve burada platformlar kendi operasyonel süreçlerine de kurallara, yasalara göre ayarladılar. Hala ayarlamaya devam ediyorlar. Ciddi bir iş, ciddi bir sorumluluk yüklendi platformlara. Önceden böyle değildi. Müşteri yükümlülükleriyle kripto varlıkları bir kere borsaların tamamen ayrılmış vaziyette. Yani müşteri kendi varlığına korunaklı bir şekilde saklayabiliyor ve kripto varlık saklama hizmeti de sunmak istiyorsa eğer bir firma, yasa neyi gerektiriyorsa onu yapmak durumunda. Hem sermaye şartıyla hem iç dizaynıyla. Bunun için tabii kendi gelirinden %1 SPK'ya, %1 TÜBİT'e bir gelir aktarması gerekiyor borsaların. Bunun dışında tamamen kullanıcı dostu bir şekilde ilerliyor şu an itibariyle yasalar. En son vergi konusunda da bir uzlaşma, bir anlaşma ve yatırımcıyı burada gerçekten dinleyerek ülke hayrına neyse o şekilde gerçekleştiriliyor diyebilirim.
1: Peki Helin Çelik, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Zafer Bey. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. İyi akşamlar. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mehmet Kaya ile birlikteyiz. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi cuma günü, işte o hafta ne oldu, ne bitti, ne gözden kaçtı, bunları konuşmaya alışığız ama bu hafta pazartesi günü nasıl bir hafta bizi bekliyor ona bakacağız. Ama biz aslında hareketli bir haftaya başladık. Evet. Kendi adımıza konuşursak bugün nasıl bir ekonomi gazetesi, Mehmet Kaya'nın da çalıştığı gazete, nasıl bir ekonomi gazetesinin düzenlediği bir...

0: Ekonomi zirvesi vardı. Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Ticaret Borsası ile birlikte düzenlenen ilke olmasına rağmen işte biz de program ekibi olarak oradaydık. Bana gayet doyurucu geldi. Ama tabii senin içeriden gözlemin daha önemli.
1: Şimdi Ankara artık birçok yönden konuşuluyor Ankara'da, ekonomik yönden konuşulabilir bir noktaya geldi. Şimdi bugün temasın farklı yönlerden geldi ama öncelikle şunu haber verelim. İstanbul'da çok yoğun bir sanayileşme var. İstanbul'un taşıyamayacağı kadar bir. İkincisi risk. Burada da çeşitli defalar sizler de gündeme getirdiniz. Önemli vurguladınız bunu. Şimdi kuzeyden güneye Mersin Limanı'na kadar Ankara ve Konya Havzası dahil büyük sanayi bölgeleri projesi ilan edildi. Cumhurbaşkanının bir yetkisi var. Bazı alanlar da hali hazırda ilan edilmiş durumda. Yeni bir sanayi havzası oluşturmak istiyoruz. Deprem riski, nüfus yönetimi, sanayinin daha kaliteli olmasına yönelik. Bu devlet düzeyinde bir program ya da politika. Biraz yavaş işliyor, biraz zor geçiyor süreç ama bu devam ediyor. Ankara bunlar içerisinde ana noktalardan birisi. Neden? Hali hazırda burada sanayi geliştirmeye gerek kalmadığı biçimde Ankara sanayisi olağanüstü gelişti.
0: Evet.
1: Yani şöyle söyleyelim, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının ortalama toplam ihracat içerisindeki payı 3 ile 4 arasında sallanır durur. Genellikle 3,3-3,4'tür. Ankara'da %13 toplam ihracat içerisinde. Burasının üniversitesi, organize sanayi bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri, savunma havacılık sanayi. Tam savunma sanayi dediğimizde insanların aklına hep belirli şeyler geliyor ama savunma ve havacılık var yani. Sadece Ankara değil, iki adım ötemizde Eskişehir'de de çok ciddi bir havacılık altyapısı var. Bütün bunları bir araya getirince Ankara konuşmaya değer, gündeme taşımaya değer olarak ortaya zaten kendiliğinden çıkıyor. Bugünkü zirvede de vurgulandı. Potansiyel tamam ama bütün bu saydığınız unsurları bir araya getirip bu potansiyeli fiiliyata dökmek, uygulamaya geçirmek işte esas konuşulması gereken o. Nedir? Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası'ndan iki tane öneri var. Bunlardan birisi Ankara'da bir serbest bölge kurulması. Yahu limanlarda olur serbest bölge. Hayır, karalarda da olur.
0: Olur tabii.
1: Bu yönde bir şey var, istek var. Ankara lojistik üssünün büyütülmesi burada gündeme getirilmedi ama çok büyük projelerden birisi. Oranın da kuru liman ilan edilmesi o projelerden birisi. Ankara Ticaret Odası turizmi bu şeyin sanayinin yanına koydu. O da diyor ki uzun sürede çalışıyorlar bu arada, yeni değil yani, Ankara turizmini geliştirmeye yönelik olarak zaman, daha fazla zaman harcasın dışarıdan gelenler diye buraya bir outlet alışveriş köyünün kurulması. O da öneri olarak gündeme getirildi ve bütün bunların hepsi sanayi, ticaret ve tarım. Elbette şeyi vurgulamak lazım. Ankara çok ciddi bir tarım kentidir. Tarım ve hayvancılıkta en fazla tüketilen ürünleri de her zaman ilk üçtedir Ankara. Konya ve Gaziantep bölgesiyle birlikte. Hatta Çukurova'ya da geliyor biraz. Ama Ankara'nın bu yönü de vurgulandı. Orada dikkat çekici bir unsur var. Ankara'nın, daha doğrusu Ankara ve Konya'yı birlikte düşünürsek, bu bölgenin, ki Türkiye gıdasının çok büyük bir kısmını üretiyor, aynı zamanda gıda sanayine sahip, oraya da ham madde veriyor. Artık su yönetiminin gündeme gelmesi gerekiyor ve tarım teknolojilerinin gündeme gelmesi gerekiyor. Faik Yavuz tarafından, Ankara Ticaret Borsası Başkanı tarafından da bu vurgulandı. Demek ki Ankara'da konuşulacak bayağı gündem maddesi varmış. Bu ön plana çıktı. Umuyoruz önümüzdeki dönemde, tamam İstanbul belli, İzmir, hadi İzmir de demeyelim artık. İzmir'in arkasında çok güçlü bir hinterland var artık.
0: Evet.
1: Yani o hinterlandla birlikte Ege bölgesi ta Akdeniz'e kadar uzanıyor. Orada ilk hedefiniz Akdeniz denildiğinde kastedilen yer Akdeniz, Ege'dir yani.
0: Evet.
1: Ege sonradan konulmuş isim. Ta Akdeniz'e kadar uzanıyor orası. Bu nedenle güçlü bir şey oldu, başlangıç oldu. Umuyoruz önümüzdeki dönemde daha da gelişir. Bu üç projenin açıklanmış olmasını da önemsedik.
0: Evet, affedersiniz. İstanbullu dostlarımızın çok sevdiği bir tanım vardır. İşte Ankara gri bir memur kenti denir. İstanbullu dostlarımızı hayal kırıklığına uğratma pahasına o cümleyi söyleyelim. Sevgili dostlar, Ankara gri bir memur kenti değil artık. Çok sağlam bir ekonomiyle gümbür gümbür gelen bir kent.
1: Üstün üstlük daha yüksek teknolojili.
0: Evet. Şimdi piyasalarda halka arz hareketliliği var yine. Hangilerinde?
1: Evet, 5 şirket açıklanacak, hani şu anda marka veremediğimiz için bunları söyleyemiyoruz ama
0: en azından sektör verebiliriz.
1: Evet, gıdada bir şirket var ağırlıklı olarak. Burada hani bu sektörün bugünkü gündeme gelmesinin nedeni, son dönemde 17 şirket halka arz edildi hızlıca ve ortak satışlarının şeyi tekrar gündeme geldi. Yani gündeme taşımamızın ana nedenlerinden birisi o. Yani şirketler halka açıldıktan sonra aslında büyümesinin beklenmesi gerekli. Ya da büyümesinin sağlanması lazım. Belirli bir süre ortakların hisse satışının yasaklandığı şeyler oluyor. Dönemler oluyor. Bu dönemin sonunda hemen ortaklar hisse satışlarına giriyorlar. Bunun artık bir disipline alınması yönünde bir talep var. Halka arzların, bu 5 yeni halka arzın da hızlıca peş peşe gelecek olması sonrası bunun gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Bir de şirket değerlemelerinde bir sorun var mı? Mesela bir şirket halka arz edildikten sonra çok uzun süre sürekli değerini art. Ya halka arz et sırasında bu şirketin değeri az belirlendi ki olağanüstü sıçrama yapıyor. Ya da gerçekten bu şirket işini bilmiyor, yani bu kadar değerli de niye böyle oluyor diye. Bu türden gündemler var. O yüzden biraz gündem konusu yapıldı, tartışılmaya açıldı. Ama elbette halka arzlar her zaman fırsat yatırımcılar için, şirketleri çok iyi seçmekle birlikte. Dolayısıyla bugün izni verilen o önümüzdeki dönemdeki şirketleri de iyi incelenip belirli bir oranda başarı sağlanabilir. Uzun süredir böyle peş peşe hızlı halka arzlar olmuyordu. Onun da tekrar başlaması açısından da önemli gördük.
0: Peki. Son başlık, ekonomik güven endeksi. 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı ekonomik güven endeksi. 97,2 idi Mayıs'ta. Haziran'da %1,8'lik bir artışla 98,9 değerini aldı. Yani neredeyse 100'e yaklaşmış durumda. Ama benim dikkatimi çeken şu oldu. İnşaat sektörü güven endeksi. Genelde hep azaldığını görüyorduk son dönemde. Evet. Orada bile bir artış var, çok olmamakla birlikte. Senin de dikkatini çekti mi bilmiyorum.
1: Evet, inşaat hep bu endeksi bozan unsurlardan birisi.
0: Evet, düşüre ne oluyor? Evet,
1: en yüksek olduğu dönemlerde bile 60-70 değerlerinde. Bu arada bu bir şey, baz endeksi. Yani bunun 100'ün altında olduğu sürece güven endeksinin, insanların beklentilerinin kötü olduğunu varsayıyoruz. Elbette bu matematik hesap, şey, ankete dayalı değil. Hı hı. Yani çok geniş kitle anketine dayalı değil ama şu anda genel güven endeksinin altında, 100'ün altında, yani 98,9. Ama son dönemde nereden bakalım, 2025'in Nisan ayından bu yana neredeyse yatay. 2026'nın başından bu yana da, 2026'nın başından bu yana da bir miktar düşüş eğilimindeyken o yatay seviyelerine tekrar gelmiş görünüyor. Nedir? İşte 96-98 seviyelerine. Bu açıdan önemli. Ama dediğiniz unsur önemli. İnşaatta toparlanma belirli bir oranda başarı sağlıyor. Bir de perakende şeyin üstüne çıktı. Oldukça endeksin genel değerinin üzerinde, 112,8 değerinde. Bu oldukça
0: en yüksek
1: ilginç.
0: O zaten. Yani 100'ün üstünde olanlar, reel kesim güven endeksi var, hizmet sektörü güven endeksi var ve perakende ticari, evet, sektörü güven endeksi,
1: yani,
0: var.
1: Yani ya hadi şaka olarak kabul etsin insanlar, yani esnaf fazla mı yakınıyor acaba durum böyle iyiyse diye söyleyebiliriz. Yani perakende sektörünü kastediyoruz bu. Çünkü iş dünyasının şeyi, evet, ekonomisini yansıtıyor. Ama şaşırtıcı biçimde inşaat belirli bir oranda toparlanma gösterdi. Sizin de söylediğiniz gibi geçmişte endeksi en fazla bozan unsurdu ama şimdi iyi durumda görünüyor.
0: Evet, yine hani dikkat çekici, o zaman bir not daha aktararak bitirelim. Evet, en yüksek perakende ticari sektörü güven endeksi dedik ama bu ayki en yüksek artış oranı da tüketici güven endeksinde. Sanıyorum bir ara zam beklentisiyle mi tüketici güveni bu denli yükseldi. Onun da nedenlerine bakmak gerekiyor. Mehmet Kaya, çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Radyo 1. Gün ötesi.
1: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 29 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
0: Gün ötesinde son 24 saat.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin 1915 olayları ile ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır ifadesini kullandı. İzmir'in Şerefihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen A Milli Erkekli Voleybol takımı Voleybol Milletler Ligi'nin dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takımı içerisine girdi.

haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Yetkililer özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalı.

0: bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmasındaki gündem başlıklarını sizlere aktaralım. Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen zirvede NATO'nun üstlendiği rolün önemine değindi. Özellikle Avrupa Atlantik güvenliğinin tarihi bir dönemeçten geçtiğine dikkat çekerek NATO'nun üstlendiği rolün öneminin bu süreçte daha da arttığını belirtti. Türkiye'nin güçlü ordusuna modern askeri kabiliyetlerine ve savunma sanayindeki rolün, NATO içindeki rolünün önemine de yine atıfta bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündeminde müttefikler arasındaki işbirliğinin savunma sanayi alanına da yansıması gerektiği vardı ve bilindiği üzere NATO Liderler Zirvesi Ankara'da gerçekleşti. Bu noktada zirveden beklentisini paylaştı Erdoğan. Özellikle tecrübe paylaşımının en güçlü zeminine olacağını belirterek dünya genelinde Ankara Zirvesi'ne yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu değerlendirdi ve zirveden temel beklentinin müttefiklerin milli güvenlik ve hassasiyetlerini gözeten, dayanışma ruhunu güçlendiren bir zirve olması beklentisini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine gündeminde Orta Doğu'daki gerilim de vardı. Bu noktada Filistin meselesine dikkat çekti ve kalıcı barışa giden yolun kapısının iki devletli çözümden geçtiğini belirtti konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun mesai sürüyor. Cansu Doğan, haftalık çalışmalarına 30 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulun gündeminde bu hafta neler var?
0: Özellikle meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Neler var gündemde? Erbaş ve erlere kamuda yeni istihdam yolu açılacak. Şehit ailelerinin yakınlarına yeni haklar tanınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif de yine genel kurulun gündeminde olacak. Yeni haftada Yükseköğretim Kanunu teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Bu teklifle yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan ve 1 Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilenler için okula dönüş yolu açılacak. Yine Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını araştıran komisyonda yarın sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Çarşamba günü ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bazı dernekler komisyonda sunum yapacak.
1: Son olarak Cansu Doğan, 81 ilde kreş ve gündüz bakım evleri için yeni standartlar yürürlüğe girdi. Ayrıntıları alarak tamamlayabiliriz.
0: Yeni dönem başladı kreş ve gündüz bakım evlerinde. Ortak hizmet standartları getirildi bu düzenlemeyle. Çocuk güvenliği ve hizmet kalitesi içinde denetim süreçleri güçlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı ve büyükşehir, il ve ilçe belediyelerin halka açık olarak kurduğu tüm 0-6 yaş arası kreş ve gündüz bakım evleri artık bu yönetmeliğe tabi olacak. Kamu kurum ve kuruluşların vatandaşlara hizmet vermek amacıyla açtığı ve açacağı kreş ve gündüz bakım evlerinin açılış, izin ve faaliyet süreci de netleştirildi. Çocukların güvenliği, sağlığı ve gelişimini esas alan standartlar getirildi. Bu noktada müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım kriterleri yeniden düzenlendi. Tüm personel kamu mevzuatına uygun şekilde istihdam edilecek. Özellikle Bakan Mahinur Özdemir Göktaş düzenlemeye ilişkin bir açıklama yaptı. Çocukların sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini önemsediklerini belirterek çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize bu yeni yönetmeliğin hayırlı olmasını diliyoruz dedi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cansu Doğan. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeker Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İlk günden bu yana terörsüz Türkiye sürecini değerlendireceğiz. CHP'deki gelişmeler de var tabii. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın yeni bir aşama olduğunu belirterek, bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır açıklamasını yaptı. Ercan Bey, ilk günden bu yana terörsüz Türkiye sürecini, gelinen aşamayı ve açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde bizleri süreçle ilgili sizce nasıl gelişmeler bekliyor?
3: şimdi Muhafeker Hanım, sizinle her hafta yaptığımız değerlendirmelerde bir ileri aşamaya geçtiğimizi çok böyle bir

0: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok mutlulukla takip ediyorum ve aynı zamanda bunu mutlulukla yorumluyorum. Evet. Onu öncelikle onu söyleyelim. Süreçle ilgili zorluklar var mı? Halihazırda var ama çok önemli bir aşamaya geçtiğimizi de vurgulamamız lazım. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi çok önemli iki isim. AK Parti Sözcüsü ve Meclis Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda açıkçası bu süreçle ilgili artık kafamızdaki muğlaklıkların yavaş yavaş berraklaştığını gösteriyor. Şimdi şunu vurgulayalım. Elbette Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi'nde sahadaki gelişmeler çok önemliydi ve başından beri bir tartışmaya hapsedilen bir şey de vardı, bir konsept de vardı. Bununla ilgili olarak bir berraklaşma söz konusu. O da şu, sahada örgütün fesihle ilgili olarak bir anlamda uygulamaları, yani sahada tamamen silahları gömdüğü ve feshedildiği aşaması gerçekleştikten sonra bazı kolaylıkların, yasal bazı düzenlemelerin yapılacağı yönünde bir düşünce, bir izlenim vardı. Ben bunda ciddi anlamda bir değişim olduğunu görüyorum. Çünkü belli ki önümüzdeki ay içerisinde, yani Temmuz içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çerçeve yasanın gelmesi ve kabul edilmesi çok yüksek ihtimal.
1: Evet.
0: Bundan dolayı söylüyorum. O çerçeve yasası ne olacak? Yine hatırlatalım izleyicilerimize. Bu çerçeve yasası şimdiye kadar açıkçası örgütle ilgili olarak bağlantısını koparanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buraya dönmeye karar verenler ve Türk yargısına teslim olanlarla ilgili olarak eline silah alanlar ve almayanlar ayrımının yapılması, buna göre bir yol haritasının tespit edilmesi ve bu konuda asla biraz önce sizin vurguladığınız gibi bir cezasızlık algısının olmayacağı şekilde bir süreli yasanın, geçici bir yasanın çıkartılması. Hadi söyleyelim, beklenen şu, bir yıllık bir imkan tanınacak ve o bir yıl içerisinde açık olan kapıdan geçmek isteyenler geçecek ve bu imkandan yararlanamayan da yararlanamayacak. Ama şunu vurgulamak lazım, elbette bir geçiş süreci, elbette 5 yıl boyunca bir takip süreci olacak. Bununla ilgili olarak fesih edilen terör örgütü üyeliğinden ceza almayacak ama başka eylemlerden ceza alacak olan kişiler açısından 5 yıllık bir takip ve bir süre siyaset yasağının da getirilmesi düşünülüyor. Bu arada şunu da vurgulayalım Mahpeyker Hanım, sahada bazı gelişmeler ve bazı zorluklar süreci de akamete uğrattı. Bunu geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısında da ifade etti çok isabetli bir şekilde. İran savaşı olmasaydı belki bu süreç biraz daha hızlı bir şekilde götürülebilirdi dedi ki bu doğru, yani onu vurgulamamız lazım. Yine aynı şekilde Suriye'de yılbaşından itibaren yaşanan bazı gelişmeler, biliyorsunuz YPG'nin özellikle SDG varlığı içerisinde Suriye devletiyle entegrasyonu, entegre olması ve bu süreç içerisinde bazı gecikmeler söz konusu oldu mu? Oldu. Yine bazı marjinal grupların bu silah bırakma sürecine direnebilecekleri de öngörülüyor. Elbette bu konuda İsrail'in ve Amerika'nın içinde bazı grupların bu süreçle ilgili menfi bazı gayretleri oldu mu? Bunlar da oldu. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları aştı. Şu an önemli bir aşamadayız. Rehavete kapılmaya gerek yok ama ciddi anlamda şimdiye kadar görmediğimiz bir noktadayız Mahpeyker Hanım.
1: Evet, CHP'de yaşanan gelişmelere de bir bakalım. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını ve 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurmuştu. Ayrıca CHP'de mutlak butlan kararı sonrası önemli bir dava var. Çarşamba günü 38. kurultay oylamalarına hile karıştığı öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Kurultayda şaibe davası 1 Temmuz'da görülecek. Partiden istifalar da devam ediyor. CHP'de yaşananlara ve sürece dair değerlendirmelerinizi de almak isteriz Ercan Bey.
0: Şimdi Mahpeyker Hanım, şu konuştuklarımıza baktığımız zaman Türk siyaseti adına üzülmemek elde değil. Öncelikle onu vurgulamak lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin çok önemli partisi. Türkiye'nin en eski partileri arasında birinci sırada biliyorsunuz. Cumhuriyet'le yaşıt olduğu belirtilen bir parti ve aynı zamanda şunu da vurgulayalım. Geçmiş dönemde de çok ciddi anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderiyle bazı ortaklıkları da söz konusu. Böylesi bir partinin şu kadar tartışmanın içerisinde olması, elbette kendisinden kaynaklanan ve paralel bir yapı arz etmesi. Bakın bu şimdiye kadar hiç olmamıştı biliyorsunuz. Paralel yapı derken mecliste ayrı bir CHP, genel merkezde ayrı bir CHP ve bunun adeta, bakın bunu şeyle söylüyorum, amiyane tabirle kurumsal hale gelmesi. Şöyle vurgulayalım, yani Özgür Özel'in CHP'si ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si

0: siyasetini gerçek anlamda paralize etme noktasına getirdi. Ve buradan çıkış yolu nedir? Buradan çıkış yolu elbette hukuka saygı duymak. Ama bu hukuka saygı duyarken de bir miktar sabırlı davranmak gerekiyor. Şu anda geldiğimiz aşamada şunu görmek lazım ki 1 Temmuz'daki evet sizin bahsettiğiniz o Kurultay davası çok önemli bir kilometre taşı olabilir. Ama burada bir anlamda da ayrılıktan da bahsediliyor biliyorsunuz. Özgür Özel ve yanındakilerin partiden ayrılması için çok önemli bir kırılma noktası içerisindeyiz. Gelinen aşamada ben artık bu saatten sonra iki tarafın bir araya gelerek partileşmeyi bırakın, beraber çay kahve içebileceklerini, aynı masanın etrafında toplanabileceklerini, aynı çat altında bulunabileceklerine ihtimal vermiyorum. Bu nedenle açıkçası kopuş kaçınılmaz görünüyor. Özgür Özel de zaten son beyanatlarından bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ama bu kopuş olurken nasıl olacak? Partileşme süreci içerisinde Özgür Özel partide bir miktar mücadeleyi gerçekleştirmek gerektiğine inanıyor. Ve bu mücadelenin sonunda da karşılaşabilecekleri ki etrafındaki kişilerin karşılaşacağı muhtemel ihraç girişimlerini nasıl yönetebileceği konusunda bir miktar kafa yorduğunu zannediyorum. Ama Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce partileşme yönünde telkinlerinin olduğunu da görmek gerekiyor. Bu arada Mahfeker Hanım şunu da vurgulayalım. Ben önümüzdeki günlerde ki yarın Özgür Özel'in yine salı günleri grup toplantısına düzenleyeceğini ama burada da tabii bir başka tartışma var. Özgür Özel şu anda grup başkanı mı değil mi tartışması ki Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir başvuru yapmadıklarını söyledi. Ama önümüzdeki günlerde bu tartışmanın biraz daha yoğunlaşması kuvvetle muhtemel. Bir yandan da yarın Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine bazı illerle ilgili olarak, il başkanları ile ilgili olarak ihraç faaliyetlerini devam ettirebileceği konuşuluyor. Ben açıkçası Temmuz ayına kadar bu ayrılık partileşme anlamında gerçekleşmezse Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu ihraç faaliyetlerine biraz daha ağırlık verebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda ilerlenebilen bir nokta kalmadı. Artık maalesef son zamanlarda gördük ki biliyorsunuz Kadir İnanır'ın cenaze törenine kadar yaşanan bir gerginlik halkası ve silsilesi içerisinde devam eden bir durum var. Ama kök nedeni insanlara hiçbir zaman unutturmamak gerektiği tarafındayım. Onu yeniden hatırlatacağım insanlara. Şu anda gelinen aşama Cumhuriyet Halk Partili bir grup siyasetçinin, bir grup delegenin başvurusuyla ve CHP'nin 2023 kurultayında usulsüzlük yapıldığı para, pul ve rüşvet vasıtasıyla delege iradesinin yönünün değiştirildiği iddiasıyla başladı. Bu konuda çok sayıda itiraf var. Çok sayıda bilgi, belge ve mahkemenin kayıtları, tutanakları, soruşturma dosyaları ve iddianame söz konusu. Tabii bu iddialarla ilgili olarak CHP'nin bazı eski milletvekilleri demem lazım. Bir kısmı ihraç edildi çünkü partiden en azından tedbirli olarak şu an ihraç edildi. Onlarla ilgili olarak bazı iddialar var ki onların burada delege iradesini satın almak için tırnak içerisinde bir yönlendirmeleri, bir fonlama yaptı. Ve bu fonlamanın başında da İstanbul Büyükşehir eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu iddiası söz konusu. Dolayısıyla yani gelinen noktanın İstanbul Belediyesi soruşturmaları, buradan yasa dışı bir fon elde edilmesi, rüşvet irtikap paralarıyla oluşturulan fon vasıtasıyla siyasetin, CHP liderliğinin ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı adaylığının da ele geçirilmesinin amaçlandığı öne sürülüyor. Ve şunu da unutmayalım, evet. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili de bu işten mağdur olduklarını öne sürüyor. Yaşadığımız sürecin özeti bu. Bundan sonrası için CHP bu arınma faaliyetlerini nasıl devam edecek? Önümüzdeki günler biraz daha aydınlatıcı olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Hem terörsüz Türkiye sürecine dair önemli gelişmelerle ilgili bilgilendirme yaptınız. Hem de CHP'de yaşananlarla ilgili ve sürece dair bu bilgiler kıymetliydi. Biz teşekkür ediyoruz size. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini konuğumuz gazeteci Ercan Gürses'le devam ettik ve kendisi bize önemli bilgiler aktardı.
2: Reklamlar.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor.

0: Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
4: Pronto Tur.
5: Reklamlar.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Gün ötesinde dünya gündemi.
8: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.21'i gösteriyor. Dünya gündemine dair son gelişmeleri ele almaya devam ediyoruz. Konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
9: İyi akşamlar, hoş bulduk Mahpeker Hanım.
8: Hocam, İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik açıklamasını yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Bir taraftan anlaşma haberleri gelirken diğer taraftan saldırı haberleri duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında neler yaşanıyor hocam? Her iki tarafta ne yapmaya çalışıyor sizce?
9: Evet, aslında Mahpeker Hanım, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın da ifade ettiği üzere bu birazcık alışılageldiğin dışında bir ateşkes süreci.
8: Evet.
9: Bir tarafta birbirini bombalayan iki tane aktörün diğer tarafta da barışmaya çalıştığı bir süreç. Aslında bunda da temel hususlardan bir tanesi özellikle hem Amerika hem de İran tarafında da farklı farklı ABD'ler ve İranlar olması. Yani devlet içerisindeki farklı fraksiyonların burada özellikle meselenin çözümüne yönelik farklı stratejiler benimsemek istemesi. Dikkat ederseniz anlaşma sürecini ilk günden beri son süreci kastediyorum tabii ki burada. J.D. Vance öncülüğündeki ekip yürütüyor. Daha önce Pete Hegseth'in akımı özellikle İran'ı bombalayarak bu savaşı sona erdirme planı özellikle Siyonist lobinin de isteği üzerine gerçekleşen bu saldırılar Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi anlamda tahribat verdi. Amerika'nın şu anda taht sistemlerinden SM-3, SM-5 füzelerine, Patriot sistemlerine kadar, mesela Patriot'ta %45'ini kullandığını biliyoruz mühimmatlarının ve en az 3-5 sene içerisinde kullandığı stokları yerine koyabilecek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri şayet İran'la anlaşmazsa, İran'ın da Hürmüz kozunu ortaya koymasıyla beraber çok daha marjinalleşebileceği senaryolara yönelebilirdi. O da nedir? Allah korusun ama hani bu süreçten önce biliyorsunuz,
8: evet,
9: barış aşamasının biraz öncesinde taktik nükleer silahların ABD'de acil durum odasında konuşulduğunun, adının anıldığını biliyoruz, kamuoyuna da yansıdı. Dolayısıyla Amerika burada anlaşma süreciyle, siyasi bir dizaynla bu süreci tamamlayamazsa nereye gidebileceğine dair bir tahminimiz, yani uç noktasını tahmin etmek çok zor. Çünkü Amerika'nın bir an önce bu dosyayı kapatıp kendilerinin iki hafta kurduğu o Pasifik Komutanlığı'nda da mesajını verdikleri üzere Asya Pasifik cephesine ve asıl dış politika önceliklerine dönmesi gerekiyor. Diğer tarafta İran tarafında ise biliyorsunuz büyük bir belirsizlik var. Müşreba Hamaney gerçekten hayatta mı, buna bile emin değiliz. Diğer tarafta payidari cephesi dediğimiz çok radikal aktörlerin oluşturduğu unsurlardan oluşan bir ekip var. Bunlar aşağı yukarı parlamentonun %27'sini kontrol ediyorlar.
8: Evet.
9: Ve Pezeşkiyan'a, Kalibaf'a bu müzakerelerden dolayı ihanet suçlaması yöneltiyorlar. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile İran'da biraz daha devlet aklı ağır basan, kendi ülkesinin, yani belirli bir klin değil, kendi ülkesinin milli menfaatini düşünenler şu anda bu savaşı bir an önce anlaşmayla bitirmeye çalışırlarken, diğer taraftan da buradan kendisine iktidar ve ikbal devşiren bazı unsurlar, başta

0: kanlı soykırımcı Netanyahu hükümeti olmak üzere ABD'nin içerisindeki bazı Siyonist gruplarla ilintili bakanlar bunun savaşla devam etmesini söylüyor. Dolayısıyla da görüşmeler şu anda bir savaşarak, bir barışarak, bir sakinlikle, bir görüşmeyle devam ediyor.
1: Evet hocam, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın son birkaç gündür karşılıklı düzenlenen saldırıların ardından asker hareketliliği durdurma konusunda mutabakata vardığı bildirildi. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptı tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırılmasını içeriyordu. Kalıcı ateşkes için neler yapılmalı, bölge için öneri ve öngörülerinizi de dinlemek isteriz.
0: Elbette. Bence öncelikle son çatışma sürecinden bahsederek başlayalım. Dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'la gerilimin tırmandığı her aşamada birbirlerine karşılıklı olarak saldırdıkları her hususta şöyle bir tavır sergiledi genel olarak gözlemlediğimiz
1: bu. Evet.
0: Amerika müzakere masasındayız ama yarın öbür gün İran'la masa bozulacak olursa diye şayet önemli kritik noktaları vurdu. Bunlar özellikle Sirik, Keşm Adası, biz hep Büyük Tunç ve Küçük Tunç Adaları'nı Ebu Musa'yı konuşuyoruz bölgede Hürmüz'de ama özellikle Keşm Adası ve Sirik, yani bir tarafta batı yakası bir tarafta doğu yakası Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kıyı savunma doktrininin en temel unsurlarından birisi.
1: Evet.
0: Keşm Adası'nda ve Sirik'te özellikle yeraltı füze stoklarının olduğunu, radar işletmelerinin olduğunu, füze rampalarının olduğunu biliyoruz. Amerika dolayısıyla İran'la her gerilimde buraları vurarak yarın öbür gün olur da bir askeri operasyon yaparsa İran'ın askeri kabiliyetlerini kısıtlamaya çalışıyor. İran'da da şöyle bir çelişki var. İran özellikle biliyorsunuz bu gemiye, Singapur bandıralı gemiye yapılan ilk saldırıda dikkat ederseniz Umman tarafından geçmeye çalışan bir gemiye yapıldı. Ve İran aslında belki de birinci ihtimal şunu demeye çalışıyordu. Bundan sonra Hürmüz'de benim kontrolüm olacak. Özellikle alternatif hatların hiçbirisine izin vermeyeceğiz demeye de çalışıyor olabilir. İkinci ihtimal de az önce birinci kısımda verdiğim cevapla alakalı olabilir. O da şu. Bakın Mossad'ın İran içerisine ne kadar sızdığını belki de son iki senedir çok aktif şekilde konuşuyoruz. Bu saldırıları yapanlar belki de İran'la ABD müzakere sürecinin bozulmasını isteyen devrim muhafızlarının İran'daki radikal unsurların içerisine karışmış İranlı gibi duran Mossad ajanları da olabilir. Bu da mümkün bir ihtimal dahilinde. Fakat gördüğümüz aşamada şöyle bir noktaya geldi. Evet, İran çok büyük bir hasar aldı. İran'ın ekonomik olarak kendisine gelmesi aşağı yukarı çeşitli raporlarda, IMF'nin raporlarına da baktım. 10 ila 25 senelik bir süreç bir defa düşünülüyor. Savaş şu an bittikten sonra İran'ın kısa vadede milyonlarca işsiz, özellikle istihdam konusunda bir sürü problem yaşayacağını biliyoruz. Diğer taraftan da bu kadar marjinalleşmiş, hani onlar adına devrim liderini kaybettikleri, özellikle Hamaney'in öldürüldüğü bir süreçte baba katiliyle masaya oturmak zorunda kaldıkları bir süreçte Hürmüz çok ciddi bir kaldıraç gücü. En azından burası üzerinden hem iç kamuoyuna hem de bölgeye ve dış politikada mesajlar vermek istiyorlar. O yüzden şu anda belki nükleer meselesi masadan kalkıp Hürmüz meselesinin birinci plana geçmesinin ve belki de Doha'da konuşulacak ilk maddenin nükleer meselesinin üstünden uranyumdan ziyade Hürmüz olacak olmasının temel sebebi bu. Diğer tarafta da ABD'nin dediğim gibi temel birkaç tane husus var.
1: Evet.
0: Ama en önemlisi şu, bunu söyleyerek bitirmek lazım bu kısmı bence. Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte İsrail'in yanlış istihbaratlarıyla, onu kışkırtmasıyla, tabii ki bu Amerika'yı masum göstermez ama bir şekilde bu işin içerisine girdi. İki haftada bitmesi gereken operasyonlar bitmedi. Dikkat ederseniz süreç içerisinde Körfez ülkeleriyle ilişkileri sarsıldı. Asya Pasifik'te Japonya'ya sevkiyatını yapmayı söz verdiği Tomahawk füzelerinin sevkiyatı iki sene ertelendi. Güney Kore'den özellikle zamanında Güney Kore-Çin ilişkilerinin bitmesine sebep olacak derecede zarar veren yani Amerika ile müttefik olmasından dolayı Güney Kore Patriot'ların yerleştirilmesine izin vermişti. Taat'ların yerleştirilmesine izin vermişti ve hava savunma sistemlerini Amerika Güney Kore'den bir anda çekti.
1: Evet.
0: Şimdi Avrupa'da bakıyorsunuz durum böyle. Dolayısıyla Amerika'ya karşı sosyolojik anlamda, siyasi anlamda çok büyük büyüyen bir fatura ve maliyet var. Amerika evet askeri anlamda 3-5 sene zaman kaybetti ama belki de bölgedeki ve dünyadaki müttefiklerin nezdinde çok ciddi bir imaj yitirdi. Ve Hürmüz'ün Çin kadar Japonya'yı Asya Pasifik'teki ABD müttefiklerini etkilediğini unutmamamız lazım. O yüzden geldiğimiz aşamada Amerika şu anda mümkünse bu aşamayı özellikle bu süreci anlaşmayla diplomatik bir zeminde halletmeye çalışıyor. J.D. Vance'in önce Amerika diyen ekibin bunu savunduğunu görüyoruz. Amerika'nın daha fazla yorulmasının Çin karşısında zafiyete sebep olacağını düşünüyorlar. O yüzden diplomasi masası bence şu an öncelikleri. Fakat sabotaja çok açık. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Dışişleri Bakanımızın ifade ettiği üzere bu süreç sabotajlara çok açık. İsrail'in çünkü şu anda...

0: can çekişen bir Netanyahu iktidarı var. Ve bu soykırımcıların özellikle iktidarı kaybetmesi işten bile değil. O yüzden şu an Suriye'den tutun da Gazze'ye kadar birçok bölgede ateşkeslere rağmen ihlallere ve ABD'yi de zora sokmaya, yani kendi müttefikleri ve kendilerinin en büyük destekçisi sponsorunu da zora sokmaya devam ediyorlar.
1: Evet. Hocam, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi krizinin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'a ait füze depolarını İran'sa bölgedeki Amerikan üslerine vurdu. Geçen hafta imzalanan mutabakat zaptı ilk ciddi sınavını sıcak çatışmayla verdi. Yaşanan bu son kriz küresel enerji sevkiyatının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet mücadelesini yeniden alevlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumu nasıl okumak gerekir peki?
0: Yani şöyle söylemeliyiz bence. Dikkat ederseniz geçen sene 12 gün savaşı yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri İran ve İsrail'in resmen birbirini vurmasına 12 gün boyunca müsaade edip kendi istediği şekilde bitirmişti. Ve sonrasında İran'ın özellikle olası bir mütekabiliyette bulunması ihtimaline karşı biz yine bombalanan çeşitli üsler gördük. Ama o dönem Trump hatırlıyorsanız şey demişti. Bizim öncesinde bize haber verdikleri yerleri vurdular. Kimseye de bir şey olmadı deyip kapatmıştı bu süreci.
1: Evet.
0: Fakat şu anda Hürmüz ekseninde bu meseleler yaşanınca özellikle Hürmüz üzerinden burada yarın öbür gün belki de uluslararası hukuk açısından emsal teşkil edebilecek bir sonuç da doğurabileceğinden dolayı burası hem yerel bir çatışma hem bölgesel hem de küresel etkileri olabilecek bir husus bu bir. İkincisi kesinlikle ticaretle alakalı. Amerika bir defa Hürmüz'e ablukanın ablukası fikrini uygulamasaydı şu anda müzakere masası bile mümkün olmazdı. Amerika'nın her şey daha da aleyhine olurdu. Yani ablukanın ablukası fikri Amerika Birleşik Devletleri adına köprüden önceki son çıkıştı ve bunu yaptı. Bunu yaparak Çin'i diplomatik olarak İran üzerinde daha etkin olmaya zorladı. Çünkü İran tarafını özellikle biliyorsunuz ikna etmekte zorlanıyordu. Bahsettiğim hususlardan dolayı bu kadar marjinalleşmiş bir rejimden dolayı. Dolayısıyla bir çıkmaza girmişti mesele ve küresel ticaret çok ciddi anlamda etkileniyordu bu süreçten. O yüzden Hürmüz'ün bir defa küresel ticaret anlamında jeopolitik açıdan önemi var. Bir diğer husus ise bundan sonra hukuki açıdan Hürmüz'ün statüsü. Şimdi hep konuştuğumuz gibi burada bir Panama veya Süveyş mevzusu mevzu bahis değil. Burada direkt olarak doğal bir su geçitinin aynı İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı olduğu gibi kullanılması hususu var. Şöyle yapabilirler bir ihtimalle. Yani ben gemi başına 2 milyon dolar aldığı İran'ın bir senaryonun mümkün olacağını düşünmüyorum. Çünkü varil başına 1 dolarlık bir şeyi var, maliyeti var biliyorsunuz. Diğer siyasi maliyetlerinin yanında. Ama en azından İran'la müzakere masasını anlaşabilmek adına nasıl Türkiye'nin işte boğazlarda işlettiği rehberlik hizmetleri, sağlık hizmetleri gibi özellikle gemi geçişlerinde destek olduğu cüzi ücretler var. Uluslararası hukuk çerçevesinde kabul edilebilir miktarlar. Belki bu bağlamda bir şey yapabilirler. Ya da özellikle yaptırım biliyorsunuz İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla alakalı bir süreç masada olabilir. Fakat bunun dışında bir senaryo İran'ın bu bağlamda maksimalist bir talepte bulunması başta Amerika hatta Çin'de dahil ki Çin'de çok tepki biliyorsunuz ek bir maliyet istemediğini söyledi. O yüzden bu meseleyi İran'ın çok yalnızlaşmasıyla da sonuçlandırabilir. O yüzden ben Hürmüz'de şu an açıklamalar ne olursa olsun kamuoyuna yapılan açıklamalar değil asıl arka kapı diplomasisinde işte Katar'da konuşulan meselelerin geçerli olacağını düşünüyorum. Çünkü iki taraf da şu an kendi iç kamuoylarını ve dünyayı bir şekilde belirli kontrol altında tutup tepki çekmekten, savaşın galip rolünü oynama şeyinden vazgeçemiyorlar özellikle imajından. Bu nedenle de şu an arka kapı diplomasisinde neler olduğunu ve yarın Doha'da yapılacağı duyurulan Kushner ve Witkoff'un İran heyetiyle görüşeceği görüşmelerde çıkacak sonucun belirleyici olabileceğini.
1: Evet. Hocam Türkiye Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliğinde dengeli bir siyaset izliyor. Türkiye ilki olarak her türlü askeri müdahaleye karşı bir duruş sergilerken aynı zamanda bölge ülkelerinin de istikrar bozucu hamlelerini sonlandırmasını istemektedir. Orta Doğu başta olmak üzere Türkiye'nin kalıcı barış çabalarını ve bölge için önemini nasıl yorumlarsınız?
0: Aslında Türkiye'nin tezleri geçmişten günümüze öyle bir anda şekillenen tezler değil. Türkiye dün ne savunuyorsa teknik olarak bugün de aynısını savunuyor. Fakat bunu yeri gelip bütün bizim hem bölgesel anlamda hem de küresel anlamda rekabet halinde olduğumuz aktörlerin hepsinin işbirliği yaptığı sahaları gördük. Mesela Suriye sahasında maalesef diyerek söylüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın, İsrail'in bu PKK'lı teröristlerin bu kadar aktif olduğu bir sahada İran'da mesela statükonun bir parçası oldu.

0: Ve biliyorsunuz bizi müzakere sürecilerinde, hastane süreçlerinde çok fazla suistimal ettiler Türkiye'nin diplomatik ahlakını.
1: Evet.
0: Şu an geldiğimiz aşamada Türkiye, İran'a öyle bir şey yaptı ki ben bunu şöyle tabir ediyorum. Allah korusun ama yarın öbür gün Türkiye veya bölgede işte Suudi Arabistan, Katar benzer bir durumda olsalar İran'ın asla onlar için yapmayacağı şeyleri yaptılar. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne ben doldular. Yakın geçmişe kadar uzanan bütün problemleri bir kenara bırakarak bölgesel ve küresel istikrarı önceleyerek yaptılar bunu. Ve özellikle İran toplumuyla rejimin bugüne kadar yaptığı katliamları ayırarak, toplumla rejimi ayırarak yaptılar. O yüzden İran'ın içerisinde bugün Pezeşkiyan, Arakçı gibi devlet aklını, özellikle rasyonel bir bürokratik aklı temsil eden kişilerin alan bulmaya başladığını ve Türkiye'ye yönelik mesajların da ne kadar ılımlılaştığını görüyoruz. Fakat şöyle bir durum var. İran zaten bu çizginin dışında şu an itibariyle bir çizgi benimseyecek olursa sadece Hürmüz boyutunu ve siyasi boyutunu zaten konuştuk. Yani şöyle bir tabloya da uyanabilir. Bunu görmesi gerekiyor. Körfez ülkelerini bombalamaya devam ederse yarın öbür gün bu arabulucu ülkeler kendisine karşı şekillenecek bir koalisyonun parçası haline gelmek zorunda kalacaklar. Ahlaki olarak onaylamasalar da bir defa şahsi iktidarları için özellikle Suudi Arabistan, Katar burada kendi milli çıkarlarını savunmak için bunun parçası haline gelmek zorunda kalacaklar. O yüzden İran'a herkes bir olumlu adım atmaya ve onu özellikle bu süreçte marjinalleşmeden devlet aklını, bürokratik bir aklı işleterek yürütmesini istiyorlar. Bunu da gerçekten yarın öbür gün Allah korusun benzer durumda olsalar İran'ın yapmayacağını bilerek yapıyorlar. Çünkü Suriye vakası dahil olmak üzere Arap Baharı'nın başından itibaren yaşadığımız bütün meselelerde İran 12 gün savaşına kadar hani İsrail'e tek kurşun dahi sıkmamıştı belki de adam akıllı.
1: Evet.
0: Yani dış politikasının temel doktrini Kudüs'ü özgürleştirmek olan bir rejim için 79'dan beri bir kurşun atmadığı İsrail'e füzelerinin isabet edebildiğini biz bir sene önce gördük. Vardı neden kullanmıyor soruları falan çok sorgulanacak meseleler. O yüzden işin revanşist kısmına bölge ülkelerini hapsetmemek ve kendisi de artık bölgede bir entegrasyonun parçası olmak adına İran artık Türkiye'nin ve Körfez ülkelerinin kendisine karşı sergilediği diplomatik ahlakın ahde vefasını ümit ediyoruz ileride yapar ve bölgesel anlamda bir ortak akıl, siyasi ve askeri bir irade ortaya çıkar.
1: Evet hocam, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bizzat katılacak olması uluslararası kamuoyunun dikkatini Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'nin hem NATO üyesi hem de Rusya, Ukrayna, Karadeniz ve Orta Doğu dengelerinde önemli bir aktör olması Ankara'nın elini güçlendiriyor. Türkiye'nin stratejik gücünü ve NATO zirvesini nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Kesinlikle çok önemli dönüşümlere sahip olacağını düşünüyorum. Özellikle Transatlantik İttifakı içerisindeki çatlaklar, Amerika ve Avrupalı klasik müttefikler arasındaki gün yüzüne artık çıkmış ve ciddi anlamda politik, askeri sonuçları beraberinde getiren sorunlar var biliyorsunuz. Bu süreçlerin içerisinde Türkiye özellikle son 10-12 senedir yaptığı büyük atılımla beraber hem askeri hem siyasi hem de sosyolojik anlamda bölgesinde ve ülkesinin sınırlarının çok üzerinde güç sahibi olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde şu anda belki de ilk kez çok büyük bir tarihsel pencere açılıyor, konjonktür açılıyor. Bu da şundan dolayı özellikle bu Amerika'nın izolasyonist bir politikaya yöneldiği ortamda biz bir hegemonun tamamen bütün dünyadaki iddialarından vazgeçmesini bekleyemeyiz. Fakat bunu Amerika askeri olarak yapmak yerine Çin'i ticari yaptırımlarla dengelediği, kendi içine çekilerek gücünü toparladığı ve bu esnada da siyasi denklemler kurabileceği aktörlerle beraber hareket etmek istiyor. Yani şunu söylememiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri hani amiyane tabirle babasının hayrına şu an Türkiye ile bu kadar yakınlaşmıyor. Bilakis Türkiye'nin artık bugüne kadar klasikleşmiş, yıllara tarih şekilde aynı şeyi söylediği ve masalarda hepsinin kabul etmediği gerçekliklerin karşılığına artık göz yummak zorunda Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Türkiye askeri, siyasi anlamda ve sosyolojik karşılığı olan çok büyük bir güce dönüştü ve normal şartlarda hani ben bir Galatasaraylıyım ama Mesut Özil'in bir sözü vardı hiç unutmuyorum Almanya milli takımında. Kazandığımız zaman Almanım, kaybettiğimiz zaman Müslüman. Yani ne zaman NATO ittifakının başı sıkışsa Türkiye ihtiyaç duyulan işte NATO ittifakının Güneydoğu kanadını savunan önemli bir müttefik. Fakat ne zaman Türkiye kendi milli çıkarları için bir şey yapmaya çalışsa yaptırım üzerine yaptırımlar, Johnson mektupları, Suriye yaptırımları
1: kapsalar. Evet.
0: Artık bu süreçlerin geride kaldığı, Türkiye'ye bütün aktörlerin, hegemonya iddiası olan bütün aktörlerin kendi ekseninde Türkiye'yi görmek istediği bir
1: hocam
0: konferans.
1: Toparlayabilirsek.
0: Evet, son olarak NATO zirvesi bence tam olarak bunu yansıtan gelişmelere gebe olacak. Savunma ve askeri anlamda, siyasi anlamda birçok gelişme göreceğimizi düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair son gelişmeleri. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi yaşam.
3: Sevgili dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Yaz tatili nasıl değerlendirilmeli, neler yapılmalı, öğrenci ve ailelere düşen görevler nelerdir? Tüm bu soruların yanıtlarını uzman, psikolojik danışman ve yazar Mehmet Konuk'la değerlendireceğiz. Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkürler.
3: Hocam, yaz tatili çocuklar ve gençler için sadece dinlenme zamanı mı olmalı, yoksa bir gelişim fırsatı olarak mı değerlendirilmeli? Neler söylersiniz?
4: Teşekkürler. Çok güzel bir soru. Çünkü genelde ifratla tefrit arasında gidip geliyoruz. Biz ya tamamen dinlenme ya da yok, eksikleri kapatma, yeni bir merhaleye geçme, bir gelişim dönemi olarak değerlendiriyoruz. Aslında bu şekilde bakmak çok doğru değil. Çünkü çocukların da gençlerin de sizin dediğiniz gibi ihtiyacı olan şey bu ikisi arasında sağlıklı bir denge kurabilmek. Genelde de çocuklar bu minvalde aslında ebeveynlere, bizlere bakıyorlar. Çünkü bu bir eğitim öğretim yılına bir baktığımız zaman bizler de öğrencilik yaşadık. İşte 9 ay, 9,5 ay o süre boyunca belirli bir düzen içinde yaşıyoruz. Sabah erken kalkıyorlar, işte derslere giriyorlar, sınavlar oluyor, ödevler yetiştiriliyor, projeler var. Arkadaşlık ilişkilerinde inişli çıkışlı bazı durumlar yaşanıyor. Bu süreç tabii ki takdir edersiniz ki fiziksel değil. Aynı zamanda hem zihinsel hem de duygusal bir yorgunluk oluşturuyor. Dolayısıyla çocukların gerçekten dinlenmeye ihtiyaçları var. Ama burada önemli bir ayrım var. Şimdi çok da fazla böyle velet şahi bir toplum olmaya giderken böyle altını çizerek söylemek lazım. Her zaman da sürekli çaylar bizden olmamalı. Evet. Yani devamlı olarak çocuğun suyuna gidebilmek, tırnak içerisinde efsunlu bir kelime olduğu için kimse artık karşı çıkmamaya başladı. Mutlu olsunlar diye, yani mutlu olsunlar kısmı efsunlu ama o kadar da bakmamak lazım. Burada dinlenmekle boşluğa düşmek, ne yapacağını bilememek ya da çok da umursamadan bu 3 ayı, 2,5 ayı ya da geçirmek değil. Yani bütün yıl yoruldu tamam ama bırak hiçbir şey yapmasın değil tabii ki. İlk birkaç gün, belki 1-2 hafta rahatlatıcı olabilir. Evet, yaz tatili işte süresince birazcık daha ekrana fazla bakabilirler bu 1-2 hafta. Arkadaşlarla vakit geçirebilirler ama tamamıyla böyle geçirmek tabii ki o zamanı boşa geçirmek demektir. O yüzden bir denge olması lazım.
3: Evet hocam, bu denge tabii önemli. Özellikle değindiğiniz için yaz tatilinde ekran süresi ve teknoloji kullanımı konusunda peki nasıl bir denge kurulmalı?
4: Ya bir kere teknoloji artık son zamanlarda bizim uzmanlar da aynı şeyi söylemeye başladı. Hayatımızın doğal bir parçası haline geldi. Dolayısıyla telefonu tamamen kaldırıyoruz ya da bilgisayarı yasaklıyoruz. Sen görürsün, yaz boyunca yok o tablet gibi yaklaşımlar çok gerçekçi değil. Zaten temelde de sorun teknoloji değil. Yani teknolojinin hayatımızın tamamına yerleşmesi, onu merkeze almak aslında yanlış bir yaklaşım. Bir çocuğun gün içinde bir süre oyun oynaması tabii ki, video izlemesi tabii ki, arkadaşlarıyla çevrim içi iletişim kurması tabii ki normal. Ama günün tamamı ekranla geçmeye başladığında başka alanlar geri planda kalıyor. Şimdi bunu yaparken ebeveyn de aynı şekilde olmamalı. Yani ebeveyn de anne baba çocuğunun gözü önünde devamlı olarak sosyal medya mecralarında ya da çevrim içi ortamlarda bulunursa, o zaman ağzımda bal tadı varken bal yeme diyemem metaforunda olduğu gibi.

0: geriye düşmeye başlarım ebeveyn olarak. Yani dolayısıyla gözümüzü açtık, telefona bakıyoruz, gözümüzü kapattık, telefona bakıyoruz, kahvaltıda video izliyoruz, öğleden sonra oyun oynuyoruz, akşam yine telefonla vakit geçiriyoruz. Ebeveyn de yapmayacak ki çocuğa da yapma densin.
1: Evet. Peki.
0: Ama bazen bu da olmuyor biliyor. Yani çocuk, çok özür, çocuk ebeveyn her ne kadar doğru davransa da bazen abartabiliyor. Onun yerine alternatif oluşturmakta fayda var. Evet, gelişim kursları var, dershaneler var, YKS, LGS hazırlanıyorsa o kamplara gönderilmesinde fayda var. Çok
1: evet. Hocam, aileler yaz tatilinde çocuklarına karşı en sık hangi hataları yapıyor? Peki neler yapmalı aileler?

0: aman sevinsinler, o kadar yoruldular, yazık günah sabah erkenden kalktılar gibi davrananlar var. Diğer tarafta ise yaz tatilini ikinci bir okul dönemine dönüştürenler var. LGS ve YKS dönemini ayrı tutmamız lazım. Tabii ki o dönemde kamplarla ya da böyle maratonlarla elbette ki birazcık kendilerini bu yaz tatilinde kapatmakta fayda var. Kapatmalarında daha doğrusu fayda var. Tamamen serbest bırakan aileler, ya bu saydığım 8. ve 12. sınıflar hariç, tamamen serbest bırakan aileler genellikle böyle tırnak içerisinde iyi niyetle hareket ettiklerini zannediyorlar. İşte dediğim gibi çocuk bütün yıl yoruldu, biraz rahatlasın diye düşünüyorlar. Ancak hiçbir sınır olmayınca çocukların günlük düzenleri tamamen bozuluyor. Uyku saatleri değişiyor, yemek düzeni değişiyor, ekran süresi fazla fazla artabiliyor. Diğer tarafta da çok yoğun program hazırlayan aileler var. Yaz gelir gelmez hemen şöyle bir liste. Matematik çözülecek, İngilizce çalışılacak, kitap okunacak, kurslara gidilecek gibi gibi. Bunları artıranlar var. Tekrar ediyorum. 8. ve 12. sınıfı muaf tutuyoruz.
1: Evet.
0: 8 ve 12'de kapatma söz konusu olabilir. Yani kendini bunlara kapatma söz konusu olabilir. Olmalıdır da. Çünkü bir hedef varsa o hedefe giden yolda da bu meşakkat çekilmelidir. Ama bunun yerine şöyle bir denge olabilir. Misal veriyorum. Ya bu yaz her gün 2 saat ders çalışacaksın. Bu yaz her gün 1 saat kitap okuyacaksın gibi. Ya da neler yapmak istersin, gel beraber planlayalım gibi. Ama tamamen televizyon, tablet, telefon değil. Tamamen derste değil.
1: Evet. Hocam aslında değindiniz. Öğrenciler yaz boyunca akademik olarak tamamen uzak mı kalmalı? Yoksa belirli bir düzeyde tekrar yapmalı mı?
0: Yani şimdi öğrenilen bilgiler kullanılmadığında zamanla unutuluyor. Bu net. Özellikle ilkokulda yaz tatilinde tamamen işte denize, büyük anne büyük baba gezisine, sosyal medyaya, tablete, bilgisayara vesaire verildiğinde çocuklar okumayı dahi unutuyorlar. Okumayı ve yazmayı dahi unutuyorlar. Ortaokulda da matematiktir, yabancı dildir, yine okuma alışkanlığıdır. Bu alanlarda küçük tekrarlar yapmak zorundalar. Yani devamlı şunu kastetmiyoruz, her gün 4 saat soru çözmek. Bu değil tabii ki. Ama özellikle de unutmaya böyle meyal olan alanlar vardır. İşte fen bilimleri, matematik bilimleri ve yabancı dil. Bunlardan uzak durmak çok doğru değil. Yanı sıra ya bir tekrarı olması lazım. Yani çocuğun rutininin daha doğrusu olması lazım. Çocuğun gün içerisinde bunu yaz kış demeden belli bir saat, belli periyotlarda kitap okuması gerekiyor. Mahpeyker Hanım, biz şunu gördük ki hem LGS'de hem YKS'de sadece sünger gibi bir bilgiyi emen çocuklar değil, bu bilgiler arasındaki bağlantıyı kurabilen çocuklar LGS'de ve YKS'de başarılı oldu ve yeni modelle de artık bunun yolunun kitap okumaktan geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla yazdır efendim kitap okuyamaz değil. Her daim kitap okumak çocuğun alışkanlığı olmalı.
1: Evet. Hocam peki yaz tatili çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için nasıl değerlendirilebilir? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Şimdi sadece akademik değil. Evet, akademik dünya önemli. Ama hayatın içinde başarılı olabilmek için iletişim kurabilmeyi, kendini ifade edebilmeyi, ondan sonra sıra beklemeyi, paylaşmayı, liderlik yapabilmeyi, ikinci adam olabilmeyi, yönetilen miyim, yöneten miyim bunu bilmeyi, yanı sıra da sorun çözmek, işte farklı insanlara ilişki geliştirmek, bunlar da gerektiriyor. Dolayısıyla yaz tatili bu açıdan da çok önemli bir fırsat. Okul döneminde hani çocuklar çoğu zaman işte aynı sınıftaki arkadaşlarıyla, belki yan sınıfındaki arkadaşlarıyla ya da gidiyorsa işte okul içerisindeki o etkinlik, egzersiz, proje neyse oradaki arkadaşlarıyla, ama yaz döneminde farklı insanlar, farklı ortamlar olabiliyor. Dolayısıyla o içine kapanık çocuklar özellikle sınıfta çok konuşmuyorlar ya hani.
1: Evet.
0: Yazın bir spor kursuna, belki beraber bulabileceğimiz bir sanat kursuna, bu bireysel bir kurs olmak zorunda değil illa, bir tiyatro kursu olabilir, bir drama kursu olabilir. Belki bu minik yaz okulları, ama sabahtan bırakıp çocuğu akşama kadar tırnak içerisinde kafam rahat etsin diye bıraktığımız kurslardan bahsetmiyorum. Onlar değil. Böyle 2-3 saat gidip gerçekten de etkili iletişim de kurabileceği, kendini ifade edebileceği ve sıkılmayacağı alanlardan bahsediyorum. Dediğim gibi tiyatro olabilir, drama olabilir, dil kursları olabilir veya benzeri spor kursları olabilir.
1: Evet. Hocam, yaz tatili döneminde çocuklarda uyku ve beslenme gibi günlük rutinlerin tamamen değişmesi psikolojik ve fiziksel gelişimi nasıl etkiler? Aileler bu geçiş sürecini nasıl yönetmeliler?
0: Şöyle ki, işte tamamen serbest bırakma durumunda çocuklarda, özellikle de hem çocuklarda hem ergenlerde, yani

0: Bu lise son sınıfta çok fazla karşılaştığımız bir şey değil ama özellikle de ortaokul ve lisenin başlarında çocuklarda bir denge, yani ifrat tefrit konusunda sıkıntı oluşabiliyor. Biz çok serbest bıraktığımız zaman ebeveynler olarak bazen 11, 12, 1'lere kadar uyuma, gündüz 1'leri kastediyorum, 13'ü kastediyorum. Uyuma akabinde kahvaltı düzeninin değişmesi, yani yeme içme düzeninin değişmesi, bununla beraber alışkanlıkların da değişmesi. Şimdi genelde veliler Eylül ayıyla birlikte telaşlanmaya başlıyorlar. Bu saate kadar uyuyan, bu saate kadar uyumayan, şu saatte kahvaltısını yapan çocuk ne yapacak diye. Şimdi bunu bir denge içerisinde yürütmek lazım. Tabii ki her gün 7'de kalkmaktan bahsetmiyoruz ama 9-10 aralığını tutturmakta fayda var. Ya da gece tabii ki saat 11 olduğu zaman eğer alışkanlığı buysa devam ettirsin, o başka bir şey. Ama 12-1 aralığını tutturmakta fayda var. O zaman Eylül'ün ortasında bu sıkıntıları yaşamamaya başlıyorlar işte çocuklar.
1: Evet, bu da tabii çok önemliydi.
0: Çok
1: Hocam,
0: önemli.
1: peki çocuklara yaz döneminde ev içinde sorumluluk vermek ne kadar önemli?
0: Sadece yaz döneminde değil aslında, her zaman çocuklara sorumluluk vermekte fayda var. Hem bu ebeveyni rahatlatır hem de çocuğun zihnini boşaltmasını sağlar. Bazı aileler, yine tırnak içerisinde söylüyorum bunu, çocuklarını çok sevdikleri için her işi onlar yerine yapıyorlar. Aslında bu sevgilerini gösteren bir şey değil. Bilakis zararlı bir durum teşkil ediyor. Çünkü çantasını hazırlıyorlar, odasını topluyorlar, suyunu getiriyorlar. Hatta bazen çok basit yapabilecekleri işleri bile yapıyorlar. Ayaklarına kadar getiriyorlar. Ya ilk bakışta bu durum dediğim gibi sevgiyi kıyamamak gibi görünebilir ama uzun vadede çocukta sorumluluk becerisinin gelişmesini zorlaştırıyor. Zorlaştırıyor değil, imkansız hale getiriyor. Yani öğretmenlerin okullarda çektikleri bir yerden sonra iş yerindeki amirlerin, patronların, işbirliği yaptığı kişilerin çektiği sıkıntılara dönüşmeye başlayabiliyor. Bugün sorumluluk verilmeyen bu çocuk yarın bir gün gerek okulda, gerek çok önemli virajlar olan sınav dönemlerinde, gerek iş başvurularında, gerek iş ortamlarında hem o iş ortamına hem de topluma ciddi manada zarar veriyor. Yani kişiyi bağlayan bir zarar da değil bu.
1: Evet.
0: Çocuk zaten zarar görüyor. Bir de siz çalışma arkadaşı olarak da zarar görmeye başlıyorsunuz. Yani o bardağı o masadan kaldırmayan o çocuk, o daha doğrusu çalışma arkadaşınız aslında çocukken kendisine ebeveyni tarafından sorumluluk verilmeyendir. Siz şimdi stüdyoyu bırakacaksınız ya, belli bir düzene disiplinle bırakacaksınız siz. Bu neden? Ebeveyninizden aldığınızdan aslında. Ama bırakmayan kişi de ebeveyninden alamadığındandır aslında.
1: Evet hocam,
0: Dolayısıyla
1: süremiz doluyor. Son
0: buyurun
1: olarak
0: lütfen.
1: şunu da sormak istiyorum. Çocukların yaz
0: Buyurun lütfen.
1: tatilinde sıkıldıklarını söylemeleri normal mi? Aileler bu durumda nasıl davranmalı? Birkaç saniyemiz var aslında. Sizden cevabı alıp programı
0: Yani hayat çok
1: bitireceğiz.
0: hızlı akıyor aslında günümüzde. Sürekli bir uyaran var. Telefon var, video var, oyun var, sosyal medya var. Dolayısıyla aslında bunlar can sıkıntısını gidermiyor. Can sıkıntısını gideren şey üretkenliktir. Bırakalım biraz canları sıkılsın. O can sıkıntısından zaten üretkenlik ortaya çıkıyor. O can sıkıntısından korkmasınlar lütfen.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
0: Rica ederim.
1: sağlık. Önemli
0: Sağ olun.
1: değerlendirmelerdi bunlar. Önemli bilgilerdi. Sevgili dinleyiciler, uzman
0: Sağ olun.
1: psikolojik danışman ve yazar Mehmet konuğumuzdu kendisiyle. Yaz tatilinde neler yapılmalı, öğrencilere ve ailelere düşen görevleri konuştuk ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Gün ötesi sona erdi. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hiç başınıza geldi mi? Bir odaya giriyorsunuz, duruyorsunuz ve bir anda ben buraya niye

0: Niye gelmiştim diye düşünüyorsunuz. Az önce aklınızdaydı ama kapıdan geçer geçmez sanki silinmiş gibi. Merak etmeyin, bu bir dalgınlık ya da unutkanlık değil. Bunun bilimsel bir adı var, kapı etkisi. Peki nedir bu kapı etkisi? Beynimiz yaşadığımız olayları ve bilgileri bölümler halinde kaydeder. Tıpkı bir kitabın sayfaları ya da bir bilgisayarın klasörleri gibi. Bir odadayken yaptığınız şeyler o odanın zihinsel dosyasına kaydedilir. Ama işte ilginç olan şu. Bir kapıdan geçip başka bir odaya girdiğimizde beynimiz bunu yeni bir bölüm olarak algılar. Ve önceki odadaki düşünceyi arka plana atabilir. Yani aslında siz unutmuyorsunuz. Beyniniz sadece yeni sahneye geçiyor, bilim insanları bu durumu deneylerle göstermiş. Katılımcılara bir nesne veriliyor ve bu nesneyi başka bir odaya götürmeleri isteniyor. Ama kapıdan geçtikten sonra birçok kişi ne taşıdığını ya da ne yapacağını unutuyor. Aynı görev kapıdan geçmeden yapılıncaysa unutma oranı çok daha düşük. Yani suç sizde değil, kapıda. Peki bu durum günlük hayatta neden önemli? Çünkü aslında bu küçük unutmalar beynimizin ne kadar düzenli çalıştığını gösteriyor. Beynimiz her bilgiyi aynı anda tutmak yerine gereksiz olanı eliyor ve yeni ortama odaklanıyor. Bu da zihinsel yükü azaltıyor. Ama tabii bazen can sıkıcı olabiliyor. Peki ne yapabiliriz? Çok basit bir yöntem var. Bir odaya gitmeden önce yapacağınız şeyi zihninizde kısa bir cümleyle tekrar edin. Örneğin, mutfağa su almaya gidiyorum. Bu küçük tekrar bilginin daha uzun süre akılda kalmasına yardımcı olur. Ya da bir diğer yöntem, kapıdan geçerken kısa bir an durup ne yapacaktım diye bilinçli bir şekilde düşünmek, küçük ama etkili. Sonuç olarak bir odaya girip ne yapacağını unutmak aslında bir sorun değil. Beynimizin çalışma şeklinin doğal bir sonucu. Yani bir dahaki sefere kapıdan geçip durakladığınızda kendinize kızmak yerine gülümseyin. Bunu biliyor muydunuz programında bugün küçük alışkanlıkların hayatımız üzerindeki büyük etkilerini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i soykırım şebekesi olarak niteledi ve bölgedeki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas'la yarın Ankara'da görüşecek. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanacak. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Ankara-Sivas hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri karşılıklı ek seferler düzenlenecek. Avrupa'da yüksek sıcaklıkların yol açtığı can kaybı 1300'ü geçti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i soykırım şebekesi olarak niteledi ve bölgedeki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
1: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınadı. Açıklamada Suriye halkının can ve mal güvenliğini içe sayan bu saldırılar, uluslararası hukukun açık ihlalidir ifadeleri kullanıldı. İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlali olduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında saldırıların sonlandırılması için uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiği de belirtildi. Avrupa Komisyonu'nun 3 üst düzey üyesi yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ve İçişleri ile göçten sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Magnus Brunner'le görüşecek. Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin stratejik önceliğini koruduğunu vurgulayacak. Genişleme sürecinin adil ve liyakate dayalı yürütülmesi yönündeki beklentileri dile getirecek. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakerelerin başlatılması gerektiği vurgulanacak. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden dönmesi ve Türkiye'nin tek Avrupa ödeme alanı sistemine katılımına dair beklentiler aktarılacak. Vize serbestisi diyaloğunun tamamlanması ve Schengen vizesinde Türk vatandaşlarına yönelik kolaylaştırıcı adımlar masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye, İran ve Güney Kafkasya'daki son durum değerlendirilecek. Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'un Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmesi planlanıyor. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemini işaret etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca başkentte yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Tedbirler kapsamında asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Zirve kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak, bazı güzergahlarda heyet konvoylarının geçişinde geçici ulaşım kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, liderlerin konaklayacağı oteller ve bu bölgelere ulaşımı sağlayan yollar zirve süresince araç trafiğine kapalı olacak. Metro seferleri devam edecek ancak Söğüt Özü istasyonu

doğrultusunda terörle mücadelenin hem operasyonlarla hem de ikna çalışmalarıyla sürdürüldüğü belirtildi. Milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Yarın 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. CHP'de kurultay düğümü sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, olağan kurultay için Eylül ayını işaret etti. Grup Başkanı Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için çalışmalarını sürdürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. 6 kişilik kurultay komisyonu toplantıda hazırlıklarla ilgili sunum yapacak. Özgür Özel ise yarın CHP Meclis Grup toplantısında kürsüye çıkacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. Özgür Özel tarafının imzalar işleme konulmazsa olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Bilim Merkezleri Yaz Akademisi, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 13 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında 3 dönem halinde gerçekleştirilecek. 42 bilim merkezinde temel bilimler ve teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimler sunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanı yaz boyunca sürecek dedi. Öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti. Başvurular 4 Temmuz'a kadar alınacak. Etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru süreçlerine TÜBİTAK'ın internet sitesinden ulaşılabilecek. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka uygulaması Bilge, genel kullanıma açılmak için gün sayıyor. Türkçe odaklı geliştirilen yapay zeka modeli kamu hizmetlerinden sağlığa, finanstan eğitime kadar birçok alanda kullanılacak. Ulusal verilerin Türkiye'de işlenmesini sağlayacak Bilge'nin yapay zekada dijital egemenlik hedefine önemli katkı sunması bekleniyor. Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yılın ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı. 5G ihalesi bedellerinin de dahil edilmesiyle yatırım 263 milyar liraya çıktı. Geniş band internet abone sayısı 99 milyon 500 bine, fiber altyapı uzunluğu ise %12,8 artışla 697 bin kilometreye yükseldi. İlk çeyrek verilerine göre elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1300 arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaz döneminde hızlı trene talebin arttığını açıkladı. Ankara-Sivas hattında ek sefer düzenlenecek. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri karşılıklı ek sefer yapılacak. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı hizmete alındığı 26 Nisan 2023 tarihinden bu yana 2 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yıl sonu hedefine ulaşılacağını söyledi. Ankara Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Bolat, ihracatta yarı yıl karnesi iyi gelecek dedi. Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemini devreye alacak. Alıcı ve satıcı belirlenmiş bankalarda hesap açacak, taşınmaz bedeli bu hesaplarda bloke edilecek. Alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan ve tapu dairesi onayı olmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Böylece taşınmaz mülkiyetiyle satış bedeli eş zamanlı el değiştirmiş olacak. Satışta olumsuz bir durum yaşanırsa, para güvenli şekilde hesapta kalacak ve taraflara iade edilecek. Yeni düzenleme ile alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalması önlenecek. Ayrıca kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ten bu yana hayata geçirilen desteklerle küçükbaş hayvan varlığının %11 arttığını açıkladı. Üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir dedi. Yumaklı, kırsalda bereket küçükbaşa destek projesi kapsamında 160 bin hayvanı üreticilere teslim ettiklerini kaydetti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Memişoğlu, sağlık

0: da yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliği günlerinde konuştu.
1: Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Mikrodalga meme kanseri tarama ve teşhis sisteminde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. İlk üretilen cihazları KETEM'lerde kullanmaya başlayacağız. Dünyada yalnızca 3 ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesinin piyasadaki en gelişmiş özelliklere sahip olanını tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik.
0: Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenlemeyle yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasaklanacak. Özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. Kanun taslağının önümüzdeki haftalarda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden arttı. Karşılıklı saldırıların ardından taraflardan farklı açıklamalar geldi. İran Teknik Çalışma Grubu'nun bu hafta görüşmesi beklenmiyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini, görüşmenin yarın Doha'da olacağını söyledi. Müzakere tarihine ilişkin tartışma, ABD'nin İran'a saldırısının ardından başladı. ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentine ve Keşm Adası'na saldırdı. Gerekçe olarak Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gösterdi. Tahran yönetimi de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini vurdu. Hürmüz Boğazı'nın kullanımına ilişkin İran ve Umman heyetleri de Muskat'ta görüştü. Tahran yönetimi, Umman'la Boğaz'da geçişlerden hizmet bedelinin alınacağı ortak bir mekanizma kurmak istiyor. Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırmayı sürdürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Yaklaşık 3 yıldır saldırı altındaki Gazze'de yaklaşık 8500 cenaze enkaz altında. Yakınlarını kaybedenlerin cenazeleri çıkarma çabaları ise ekipman yetersizliği nedeniyle aylar alabiliyor. Avrupa kavurucu sıcakların etkisi altında. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da yüksek sıcaklıklara bağlı olarak 1300'ün üzerinde ölüm kaydedildiğini açıkladı. En ağır tablolardan biri Fransa'da. Sıcaktan korunmak isteyenler pencerelerini alüminyum folyo ile kapladı. Klima ve ventilatör stokları da tükenme noktasına geldi. 41,7 santigrat derece ile en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı Almanya ile İtalya'da sokaklara su püskürten sistemler kuruldu. Polonya'da da 40,5 derece ile 105 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı. İngiltere'de de aşırı sıcak nedeniyle bazı müzeler ve okullar tedbir amacıyla kapatıldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Yunanistan'da sıcak hava dalgasının etkisiyle bir günde 44 orman yangını çıktı. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i soykırım şebekesi olarak niteledi ve bölgedeki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas'la yarın Ankara'da görüşecek. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanacak. TÜBİTAK, bilime meraklı öğrencileri tatilde bir araya getirecek. Ankara-Sivas hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri karşılıklı ek seferler düzenlenecek. Avrupa'da yüksek sıcaklıkların yol açtığı can kaybı 1300'ü geçti. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Program şöyle. Saat 20 Japonya-Brezilya, 23.30 Almanya-Paraguay, 04 Hollanda Fas tüm karşılaşmalar TRT1'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Vedat Muriç'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalisinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır denildi. Kosovalı golcünün yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Lansmana katılan Başkan Serdal Adalı, taraftarlarımızın yeni sezon formalarına hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam dedi.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bilecik, Uşak, Düzce, Rize, Bingöl ve Iğdır 18, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Adana, Osmaniye ve Hatay 23, İzmir ve Antalya 25, Gümüşhane ve Erzurum 9 ve Ardahan 6 derece.
2: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale-Derice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10-11. Kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekeci yolunun 50-52. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekeci istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar. Soralım bakalım.
7: Açık havada oyun oynamak çocukların ruhsal ve zihinsel sağlığını nasıl etkiler? Doğa ve orman eğitmeni Eda Çizioğlu'na sorduk.
8: Düzenli olarak ormanda ya da açık havada serbest oyun oynama şansına sahip olan çocuklar, hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri erken çocukluk döneminde kazanmaya başlıyorlar. Değişen hava koşullarına uyum sağlamaları, sıcak, soğuk ya da yağışlı günlerde günü sürdürmeye devam etmek çocukların hem fiziksel hem de ruhsal olarak dayanıklılıklarını arttırıyor. Sınırların muğlak olduğu bir alanda koşarken, tırmanırken, taşlı bir alandan geçerken risk analizi yapmaları ve buna göre karar vermeleri gerekiyor. Defalarca aynı ağaca tırmanarak o ağacın hangi dalına basarlarsa daha güvenli olacağını öğreniyor, stratejik düşünme becerileri gelişiyor. Henüz yeni tırmanmaya başlayan arkadaşlarına yardım ederken işbirliği yapıyor, örnek oluyor, empati becerilerini arttırıyorlar. Oyuncakların olmadığı, çatısız ve duvarsız bir ortamda serbest oyun esnasında yaratıcılıkları ve hayal güçlerini kullanmaları gerekiyor. Sosyal bağlar geliştiriyorlar. Neşeli ve canlı oluyorlar. Kurallarını kendilerinin koyduğu, sınırlarının kendileri tarafından belirlendiği bu oyunlar esnasında yetişkin hayatının bir provasını da yapmış oluyorlar. Sorun çıktığında çözmeleri gerekiyor. Karşılarındakini dinliyorlar, müzakere ediyorlar, oyuna ikna etmeleri, orman ve açık havanın sunduğu zenginlikleri keşfetmeleri ve bunu oyunlarına dahil etmeleri gerekiyor. Ormanda anlaşmazlıklar daha kısa sürüyor. Çünkü herkes için yeterince alan var. Yalnız kalmak ya da bir grubun parçası olmak istediğinizde, koşmak ya da durmak istediğinizde seçim yapabiliyorsunuz. Ağaçların altında açık havada olmak, rüzgarı, güneşi, yaprakların, kuşların, doğanın sesini duymak çocuklara dinginlik veriyor. Bu dinginlik konsantrasyon ve odaklanma becerilerini arttırıyor. Bu beceriler günümüz insanının giderek kaybetmeye başladığı hayati beceriler. Oyun yoluyla öğrenme fırsatı bulduğumuzda beynimiz daha esnek, daha yaratıcı. Oyun oynarken öğrenmeyi öğreniyorsunuz. Bilginin sürekli değiştiği bir dünyada en önemli beceri öğrenebilmek. Uyum sağlayabilen, bağlamı değerlendirebilen, eleştirel düşünebilen çocuklar büyütmek istiyorsak, oyun kurma, sürdürme ve odaklanma becerilerini onlardan almamalıyız. Ormanda olmak da bunun için ideal bir ortam sunuyor.
9: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Haftanın ilk spor servisi 29 Haziran 2026 Pazartesi bugün programı Kemal Çat hazırlıyor sizler için. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofonda her pazartesi olduğu gibi ben Kerem Demircioğlu yok. Geçtiğimiz pazartesi yoktum, tatildeydim. Biraz güç topladım, geldim ama Dünya Kupası'nı tatilde de olsak elbette takip ettik. Fakat maalesef Dünya Kupası hiç de umduğumuz gibi olmadı. Kurallar çekildiğinde grubumuzun çok şanslı bir grup olduğunu, bu gruptan rahat birinci çıkacağımızı konuşuyorduk. Bundan daha iyi kura yani olmaz diyorduk ama işte evdeki hesap pek çarşıya uymadı. Biz bugün tamamıyla Dünya Kupası'nı konuşacağız. Belki programın sonlarına doğru transfer haberlerinde konuşuruz ama Dünya Kupası'nda milli takımımızı baştan sona yerinde Amerika'da, Arizona'da ve tüm maçlarda takip eden ve sizin de yakından tanıdığınız spor genel yayın yönetmeni sevgili Emre Tanrıver telefon hattında da değil stüdyomuzda. Sevgili Emre hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Direkt yerindeyim bu sefer. Ayağımızın tozuyla.
1: Özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten daha hani jet lag denen bir uzun uçuşlardan sonra yaşanan bir durumu daha henüz atlatmadan bizi kırmadığın geldiğin için stüdyomuza çok çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için sağ olun.
1: Estağfurullah. Şimdi Emre Tanrıver seninle elbette hem sportif açıdan hem de sen az önce söylediğim gibi her dakika takip ettin, orayı analiz ettin. Belki hani bilinmeyen yönleriyle de anlatacaksın bize milli takım kampını, Arizona'yı. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi yanlış bir şey söylersem lütfen düzelt beni. Çok böyle eleştiriler oldu işte atıyorum kafadan şimdi ülke ismi vermeyeyim. İşte Zambiya'nın katıldığı turnuvaya bile Türkiye şöyle playoff'tan gidiyor. Uganda'nın katıldığı bilmem neye bile şöyle gidiyor. İşte Moritanya'nın hakemi geliyor da Türk hakemi gelmiyor. Şimdi bunun tamam bir haklılık payı olabilir ama bazı statü değişiklikleri oldu. Örneğin bu Dünya Kupası benim bildiğim kadarıyla en fazla takımla oynanan Dünya Kupası. Yani Avrupa'nın kotası değişmedi ama
2: Avrupa'dan sadece artı 3 takım artı eklendi. 3, diğer kıtalardan
1: Afrika,
2: daha fazla takım
1: Asya,
2: eklendi. Evet,
1: Avustralya. Evet. Bunlar yani hani adı sana duyulmadık fazla ülkelerin de tabii katılımını sağladı. Hakem durumu da aynı şekilde. Her benim bildiğim kadarıyla her kıtanın bir kontenjanı var zaten. Değil mi? Avrupa'nın 12 mi bilmiyorum.
2: Sayıları tam olarak ben de bilmiyorum Avrupa'da. Ama şöyle hakem konusunda açıkçası eksik kaldık. Yani o eleştirilere katılıyorum ama diğer işte Afrika takımlarının işte Cezayir katılıyor bilmem Yeşilburnu Adaları katılıyor. Evet. Onlar normal çünkü onların kontenjanı daha çok arttı ama Avrupa'dan sadece artı 3 kontenjan geldi. Biz bu artı 3 olmasa da bence katılabilirdik zaten zorlu bir gruptan çıktık çünkü İspanya'nın arkasından çıktık. Playoff'larda da bence zorlu takımlarla oynadık. O eleştirilere katılmıyorum ama Dünya Kupası boyunca yapılan çoğu eleştiri belki de saha dışındaki eleştirileri bir kenara bırakıyorum. Saha içindeki eleştiriler az bile kaldı denilebilir yani.
1: Onları konuşacağız. Son olarak hakemlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu kıyaslama yanlış. İşte Moritanya'nın hakemi katıldı ama şimdi biz Avrupa hakemleriyle yarışıyoruz.
2: Doğru.
1: Yani biz Alman hakemle, İngiliz hakemle, Hollandalı hakemle yarışıyoruz. Biz Moritanya'nın hakemle yarışmıyoruz. Ugandalı, Güney Koreli hakemle yarışmıyoruz. Kontenjanımız Avrupa'dan
2: kesinlikle
1: geliyor.
2: Kesinlikle. Klasmanlar farklı.
1: Yani Afrika'daki hakem bizim kötü bir hakemimizden daha da kötü olabilir ama Afrika'nın kontenjanı olduğu için gidiyor. Ki pek de kötü değiller aslında.
2: Kötü değillerdi. Özellikle bizim ikinci maçta Paraguay maçında hakem
1: müthiş,
2: çok beğenildi.
1: El
2: Salvador'luydu galiba. Çok beğenildi.
1: O zaten ikon oldu. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada ikon oldu.
2: Ben stadyumda izlerken de hakem çok dikkatimi çekti yani. Özellikle jest ve mimikleri, oyuncularla olan diyaloğu. Böyle hani küçük enişte derler ya biraz oyuncağın üstüne gidiyor sert konuşuyor vesaire ama sahada otorite kurdu yani o güzeldi. Ve kuralları uygulaması

0: oynamalarını çok sevdim. Ya çok FIFA'da güzel, yeni kurallar gördük Dünya Kupası'nda. Evet, evet, i̇şte evet. Kaleci vakit geçirirse rakip takım korner kazanıyor.
1: Evet.
0: Oyuncu bizim yerden kalkmazsa verdi. Evet, oyuncu yerden kalkmaz ve dışarı çıkarsa sakatlandığında bir dakika dışarıda evet. kalıyor vesaire.
1: Hatta dışında iki kere bize evet. verdi.
0: Bunlar benim hoşuma gitti yani.
1: İşte ağzını kapattı.
0: Direkt kırmızı kart gördü mesela.
1: Direkt kırmızı kart gördü. Ayrıca mesela Paraguaylı itiraz etmek için üzerine böyle elini evet. çevirip şöyle bir kılıç evet, çeker evet. gibi kartına doğru hemen durdu. Bir de şunu hatırlıyorum. Kaleci vakit geçirirken Paraguay'ın kaleci sakatlandığında da yere böyle kalk kalk dedi, kalk kalk dedi.
0: İnanmadı ona.
1: İnanmadı,
0: evet.
1: kalk dedi, o da kalktı.
0: Kesinlikle bizim ligimize lazım bir hakem.
1: Bize lazım evet. bir hakem.
0: Topun çünkü oyunda kaldığı süre çok az olunca bizim ülkemizde böyle hakemleri gördükçe hayran kalmamak elde değil yani.
1: Bu arada hakem demişken tabii Amerika'ya alınmayan
0: evet.
1: bir hakem var. Fakat Allah'tan UEFA onu onurlandırdı ve UEFA
0: Süper Kupa'ya
1: Süper
0: çağırdı.
1: Kupa finalini...
0: Amerika'da aslında Türkiye milli takım haricinde birçok takım sıkıntı yaşadı. Yani Özbekistan mesela köpeklerle falan arandı böyle havalimanlarında. İşte ABD'ye alınmayan hakem. Irak Amerika'da maç yapıyor ama Amerika'ya maçtan bir gün önce ancak gelebiliyor. İki gün önce gelinmesine izin vermiyor vesaire. Hani çok baskıdan bahsedildi Türkiye milli takımıyla ilgili ama aslında baskıyı bence diğer takımlar gördü. Onlar yaşadı ve... Bize göre sanki daha iyilerdi yine de yani. En azından belki çok beklentiler yoktu o takımlarla ilgili ama biz beklentilerin çok karşısına kaldık. Yani asıl baskı altında olan onlardı. Biz Arizona'daki kamp ortamı haricinde ve mesafeler haricinde bir baskımız yoktu yani aslında üstümüzde.
1: Şimdi sen de bahsettin işte Özbekistan'ın bazı Afrika ülkelerinin köpeklerle aramalar evet. didik didik edilmeleri. Çok tabii sansasyonel bir şekilde yayıldığı için daha sonra birkaç gün sonra... hani umulmadık ülkeler de mesela Almanya'da aranmaya başladı. Hı hı. Yani Alman futbol işi i̇şte, Belçika'da zannediyorum evet. Amerika tepkileri üzerine çekmemek için
0: herkese yapıyoruz. Bunu ya,
1: herkese
0: evet,
1: eşit
0: evet.
1: davranıyoruz hı hı. gibi bir imaj yarattı.
0: Ama öyle başlamadı yani aslında.
1: Öyle başlamadı.
0: Evet. Orada biraz niyetlerini belli ediyor aslında yani. Amerika bence ya Amerika, Kanada, Meksika evet birbirlerine yakın ülkeler olabilir ama çok büyük bir coğrafya orası. Ne kadar yakın olursa olsun çok büyük bir coğrafya ve bence ulaşım açısından birçok takım zorluk yaşadı. Türkiye'de büyük zorluk yaşadı kamp bölgesi sebebiyle. Hı hı. Bence yanlış bir seçimdi Amerika, Kanada, Meksika. Zaten herhalde çok tartışılmıştı burası seçildiği zaman. Başka şeyler konuşulmuştu yani futbol dışı şeyler, siyaset sebebiyle biraz Amerika'ya verildi gibisinden. Buna hak veriyorum. Çünkü... Çok uygun, böyle bir turnuva düzenlemeye çok uygun bir coğrafya değil bence.
1: Evet.
0: Biz de mesleki olarak zorluklar yaşadık zaten orada. Takımlar değişiyor. Şimdi 2030'da İspanya, Portekiz, Fas bence çok daha iyi olacaktır. Birbirine daha yakın çünkü daha küçük
1: tabii,
0: bir coğrafya.
1: Tabii.
0: Daha kapalı bir coğrafya. Hı-hı. Çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ben Hı-hı. 2022'ye gitmemiştim Dünya Kupası'na ama televizyonu izlerken bile daha çok zevk almıştım. 2026 öyle değildi. Belki biraz bizim milli takımımızın performansı da böyle düşünmemizde etkili olabilir
1: oldu,
0: tabii ki.
1: Etkilemiş evet. oldu. Kesinlikle öyle. Şimdi aklıma ne geldi size soracağım. Belki hani
0: tabii.
1: sıralama olmayacak ama. Milli takım önce Miami ile başladı Amerika'ya.
0: Evet, hazırlık maçı.
1: Orada bir hazırlık maçı oynadı. Daha sonra Arizona'ya geçti. Milli takımın başarılı olamamasından sonra Arizona kampı çok eleştirildi. Hı-hı. İşte niçin burası seçildi? Oyuncuları çok kötü etkiledi. Sıcak, yol uzun ki bir istatistik de yapılmıştı zannediyorum TRT Spor'da. Her takımın bu grup maçlarının 3 maça
0: kadar mesafe
1: ne kadar mesafe gidip
0: evet.
1: geldiği. Hani biz çok mesafe evet, gidenler evet. arasındaydık.
0: Paraguay bile Paraguay, ev sahibi Amerika'dan evet. daha az mesafe kat etti.
1: Evet
0: yani.
1: Çok ilginç.
0: Bizim maçımıza 15 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla
1: evet,
0: falan
1: evet,
0: geldiler.
1: Evet. Bizim öyle bir şansımız olmadı. Çok uzaklara Hı-hı. gittik hep. Sonuçta o zaman biz Miami'den başlayalım. Miami bizi biraz yordu mu hazırlık maçı yoksa aslında normal mi? Yani herkes böyle değişik şehirlerde hazırlık maçları başladı mı Amerika'ya?
0: Şöyle Miami'ye 1 Haziran'a gitti milli takımımız ve Amerika'daki ilk maçımız Amerika saatine göre ayın 13'ündeydi. Yani Amerika'ya gidiş ve ilk maç arasında 12 günlük fark var. Şimdi
1: hı hı. Peki Miami ile Arizona arasında böyle hani bir...
0: Zannediyorum uçakla 4 saat falan diye zannediyorum ama emin değilim ben Miami'ye gitmemiştim çünkü.
1: Hı hı.
0: Ama şimdi bu 11-12 günlük fark bence birçok şeye alışmak için ideal bir süre. Şimdi ben biz Seattle'a gittik buradan giderken. Seattle'dan Vancouver'a geçtik. Seattle 12 saatti. Şimdi ben bile hani ilk defa bu kadar uzun bir yolculuk yaptım. Amerika kıtasına ilk kez gittim. Jet lag yaşamadım yani o kadar. Ve 1-2 gün içinde uyum sağladım. Hani uyku açısından zaten bir problemim olmadı. Onun dışında 1-2 gün içinde uyum sağladım. Şimdi milli takımın ve oyuncuların 11-12 gün boyunca uyum sağlayamaması, Arizona her ne kadar çok sıcak bir bölge olursa olsun, bana çok gerçekçi gelmiyor. Biraz bahane gibi geliyor açıkçası yani. 11-12 günde alışırsın. Yani insan, Türkiye'de zaten biz her şeye alışıyoruz normalde. Birçok etkene alışkın olmamız lazım. 11-12 günde alışamamak biraz zor bence ya. Ben bu şeyi kabul etmiyorum yani.
1: Bu mazereti
0: kabul etmiyorum. 11-12 günde çok rahat uyku düzeniniz de yerine gelirdi. İşte hava sıcaklığı arasındaki farka da alışırdınız. Birçok şeye alışabilirdiniz. Yani iklime de alışırdınız vesaire. Bence ideal bir süreydi. Evet, daha erken gidilebilir miydi? Gidilebilirdi. Ama ben geç gidildiği tarafında da değilim açıkçası yani.
1: Peki bir de yine Arizona ile ilgili şöyle bir eleştiri yapılıyor milli takım elendikten sonra. Aslında federasyon bu kampın yerini değiştirebilirdi, elindeydi. Fakat çok özen göstermedi. Onun için kötü şartlarda takım kaldı. Çok uzun yolculuklar yaptı, sıcakta kaldı gibi eleştiriler var. Sen nasıl yaklaşıyorsun?
0: UEFA'nın şöyle bir görüşü vardı bununla ilgili. Yani milli takıma sunduğu bir alternatif vardı daha doğrusu. Kamp bölgenizi değiştirebilirsiniz ama her şey size dahil olacak. İşte oradaki güvenlik masrafları, işte otel masrafları, tesis masrafları vesaire. Her şey federasyonun ödemesi gerekiyor, her şey, maddi masrafları. Federasyon bunu ya göze almadı ya da alternatif bir kamp arayışı içine girmedi. Çünkü ben kamp bölgesi belli olduğunda federasyonla iletişime geçmiştim. Gidip kamp bölgesini göreceğiz, inceleyeceğiz demişler Arizona Mesa için. Daha sonrasında kampa gitmeden önce gittiler, gördüler mi orayı, bir teftiş yaptılar mı bilmiyorum. Ama Montella da son maçtan sonra itiraf etti. Öncesinde çok saklıyordu açıkçası. Hani alışırız, sıkıntı yok diyordu ama son maçtan sonra, ABD maçından sonra ideal şartlarda kamp yapmadık dedi. Bu da bir itiraftı açıkçası. Evet, ideal şartlarda yapılmadı kamp. Biz akşam 19'da oluyordu antrenman Amerika saatine göre. Yani 40 derece sıcaklık oluyordu. Biz bile durduğumuz yerde terliyorduk orada. Futbolcuların orada antrenman yapması zor. Daha sonra Arizona 40 derece maça gidiyordu. Maç yaptığı şehir 20-25 derece yani. Evet. Sıcaklık farkı da çok fazla. İklim farkı çok fazla. Uyum sağlamak gerçekten çok zordu. Ama her şeye rağmen yine gruptan çıkamama, yani gruptan sonuncu olmamız evet önemli bir etken ama tek başına yeterli bir sebep değil. Ya, Montella elinden gelen her şeyi yapsaydı, yaptım diyor. Ben yaptığına inanmıyorum. Montella elinden gelen her şeyi yapsaydı biz bu gruptan güle oynaya çıkardık.
1: Ki zaten hani kendini doğruluyor son oynadığımız maç. Şartlar bu kadar kötüyse grubun lideri Amerika'yı da yenemememiz lazımdı o zaman. Bak, yenebildiğimize göre demek ilk iki maçta başka etkenler olmuş. Onu da konuşacağız.
0: Evet.
1: Program boyunca senindeyiz. O iki maçı da konuşacağız. Peki sen az önce Seattle'dan Vancouver'a gittin.
0: Evet.
1: Sen Arizona'ya uğramadan direkt ilk maça
0: doğru. İlk maç için biz direkt Seattle'dan Vancouver'a geçtik. İlk maçtan sonra Arizona'ya, kamp bölgesine geçtik. Planlamamızı o şekilde yapmıştık. Ama şey yani, ya Seattle'dan Arizona'ya geçtiğimiz anda biz bile uçaktan
1: hissettiniz değil mi?
0: Tabii. Ya havalimanından çıktık. Havalimanı serin. Havalimanı kapısından çıktık. Bu ne ya dedim böyle kendime. İlk defa öyle bir şey gördüm ben yani. Sıcak sıcak rüzgar esiyor böyle yüzümüze doğru ve akşam 20-21 gibi falan indik biz. Sıcak sıcak rüzgar esiyordu. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Hani Türkiye'de de çok sıcak iklimlere gittim. Akdeniz olsun ya da Güneydoğu Anadolu olsun, Gaziantep, Antalya vesaire falan. Oralara çok sıcak bölgeler ezdim ama Arizona bambaşka bir yer yani. Gerçekten çöl iklimi vardı orada. Ve orada zorlanmak çok normal.
1: Senin anlattığın bir şey benim çocukluğumdan bir şeyi çağrıştırdı. Böyle 12-13 yaşındayım. Datça'dan Marmaris'e, Marmaris'ten Datça'ya gideceğim. Otobüsle, eski tip otobüsler tabii yani, benim çocukluğum kaç sene evvel yani. Sen 30'da ben 40'lıyım, başkası 50'desin. Neyse. Otobüsler eski otobüsler. Yol sıcak. Ben de otobüsteyim, şıpır şıpır terliyorum, nasıl sıcak. Ve içimden işte hani çocuk nasıl böyle hani söverse, bir çocuk sövmesiyle şoförü sövüyorum. Ya niye bu amca diyorum klimaları açmıyor, ne kadar sıcak bu ya, bozuk mu klima, çalışmıyor mu falan filan. Neyse, geldim Marmaris'e, otogara geldi, kapıları açtı, otomatik kapıları. Açar açmaz dışarıdan bir sıcak rüzgar, meğer klimalar çalışıyormuş içeride.
0: Yetmiyormuş ama.
1: Yetmiyormuş meğer. Dışarı çıktım, iki kat sıcak. Sen şimdi havaalanından çıktım dedin, evet. Öyle onu hatırladım.
0: Cidden biz Arizona'ya iner inmez o sıcaklık farkını çok net hissettik. Biz de

0: antrenman günleri antrenman saatine kadar evden çıkmıyorduk zaten. Biz Arizona'da evde kaldık ekip olarak. Mecburduk zaten buna. Çünkü otelde kalanlar da memnun değillermiş yani otel şartlarından. O sıcaklık yetmiyormuş yani otelde kalmaya. Çok kendilerini serin tutamıyorlarmış otelde. Ama biz büyük bir ekiptik zaten. 6 kişi gittik oraya, evde kaldık. Antrenmana gidene kadar evden çıkmıyorduk. Serin serin evde işimizi hallediyorduk. Ama antrenmana giderken işte yolda terlemeye başlıyorduk zaten. Ve futbolcuların da açıkçası zorlandığını yüz ifadelerinden, jest ve mimiklerinden görüyorduk tesiste.
1: Peki bir şeyi soracağım. Demin de soracaktım da araya girmek istemedim. 7'de antrenmanı yaptı ya takımımız. Ya 40 derece sıcak. Ya niye mesela 9'da yapmıyordu, 7'de
0: Bunu
1: yapıyordu
0: biz de
1: yani?
0: sorguları kendi
1: Ya
0: aramızda.
1: niye
0: Yani
1: seçim oldu?
0: 9'da antrenman yap, antrenmandan sonra oyuncular duş alsın, uyusunlar. Bunun bilmiyorum, spordan sonra direkt duş alıp yatmanın sağlığa bir etkisi var mı bunu bilmiyorum. Daha
1: Yani
0: önce böyle bir şey
1: acaba böyle bir
0: duymadım ben
1: rutin mi var?
0: ama.
1: Hani antrenman sonra yemek, sindirme falan öyle bir şeyler mi var? Bilemedim ben
0: Bilemiyorum
1: de.
0: hani bu işin uzmanı olmadığım için ama bunu bize kendi aramızda konuştuk. 9'da yap, 10'da yap
1: Evet. Madem
0: antrenmanı.
1: 40
0: Sonuçta
1: derece
0: orası
1: sıcak
0: büyük bir
1: var.
0: tesis. Işıklandırma da var. Hiçbir sıkıntı yok.
1: Evet.
0: Ya antrenmanı yap. Oyuncular yorgun yorgun işte rahat bir duş alıp uyusunlar o yorgunlukla.
1: Evet.
0: Böyle yapılabilirdi. Ama bu tercih edilmedi. Yine
1: Hatta bak hatırladım. İlk antrenmanı Arizona'daki bizim ekipten Fatih Doğan'la İbrahim Kırkayan canlı yayını seyrediyordum. Tam o sırada 6'daydı. Saat 18'deydi. Son anda İbrahim Kırkayak geldi Fatih Doğan'a bir şeyi gösterdi. Ha dedi, şu anda dedi milli takımdan haber geldi. 18'deki antrenmanımız 19 ertelendi. Ya demek ertelenebiliyormuş.
0: Ertelenebilir tabii ki. Sonuçta orada teknik heyetin elinde. Ya yani FIFA bu konuda sana bir şey yapmıyor. Zorluk çıkarmıyor ya da belli bir saat koymuyor sana. Teknik heyetin elinde olan bir şeydi ama bunu tercih etmediler. Bence tercih edilebilirdi. Bu da önemli bir etken oldu yani. Çünkü 19'da bile hava sıcaklığı 40 derece. En azından bir saat ya da 2 saat daha geç yapılsaydı daha düşük bir sıcaklıkta antrenman yapılırdı ve o yorgunlukla güzel bir duş ve güzel bir uyku çekebilirdi
1: Basın
0: futbolcular.
1: mensuplarına da gündüz hani görev yapmamaları, çok sokaklara çıkmamaları falan tavsiye edilmiş herhalde, değil
0: Evet,
1: mi?
0: edildi o da. Özellikle teknik heyet tarafı. Ben gitmeden de zaten hem bizden önce giden gazeteci meslektaşlarımla konuştum. Onlar da antrenmana kadar dışarıda değillerdi. Ya otelden ya da evden çalışıyorlardı. Bize de o tavsiye edilmişti. Biz de o tavsiyelere uymak zorunda kaldık zaten mecburiyetten. Yani tavsiye edilmeseydi bile dışarıda bir şey yapılacak değildi. Zaten Arizona yazın özellikle Mesa ve bizim kaldığımız Scottsdale şehirleri yaz için çok sakin şehirler. Genelde kışın orası daha etkin, daha kalabalık oluyormuş. Dışarıda da yapılacak bir şey yok zaten açıkçası. Hani bomboş bir şehir diyebilirim. Aslında böyle kafa dinlemek için ideal bir yer. Biz o açıdan beğendik. Ben özellikle İstanbul'dan sonra benim gittiğim şehirlerde ben çok rahat ediyorum. Çünkü İstanbul'daki o kaos beni çok yoruyor. Ama Arizona'ya gittim ben. İşte Los Angeles'a gittik. Santa Clara'ya, San Francisco'ya gittik. Benim en beğendiğim bölge yine Arizona bölgesi oldu sıcaklığa rağmen. Çünkü dinlenmeye ve rahat çalışmaya en müsait bölge orasıydı aslında. Büyük bir bölge. Çok fazla dışarıda etkinlik yok. Yaz olduğu için çok fazla insan yok. Sakin bir şekilde işimizi halledebiliyorduk. Ama diğer şehirler öyle değildi.
1: Sen oradayken rekor sıcaklık kaç gördün mesela?
0: Ben
1: 50 falan oldu mu?
0: ya açıkçası antrenman saatlerinde sıcaklığı kontrol etmedim. Ama antrenmanda 40'ı gördüm ben antrenmanda. Yani akşam 19-19.30 arasında 40 derece sıcaklığı
1: O
0: gördüm.
1: zaman 45 falan
0: Ya
1: oluyordu
0: muhtemelen
1: herhalde.
0: öğlen saatlerinde hissedilenle birlikte
1: Tabii.
0: 50'yi bulduğu
1: Belki
0: olmuştur
1: de.
0: yani.
1: Müthiş müthiş. Peki şimdi o zaman yavaş yavaş hani grup maçlarına geçelim. İlk maçımız neredeydi?
0: Vancouver'da
1: Vancouver'daydı.
0: evet,
1: Sen
0: Kanada'da.
1: zaten direkt oraya gitmiştin. Yaklaşık hava sıcaklık farkı 20 derece gibi bir
0: Evet
1: şey.
0: doğru.
1: Peki kaç gün önce gitti milli takım maçtan önce
0: Maçtan 2 gün
1: oraya?
0: önce gitti.
1: 2 gün
0: Her
1: önce
0: maça 2
1: gitti.
0: gün önce gitti milli takım. İşte ilk gün yani maçtan 2 gün önce orada bir antrenman yapıldı. Sonraki gün basın toplantıları yapıldı ve biz ertesi günde maç oynandı.
1: Peki maçtan önce sen tecrübeli bir muhabirsin, gazetecisin, yayıncısın, radyocu, televizyoncu vesaire komple. Milli takımda bir şeyler hissettin mi? Yani hani kötü bir sonuçla karşılaşacağımız konusunda böyle bir sezgin oldu mu? Bir şeyler oldu mu? Çünkü hani programın başında bahsettim ya, gruplar belli olduğunda oh güle oynaya çıkarız deniliyordu.
0: Ben onu sezgi olarak söylemeyeyim. Kamptan önceki yayınlarımda buraya bağlantılarımda da söylüyordum. Montella'nın inadından korkuyordum ben. Ben Montella'nın oyun planına saygı duyuyorum. Oyuncu tercihlerine saygı duyuyorum. Çünkü Euro 2024'ten sonra artık ezbere bir sistem geliştirdi ve bu sistemle sonuçta bu noktaya kadar bizi getirdi Montella ve ekibi, oyun ve oyuncu grubu. Saygı duyuyordum fakat endişe ettiğim nokta şuydu. İşler kötü gittiğinde Montella B planından ya hiç geçmiyor ya da çok geç geçiyor. İş işten geçtikten sonra geçiyor. Benim tek endişe ettiğim nokta buydu. Yayınlarda da sürekli bunu söylüyordum kamptan önce. İşte Avustralya ve Paraguay bizim seviyemizde değil ama çok iyi kapanıyorlar. Biz bu kilidi erken açamazsak zorlanırız. Montella'nın bu noktada güçlü bir B planına ihtiyacı var. Buna erken geçmesi lazım, hızlı refleks göstermesi lazım bu dakikalarda şeklinde söylüyordum. Korktuğumuz başımıza, hatta yani aklımıza gelmeyen başımıza geldi diyebilirim yani bu iki maç için. Montella inadından vazgeçmedi. Ben halbuki Euro 2024'ten sonra biraz ders almıştır diye düşünüyorum. Orada da Portekiz maçında benzer şeyleri yapmıştı çünkü sürekli aynı planla devam etti ve farklı bir mağlubiyet almıştı Portekiz karşısında. Orada da hatta basın toplantısından sonra sormuştu, niye sürekli aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyorsunuz diye. Bu turnuvada da aynısını gördük. Yani aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekledi. İlk maçta Kerem Aktürkoğlu'na 85 dakika sabretmesi, ki burada ben Kerem'i kesinlikle suçlamıyorum. Montella ona o eziyeti çektirdi bence. Yani o güçlü Avustralya savunmacıları arasında Kerem Aktürkoğlu ezildi. 85 dakika boyunca sabretti, sistemi değiştirmedi. Sonucunda kaybettik. Ders almamış, Paraguay karşısında yine aynı sistemle çıktı. Çünkü yani milli takımda sistem değişikliği için en uçtaki oyuncunun değişmesi lazım. Başka oyuncuları değiştirmenin bir faydası olmuyor. Sistemi değiştireceksen en uçtaki oyuncuyu değiştireceksin. Artık orada pivot bir santrofora ihtiyacın olduğunda onu koyacaksın. Ki elindeki tek santrofor Deniz'di. Bu da bence hataydı. Yine turnuvadan önceki bağlantılarda dile getirmiştim. Keşke bir Bertu oraya eklenebilseydi geniş kadroya. Keşke bir Semih Kılıçsoy eklenebilseydi. Ama bunları tercih etmedi Montella. Güçlü bir B planı yoktu ve elindeki hali hazırdaki B planını da çok geç devreye soktu iki maçta da. Bu da bizim elenmemize sebep oldu açıkçası. Benim hissiyat olarak değil sadece endişem Montella'nın çok inat etmesiydi. Çok inat etti ve bu inadı bize pahalıya mal oldu diyebilirim yani.
1: Peki hani hissiyat derken takımda gördüğü moral falan nasıldı? Yani moral motivasyon iyi miydi?
0: İlk maçtan sonraki antrenmanlarda yani ilk maçı kaybetti. Daha sonra biz ilk maçtan sonra çünkü Arizona kampına bir sene gittik. Antrenmanlardaki moralleri tabii ki iyi değildi ilk maçı kaybettikten sonra.
1: Evet. İlk maç öncesi peki bir şey hissettin mi takımda?
0: İlk maç öncesi çok bir şey hissetmedim. Çünkü biz orada bir antrenman izleyebildik sadece. Orada durumlar normaldi yani. Yani her zamanki milli takım
1: her
0: gibiydi.
1: Milli takım.
0: Ama ilk maçtan sonra moralleri çok bozulmuştu. Çünkü kimsenin beklemediği bir skordu. Onlar da beklemiyordu. Fakat ikinci maça doğru artık son 1-2 günde ben çok daha özgüvenli görmüştüm. Hem basın toplantısında işte Uğurcan Çakır, Samet Akaydın. Sonraki basın toplantısında İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan. Çok daha morallilerdi. Onların o morali ve motive olması bizi de hani tamam artık biz Paraguay'ı yeneriz kıvamına getirmişti. Ben çok güveniyordum. Ama sahada yine büyük hayal kırıklığını yaşadık yani.
1: Paraguay maçına da geleceğiz. Deniz Gül'le ilgili bir şey soracağım. Çok ben Deniz Gül'ü takip ettim söylenemez. Porto'da sık
0: çok fazla süre alan bir futbolcu değil.
1: Değil mi? Yok, 11'de falan
0: evet,
1: değil
0: yok,
1: yani.
0: Yok, çok fazla süre alan bir futbolcu değil.
1: Son 5-10 dakika mı giriyor?
0: Genelde o civarda giriyor. Şöyle milli takımda da aslında ilk 11 kalitesinde bir isim değil Deniz Gül. Ama bazen mecbur kalıyorsun. İşte Kerem'in yetmediği noktada en kötü Deniz Gül.
1: Tek pivot santraforumuz
0: evet,
1: o değil mi?
0: Evet.
1: Zaten
0: tek pivot santraforu. Tek santraforumuz o
1: tek
0: zaten.
1: Santrafor.
0: Ya Kerem'in yetmediği noktada ona mecbur kalıyorsun. Bence mecbur da onu oynatmaya. Evet Deniz Gül ilk 11 seviyesinde değil. Milli takımda da o seviyede değil. Hani Türkiye'ye transfer olsa 3 büyükler için de o seviyede bir futbolcu değil şu anda. Daha çok genç. Ama mecbur kalıyorsun. Sonuçta aynı şeyi dene. Biraz farklı bir yol dene. Hadi Deniz Gül'ü de geçin. Can Uzun'u dene bir de orada. Can Uzun Kerem'e göre daha fizikli bir futbolcu. Daha hareketli bir futbolcu.
1: Ki zaten işte geleceğiz Paraguay maçına. Deniz Gül'ü ve Can'ı aldıktan sonra milli takım çevresi hücumda bir anda değişti. Bir anda. Gene gol atamadık ama yaratmaya başladık.
0: Daha çok yaklaştık.
1: Çok yaklaştık. Şimdi Kerem Aktürkoğlu dedin. Bununla da ilgili bir şey söyleyeceğim. Maalesef sosyal medyada bu takım bizim takımımız olmasına rağmen herkes yine kendi kulübüne futbolcularını. Fenerbahçelisi Barış'a kızıyor. Galatasaraylısı Kerem'e kızıyor. Beşiktaşlı vay Orkun niye oynamaz diyor. Yani diyor ki mesela Kerem yüzünden elendik diyor Galatasaraylı Beşiktaşlı. Galatasaraylı diyor ki hayır öbür tam tersi işte. Neyse anladınız siz. Herkes rakip takımın futbolcusunu kötülüyor. Ama sonuçta komple bir kötülük var zaten. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hepimiz kötüyüz yani iki maçta.
0: Bununla ilgili en güzel açıklama.

0: Açıklamayı Arda Güler yaptı. Yani çok olgunca bir açıklama yaptı. ABD maçından sonraydı
1: Sonra
0: galiba.
1: evet son
0: Evet.
1: maçta.
0: Yani Arda Güler yaşının üzerinde bir olgunluk sergiledi. Ki sahada o da beklentinin çok altında kaldı bütün futbolcular gibi, ama en azından tüm eleştirileri kabul etti ve hepimiz kötüydük dedi yani.
1: Evet.
0: Tek bu sahadaki tek bir futbolcuya, birkaç futbolcuya yıkılacak bir şey değil ki. Benim için, ya ben yerinden izledim. Benim için sahadaki futbolcular ellerinden geleni yaptılar. Bence Montella elinden geleni yapmadı. Artık top sürekli bizdeydi zaten ilk iki maçta. Fakat ceza sahasına götürme noktasında sıkıntı yaşadık, ya da götürdüğümüz zaman o son vuruşu yapamadık iki maçta da.
1: Yani şimdi
0: Burada devreye biraz Montella'nın girmesi lazım. Değişik bir şeyler yapması lazımdı yani.
1: yani kahvedeki Cemal amcayla Kenan abi bile şunu diyebilir. Ya sevgili İtalyan hemşerim. Yani Türko İtaliano. Mr. Montella. Şimdi Kerem'i oynatıyorsun santrfor. Barış'ı da solda oynatıyorsun. Abi Montella'cığım tam tersini bir
0: Ya
1: yapsam. Mesela Barış'ı santrfor oynar. Kerem'i solda. Kerem solda daha iyi
0: ki
1: oynar Barış'tan. Barış da Kerem'den
0: kesinlikle
1: daha iyi oynar
0: katılıyorum
1: ortada.
0: ki
1: Yani %99,9 Türk halkı bunu düşünürken niye bir teknik direktör bunu düşünemez? Çıldırıyor
0: ilk
1: insan.
0: maçta, ya şimdi Kerem mecburen kötüydü çünkü ezildi onların arasında.
1: Al Barış da
0: Barış,
1: yer değiştir.
0: Barış.
1: Hay Kerem oyundan
0: Evet
1: çıkarma.
0: evet.
1: Kerem'i de Barış'ın yerine al
0: Aynen
1: solda.
0: öyle. Ki Barış da çok kötüydü. Hani Barış mecburiyetten değil, gerçekten çok kötü orada ilk maçta. Bir tane bile doğru tercihi yoktu. Sürekli yanlış ortalar açtı. Yanlış pas hataları yaptı. Bir yerini değiştir, farklı bir şey
1: Evet.
0: dene yani.
1: Çıkarmadan
0: Bunu
1: önce Barış'ı bir
0: yapmadı.
1: dene bir. İlk yarının sonlarına doğru bakalım işleyecek belki.
0: Seattle'dan ilk maç oynandı. Seattle'dan artık Arizona'ya, Phoenix'e geçiyoruz havalimanına. Seattle'daki görevli, işte bizim üstümüzde milli takım tişörtleri vardı, formaları vesaire vardı. Türkiye'de de iyi takım değil. Bak, yabancı Amerika'da yaşıyor ama Amerikan değil, yabancı bir göçmen de muhtemelen havalimanı personeli. Türkiye'nin santrafor little size diyor ya. Size bir santrafor yok Türkiye'nin diyor. İyi takım diyor ama o bile farkına varmış yani. Santrafor'da yüksek size birinin olmaması bizim çok aleyhimize oldu. Ya, o bile anlamış ama Montella ne yazık ki inat. Ya gerçekten Türkiye'de Lazine de var Montella'da.
1: Yani bir de şimdi tamam Saizli santroforun olmayabilir. Belki sakatlanmıştır Saizli santroforun da. Saizli santroforun yokken niçin kafa topu
0: Ya
1: havadan orta
0: Kerem
1: atarsın?
0: sahadayken
1: Yerden orta at bari, yerden
0: 30'a
1: çalış.
0: yakın orta açıldı Kerem sahadayken ya ilk maçta.
1: Yukarıdan yukarıdan. Yani
0: Ya
1: hiçbir
0: en
1: şansı
0: kısa
1: yok ki Kerem'in
0: stoper
1: orada.
0: 1.90.
1: Çok ilginç.
0: 1.94'lük, 1.98'lik, 2 metrelik futbol, kaleciyle birlikte. Yani ortalama o boy uzunluğunda 1.94 falandı. O 3 stoper ve 1 kaleci Avustralya'nın. Ve Kerem'in boyu 1.72. 30 tane orta açmak ne demek ya?
1: Ben dinleyicilerimiz için tekrar söylüyorum. Hani bazen yarım yamalak dinleyebilirler. İşle meşguldürler, araba kullanıyorlardır. Ya bunlar da Kerem'i eleştiriyor. Hayır, sevgili
0: Kesinlikle
1: dinleyicilerimiz.
0: Montella'ya.
1: Bakın, Kerem belki de Barış'ın yerinde oynasa çok
0: Evet,
1: başarılı olacaktı.
0: kesinlikle.
1: Barış'la Kerem'in yerinde oynasa başarılı olacaktı belki. Yani biz taktiği eleştiriyoruz. O futbolcuları
0: Kesinlikle.
1: eleştirmiyoruz. Kesinlikle yanlış anlamasınlar. Şimdi kısa bir reklam aramız var sevgili Emre
0: Tamam.
1: Tanrıver. Dönüşte şunu soracağım ben. Genel bir soru soracağım. Şimdi diyoruz yani Montella niye bunu yapmadı, niye düşünemedi? Bunu sadece Montella için konuşmuyoruz biz. Okan Buruk için de konuşuyoruz. Mourinho için de konuştuk. Ne bileyim işte Tedesco için de konuştuk. Yani hani kahvedeki az önce dedim ya Ali amcayla Veli amcanın düşündüğü şeyleri niçin bir teknik direktör bu kadar basit bir şey düşünüp de uygulamazdı soracağım. Genel
0: Tamam.
1: bir teknik direktör soru soracağım. Kısa bir reklam arasından sonra.
2: Reklamlar.

0: Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
3: Saatler 19.52, TRT Radyo 1'de spor servisinde spor genel yayın yönetmeni sevgili Emre Tanrıver ile stüdyomuzda sohbetimize devam ediyoruz. Ve sözümüzde durup sorumuzu soruyoruz. Niçin efendim sokaktaki vatandaşın bile şunu şöyle yapsaydı, bunu böyle, şunu oynatma, bunu yap ki doğru oluyor çoğunlukla. Hı hı. Yani futbolu bilen koskoca teknik direktörler niçin hani düşünmüyorlar ya da biz %99 mu yanlış düşünüyoruz?
4: Yani bizim o kadar yanlış düşündüğümüzü zannetmiyorum. Evet, bir teknik direktör değiliz belki ama en azından %99 yanlış düşünmüyoruzdur herhalde. Tabii teknik direktörler çok inatçı davranınca kararlarında insanlar yeni bir şey görmek istiyorlar. En azından yenisini dene, ona göre bir, onu da değerlendirelim gözüyle bakıyorlar. Biz de o tarzda yorumlar yapıyoruz. Hani Denizli deneseydi kesin kazanırdı demiyorum mesela Montella için ama bir deneseydi, daha fazla şans verseydi. Sonuçta Kerem'le olmayacağını gördük. Bunu senin bizden daha iyi bilmen, daha önce öngörmen gerekiyordu. Yeni bir şeyler dene. Sen sürekli aynı şeyleri yapıp farklı şeyler deniyorsun. Aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç bekliyorsun. Bu birçok teknik direktörde olabilir ama ben en çok bunu Montella'da gördüm. Yani kendi fikrine aşık bir teknik direktör ve bundan kolay kolay vazgeçmiyor. İşler ne kadar kötü giderse gitsin. Ya çok geç vazgeçiyor ya da hiç vazgeçmiyor. Turnuvada da böyle oldu. Yani bir türlü sistem değişik. Amerika maçında yaptı sistem değişikliği. Yani Kerem'i oynatmayarak.
3: Hakan'ı oynatmadı, evet. Kerem'i oynatmadı.
4: Yani bunu daha önce yapması lazımdı. Ki Amerika karşısında iddiamız olan bir maç olsaydı yine Kerem'le başlayabilirdi. Belki çünkü de, rakibe de göre uygun bir sistem o zaman. Çünkü belki Amerika de çok kapanan bir takım, evet, değil. Evet. Oyunun iki yönünü düşünen bir takım. Daha ofansif oynayan bir takım. Amerika'ya karşı Kerem'le başlayabilirsin. Ama Paraguay'a ve Avustralya'ya karşı Kerem'le başlamak, ki özellikle ilk Avustralya maçından sonra Paraguay maçına tekrar Kerem'le başlamak, yani intihar etmek oldu. İntihar etti. Bu noktada Montella gerçekten bir laz yine de var Montella'da. Niye böyle çözemiyorum?
3: Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben de seninle %100 aynı fikirdeyim. Çok inatçı ve değiştirmesi gereken taktikleri, yani zamanda değiştiremiyor. Çok yavaş ve inatçı. Fakat Kerem'i değiştirmedi ya 85. dakikaya, evet, kadar. Yanlış hatırlıyorsan beni düzelt. Çıkmadan 2 dakika önce kaleciyle karşı karşıya kaldı.
4: Evet.
3: Kötü vurdu, atamadı.
4: Hı, doğru.
3: Ama pozisyon buldu.
4: Evet.
3: Yani acaba hani dedim ya, teknik direktörler nasıl bilmiyor? Yani biz biliyoruz diyoruz %99. O inat ediyor. Mesela Kerem pozisyon yakaladı en azından. Biraz becerikli davransa, aslında belki de Montella haklıca diyeceğiz ki vay arkadaş, biz o kadar eleştirdik 85 dakika. Bak inat etti, kaldı. Helal olsun Montella'ya. Kerem'e gol attırdı diyecektik belki de. Ne dersin?
4: Yani teknik direktör evet böyle düşünüyor olabilir. Oyuncunun
3: yani inanıyor belki onun pozisyon bulup atacağına.
4: Kötü oynasa bile hani oyuncu özel oyuncu, özel yetenekleri var. İşte mücadeleci, hırslı. Ayağına şans geldiği zaman yakalar. Ben bunu biraz daha oyunda tutayım diye düşünebilirler. Ama Kerem bence o tarz, en azından Paraguay ve Avustralya gibi takımlara karşı Kerem bence öyle bir oyuncu değil. Yani o kadar beklemesi gerekmiyordu. Evet 85 dakikada bir pozisyon buldu ama yerine başka biri oynasaydı bu kadar bu kadar kötü olmazdı bence yine.
3: Deniz de buldu. Kafa, evet. Şutu buldu.
4: Aynen öyle maçta. Yani Deniz'i, Can'ı daha erken oyuna soksaydı bence daha fazla pozisyon bulabilirdik. Ceza sahasını daha fazla karıştırabilirdik diye düşünüyorum. Gereksiz sabretti orada Kerem'e kesinlikle. Öyle düşünüyorum yani. Evet bir tane pozisyon buldu ama yani Kerem'e bu kadar sabretmeseydi biz daha erken pozisyon,
3: bir
4: daha
3: hani,
4: erken
3: daha net pozisyonlara girebilirdik. Tekrar radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz olabilir. Kerem üzerine gitmiyoruz kesinlikle,
4: evet,
3: tüm
4: evet,
3: oyuncular. Montella onu bir örnek olarak veriyoruz. Kerem'i de oyundan çıkarsın demiyoruz. Kerem'in mevkisini değiştirebilir. Santrafor oynatmaz da sola çekebilir. Yani başka bir pozisyonda da oynatabilirdi.
4: Az önce konuştuk zaten. Barış'ı bu maçta Santrafor

0: Deniz'e güvenmiyorsan.
1: Barış'ı ki, oynat. Ki Galatasaray'da oynadı öyle. Zaman zaman Barış.
0: Milli takımda da oynadı Barış evet. Santrafor'da. Evet. Santrafor'da çok verimli olmuyor Barış. Henüz Santrafor oynadığı maçlarda resmi bir golü yok milli takımda. Ama en azından Kerem'e göre daha fizik gücü yüksek bir futbolcu ve hem Avustralya maçında hem de Paraguay maçında orada güçlü savunmacılarla daha çok mücadele edebilirdi. Savunmayı daha çok kıpratabilirdi Barış. Ama bunu tercih etmedi Montella. Kerem de ısrar etti. Bu ısrarı da bize çok pahalıya mal oldu yani.
2: Evet. Sevgili Emre, şimdi tabii ben televizyondan seyrettim maçları. İlk iki maçta da benim bu kişisel kanaatim, sen yerinde izledin. Senin yorumların çok daha önemli. Senin söyleyeceklerin. Şimdi 3 gol yedik. Hı hı. Bu 3 gol olan şut da ikisi, hadi biri değil ama ikisi de çok böyle gerçekten kötü evet. yerlere gitti. Yani belki o aynı futbolcu,
0: Avustralya maçındaki
2: aynı
0: goller
2: futbolcu
0: özellikle.
2: Aynı yerden 10 kere daha vursa
0: aynı yere gitmez.
2: Gitmez. Hani kaleyi bile doğru. tutmayabilir. Ya Uğurcan'ın üzerine gider ya avuta gider ya direkten döner. Öyle kötü yerlere gitti ki biraz şanssızlık ve bunun karşılığında bir şanssızlığımız daha vardı. İlk maçta Abdül'ün direkten donan topu. İkinci maçta Mert Müldür'ün hem hı-hı. üst direkten hem yan direk. Yani onlar da girebilirdi. Biraz şanssızlık. Evet beceriksizlik vardı. Bunu konuşacağız hı-hı. zaten. Ama şanssızlık da yok muydu biraz ilk iki maçta? Ya, ne dersin?
0: Biraz futbolun cilvesi bence bu. Şimdi biraz mental olaya değinmek istiyorum. Bence hem sahada hem saha dışında mental olarak çok iyi değildik diye düşünüyorum. Şimdi Avustralya maçında geride eksikle kalandık. Çok eksikle kalandık. Bunun sebebi de artık gol aradığımız dakikalarda sabırsız davranıp kontrolsüz hücum etmekten oldu evet. bu. Bu bence mental bir sıkıntıdır. Çünkü biraz daha sabırlı olabilseydik bence geride bu kadar boşluk bırakmazdık ve o golleri yemeyebilirdik. Yediğimiz Avustralya maçında yediğimiz goller zaten geride bıraktığımız boşluklardan geldi. O da sabırsız davranıp biraz kaos futboluna döndü o dakikalarda artık futbolumuz yani. Kaos olarak hücum ettik. Yani çok kontrolsüz hücum ettik. Bu mental bir sıkıntıydı bence. Bu mental
2: yani
0: sıkıntının...
2: onların istediklerini yaptık aslında.
0: Evet zaten hem Avustralya hem Paraguay bizim öyle oynamamızı istiyordu. Evet, evet. Onlar kendi futbollarını oynadı. Biz kendi futbolumuzu oynadığımızı zannettik ama onların istediği futbolu oynadık aslında.
2: Hatta Avustralya teknik direktörü müydü? Şöyle bir şeyi kullanmış. Topu çok seviyorlarsa isterlerse alsınlar topu evlerine
0: Paraguay
2: götürsünler.
0: Paraguay galiba miydi? Onu söyleyen.
2: Topu
0: evet.
2: isterlerse evine götürsünler.
0: Maçı ben
2: önemli değil.
0: Dedi.
2: Biz evet. maçı kazandık. Top önemli değil falan gibi bir şey söyledi.
0: Yani o iki maçta istediğini oynayan takımlar rakip takımlardı. Biz de onların istediği gibi oynadık. Savunmada açık vermemizi bekliyorlardı. O açıkları verdik ki özellikle Paraguay maçında savunmadan çıkarken topu kaptırdık ve tek pozisyonları gol oldu. O da Uğurcan bence orada iyi yer tutmamıştı diye düşünüyorum. Çünkü çok sert bir şut değildi. Yerden top neredeyse ağlaya ağlaya gitti yani. Orada Uğurcan Çakır iyi yer tutmamıştı. Ve şöyle bir anekdot da var onunla ilgili söyleyeyim. Uğurcan Çakır golden 30-40 saniye önce belki tribündeki ailesine selam vermiş. Şimdi maç yeni başlamış zaten.
2: Kontratak golü öncesi.
0: Evet. Maç yeni başlamış. Ailesine selam vermiş. Evet verebilir. O anda acaba konsantrasyonunu kaybetmiş ve yerini kaybetmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü bence kalede durduğu yer iyi değildi o golde Uğurcan Çakır'ın. Ve
2: ama top da böyle tam direği yalayarak girdi ya yerden değil mi?
0: Bana sanki ben bu daha arada maçların özetini de çok fazla izleyemedim ama tribünde izlerken çok öyle ölü noktaya gitmiş gibi gelmedi bana ya. Sanki belki Uğurcan iyi yer tutsaydı bence
2: beni
0: kurtarabilirdi onu.
2: Da, yani kamera açısı beni yanıltmış olabilir.
0: Top ağlaya ağlaya gitti diye gördüm çünkü ben basın tribünden izlerken.
2: Paraguay maçında da öyle yani top çok kötü
0: evet,
2: bir yere gitti.
0: Paraguay yani. Maçından bahsediyorum zaten. Orada yediğimiz tek golden bahsediyorum.
2: Ha ondan bahsediyorum. Evet, ben ondan Avustralya'nın yok. İkinci golünden bahsediyorum.
0: Paraguay maçının tek golünden anladım, bahsediyorum. Anladım. Top ağlaya ağlaya gitti. Orada bence Uğurcan Çakır bir konsantrasyon bozukluğu yaşadı. Kalede yerini kaybetti diye düşünüyorum. Ama tüm takım olarak aslında yani mental olarak sıkıntı yaşadık. Kamp bölgesinde yani İstanbul'daki kampta başladı bence bizim mental problemimiz. Değinmek gerekiyor bunu. Belki turnuvadan önce çok fazla dile getirilmedi hani oyuncuları çok fazla eleştirmemek için ama ya milli takımın kaptanı ve Merih Demiral milli takımın tecrübeli futbolcularından birisi Fenerbahçe seçimlerinde başkan adayının seçim kozu oldu milli takım kampındayken. Uh-huh. Bence burada başladı her şey. Ve Arizona'da, Amerika'da devam etti. Bu Montella'ya da soruldu. Federasyon Başkanı'na da daha sonra soruldu. Oyuncuların eleştirilerden olumsuz etkilenmesiyle ilgili. Bu kadar çok bu arada saha dışı ile ilgili yapılan eleştirilere ben katılmıyorum. Bunu söyleyeyim. Çok fazla ağır eleştiriler yapıldı saha dışı ile ilgili.
2: Bu saç maç stilleri falan
0: kesinlikle
2: meselesi
0: mi? Yani biz Merih podcast yayını yapıyor diye biz kaybetmedik. Ya da Barış Alper Yılmaz saçını sakalını değiştirdi diye, Merih saçını sakalını değiştirdi diye biz maç kaybetmedik. Bunlara bağlamıyorum kesinlikle. Bunlarla ilgili çok ağır eleştiriler yani, yapıldı. Ben bunlara katılmıyorum.
2: Şöyle cümleler kullanıyor. Ya bir saat saçını yaptıracağına ekstra antrenman yapsaydın. Yani o bir saat yapacağı ekstra antrenmanla maç kazanacaksın. Yani, olur mu öyle bir şey?
0: Böyle bir şey yok. Evet, ben saha dışındaki eleştirileri çok ağır buluyorum. Ama saha içinde de tam tersi az eleştiri yapıldı yani. Evet, İnsanlar evet, daha çok saha dışına odaklandılar. Şimdi mental olaya geliyorduk. Mental sıkıntı zaten bu İstanbul'daki kampta başladı. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral kendilerine seçim kursu yaptılar Fenerbahçe için. Milli takım kampında bence bunların yaşanmaması gerekiyordu ki biri kaptan, milli takım kaptanı yani. Arizona'ya gidildi. Şimdi ilk maçtan sonra özellikle Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın basın toplantısı düzenledi kamp bölgesinde. İşte ikinci maça dair umutlulardı ama ilk maçla ilgili de gelen eleştirilerle ilgili çok mutsuzlardı. Bundan bahsettiler. Abi o zaman bakmayın sosyal medyaya. Hmm. Yani bu kadar etkileniyorsanız insanoğlu etkilenebilir normal ama biraz irade sahibi olun ve sosyal medyaya bakmayın. Ben sonraki toplantıda Paraguay maçından önceydi. Mert'e sordum bu soruyu. O gelmişti antrenmanda basın toplantısına. Mert Günok gelmişti. Hani olumsuz eleştirilerden daha az etkilenmek ya da etkilenmemek için kendi aranızda konuşuyor musunuz, neler yapabiliriz diye. Örneğin sosyal medyaya fazla bakmamak gibisinden. Böyle bir soru yönelttim. Mert bana şöyle bir cevap verdi. Ben bakmamaya çalışıyorum. Bakmıyorum zaten ama takımda çok genç arkadaşlarımız var. Genç bir takımız. İster istemez boş vakitlerinde bakıyorlar, görüyorlar dedi. O zaman yani oyuncuların bu kadar iradesi yoksa Montella bir irade koyacak ve yasaklayacak.
2: Telefonlar yasak.
0: Yani gerekirse askeri kamp düzenine geçilecek yani. Evet, evet. Ben 5 sene oldu, 6 sene oldu askerlik yapıldı. En rahat ettiğim dönem Acemi Birliği'nde telefonumun olmadığı dönemdi. Evet. En rahat uykuyu çektiğim dönem, en böyle gerçekten hayat standartım yükselmişti yani. Evet. Telefon yok, hiçbir şey yok. Zaten yoruluyoruz o spor yapmaktan. Yatağa girdiğimiz gibi uyuyoruz. Yani gerekirse milli takım kampı da böyle olmalıydı. Çünkü oyuncular çok fazla konsantrasyon sağlayamadılar. Ya antrenmandan çıkıp direkt sosyal medyadan işte meslektaşıma mesaj atan gazeteci vardı. Kusura bakma antrenman vardı, sana selam veremedim diye. Antrenman biter bitmez bu mesajı atıyordu. Yani senin böyle bir açıklama yapmana gerek yok. Senin antrenman biter bitmez telefona bakmana gerek yok işler bu noktadayken. Bu kadar bozuluyorsan bakmayacaksın.
2: Bir de senin söylediklerine ek olarak sadece kendileri değil eşleri de işin
0: içinde. Evet, evet.
2: Yani eşleri de hani eleştirilen futbolcunun eşi de eleştiren tarafa ya da kitleye cevap yetiştiriyor. Yani bakmasa bile futbolcu eşi ilgilendiği için mutlaka telefonda söylüyordur. İşte Emre.
0: Yani sana senin hakkında şöyle diyorlar.
2: Senin hakkında şöyle diyorlar, duydun mu? Yok, evet. Ben bakmamaya çalışıyordum, niye söyledin falan yani. Hani eşleri de, babaları hatta mesela Orkun'un babasının bir eleştiri yaptığı,
0: doğru,
2: kampta söylendi.
0: Doğru.
2: Sesli bir şekilde Monte'yi eleştirdiği vesaire vesaire. Ve zannediyorum bir karar alınmış bundan sonra.
0: Aylara götürülecekmiş
2: değil mi?
0: Geç alınmış bir karar. Zaten niye götürülüyor? Yani milli takımın kamp yaptığı otelde ailelerin işi olmalı. Olmamalı bence. Bu noktada da çok büyük sıkıntı yaşadı milli takım. Yani oyuncular full konsantrasyon sağlayamadılar. Buna %100 eminim. Çünkü yapılan eleştirilerden bu kadar çok etkileniyorlarsa bu zaten çok sağlıklı bir mental yapılarının olmadığını gösteriyor. Bu sahaya da yansıdı bence. Ve kilit noktalardan biri oldu turnuvadan elenmemizde.
2: Benim hatırladığım kadarıyla 24 yıl önceki Güney Kore Japonya Dünya Kupası'nda eşler götürülmemişti. Fakat biz ilerledikçe zannediyorum çeyreğe ya da yarıya geldiğimizde özel bir uçakla futbolcunun eşleri moral olsun
0: bunu
2: diye, doping olsun diye değil mi? Öyle bir şey vardı.
0: Moral olsun diye maçtan bir gün önce ya da maçtan bir gün sonra böyle etkinlikler düzenlenebilir ama bu kadar fazla aileyle iç içe olmak ya da futbolcuların bu kadar çok telefonla, sosyal medyayla iç içe olması, olumsuz eleştirilerden bu kadar çok etkileniyorken hiç doğru değildi. Bu noktada Montella'ya yabancı basın mensubu sormuştu. İkinci maçtan, Paraguay maçından önce ben de soracaktım. Benim sorumu sordu yabancı gazeteci. Böyle bir karar almayı düşünmüyoruz dedi. Hani böyle müdahale etmek istemiyorum dedi Montella.
2: Sosyal medya ile ilgili mi?
0: Evet, telefonla ilgili, sosyal medya ile ilgili. Daha sonrasında İbrahim Hacı Osmanoğlu'na Türkiye'den bir meslektaşımız sordu, sormuş. İnternetten okudum onu da. Nazi kampı değil burası dedi yani. Niye böyle bir şey yapalım dedi.

0: Böyle işte saha dışındaki eleştirilere katılmıyorum ama oyuncuları etkiliyorsa bakmasınlar yani. Sonuçta
1: Kenan
0: futbol
1: Yıldız
0: bu.
1: bir açıklama yaptı bu konuda. Yani ben şansa denk geldim. Yabancı bir şeyde de olabilir, hesapta da olabilir. Nerede gördüm hatırlamıyorum. Şey dedi Kenan Yıldız, ona da aynı şey soruldu. Ben dedi ne övgülere ne yergileri kafaya takmam dedi. Yani sosyal medyadan bahsediyor herhalde. Beni övseler de benim için bir şey değişmez. Aynı çalışmamı, performansımı gösteririm. Beni yerden yere de vursalar aynı çalışmamı, aynı
0: Olması
1: performansı
0: gereken bu
1: gösteririm
0: zaten.
1: dedi. Yani daha profesyonel düşünen futbolcular var ama daha amatörler de var demek kafa olarak.
0: Yani belki de yetişti. Kenan Yıldız sonuçta Almanya'da yetişti. O Alman disiplini diye sürekli bahsedilen. Belki bununla alakalı olabilir. Ama diğer genç futbolcular, hani bunu direkt Mert Günok da söyledi zaten. Gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Her boş anlarında
1: Telefon.
0: telefonla vakit geçiriyorlarmış yani. Bu da takımı bence çok olumsuz etkiledi. Montella da zaten sürekli basın toplantılarında bundan bahsetti. İşte çok ağır eleştiriler yapılıyor. Futbolcular çok baskı altında. O zaman uzak tutacaksınız. Ve futbolcuların o eleştirileri görmemesini sağlayacaksınız. Futbolcuları biraz telefondan, sosyal medyadan uzak tutacaksınız. Yani çok gelişi güzel bırakarak, çok serbest bırakarak olmayacağını gördünüz. Niye daha katı kurallar koymuyorsunuz?
1: İlk iki maçta ilk 11'deki ve sonradan giren futbolcuların hemen hemen hepsi birbirine eşit derecede olumsuz oynadı diyebiliriz. Yani arada hani bir tek şu iyi oynadı falan diyeceğimiz yok. Hemen hemen
0: Yok, evet.
1: hepsi birbirine denk ve takım halinde kötü oynadık. Paraguay maçında yine 1-0 yenik duruma düşüp ve rakip takımda 10 kişi kaldıktan sonra Monte'ye az önce biraz girdiğimiz gibi konuya 60 miydi 70 miydi bilmiyorum. Bir inadını kırıp
0: Evet.
1: Can'la Deniz'i aldığı
0: Daha
1: zaman bir
0: erken,
1: 10
0: evet.
1: dakika bayağı bir değişti
0: Evet.
1: her şey. Dedim ki ha işte ya dedim ya şimdi atacağız. 1-1,
0: Galiba
1: 2-1 olacağız ama
0: yanlış
1: olmadı.
0: hatırlıyorsam da zaten ilk isabetli şutumuz da galiba, ya da ilk isabetli kafa şutumuz da olabilir. Deniz'in
1: Evet
0: kafası
1: yumuşak
0: oldu
1: bir
0: yani. Yumuşak, iyi
1: kafaydı.
0: Vuramadı ama oydu yani. Daha erken
1: Can
0: yapmamız gerekiyordu
1: atamadı
0: bunları.
1: son
0: Evet, can
1: dakikalarda
0: atamadı.
1: Can.
0: Son, yani orada sosyal medyada biz
1: Oysa
0: kendi
1: Şampiyonlar
0: tepkimizi
1: Ligi'nde
0: çektik.
1: Galatasaray ne güzel atmıştı değil mi
0: Evet.
1: Frankfurt'ta?
0: Ya az bulduğun zaman kaçabiliyor o şanslar. İşte daha farklı şeyler yapıp daha fazla o şansları bulma eğilimin olsa mutlaka
1: Yani
0: girer bir
1: baştan öyle
0: tanesi yani.
1: başlasan
0: Evet.
1: belki
0: Evet
1: bulacaksın.
0: ya, iki tane pozisyon buldun, atamadın. 10 tane bul, birini at.
1: Evet.
0: 10 tane bulman için de senin daha farklı şeyler denemen
1: Daha
0: gerekiyor ve
1: erken öyle
0: daha
1: başlaman
0: hızlı
1: lazım.
0: refleks alman
1: Tabii,
0: gerekiyor.
1: tabii,
0: Refleks
1: tabii,
0: uygulaman
1: tabii.
0: gerekiyor. Montella bunu yapmadı. Ama ya, bundan sonraki süreçte sanki kadroda revizyonlar olabilir diye duydum. Montella da belki artık bu kadar ağır eleştirilerden sonra, ki Federasyon Başkanı da Montella ile hani durum değerlendirmesi yapacağını açıklamıştık. Bir görevden alma vesaire olmayacak ama niye böyle oldu, niye başarısız olduk şeklinde bir durum değerlendirmesi yapılacak. Belki de yapılmıştır. Bir kadro revizyonu gelebilir diye düşünüyorum. Montella artık bazı inatlarından vazgeçebilir
1: Monte
0: yani.
1: sosyal medyayı takip edip sence etkileniyor mu? Ne dersin?
0: Bence etkilendi. Yani oyuncuların baskı altında kaldığını biliyordu. Sürekli bu yönde açıklama yaptı. Demek ki o da sosyal medyayı takip etti, ya da en azından sosyal medyayı takip edenlerle iletişim kurarak neler yazılıp çizildi, futbolcular bundan nasıl etkilendi vesaire, bunları görmüş, duymuş ve toplantılara sürekli bundan bahsetti zaten. Eleştiri yapanları eleştirdi, çok ağır eleştiriler yapılıyor şeklinde. Montella da etkilenmiş. Belki de bazı şeyler çok konuşulduğu için mi Montella inat ediyor bilmiyorum. Hani zaten yapacaktır ama başkası yap, şöyle yap deyince belki sen söyledin diye yapmak istemiyorum düşüncesinde olabilir Montella belki. Ben kendi bildiğimi yapmaya devam edeceğim o zaman. Sen niye bana söylüyorsun? Tarzında eleştiriler düşünüyor olabilir. Belki de bu yüzden biraz inat davrandı yani, bilemiyorum.
1: Şimdi senin de Montella'yla hikayelerin var. Özellikle Amerika'da sorularını aldığın yanıtlar ve biraz ilginç hani yanıtlar. Acaba hani çeviri kaynaklı bazı problemler yaşanıyor mu? Sizin sorduğunuz soruları İtalyanca çevirirken onu İtalyanca
0: Ben
1: Türkçe'ye
0: düşünüyorum, evet.
1: çevirirken.
0: Çünkü FIFA'nın resmi tercümanı vardı. Simultane tercüme ediyordu. Bir tane hanımefendi. Ama her soruda, her cevaptan sonra Montella'nın kendi tercümanı, milli takımımızın tercümanı Dani cevap ettikten sonra ya düzeltme yapıyordu ya da ekleme yapıyordu. Yani çok memnun
1: Biraz
0: değildi.
1: yorum mu yapıyordu yani?
0: Ya İtalyanca bilmediğim için yorum yapıyor muydu bilmiyorum ama ekleme yapıyordu, onu söyleyeyim. Yani şurayı düzeltmemiz gerekiyor diyordu, ya da şunu da söyledi Montella, çeviride orası eklenmedi diyordu. Sorudan, cevaptan sonra araya giriyordu
1: Ha,
0: tercüman.
1: simultane tercümanı mı düzeltiyordu bir
0: Evet, yani
1: şekilde?
0: simultane tercüme bitiyordu, daha sonra Dani, yani milli takımın
1: Anladım.
0: tercümanı ekleme yapıyordu. Ha, Montella bunu da söyledi.

0: Ya da şunu da ekledi, şunu söyledi ama tercüme edilmedi şeklinde ekleme
1: Anladım.
0: yapıyordu
1: Anladım.
0: Dani. Bu noktada
1: Senin Monte'ye bir sorun var, aldığım bir yanıt var. Hani program
0: evet,
1: öncesi konuşmuştuk.
0: orada belki işte belki soru sorulurken de şimdi sorunun tercümesini biz duyamıyoruz. Belki orada da sıkıntı yaşanmış olabilir. İlk maçtan sonra şöyle bir soru sordum. Arda Güler kağıt sağ açıkta başladı ama sürekli toplu ve topsuz oyunda içeri doğru kat etti. Biz sağ bölgede eksik kaldık. O bölgede Zeki Çelik ve Melih Demiraz zorlandı. Golü oradan yedik. Oradan pozisyonlar buldu rakip takım. Bunu sordum Montel'e. Hani Arda Güler böyle başladı, böyle oynadı ve biz o noktada eksik kaldık. Taktiksel açıdan hatalı olduğunuzu düşünüyor musunuz diye sordum. Montel'e bana şu cevabı verdi. Size katılmıyorum. Arda Güler sağda başladı ama sürekli içe kat etti. Çünkü merkezde oynamayı daha çok seviyor. Özgür oynamayı
1: Zaten
0: daha çok
1: sen bunu
0: seviyor.
1: soru
0: Ben o
1: eleştirmişsin.
0: sırada milli takım tercümanıyla göz göze geldim. Biraz böyle farklı bir şekilde tebessüm ettim ona anlamsız bir hani şaşkınlıkla. Zaten bunu söyledim diyorum. O da bana hani jest ve mimiklere karşılık verdi. İşte, hani ne yapayım
1: İdare
0: gibisinden bir
1: et
0: şey.
1: mi diyor?
0: Aynen. Yani sorduğum şeyi bana katılmayarak aynı şeyleri söyledi Montelli.
1: Evet.
0: Orada belki tercüme noktasında sorunun tercümesi noktasında sıkıntı yaşanmış olabilir ama biz hiçbir zaman Montelli'den düzgün cevaplar alamadık zaten işin açıkçası yani. Ve ikinci maçtan sonra sorduğum soruya da 62 tane şutumuz var diyerek bir savunma yapmıştı.
1: %68 top bizde.
0: Evet yani o maçtan
1: 62
0: sonra da şunu
1: şutumuz var. Daha ne
0: sormuştum.
1: yapalım?
0: Amerika Birleşik Devletleri bizden önce oynadı bizim ikinci maçımızdan önce Avustralya'da oynadılar. Ve çift forvet başladı Pochettino o maça. Normalde kendi sistemi değil. Şöyle bir açıklama yaptı. Biz bu maça farklı hazırlandık. Türkiye maçına göre daha farklı hazırlandık. Çift forvet oynadık çünkü Avustralya'nın güçlü savunmasını, üçlü savunmasını daha geriye itip boşluk bulmak istedik diye bir açıklama yaptı. Bu taktiksel esnekliği gösteriyor. Bu açıklamayı verdim referans olarak Montella'ya. Hani biraz da iğneleyici bir şekilde sordum. Sizin çift santrafor yapma imkanınız yok. Çünkü kadroda çift santrafor yok
1: Tek
0: dedim.
1: yani
0: Evet.
1: sizin haricinde
0: Kadroda tek
1: santrafor.
0: santrafor var dedim ama taktiksel bir esneklik göremiyoruz diye de ekledim. Ve Montella yine işte bizim 62 şutumuz var dedi. Yani kötü oynasak anlarım bu eleştiriyi dedi ama 62 tane şutumuz var. Katılmıyorum buna dedi. Ya 62 şutum var da kaç tanesi kaleye tuttu iki maçta?
1: Kaça etkiliydi?
0: Yani ve son maçtan sonra da şunu sordum. İşte niteliğin nicelikten daha önemli olduğunu gördük. Aldığınız ders neydi bu turnuvadan diye sordum. Biraz da sinirlendi o soruya. Şimdi dinleyiciler kusura bakmasın. Biraz taklit edeceğim. Şöyle başlarız cevaba. Lelelelele dedi böyle. Sanki sürekli aynı soruları soruyorsunuz'a getirdi biraz o ifadesiyle. Yine benzer cevabı verdi. Yani diğer iki maçta çok şut çektik, iyi oynadık ama şanssızlık minvalinde bir cevap verdi. Yani 62 şutla gol atamıyorsun. 9 şutta 3 tane gol atıyorsun Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Burada demek ki ilk iki maçta bir şeyleri yanlış yaptın yani. Yani 62 şut çekildi ama nereden çekildi? Nasıl çekildi? Kaç tanesi savunmadan döndü? Kaç tanesi dağ taşa gitti? Verimsizdi. 62 şut olabilir ama verimsizdi. Nicelik vardı, nitelik yoktu. Amerika Birleşik Devletleri
1: Yani
0: maçında da tam
1: Paraguay bir
0: tersi
1: şut
0: yani.
1: çekti, bir de
0: Evet
1: bir.
0: yani.
1: Biz 20 şut çektik, 20'de 0.
0: Aynen öyle. Yani dağlara taşlara vurduktan sonra 62 tane şutun bir önemi yok ki. Gol atamıyorsun.
1: Evet. Avustralya 3 şut çekti. Birini Uğurcan kurtardı. İkisi gol. Biz 30 şut çektik. Hiçbiri.
0: Evet, ya
1: Yani
0: Montella
1: olmadı.
0: kesinlikle taktiksel esneklik noktasında sınıfta kaldı. Milli takım konsantrasyon konusunda sınıfta kaldı. Bunun dışında ben sahadaki futbolcuların verdiği mücadeleyi normal yani mücadele kötü diyemem yerinde izlemiş biri olarak. Benim için birinci sorumlu Montella'dır. Montella sahadaki futbolcular bence ellerinden geleni yaptılar ama başarısız oldular. Montella elinden geleni yapmadı bence. Montella daha fazla şey deneyebilirdi. Daha farklı şeyler deneyebilirdi. Turnuvadan önce korktuğum şey buydu zaten. İnşallah Montella işler kötü giderken inat etmez diye düşünüyordum. Ama inat etti. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Ben buradan giderken 14 Temmuz'da dönüş bileti kestik biz bu arada yani. Dönüşümüz 14 Temmuz'daydı normal. Açık bilet aldık. Oraya kadar gideriz, oradan döneriz
1: 14
0: diye.
1: Temmuz neye denk geliyor?
0: Yarısı
1: Çeyreğe mi?
0: çeyrek falan yarı final maçları
1: Çeyreğe.
0: Dallas'tan döneriz diyorduk. Fakat aklımıza gelmeyen başımıza geldi. En kötü ihtimalle üçüncü oluruz diye düşünürken grup sonuncusu olduk. Amerika ile liderlik maçına çıkarız derken Amerika lider oldu, biz grup sonuncusu olduk.
1: Şimdi grup üçüncüsü olsaydık çok
0: Bizim
1: zor bir
0: grupta biz
1: kura.
0: hariç herkes çıktı bu arada yani.
1: Öyle de yani hakikaten biz rahat grup birincisi oluruz denen
0: Olurduk.
1: grupta grup sonuncusu olduk. Grup üçüncüsü olsaydık, Paraguay yerine biz gitseydik, çok zorda bir kura bizi bekliyordu.

0: Almanya, sonra Fransa değil mi? Acayip bir turnuva.
1: Evet,
0: Şimdi
1: turnuva
0: Paraguay Almanya ile oynayacak 32 maçını.
1: turnuva ağacının sol tarafında kalacaktık biz
0: Felaket.
1: üçüncü.
0: Sonra Fransa
1: Evet,
0: galiba.
1: o
0: Müthiş.
1: takımlar vardı. Zor bir fikstürdü ama zaten bizim yani Montella o beklediğimiz ya da istediğimiz taktiksel esnekliği gösterseydi biz lider çıkardık.
0: Bence
1: Yani
0: de.
1: Avustralya'ya da Paraguay'a da kaybetmezdik. Biz lider çıkardık bu gruptan. Yani çok büyük bir fırsat teptik ya.
0: Şimdi TRT Spor'dan editör arkadaşım sevgili Halim Dulkadir de bizi dinliyormuş sağ olsun. Bir not göndermiş. Çok güzel bir istatistik. Seninle paylaşıyorum dinleyicilerimizle de. İki maçta milli takım olarak 62 şut çekmişiz. Toplam 62 şut ve toplam 3,53 gol beklentisi olmuş. Şut başına 0,05 civarına denk geliyor yani. Gol beklentisi oluşmuş. Ortalama bir şutun gol beklentisi 0,11'miş. Bizim 0,05. Arada 0
1: Yarısı.
0: var. Yani bizim şut kalitemizin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. İstersen
1: Kesinlikle.
0: 100 şut çek ama şey değil, kaliteli değil. Yani gole yönelik
1: Kesinlikle.
0: değil. Teşekkür ederiz sevgili Halim Dulkadir'e bu
1: Teşekkür
0: arada.
1: ediyorum ben de desteklediği için verileriyle. İşte son maçtan sonra Montella'ya sorduğum şey de tam olarak buydu. Yani nicelik değil nitelik daha önemli.
0: Evet.
1: Amerika maçının istatistiklerine baktığımız zaman topla daha fazla oynayan Amerika, daha fazla şut çeken Amerika. Biz topla daha az oynadık, daha az şut çektik ama daha verimliydik.
0: Şimdi Pochettino çıksa dese ki ya biz %60 top oynadık. Bilmem kaç şut çektik.
1: Gülerler.
0: Onlar yendi. Der mi Pochettino? Böyle bir şey der
1: Demez.
0: mi? Bence
1: Demez.
0: demez.
1: Ya zaten
0: İstediklerini aldılar
1: evet,
0: der.
1: aynen öyle yani.
0: Yani biz başaramadık der herhalde, değil mi?
1: Montella çok gerçekçi bir teknik direktör değil. Ya yani en
0: Montella
1: azından
0: nasıl bir teknik direktör? Yani şöyle soracağım sana. Biraz
1: Megaloman.
0: Mourinho gibi mi? Biraz hani Mourinho, Fatih Terim, Mourinho jenerasyon olarak daha genç ama hani kafa olarak, mental olarak ya da daha böyle hani Guardiola, Klopp ya da daha böyle daha Nuri Şahin
1: İkisi de
0: falan.
1: değil bence. Montella, ya şöyle söyleyeyim. Bence Montella egoist bir teknik direktör. Fakat bunu çok iddialı cümlelerle ifade etmiyor. İddialı cümle kurmuyor zaten. Bunu öz eleştiri yapmayarak, biraz şey yaparak böyle net cevaplar vermekten kaçınarak yapıyor. Kendini kesinlikle eleştirmiyor. Mourinho'nun ben kendisini eleştirdiğine şahit olmuşumdur yani ya da diğer teknik direktörler. Ama Montella ısrarla bizim sorularımıza bu turnuvadan ne ders aldınız? Ben sordum. İşte iki tane arkadaşım daha öz eleştiri yapacak olsanız ne dersiniz şeklinde sorular sordu. Biz hiçbir şekilde net bir cevap alamadık. Hiçbir şekilde öz eleştiri yapmıyor.
0: Yani öz
1: Belki
0: eleştiri yapacak bir şey yok mu diyor.
1: elimizden geleni yaptık dedi. Zaten ya Avustralya maçı ya da Paraguay maçı nasip toplantının özeti nasip kelimesiydi.

0: yapacaksın. Sonra tabii gerisini bırakacaksın da yani.
1: Aynen öyle. Şey. Son maçtan sonra futbolcuların tecrübesizliğine dem vurdu. Hani hiçbirimiz bu turnuvada oynamadık diyemeyeceğim. Ben daha önce oynadım. Bu atmosferleri biliyorum der ama turnuvada ilk bütün takım turnuvada ilk kez oynadı. Tecrübesizlik, çok baskı altındalardı şeklinde açıklama yaptı.
0: Ki Avustralyalı kaptan da evet. Maç öncesi aynı şeyi söylüyor. Biz de çok
1: onun
0: daha
1: haklı olduğunu gördük.
0: Haklı olduğunu gördük. Pek inanmadık biz ama
1: evet,
0: haklı olduğunu
1: hatta
0: gördük.
1: Hatta Avustralya maçından önceki basın toplantısında futbolcuların katıldığı antrenmanda İsmail Yüksel'e ben bir soru sormuştum. Tecrübesizsiniz ama Dünya Kupası anlamında. Hepiniz büyük takımlarda, büyük liglerde oynuyorsunuz. Hı-hı. Uluslararası turnuvalarda forma giyiyorsunuz. Bu tecrübeniz size bir yardım olacak mı burada bu noktada diye sordum. O da Avustralya futbolcunun söylediğine cevap verdi. Hani Avustralya futbolcu böyle dedi ama onlar Türkiye'deki baskıyı bilmiyorlar herhalde. Biz alışığız birçok şey dedi. Hı-hı. Ama alışık olmadıklarını gördük. Yani Avustralyalı futbolcu haklı çıktı maalesef.
0: Evet.
1: Tecrübesizliğimizin de kurbanı olduk biraz.
0: Bir de sohbetimizin başında sevgili Emre Tanrıver Arizona'dan, Mesa'dan bahsettik. Hava şartlarından bahsettik. İşte uyum sağlamadan bahsettik. Sen çok güzel bir şey söyledin. Hani biz Türkiye'de özellikle İstanbul'da yaşayan İstanbullular olarak bu krizlere o kadar alışık. Yani çünkü ne olacağı belli
1: Evet.
0: değil. Ya 5 dakika sonra çok umulmadık. Saçma bir şey olabilir. Hı-hı. O kadar alıştık ki çok fazla etkilemiyor artık bizi böyle. Robot gibi olduk
1: Evet.
0: Sanki. Seneler seneler önce bir İskandinav takımıyla maç yapacaktık. Önemli bir playoff maçı mıydı milli takım olarak?
1: Hı-hı.
0: Biz bunları nasıl zorlarız dedik. Bizim maçta ya bunlar soğuktan geliyorlar dedik. Biz Antalya'ya koyalım
1: Evet.
0: maçı. Mayıs mıydı, Haziran mıydı? 35 derece. Bunlar oynayamaz
1: Mantıklı.
0: dediler. Mantıklı geldi herkese. Kaç sene önce? Belki 30 sene önce. Takımı bile hatırlamıyorum. Yani Finlandiya mıydı, Norveç miydi,
1: Benim de
0: İsveç
1: yaşım
0: miydi?
1: yetmiyor.
0: Senin de yaşın yetmiyor.
1: 32 yaşında.
0: Tamam dedik ya bunları sıcakta biz eriteceğiz, mahvedeceğiz. Biz alışırız çünkü. Adamlar geldi biz Antalya'da 3-0 yendi gitti. Çok güzel gelmiş sıcak onlara. Yani bazen de ters
1: Yani
0: tepebiliyormuşlar.
1: olabilir evet.
0: Çok
1: Bizi
0: ilginç.
1: de çok ters tepti. Bizi çok çok ters tepti bence Arizona'da. Ama şimdi en azından onlar Antalya'ya geldi. Antalya'da maç yaptılar.
0: Belki şöyle mesela biz Arizona'dayız ya. Bir takım mesela Paraguay gelse Arizona'da bir maç
1: Onu
0: yapsak
1: diyecektim yani.
0: belki biz avantajlı olacaktık.
1: Kesinlikle.
0: Bir de gidip 20 derece düşük yere
1: Kesinlikle. Ya
0: gidiyoruz.
1: çok yarı yarıya iklim değişikliği oldu
0: Evet.
1: yani. Biz de etkilendik orada. Ben Arizona'ya göre önlem aldım mesela ben kamp
0: Evet.
1: bölgesinde. Ben yanmayı sevmeyen biriyim.
0: Hı-hı.
1: Arizona'da yanmadım. Gittim ikinci maçta belki de sıcaklık ortalaması olarak en düşük şehirde ben yandım. Yani
0: Evet.
1: o ben bile uyum sağlayamadım yani o şeye. Futbolcuların uyum sağlaması daha zordu. Çünkü çok ağır şartlarda antrenman yapıyorlar.
0: Hı-hı.
1: Yolculuk yapıyorlar vesaire. Onların uyum sağlaması daha zordu. Bence büyük etken oldu yani bu durum.
0: Peki şimdi en başa dönelim. Zaten hani İspanya'nın olduğu bir gruptan bir numara çıkmamız mümkün değildi. İkinci çıktık doğal olarak ve playoff oynadık. Şimdi playoff'ta Romanya ile oynadık ilk maçı.
1: 1-0 kazandık.
0: Bir
1: Zar
0: pozisyon
1: zor.
0: bulduk,
1: Evet.
0: 1-0
1: Ya,
0: kazandık. İkinci maçı
1: sinyaller orada
0: Kosova ile
1: belirdi aslında
0: oynadık.
1: yani.
0: Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bir pozisyon bulduk, yakaladık. Kosova
1: Evet.
0: çok bastırdı. 1-1 de olabilirdi.
1: Evet.
0: 2-1 öne de geçebilirdi.
1: Kosova da öne
0: Kazanabilirdi.
1: geçebilirdi hatta.
0: Yani şunu diyeceğim. Aslında hani biz evet futbolcularımız büyük futbolcu. Bir Real Madrid'de oynuyor. Biri İtalya'da Inter'de oynuyor. Kenan Yıldız, Juventus bilmem Türkiye'de oynayanlar falan filan. Ama Romanya ve Kosova maçlarından biraz belli miydi bir şeyler sence?
1: Sonrasındaki maçlardan da belliydi hazırlık maçları. Venezuela'ya son hazırlık maçı Venezuela'ydı mesela. Venezuela maçı bence Avustralya maçının kopyası gibiydi bir anlamda. Çünkü Venezuela çok benzer oynadı ve çok benzer pozisyonlar
0: İlk golü de
1: buldu.
0: onlar
1: Evet,
0: attı değil mi?
1: ilk golde Venezuela atmıştı yani. İlk gol Venezuela mı attı hatırlamıyorum ama
0: Galiba onlar attı sonra
1: kontra ataktan
0: 1-1,
1: golü buldu
0: 2-1 mi
1: yani
0: oldu? Bir
1: Venezuela'da.
0: şeyler oldu
1: Çok benzer oyun sistemiyle oynadılar. Yani belliydi aslında bir şeyler. Nelerin bizde eksik olduğu çok belliydi. Nelere önlem almamız gerektiği çok belliydi.
0: evet. Hı.
1: Ama Montella bunu başaramadı ne yazık ki. Ve hem Avustralya hem Paraguay hem de önceki süreçte sürekli biz kontra atak oynayan takımlara karşı zorlandık. Onları açamadık ve kontra ataktan geçiş hücumundan goller yedik yani. Hem hazırlık maçlarında hem playoff Kosova'dan belki ve Romanya'dan gol yemedik belki ama o şekilde
0: Ama
1: pozisyonları verdik. Evet yiyebilirdik. O
0: yiyebilirdik.
1: şekilde pozisyonları verdik yani.
0: Romanya maçında direkten döndü
1: Evet
0: topları.
1: aynen öyle yani. Biz zaten bence iyi bir takımız ama işte kapalı oynayan takımlara karşı çok takım oyununda en azından hücum anlamında zorlanıyoruz. Zorlandığımız zaman da geride pozisyon veriyoruz. Bu çok belliydi. Montella'nın bunu önlem alması gerekiyordu. En azından Avustralya ve Paraguay maçlarında tamam hadi sistemini yine değiştirmiyorsun. Yine Kerem'le başlıyorsun.

0: Eyvallah ama biraz daha en azından futbolcuların sabırlı olmasını sağla hücum ederken. Böyle olsaydı ve geride pozisyon vermeseydik gol atamasak bile gol yemezdik yani. İki maçtan iki puan alırdık ve yolumuza devam ederdik. Bu noktada
1: yani
0: eksik
1: evet,
0: kaldık.
1: İki taraf haklısın. Mesela bir takımdan iki yedik, bir takımdan bir yedik. Tamam, yiyebilirsin belki ama gol atamadık.
0: Evet.
1: Diğer taraftan da tam tersi, gol atamayabilirsin ama hiç
0: Ama
1: olmazsa yeme.
0: yemeyebilirsin. Evet.
1: Bir puan, bir puan, üç puan etti sana.
0: İşte
1: Belki grup lideri bile olabilir.
0: mental
1: Üç
0: sıkıntı
1: puan.
0: dediğim şey buydu. Bence orada belki Montella da o mental sıkıntı yaşadı yani. Montella da sabırsız davranmış olabilir. Yani savunmaya, önlem almaya gerek yok diye düşünmüş olabilir iki maçları. Fakat bence kesinlikle vardı. Çünkü daha maçlar öncesinden hem hazırlık maçlarında hem de playofflarda bizde neyin eksik olduğu, nerelere önlem almamız gerektiği belliydi. Montella bunu yapmadı. Futbolcular da saha içinde golün sıkıştığı, yani gol aradığımız dakikalarda, golün geciktiği dakikalarda biraz gereğinden fazla kontrolsüz yüklenince geride pozisyonlar verdik. Ya da savunmadan çıkarken pozisyonlar verdik ve bu goller sonucunda 3 pozisyon, 4 pozisyonda 3 gol yiyerek turnuvaya veda ettik. İki maçta çok büyük hayal kırıklığı oldu yani. Hem Montella açısından hem futbolcular açısından bizim için çok büyük hayal kırıklığıydı
1: Bazı
0: yani.
1: futbolcuların kadroda oluşu da çok eleştirildi. Kendi takımlarında
0: Evet.
1: çok az süre bulan, mesela
0: Evet.
1: Kaan Ayhan,
0: İrfan
1: işte
0: Can.
1: İrfan Can Kahveci gibi. Fakat adam bu konuda da haklı çıktı. Kaan Ayhan garibiyet golü
0: Evet.
1: attı yani girdikten sonra. Çok ilginç.
0: Evet. Ya Amerika Birleşik Devletleri maçı aslında şöyle çok iddiamız olan bir maç olsaydı bambaşka bir maç olabilirdi. Ben,
1: Evet, dediğin gibi
0: yine
1: belki
0: kazanabilirdik.
1: gene inadına
0: Evet
1: devam edip
0: evet.
1: aynı kadroyla çıkabilirdi
0: Ki
1: Montella.
0: Amerika'ya karşı zaten Kerem'le başlanabilir. Bunu normal karşılarım. Çünkü Amerika çok katı savunma
1: Evet,
0: yapan bir takım
1: evet.
0: değil. Ama
1: Kerem orada iş
0: evet
1: yapar.
0: orada iş yapabilirdi. Ama Amerika zaten ilk iki maçtan biraz rotasyonlu bir kadroyla çıktı.
1: Rotasyon.
0: Maçın son dakikalarına doğru artık Montella da zaten 5 oyuncu değişiklik hakkını kullandı
1: Evet.
0: ve fazla şans bulmayan oyunculara şans vermeye başladı. O noktada biraz da hani futbolcular şans bulsun diye Montella şans verdi bazı futbolculara ve beklenmedik bir dakikada geldi gol yani.
1: Evet, çok
0: Bence
1: ilginç.
0: Montella'ya da sürpriz olmuştur o
1: Ki
0: Kaan'ın
1: ben
0: golü.
1: daha sonra ağır çekimde seyrettim. Zaten gol olmasa bile, Kaan avuta atsa bile penaltıymış. Formasından öyle bahsediyor ki
0: Evet.
1: Amerikalı futbolcu. Yani direkt %100 penaltıymış
0: Ya
1: zaten.
0: Amerika
1: Kaçı
0: çok rahat
1: saydı
0: çıktı
1: bile.
0: o maça. Liderliği garantilemişti zaten.
1: Evet.
0: Bizim de artık bizim de kafamız rahatlamıştı zaten. Sonuncu oldu. Kaybedecek bir şey
1: Stres
0: yok.
1: gidince
0: Evet.
1: oyuncular rahat oynadı
0: Daha
1: biraz.
0: rahat bir takım karşısında biz de daha rahat oynadık. Ve sonucunda belki iki takımın da konsantrasyonunun artık kaybolduğu dakikalarda, maçın son dakikalarında. Çünkü biz de çok sık oyuncu değiştirdik. İşte Amerika Birleşik Devletleri de oyuncu değişikliği yaptı. Daha az şans bulan oyuncular oyuna girdi. Ve sonucunda o konsantrasyonun kaybolduğu dakikada biz santrası yapılmayan golü bulduk ve o şekilde kazandık ve şampiyon olmuş gibi sevindik.
1: Evet, yani Pochettino da aynı şeyi söyledi değil mi? Yani biz devam ediyoruz, onlar
0: Evet.
1: evlerine gidiyor ama
0: Yani
1: sanki tam tersi
0: doğru bir
1: olmuş
0: yorumdu
1: gibi.
0: bence.
1: Ama Pochettino da iyi teknik direktör
0: Pochettino'yu
1: yani.
0: ben beğeniyorum
1: Premier
0: zaten.
1: Lig teknik
0: Öncesinden de
1: direktörü.
0: beğeniyordum. Ve maçtan sonra Montella'nın açıklaması, bin galibiyete bedel de açıklaması. Yani beyninden vurulmuşa döndüm adeta. Nasıl bin galibiyete bedel olabiliyor? Yani biz evet belki 24 yıl sonra katıldık turnuvaya ama 24 yıl önce biz 3. olduk bu turnuvada. 2008'de yarı final oynadık Avrupa Şampiyonası'nda.
1: Evet.
0: 2024'te senin başında olduğu takım çeyrek final oynadı. Yani nasıl bin galibiyete bedel diyebiliyorsun? Böyle bir açıklama yapabiliyorsun.
1: Çok işle eleştirdiler, çok stresliler. O galibiyetle bir boşalma, hani mental bir
0: Evet.
1: boşalma yaşadılar herhalde. Böyle biraz abartılı cümleler
0: Yani normalde
1: kurdular.
0: manşet cümlelere vermeyen bir teknik direktördü ama o son maçtan, son galibiyetten sonra iki manşet verdi. Yani birincisi işte bin galibiyete bedeldi.
1: Evet.
0: İkincisi de ideal şartlarda kamp yapmadık. Bence daha önce sorulduğunda çünkü bu cevabı vermemişti
1: Evet,
0: kamp merkezle ilgili. İdeal şartlarda kamp yapmadık itirafı da iki manşetten biriydi yani. Muhtemelen dediğiniz gibi o artık stres boşalmasının verdiği heyecana, coşkuyla bu açıklamaları yaptı.
1: ama az önce sen de söyledin, orada yakaladım. Çok az süremiz kaldı. Federasyon başkanı ile teknik direktörün görüşmesi. Yani bir kadro ileriki maçlarda, çünkü iyi bir grupta mücadele edeceğiz. Yani
0: Ulusal Ligi'nde
1: Uluslar
0: özellikle.
1: Ligi'nde üst seviyede mücadele edeceğiz iyi takımlarla. Bir kadro değişikliği öngörüyor musun
0: Bunu
1: sen, bir tazelenme?
0: bekliyoruz. Ya hem kamuoyu bunu bekliyor zaten. Taraftarlar bekliyor. Biz medya mensupları, gazeteciler olarak da bekliyoruz. Çünkü milli takımımız belki de son yıllarda hiç olmadığı kadar bir hatta

0: kulüp takımı gibi istikrarlı diyeceğim ama Türkiye'deki kulüp takımları da bu kadar istikrarlı değil. Çok birbirine alışkın oyuncular var şu anda milli takımımızda. Evet. Yani benzer sistem, aynı sistem, aynı oyuncular, birbirine alışkın oyuncular. Bir Türkiye'deki kulüp takımlarından daha istikrarlı bir kadro yapısı var, oyun yapısı var. Ama bunun değişme vakti geldi diye düşünüyorum. Kadroda yani 2024'teki Hakan'ı ben ne saha dışında görebildim burada kamp merkezinde ne de sahada görebildim. 2024'teki Merih'i ne saha dışında görebildim ne sahada görebildim. İşte
1: daha genç bir jenerasyon geliyor olabilir.
0: Ara Şimşir mesela kadroya dahil edilecek. Evet. Belki Orkun daha fazla süre bulmaya başlayabilir. Ozan Kabak sakatlıktan iyi döndü. Golcü bir stoper oldu. Belki o kadroya biz olabilir. Bir kadro revizyonu bekliyorum bakalım. Yani.
1: Bu arada son dakika gelişmesi Brezilya, Japonya TRT1'den naklen yayınlıyor. Japonya öne geçti Brezilya karşısında.
0: Büyük enteresan iş. Bir sonuç.
1: Büyük iş. Büyük
0: evet,
1: iş.
0: 30.
1: Çok,
0: dakikada.
1: Çok iyi yere gitmiş.
0: Evet.
1: Peki. Spor Genel Yayın Yönetmeni sevgili Emre Tanrıver. Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağın tozuyla geldin. Sağ olasın. Kemal Çat programı hazırladı. Ayberk Çanakçı teknik yönetmenimizdi. Ve ben Kerem Demircioğlu. Emre Tanrıver'i stüdyomuzda konuk ettik. Efendim tüm hafta boyunca yine spor servisi 19 haberlerinden sonra arkadaşlarımız sizinle birlikte olacaklar. Bizimle kalın. Sporsuz kalmayın.
2: Spor servisi.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Saat 21. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdi Muhammedoğlu'la telefonda görüştü. Liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi değerlendirildi. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım, dedi. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz, denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail'in 1915 olayları ile ilgili skandal kararına tepkileri sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 134 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlar arasında gri ve sarı kategoride aranan 3 terörist de yer alıyor. Teslim olan teröristlerden 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubunun da adli işlemleri devam ediyor. Tütün ürünleriyle mücadele için yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Düzenleme ile yarı açık alanlarda da artık sigara içmek yasak olacak. Özellikle çocukların tütün ürünleriyle karşılaşmasının azaltılması hedefleniyor. Kanun taslağının önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ten bu yana hayata geçirilen desteklerle küçükbaş hayvan varlığının %11 arttığını açıkladı. Üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir dedi. Yumaklı, Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında 160 bin hayvanı üreticilere teslim ettiklerini belirtti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Haberleri dinlediniz.

0: İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

Babil'in asma bahçelerini, Hammurabi kanunlarını duymayanımız yoktur. Ama Babil tam olarak nerededir, bugün durumu nedir, çoğumuz bilmeyiz. Babil, milattan yaklaşık 2000 yıl önce Bağdat yakınlarında Fırat Nehri kıyısında kurulmuş bir kent. Zamanla Mezopotamya'nın büyük bölümünü hakimiyeti altına alan güçlü krallar tarafından yönetilmiş. Bu güçlü devirlerde muhteşem hazinelere, görkemli anıtlara sahip olmuş kent. Zamanla savaşlar, istilalar ve yıkımlar görmüş, önemini kaybetmiş. Ama Babillilerden geriye kalanlar yine de birer hazine değerinde. Irak

Irak'ta uzun yıllar süren savaş ve sonrasında yaşanan karışıklık ne yazık ki bütün önemli müzelerin yağmalanmasına, pek çok tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasına sebep oldu. 2003 yılında Babil Antik Kenti'nin bulunduğu alanı Amerikan askerleri üs olarak kullanmış, her yerine siperler kazmış ve araziyi düzleştirmek için iş makineleri kullanmıştı. Binlerce yıl sağlam kalabilmiş tarihi yollar, üzerinde gezen ağır askeri araçlar yüzünden tahrip oldu. Tarihi alanlardaki birçok eser hem zarar gördü hem yağmalandı. Bölgeye konuşlanan 2000 asker aylarca orada kaldı. Dönemin İngiliz gazetelerinden Guardian, Babil Antik Kenti'nde yaşanan durumu, bu Mısır'daki Büyük Piramit veya Britanya'daki Stonehenge çevresinde bir askeri kamp kurma ile eşdeğerdir diye yazmıştı. İşgal sonrası Iraklı tarihçiler tarafından Babil'e davet edilen arkeolog John Curtis'in hazırladığı rapora göre, İştar kapısının üzerindeki ejderha motifinin tuğlaları oyulmaya çalışılmış, bazıları da sökülüp götürülmüştü. Geride tankların ezdiği 2600 yıllık tuğla kaldırımlar, dağılmış arkeolojik kalıntılar ve kat kat kazılmış hendekler bırakılmıştı. Curtis'e göre Amerikan askerlerinin varlığı başlarda bölgeyi yağmacıların elinden kurtarmaya yardımcı olsa da askeri üs bölgeye çok büyük zararlar verdi. Günümüzün uygar insanının kapısındaki tuğlaları sökmeye çalıştığı İştar kapısı, M.Ö. 500 yıl önce Babil Kralı 2. Nebukadnezar döneminde inşa edilmişti. 12 metreye yaklaşan yüksekliği, üzerindeki aslan, boğa ve ejderha resimleri ve ince işçiliğiyle ihtişamlı bir yapıydı İştar kapısı. Babil şehrinin giriş kapılarından biri ve en büyüğüydü. Kral kapının özellikle heybetli ve etkileyici olmasını istemişti ki şehre gelenleri ihtişamı ile etkilesin, kralın gücünü en baştan göstersin onlara. Görkemli kapı Babillilerin aşk, doğurganlık ve savaş tanrıçası İştar'a adanmıştı. Kapının ön yüzüne hayvan sembolleriyle süslü sırlı tuğlalar döşeliydi. Kapıdan içeri girildiğinde kırmızı ve sarı taşlarla döşeli, geçit törenlerinin yapıldığı alay yolu uzanıyordu şehre doğru. Yolun sonunda ise Tanrı Marduk Tapınağı vardı. İştar kapısının üzerindeki kitabe krala övgüler sunuyordu. Nebukadnezar, Babil Kralı, Marduk'un iradesiyle atanan sadık prens, bilgeliği kucaklamayı öğrenen, Babil ve Borsippa'nın refahı için yorulmak bilmeden çalışan bilge. Alçak gönüllü. Babil kralı Nabopolassar'ın ilk doğan oğlu. ...1902-1914 yılları arasında Osmanlı sınırları içindeki Babil'de Osman Hamdi Bey öncülüğünde Almanlarla yapılan ortak kazılarda kapının orijinal temelleri ortaya çıkarılarak restorasyon çalışmaları yapıldı. Çıkarılan orijinal malzemelerin bir bölümü alay yolunun onarımında kullanılırken, bir kısmı İstanbul'a, büyük bir kısmı da Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürüldü. Pergamon Müzesi'nde orijinal parçalar kullanılarak kapı yeniden inşa edildi. Bugün Babil Antik Kenti girişindeki kapı sonradan yapılmış bir kopya. Asıl kapının parçaları ise Berlin ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Kral Nebukadnezar, İştar kapısından başka önemli bir güzellik daha kazandırmıştı şehre. Yüzyıllar boyu adından söz edilecek, dünyanın yedi harikasından biri olan asma bahçelerini. Babil'in asma bahçeleri, kat kat terasların üzerinde yemyeşil ağaçlar ve rengarenk egzotik bitkilerle, eşsiz çiçeklerle bezeli bir yer olarak tarif ediliyor kaynaklarda. Aslında tarihçiler kenti kaplayan bu güzel bahçelerin varlığından bile şüpheliler. Varsa da acaba Babil'de mi yoksa başka bir şehirde miydi, kesin bir karara varamıyorlar. Dünyanın yedi harikası diye adlandırdığımız listeyi ilk ortaya koyan kişinin M.Ö. 200'lü yıllarda yaşamış Bizanslı matematikçi Filo olduğu söylenir. Bunlar Giza piramitleri, Zeus heykeli, Artemis tapınağı, Halikarnas mozolesi, Rodos heykeli, İskenderiye feneri ve Babil'in asma bahçeleridir. Günümüzde sadece

adlı kentte cennet bahçeleri içinde gezinen mutlu insanları hayal etmek, hiç hayal etmemekten daha güzel değil mi? Bu akşam sizlere Iraklı Udi müzisyen Rahim Alhaj'ın Söylenmemiş Söz adlı bestesiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından hepinize merhabalar. Değerli dinleyenlerim, radyolarınızın başına yeniden başlamak programına tekrar hoş geldiniz. Konularımızla, konuklarımızla yeni bir programda sizlerle buluşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde hepinizi sevgiyle, saygıyla, coşkuyla tekrar selamlıyorum. Değerli dostlar, değerli dinleyenlerim, şimdi sizlerle bir konuğumla tekrar birlikteyiz. Hayata yeniden başlamak, hayatı yeniden okumak, onu yaşamak, yönlendirmede temel değerler nelerdir, kök değerler nelerdir? Hayatı değerler üzerinden okuma, yaşama, yönlendirme, ona şekil ve dizayn verme noktasında, insan kalabilme noktasında sizlere yardımcı olabilmek adına bugün çok değerli bir konuğum var. Değerli konuğumuz eğitimci, yazar, kişisel gelişim uzmanı Hüseyin Kazan Bey ile tekrar birlikteyiz. Hocamız da zaman zaman çağırıyoruz, davet ediyoruz, kırmıyor bizi. Uzmanlık alanı.

0: bu konular olduğu için Türkiye'de yetkin ve yeterli bir isim. Sayın Sehir Hoca, Kazan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Saygılar
0: Sefalar
1: sunarız.
0: getirdiniz. İyisiniz Sayın Hocam.
1: Çok iyiyiz. Çok şükürler olsun.
0: Eyvallah. Sayın Hocam, konumuz sizlerle bugün hayatı okumada, yaşamada, yönlendirmede temel çıkış noktası anlamında hangi kök değerler, hangi değerler üzerinden hayatı inşa etmek gerekir? Çünkü malumunuz, sizin bir metaforunuz vardı, bir kitabınızda okumuştum. Hani iri taşlar kavanoza doğru düzgün yerleştirilmediği takdirde o kavanozu bir hayatın kendisi olarak, o zaman önem ve öncelikleri iyi seçmediğinizde, belirlemediğiniz takdirde anlamsız ve çok karmaşık bir hayatın da kapısını açmış oluyorsunuz. Bu manada iri taşlarımız, önceliklerimiz, temel çıkış anlamında kök değerlerimiz, temel değerlerimiz neler? Önce bunun öneminden bir bahsedelim. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle yaşam denen şeyi oluşturan yaşamak zorunluluğumuz var ya, onun hakkını verebilmeye, biz ameli salih diyoruz, işin hakkını vererek, yaşamın da hakkını verebilmek gerekiyor. Bütün felsefeler, dinler özellikle yaşam üzerine motto önerileriyle hayatın hakkını verin der. Hayatın hakkını verebilmek için bir takım ilkeler öne çıkarır. Bu ilkelerin en önemlisi, hani İslam dininde, bizim dinimizde besmele ile işe başlamak deriz ya.
0: Evet.
1: Ebdehu Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet.
1: Bir ismi. Burada özellikle hemen şunu ifade ederim. Neyle başlayacağız hayata? Hayatın o iri taşı, biraz önce iri taşları yerine koymazsak diğeri temellenmiyor. Eğer çocuk küçük yaştan itibaren ciddi anlamda kendini ifade edebilme becerileri alamamışsa, duygu eğitimi alamamışsa, hayal eğitimi alamamışsa, yeterli oranda oyun oynayamamışsa, bu çocuklarda analitik düşünme becerileri geliştirilmemişse, ona hangi felsefeyi, hangi dini eğitimi verseniz illa eksik kalır. Şunu ifade etmek isterim özellikle. Bismillah'tan başladım ya. Bismillahirrahmanirrahim'deki oradaki Allah'ın adıyla başlarım.
0: Evet.
1: Allah'ın adıyla başlamak özellikle dinlerde kutsalın adıyla başlarım anlamında çok değer verilen bir normdur. Peki geri kalan da bir Rahman bir de Rahim. Rahman ve Rahim olan kelimesi yok aslında, orada olan diye bir şey yok. Rahman ve Rahim ayrı müstakil. Rahman merhametle başlarım. Rahim esirgeyip koruma refleksimle korurum herkesi. Koruyuculuğumla, esirgememle ve merhametimle her işe başlarımdır. Diyeceksiniz hocam ne yaptınız ya, Allah'ın isimleri ve sıfatları insanın ve hayata yansıyan yönleri budur. Boşuna değildir. Çünkü Allah insanlara bu kitabı öte dünya için göndermedi. Bu dünya için, din bu dünya için
0: O
1: vardır.
0: zaten programımızın adı da yeniden başlamak.
1: Yeniden
0: Yani
1: başlamak.
0: siz o besmeledeki o başlamayı,
1: Evet,
0: cana
1: merhamet.
0: merhamet ve esirgeme koruma kavramları üzerinden bir başlangıç yani.
1: Evet.
0: Doğru mu anlamak için hem yeniden başlamak isteyen dinleyicilerimizle ilgili olarak bir ışık olsun anlamında. O zaman görmediğimiz Rabbimizin insana tecelli ettiği, insanda görmek istediği, kendi tabir caizse hani
1: Bu
0: benzetmem,
1: enerjiyi
0: bu
1: yaşayın.
0: enerjiyi yaşamasını istediği birinci
1: Mottosu.
0: mottosu veya temel kök değeri
1: Rahman.
0: merhamet olsun.
1: Evet.
0: Bunu açalım biraz hocam.
1: Evet hocam.
0: O...
1: İşte bu merhamet eğitimi belli bir düzeyde verilmediği zaman ne oluyor? Kırıcılığa alışıyoruz. Bozgunculuğa, anarşiye, teröre. Değil mi?
0: Yani o zaman
1: Merhamet
0: merhamet
1: eğitimi
0: olmadığı
1: almıyor.
0: zaman şiddet.
1: Şiddet oluyor işte bugün, yani okullarımızda hani akran zorbalığı dediğimiz şey belli bir oranda anne babanın ilgisizliği, değil mi? Bakın
0: Evet.
1: arkadaşları tarafından merhamet göremeyip dışlanması, ötekileştirilmesi, merhamet mottosunu hayatımızda her daim yapacak çok önemli bir ifadedir. Yani bu cümle bir manifestodur Bismillah. Aslında

0: Sosyal teolojik anlamda ben tefsir ettim. Sosyal teoloji, yatay teolojik anlamda. Dikey teolojide Rahman ve Rahim Allah'ın ismi ve sıfatıdır. Ama yatay teolojideki şeyi,
1: İnsana dönük
0: insana
1: kısmı.
0: dönük yönü budur. Bununla hayat, hani şarkılarda da var, sil baştan, hayata yeniden başlamak lazım. Küllerimden yeniden doğacağım şarkısı gibi. Hani
1: Tabii.
0: bazı şarkılar da çok etkilidir toplumlara, motive eder, yüreklendirir. O açıdan bu duygu eğitimi için Endülüs'ün eğitim kuramcısı Ebubekir el-Arabi der ki, çocuklara önce şiir öğretin der. Şiirde duygu eğitimini öğretin.
1: Tabii duygunun da en belirgin
0: Zirvesi
1: vası
0: merhamet.
1: merhamet, değil mi? Hatta 21. yüzyılla ilgili Profesör Doktor Jürgen Habermas var, biliyorsun. Almanların çok meşhur. Son zamanlarda bir iki makalesini okuma imkanı buldum. İnsanlığın temelde şu an merhamete ihtiyacı olduğunu
0: Kesinlikle.
1: söylüyor. Ama
0: Hepimizin.
1: Habermas bu noktaya işte 80 yaşından sonra geldi. Yani aslında Habermas'a da yakışmadı ama bunu bulması bence doğru. Dolayısıyla başlangıç noktası olarak merhametten başlamak insanlık için bir çıkış kapısı
0: Tabii,
1: olabilir mi?
0: kesinlikle. Yani bakınız, mesela İslam'dan önceki Ömer, kömür Ömer,
1: Ya.
0: İslam'la birlikte madeni aynı ama elmas Ömer. Yani vurduğunu vuran, vicdanı sorgulanmayan, tabiri caizse merhametsiz bir Ömer var. Ama İslam'la birlikte merhamet abidesi bir Ömer var,
1: Peki,
0: adaletiyle.
1: bir de merhametin üzerine ikinci bir temel kök değer olarak onun üzerine, şimdi başlangıç noktası merhamet olmalı.
0: Evet.
1: Yani merhametten kastımız da biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi insanın önce kendisine, sonra ailesine, sonra hayvana, sonra bitkiye, sonra doğaya, sonra topluma, sonra bütün insanlığa merhamet. Yani kendisinden başlayarak da bir merhamet inşasını kastediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bunun üzerine bina edilecek ikinci temel kök değer.
0: Adalet.
1: Evet.
0: İnna Allah'a ye'muru bil adil. Yani Allah adaleti emreder.
1: Bakın, merhametten hemen sonra
0: Evet.
1: her seviyede, her sektörde, her segmentte.
0: Hemen şunu ifade etmek isterim. Bakınız, duymuşsunuzdur. Mesela Asır suresinde asra yemin olsun ki diye tefsir ederler. Ama ben onu şöyle, kriz anına yemin olsun ki diye ben tefsir ederim. Çünkü asır orada kriz anı. Yani merhametten yoksun olduğunuz an, dışlandığınız zaman, ötekileştirildiğiniz zaman, çıkmaza girdiğiniz zaman diye bir dikkat eder. İnnel insane lefî husr. İnsanlar kesinlikle hüsrandadır. Niye hüsrandadır? Bu hüsrandan çıkma yolunu dört şeye bağlar. Bir, salih amel, işin hakkını vererek yapmak, dürüst iş yapmak. İman edenler, yani güvenli birey ve güvenli toplumdan yana çalışanlar, sabrı tavsiyenler, hak ve adaleti emredenler, adaleti yerine getirenler ancak bu hüsrandan çıkacaktır. Yani kriz anından çıkmanın yolu bir, adil olmak, sondan baş, biliyorsun Arapça'da sondan başa doğru tefsir edilir.
1: Evet.
0: Değil mi? Önce sabırla en son bitiyor. Önce sabır diyor. Sabır merhametle eş zamanlıdır. Ondan sonra hak var orada. Adalet var. İkinci sıraya koyduk. Ondan sonra işin hakkını vererek yapmak var. Ondan sonra da dördüncü sırada da güvenilir birey ve toplum olmanız için bu kriz anından ancak böyle çıkabilirsiniz.
1: Yani reçetesi bu.
0: Müthiş bir şey. Şimdi ayetleri veyahut da Arapça okuduğunuz zaman sondan başa doğru tefsir edilir hocam. Doğrusu odur. Yani
1: Anladım.
0: çok,
1: Ya,
0: en
1: tesir
0: kolayı.
1: usulü anlamında
0: Evet
1: da.
0: evet
1: Evet.
0: yani öyle.
1: Peki adalet kavramını biraz açarsak hocam, burada adalet basit olarak nedir? Hak ettiğine hakkını vermek.
0: Vermek.
1: Zulüm de tam tersi, değil mi?
0: Tabii. Onun için şirk en büyük zulümdür denmiştir. Neden? Şirk emeğin hakkını vermeme demektir hocam. Emek hırsızı demektir, alın teri hırsızı demektir. Ebu Cehiller yetimi itip kakıp elinden mallarını aldıkları için
1: Evet.
0: sonra miskini, fakiri doyurmak şöyle dursun, onun alın terinden nemalanarak

0: servetini yükselttikleri için işte müşrik budur. İstediği kadar namaz kılsın. Feveylül lil musallin. Yazıklar olsun onun kıldığı namaza. Yani dindarlık anlamındaki yapacağımız her bir çalışma da ödev ahlakına sahip olmak. Din deyim kelimesinden türetilmiştir hocam. Borç demektir. Borç ahlakına sahip olan insanı dindar deniyor. Ekonomi ahlakı. Bakınız hepsi de adaletle ilişkili. Eğer bir birey yolsuzluklara karşı, haksızlıklara karşı bir adalet mottosuyla refleks göstermiyorsa ona dindar denmiyor hocam. Yani siz inandığınızı söylüyorsunuz ama iman etmiş değilsiniz diyor. Güvenilir birey olabilmek için biz merhameti ele aldık, sabrı ele aldık. Merhamet mottosu en önemli şeydir. Bilal-i Habeşi Çağrı filminde işkence görürken ehad, ehad diyor. Ehad kelimesi semiotiktir hocam, semantik değildir. Allah'ın birliğinden değildir o. Adalet istiyorum, adalet istiyorum dediği için işkence görmüştür. Çünkü zalimler o fakir fukaranın, mustazafın efendim sırtından kazandıkları servetleriyle servet elde ediyorlar. Bu düzenin değişmesi istemiyor ama adalet savunması Kur'an'ın Mekke döneminin en önemli savunusudur
1: Yani
0: hocam.
1: örneğin mesela şu an dünyada 8 milyar insan var ve küresel bir şeytani ekonomik sistem ve düzen var. Ve bu düzen 8 milyar insanın 6,1 bazı kaynaklarda 6,2 milyarı asgari ücretle çalışıyor. Bu normal değil hocam. Adalet insanlığın şu an en çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Bu küresel şeytani akıl, bu küresel şeytani ekonomik düzen garibi gurebayı, fakiri fukarayı pek çok alanda ezdiği gibi ekonomik alanda da bu adaletsizliği, gelir adaletsizliğini körüklüyor. Dolayısıyla insanlık merhametle birlikte bu adaleti tekrar tesis etmek durumunda.
0: Değerli hocam, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Yeni yaptığım bir anket var benim. Gençlere, üniversite gençlerine sorduk biz. Binlerce öğrenci katıldı. Yaşadığınız ülkemizde en çok neye ihtiyaç hissediyorsunuz? Yani paraya mı, pula mı, makama mı, şuna mı, arabaya mı, eve mi? Hocam birinci sırada adalet çıktı hocam. Adalet olursa diğeri hepsi olur dediler. O zaman düşündüm. O zaman biz yatıp kalkıp eğitim sistemimize, her şeyimizde adaleti konuşmamız lazım hocam.
1: Yani bu
0: Adalet
1: temel
0: birinci
1: kök
0: sırada.
1: temer
0: Kök
1: değer
0: değer,
1: olarak
0: adalet.
1: bizde işte ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapıyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif modelinde bu 20 tane kök
0: Kök değerler.
1: temelden bir tanesini adalet
0: Adalet A
1: olarak
0: maddesinde,
1: koyduk.
0: evet.
1: Hatta merhamet de var, sabır da var, vatanseverlik de var ve sevgi var, saygı var, temizlik var, sağlık var. Yani bu temel insani değerleri, kök değerleri de sizin de ifade buyurduğunuz gibi çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza aktarmak
0: Adalet
1: durumunda.
0: duygusunu küçük yaştan itibaren anneler, babalar çocuklarını öğretmelidirler. Öyle anne babalar biliyorum ki anne diyor ki çocuğum bak sana ben şey veriyorum. Bu öğleliğini koyuyorum. Sakın başkalarıyla paylaşma. Bak aç kalırsın. Ama anne arkadaşıma ben birazını vermek istiyorum. Hayır dedim. Vermeyeceksin. Aç kalırsın yoksa diyor. Çocuk
1: Çok
0: refleks olarak
1: yanlış.
0: diyor ki fıtratı gereğince paylaşmayı istiyor. Al diyor. Hani vermek istiyor. Annesinin lafı aklına geliyor. Vermeyeceğim işte diyor. Yani tamamen çocuğu kendi ellerimizle, kendi sözlerimizle paylaşmayı öğretmiyoruz. Hep tüketiciliği öğretiyor. Tüketici, tüketici, tüketici. Tüketiciliğin olduğu bir toplumda adalet olmaz. İşte İslam adaleti temellendirirken yardımlaşmacı bir toplum modelini küçük yaştan itibaren modellendirir.
1: Yani dayanışmacı ve paylaşımcı
0: Kesinlikle küçük yaştan itibaren ekmeğini paylaşmayı
1: öğret.
0: çocuklarımıza öğretmemiz gerekir. Suyunu paylaşmasını öğretmemiz. Oyun. Oyuna katmıyor çocukları. Katmayacağız seni oyuna diyor. Bakar mısın bu çocuk için çok büyük bir şey.
1: Mesela bir makale okumuştum, bir yüksek lisans teziydi. Çocukta ilk böyle sadaka verme, paylaşma duygusunun 2-2,5 yaşlarda geliştiğini söylüyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Demek ki 2-2,5 yaşlarda, hatta belki hani 3 yaşına kadar çıkarabilir çocuk konuşmayı. Ama konuşmadan bile paylaşmayı çocuk yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor. Peki hocam, birinci sırada merhameti koyduk. İkinci sırada adaleti koyduk. Üçüncü sırada
0: Evet.
1: bunun üzerine bina ederek gitsek temel kök değer olarak ne inşa
0: Şimdi
1: etmemiz gerekir?
0: vicdan bir eğitilebilir mi? Vicdan eğitilebilir. Vicdan dediğim hani vicdanlı vicdansız kavramı diyoruz ya. Bir farkındalık oluşturabilmek, vicdan eğitimi çok çok önemli. Vicdan dediğimiz yapı nötrdür aslında. Pozitif veya negatif olabilir. Doğuştan getirdiğimiz bir duygudur. Birilerine göre vicdan şudur. Tabii ki öldüreceksin. Yani öldürmezsen hayatta kalamazsın gibi. Bunu da vicdana sığdırabiliyor. Örneğin cahiliye döneminde ahlaklı olma, mürüvve deniyor adına. Bizim kabileye karşı bir kan davası olan, kan davamız var diğer kabileyle pardon. Gideceksin, sen de öcünü alacaksın. Öcünü aldığın zaman ahlaklı kabul ediliyorsun. O kişi kendini vicdanlı olarak kabul ediyor. Ben vicdanlıyım diyor. Ben hakkını verdim işimi diyor. Bu vicdan dediğimiz şey telkinlerle gelişebilen bir şey. Telkinlerle gelişebilen bir şey. O açıdan beden dilimiz dedik, hitap dilimiz dedik, gönül dilimiz dedik ama burada eğitilebilir olan vicdanın ben vicdan eğitimi anlamında etkinliklerle bunun temellenebileceğini düşünüyorum.
1: Peki vicdan özü itibariyle bir şöyle ifade edilir. Yaratıcının kulun kalbine ve ruhuna fısıltısıdır denir. İnsanın kendi
0: Bir
1: doğasın,
0: yasadır diyelim.
1: evet, insanın kendi özünde ve doğasında var olan, hatta son dönemlerde bu çoklu zeka kuramı üzerinden yapılan okumalarda vicdani zeka denilen bir kavramdan da bahsediyor. Özellikle
0: Evet.
1: Profesör Doktor Nevzat Tarhan bu konu üzerinde çok duruyor. Yani insanın yaptığı davranışlarda hayatı okumalı, bir başkasını da hesaba katarak
0: Empati kurarak.
1: merhamet, adaleti işleterek bir vicdan geliştirmesi.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bu manada vicdanın toplumsal yönü noktasında ne söylersiniz hocam?
0: Hocam şunu söyleyeyim. Vicdanın en önemli atölyesi toplumdur. Bugün mesela trafikte geldik. Yani birinin önüne kırıvermiş olmaktan dolayı vicdanımız sızlamıyorsa, yola engel olan şeyi kaldırmak imandandır diye bir hadis var biliyorsunuz. Rahmetli Bekir Topaloğlu hocamız vardı profesör. Trafik kurallarına riayet etmek imandandır diye bir hadis var arkadaşlar dedi bir gün böyle çok şaşırdık.
1: Evet.
0: Nasıl yani? Yola engel olan şeyi kaldırmak imandandır hadisi var ya. Hocam çok çağdaş bir tepsi. Bu budur dedi. O gün için. Neydi bunun arka planı? İnsanlar yollara oraya buraya sümkürüp tükürüyorlarmıştı. Gelen geçene böyle duygularını iğrenç, duyguları artıran bir takım davranışlar neden oluyormuştu. Sebebi de budur. Yoksa taş koymak, çöp atmak değil. O bununla alakalı toplumsal bir şeyle ilgili. Yani vicdansızlar yere tükürüyor. Düşünebiliyor musunuz?
1: Yani bir
0: Yola
1: başkasını hiç
0: engel o
1: hesaba
0: oluyor.
1: katmıyor, değil
0: Evet,
1: mi yani?
0: vicdanın bu şekilde iyi eğitilmesi gerekiyor. İyi temellendirilmiş gerekmesi gerekiyor. Bu anlamda insanlar arasındaki bu duyguyu, muhabbeti, sevgiyi temellendirecek yapıyı oluşturmak için saygı eğitimine de ihtiyacımız var.
1: Peki,
0: Saygı.
1: hocam o zaman bir fısıltıyla girmiş olduk buraya da. Merhamet, adalet ve vicdanı, bir de bunu besleyip büyüten bir temel kök değer var. Biraz önce sevgi ve saygı.
0: Saygı.
1: Bu sevgi ve saygıya girelim şimdi temel kök değer olarak. Hem bireysel hem toplumsal yönüyle hayatı anlama, okuma, yaşama, yönlendirme ve analiz etmede bu temel kök değerlerden sevgi ve saygı üzerine ne
0: Şöyle bir şey
1: söylersiniz?
0: söyleyeyim. Benim motto niçkim önce saygı kelimesini kullanırım yani sosyal medyada da benim en önemli.
1: Sevgi sonra, değil mi?
0: Çünkü saymak zorundayız. Kim oluruz ama sevmek zorunda olmayabiliriz bazen. Hoşlanmadığımız bir şey ama saygı duymak zorundayız.
1: Saygı zorunlu
0: Saygı
1: ama sevgi
0: zorunlu,
1: isteğe bağlı.
0: isteğe bağlı. Tabii gönülle ilgili bir şey.
1: Evet.
0: O anlamda bir bilinç kazanmak istiyorsak, bir farkındalık yaşamak istiyorsak, bilinçli bir toplum modeli oluşturmak istiyorsak, bir kere saygı kültürünü temellendirmiş olmamız gerekiyor. Yani saygıyı temellendirmemiz gerekiyor. Önce saygı dememiz gerekiyor. Sevgi arkasından gelebilen bir şeydir. O açıdan yaratılmışlara yaratandan dolayı saygı göstermek önce diyorum ben. Sevgi sonradan gelen bir şeydir. İnsanlara sevgiyi temellendirecek en önemli şeylerden bir tanesi dediğim gibi

0: vicdan eğitimi, ama vicdanın da öncesinde saygı olmazsa vicdan da eğitilemez. Onun temel mihenk taşı da saygıdır. Saygı ile ilgili, saygı kültürü ile ilgili davranış geliştirmek çok önemlidir. Oğlum geçen sene Japonya'ya gitmişti şöyle gezmek için. Dedi baba dedi şok oldum dedi ya. Asansöre dedi en son binen kişi diyor en tarafa gitti diyor. Herkes indikten sonra diyor kendi katına geldi indi dedi biliyor musunuz dedi. Kendi katında durmuş olmasına rağmen inmedi dedi. Çünkü dedi diğerlerine saygı olsun diye yapıyormuş bunu dedi. Ben dedi şok yaşadım dedi. Bu nasıl bir şey ya baba dedi. Takip ettim oraya tabii ki incelemek için gitmişti. İnsanların saygı kültürü hocam ya çok önemli. Yani o açıdan yola engel olan şeyi kaldırmak imandandır, duyarlılıktır. O açıdan marifet de bu işin son noktası, tacı, bilinç kazanması demektir. Bu bilinci de bizim temellendirmiş olmamız gerekiyor. Bu bilinç içerisinde bilinçli bir toplum modeli oluşturmuş olmamız gerekiyor. Bu bizim ödevimizdir.
1: Evet. Peki hocam, şimdi modern zamanlarda biz merhamet, adalet, vicdan, muhabbet, sevgi, saygı ve marifetten bahsediyoruz. Fakat modern insan tükettikçe insanlaştığını, sahip oldukça başarılı olduğunu, yani paylaştıkça değil, sahip oldukça, birlikte başarma yerine egosentrik, ben merkezi yaklaşımla hayatı tamamen kendi merkezinde anlayıp bunu bu şekilde hayatı okuyup anlayıp buna uygun bir tavır ve refleks geliştiriyor. Şimdi hayata yeniden başlamak isteyen, kendisini yeniden bir tarih yazmaya, zamana meydan okumaya ve tarihin ve zamanın yeniden yazıldığı bir dönemde bir yol haritası anlamında bir kişisel gelişimci olarak bunları da hesaba koyarak ne tavsiyeleriniz olur? O
0: Teşekkür ederim.
1: inci, süzme, rafine sözleriniz var sizin.
0: Estağfurullah.
1: Onlardan şöyle bir demet sunalım
0: Evet.
1: gençlerimize veya arkadaşlarımıza. Ne dersiniz?
0: Şöyle söyleyeyim ben. Malın, mülkün, paranın kulu kölesi olmadan denetlenebilir bir yaşam için daha minimalist yaşamak zorundayız. Yüzyılımız artık minimalizm yüzyılına girdik aslında. Japonlar olsun diğer bazı milletlerde minimalist listeleri var. Diyor ki 100 maddeyle yaşayacaksın. 101 olursa artık madde bağımlısı, madde deyince oluşturucu anlamında demiyorum. Bir takım şeyler seni diyor insanlığınla ilgili davranışlarını olumsuz etkileyebilir diye bir minimalizmin bir felsefesi var. Minimalizm. Daha minimal düzeyde yani benim işte 5 çift şeyim değil, ayakkabım değil de arkadaş benim 2 çift ayakkabıya ihtiyacım var. Diğerini ihtiyaç sahibine vermeliyim. Gibi. Bu çok çok önemli. Geçenlerde bir televizyonda bir program izliyorum. İşte olay Avustralya'da geçiyor. Evinde sürekli eşya biriktirenlerin evlerini boşaltmak için psikolojik destek de veriyorlar ama çok zor atıyorlar. Önce evi boşaltmaya karar veriliyor. Büyük bir salona götürüyorlar bütün eşyaları. Koliler dolusu. Neyse evin kızı, adamı ve eşi gözleri kapatılıyor ve o salona getiriliyor. Siz diyor evinizde ne kadar eşya topladığınızı göstereyim mi diyorlar. Gözlerini bir açıyor. Aman Allah'ım bir salon dolusu böyle koç spor salonu gibi. Bu eşyaları ben mi yapmışım ya Rab? Şimdi diyor evet diyor. Şimdi bunlardan teker teker arınırsan diyor hayatta mutluluğu yaşayacaksın. Daha rahatlayacaksın. Üzerinde yük var diyor. Kadın başlıyorlar işte şunu atalım atalım derken çöpe atmıyorlar. Bir kutulara koyuyorlar. İhtiyaç sahipleri kişilere verecekler onu.
1: Evet.
0: Amaç. O kadar zor ki. Tamam tamam diyor. Onu da atalım. Bunu da atalım. En sonunda ne kadar rahatmış hayat diyorlar. Ve ihtiyaçları kadar evlerinde sade bir hayata başlıyorlar. İşte yeniden başlamak dediğimiz şey bu. Evlerimizi, mekanlarımızı neyse artık ihtiyaç fazlası şeylerden arındırarak yeniden başlamayı denersek daha minimalist anlamdaki bir şeye karar verdiğimiz anda o kadar hafifleyeceğiz ki artık empati kurma, duyarlılık, farkındalık, merhamet gibi şeylerin eğitimine daha çok ihtiyaç hissedeceğiz. Diyecek ki benim malımın %80'ini fazla yapmıştım, ihtiyaç sahiplerine gitti, mutluyum. Bakınız, burs vermek mi huzur verir size, burs almak mı hocam?
1: Ve vermek daha

0: üstün bir meleke, duygu ve
1: Evet, yani siz mutlu
0: daha
1: diyorsunuz.
0: kaliteli.
1: Alan kimse diyor ki tamam aldık, tamam anladık diyor. Örneğin diye bana yazıyor. Hocam bu ayki şeyimizi, bursumuzu hala yatırmadınız. Alışkanlık haline gelmiş.
0: Yani paylaşmak aslında bu işin minimalist yaşamın da özünde paylaşma var.
1: Kesinlikle. Başkalarıyla birlikte.
0: Paylaşma, dayanışma. O zaman benim de bir mottom var derim. Paylaştıkça insanlaşır,
1: Tabii.
0: paylaştıkça Müslümanlaşırız. Yani mesela egosentrik yaşam biçimi insanlarda kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına ve duygu donmalarına yol açıyor. Ama paylaştıkça insan damarların açılması gibi genişleme ve ferahlama meydana geliyor. Hem toplumsal düzeyde hem bireysel düzeyde.
1: Biriktirme şeyden, alışkanlığından
0: Son bir
1: kurtulmamız
0: dakika hocam.
1: lazım
0: Evet.
1: ve biriktirdiğimiz bir takım duygusal problemlerimiz de var, kırgınlıklar.
0: Evet.
1: Dosya açık kalmış hocam, helalleşilmemiş. Akrabalar birbirlerine karşı küs,
0: Evet.
1: öyle ölüyor insanlar helalleşmeden. Bak en büyük yük de bu aslında.
0: Paylaşmak ve helalleşmek
1: Helalleşmek. O açıdan
0: bizi
1: biz
0: rahatlatır.
1: arınalım. Göreceksiniz ki ne kadar mutlu olduğumuzu göreceğiz. Zaten bunu İslam'daki arınma, tezkiye zekatla temellenmiş zaten.
0: Temizlenme değil mi?
1: Temizlenme. Yani birikimlerini temizleme, tezkiye etmek.
0: Efendim çok keyifli, çok nitelikli, çok entelektüel bir paylaşımda bulundunuz Sayın Hocam. Eğitimci, yazar, kişisel gelişim uzmanı Sayın Hüseyin Kazan bugün programımızda bizlerle birlikteydi. Değerli hocam katılımınız için, paylaşımlarınız için çok teşekkür
1: Biz
0: ediyorum.
1: teşekkür ederiz.
0: Değerli dinleyenlerim, yapımda Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Mehmet Acar'la biz bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, yeniden başlayın, bizimle başlayın efendim.
2: Yeniden başlamak.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Orta Çağ Türk devletlerinde suçlular için araya girmek ve bağışlanmaları için çaba sarf etmek, fidye teklif etmek zaman zaman büyük bir suç olarak görülmüş ve ağır şekilde cezalandırılmıştır. Memlük Sultanı Kansuh el-Gavri zamanında ünlü bir Hanefi kadının yardımcısı olan bir adamın genç ve güzel karısı, yine ünlü bir Şafii kadının yardımcısı Nurettin Mesali ile kendi yatağında yakalanmıştı. Suçları ortada olan bu iki sevgili zina suçuyla ölüm cezasına çarptırılmışlardı. Şafii kadının diğer yardımcılarından birisi ve Nurettin'in yakın arkadaşı olan Şemseddin Zenkaluni, ölüm cezasına çarptırılan bu iki kurbanı kurtarmak için bir girişimde bulunarak sultandan suçluların affını istedi. Ancak sultan suçluların affedilmesi isteğine çok kızdı. Bu sebeple Şemseddin ve bu işe bulaşan oğullarının 1000 sopa atılarak cezalandırılmalarını buyurdu. Emir yerine getirildikten ve 1000 sopa atıldıktan sonra Şemseddin ve oğulları akrep ve yılanların kaynadığı Mut'taki vahalara yollandılar. Cezalarını çekmeye devam edecekleri yere eşek üzerinde götürülürken yolda hepsinin topuklarından kanlar akmaktaydı. Bir süre sonra ise Şemseddin çektiği işkencelere daha fazla dayanamayarak öldü. Timur batı seferine çıkmadan önce Semerkand'a atadığı valinin döndüğünde halka zulmedip görevini kötüye kullandığını öğrenince idam edilerek cezalandırılmasına karar vermişti. İnfazsa herkese ibret olması için 1404 Eylül'ünün son günlerinde başlayan Kanigil şenliği esnasında şenlik alanına kurulmuş olan dar ağaçlarında gerçekleşecekti. İdamın gerçekleştirilmesinden önce vali lehine bir takım koruyucu sözler söyleyerek araya girmek isteyen bir kişi, Timur tarafından aynı şekilde idam cezasına çarptırılmış ve sonra da bekletilmeksizin asılmıştı. Diğer taraftan,

0: Timur'un yeğenlerinden biri olduğu tahmin edilen Burunday Mirza adındaki bir başka arabulucuysa ayaklarından asılmış ve ölünceye dek bu durumda bırakılmıştı. Aklımda kalan bu satırlar Cüneyt Kanat'ın Orta Çağ Türk Devletleri'nde Suç ve Ceza adlı kitabından, Küre Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Karşılıklı konuşup birlikte hareket etmeye karar vermişlerdi. Önce en yumuşak yöntemleri kullanacaklar, Nastasya Filipovna'nın, nasıl demeli, kalbinin en ince tellerine dokunacaklardı. Birlikte onun evine gittiler. Vetoski doğrudan durumun berbat olduğunu anlatmaya başladı Nastasya Filipovna'ya. Bütün suçun kendisinde olduğunu söyledi. Başlangıçta Nastasya Filipovna için yaptıklarından pişman olmadığını, çünkü kendisinin bedensel hazlara düşkün, uslanmaz biri olduğu, kendini tutamadığını, ama şimdi evlenmek istediğini ve arzuladığı toplum içinde saygın bir evliliğin büyük ölçüde Nastasya Filipovna'ya bağlı olduğunu, sözün kısası her şeyi onun yüce gönüllülüğünden beklediğini söyledi. Arkasından baba olarak General Yapanç'ın konuşmaya başladı. Mantıklı konuşuyordu, duygululuktan kaçınıyordu. Afanasi Ivanoviç'in vereceği kararda Nastasya Filipovna'nın hakkı olduğunu bütünüyle kabul ettiğini hatırlattı. Pek uysal bir tavırla kızının, belki iki kızının da kaderinin şimdi onun elinde olduğunu anlattı. Nastasya Filipovna'nın, "Benden özellikle istediğiniz nedir?" sorusuna Toski, biraz önceki aynı içtenliğiyle 5 yıl önce ondan bir kez korkmuş olduğunu, o korkusunu Nastasya Filipovna biriyle evleninceye kadar da üzerinden atamayacağını söyledi. Hemen arkasından da bunun kendisince bazı nedenleri olmasaydı Nastasya Filipovna'dan böyle bir şey istemesinin gerçekte çok saçma olacağını ekledi. Toski, çok iyi ve saygın bir aileden olan Nastasya Filipovna'nın da tanıdığı ve evinde konuk ettiği genç Gavrila Ardalionovich Ivolgin'in onu eskiden beri büyük bir tutkuyla sevdiğini fark etmişti. Ve sırf onun sempatisini kazanma umuduna karşılık ömrünün yarısını vermeye kuşkusuz hazır olduğunu çok iyi biliyordu. Afanasi Ivanoviç'e bunu büyük bir içtenlikle Gavrila Ardalionovich kendi itiraf etmişti. Ayrıca onun bu duygusundan ona her konuda yardımcı olan Ivan Fyodorovich'in de haberi olduğunu eklemişti. Nihayet Afanasi Ivanoviç yanılmıyorduysa gencin bu sevgisinden Nastasya Filipovna da uzun zamandır haberdardı ve Afanasi Ivanoviç Nastasya Filipovna'nın bu sevgi

hoşgörüyle baktığını sanıyordu. Kuşkusuz bu konuda konuşmak en çok Afanasi Ivanoviç için zordu. Ama Nastasya Filipovna onda, yani Tolski'de, bencillikten, kendi kaderini belirlemek isteğinden başka, biraz da ona karşı iyi duygular olduğunu kabul edecek olsaydı, Afanasi Ivanoviç'in uzun zamandır onun yalnızlığını üzülerek izlediğini de fark ederdi. Ayrıca bu yalnızlıkta sadece belirsiz bir karanlık olduğunu fark etmeli, sevgiyle dolu mutlu bir yaşamın doğabileceğine inançsızlığı bırakıp mutlu bir aile için yepyeni bir amacın peşinden gitmeliydi. Parlak yeteneklerinin yok oluşuna, kendi hüznüne bile isteye seyirci kalmak bir parça romantizmdi ve sağlıklı bir akla da, Nastasya Filipovna'nın soylu yüreğine de ters düşen bir şeydi. Afanasi Ivanoviç burada kendisinin bir şey söylemesinin başkalarına oranla daha zor olduğunu tekrarladıktan sonra, Nastasya Filipovna'nın geleceğini içtenlikle düşünerek ona 75 bin ruble önermeyi arzuladığını açıklarsa, Nastasya Filipovna'nın onu aşağılamayacağını ummaktan kendini alamadığını sözlerine ekledi. Arkasından bu 75 bin rublenin vasiyetnamesinde Nastasya Filipovna için ayrıldığını söyledi. Kısacası bunun hiç de bir ödül olmadığını açıkladı. Hem kendisi de iyi, soylu duyguları olan birisiydi ve vicdanını rahatlatmak gibi gayet insani bir arzusunun olması da mazur görülebilirdi. Yani böyle bir durumda söylenebilecek her şeyi söyledi. Afanasi Ivanoviç böyle heyecanla uzun uzun konuşurken, bu arada o 75 bin rubleden ilk kez burada söz ettiğini, o güne kadar bundan şu anda yanlarında oturan İvan Fyodorovich'in bile haberi olmadığını, yani bunu hiç kimsenin bilmediğini de eklemişti. Nastasya Filipovna'nın cevabı iki dostu şaşırtmıştı. Aklına geldiğinde Toski'nin sırtından soğuk terler boşanmasına neden olan o eski alaycılığı, eski düşmanca ve nefret dolu tavrı, kahkahaları yoktu şimdi konuşmasında. Tersine sonunda birisiyle açık yüreklilikle ve dostça konuşabildiğine seviniyor gibiydi. Uzun zamandır Toski'ye dostça akıl danışmak istediğini ama gururunun buna engel olduğunu, şimdi ise aradaki buzlar eridikten sonra bundan daha iyisinin olamayacağını itiraf etti. Önce hüzünlü bir gülümseyişle, daha sonra neşeyle kahkahalar atarak eski soğuk rüzgarların aralarında bir daha kesinlikle esmeyeceğini, dünyaya bakışının artık çok değiştiğini, kalbi değişmemiş olsa da yaşamda olup bitmiş birçok şeyi kabullenmek zorunda kaldığını, olanın olduğunu, geçmişin geçmişte kaldığını, hatta Afanasi Ivanoviç'in o korkusunu üzerinden hala atamamış olmasını yadırgadığını itiraf etti. Sonra İvan Fyodorovich'e döndü ve son derece saygılı bir tavırla onun kızlarından söz edildiğini çok duyduğunu ve uzun zamandır onlara derin bir saygı beslediğini söyledi. Küçük de olsa onlar için yararlı bir şey yapabilmenin yalnızca düşüncesinin bile ona büyük mutluluk ve gurur vereceğini ekledi. Şimdi ağır, sıkıcı, çok sıkıcı bir yaşam sürdüğü doğruymuş. Afanasi Ivanoviç onun hayallerini iyi sezinlemişti. Aşkla olmasa da bir aile içinde yeni bir amaç edinip yeniden doğmak istiyormuş. Ama Gavrila Ardalionovic ile ilgili hemen hiçbir şey söyleyemezmiş. Gavrila Ardalionovic'in onu sevdiği belliymiş. Onun kişiliğine ve bağlılığına inanabilecek olsa kendisinin de onu sevebileceğini hissediyormuş. Ama sevgisinde içten, hatta dürüst olsa bile henüz çok gençmiş Gavrila Ardalionovic. Bu yüzden karar vermek kolay değilmiş. Bununla birlikte en çok hoşlandığı yanı onun çalışması, bir şeyler yapması, bütün aileye tek başına bakmasıymış. Onun çalışkan, kişilik sahibi biri olduğunu, mesleğinde ilerlemek, kendini göstermek istediğini çok duymuş. Ayrıca Gavrila Ardalionovic'in annesi Nina Aleksandrovna Ivolgina'nın çok iyi, çok saygın bir kadın. Kız kardeşi Varvara Ardalionova'nın ise harika, cıvıl cıvıl bir kız olduğunu da duymuş. Kız kardeşle ilgili çok şey anlatmış ona Pütütsin. Uğradıkları felakete bütün ailenin cesaretle göğüs gerdiğini de duymuştu. Onlarla tanışmayı çok isterdi. Ama bir sorun vardı ortada. Aralarına severek alırlar mıydı onu? Aslında bu evliliğe hiç de karşı değilmiş. Ama daha çok düşünmesi gerekiyormuş. Onu sıkıştırmamalarını istemiş. 75 bin rubleye gelince, Afanasi Ivanoviç bunu açıklamak için boşuna öyle zorlamış kendini. Paranın ne kadar değerli olduğunu bilirmiş.
Elbette

alacakmış bu parayı. Bundan yalnızca Gavrilo Ardalionoviç'e değil, generale bile söz etmemekle gösterdiği inceliğinden ötürü minnettarmış Afanasi İvanoviç'e. Peki ama daha önce neden söylememiş bunu ona? Onların ailesine girerken bu parayı almaktan hiç de utanması gerekmiyormuş. Ne olursa olsun, hiç kimseden hiçbir şey için özür dilemek niyetinde değilmiş ve herkesin bunu bilmesini istiyormuş. Gavrilo Ardalionoviç'in de ailesinin de kendisiyle ilgili gizli herhangi bir düşüncelerinin olmadığına inanmadığı sürece Gavrilo Ardalionoviç'le evlenmeyecekmiş. Öte yandan kendisinin hiçbir konuda suçlu olduğunu düşünmüyormuş. Onun bütün bu 5 yıl süresince Petersburg'da nasıl yaşadığını, Afanasi İvanoviç'le aralarındaki ilişkinin ne olduğunu, ne kadar bir birikimi olduğunu Gavrilo Ardalionoviç'in bilmesi iyi olurmuş. Ve nihayet şimdi 75 bin rubleyi alıyorduysa, bu onun hiçbir suçu olmadan kırılan genç kızlık gururunun bedeli değil, düpedüz berbat edilmiş yaşamının karşılığıymış. Nastasya Filipovna bütün bunları söylerken sonunda öylesine coşmuş, heyecanlanmıştı ki, son derece doğaldı da bu, General Yepanç'in pek mutlu olmuş. Olayın bittiğini düşünmüştü. Ne var ki bir kez daha korkmuş olan Toski kulaklarına inanamıyordu. Ve bu çiçek demetinin içinde bir yılan var mı diye uzun uzun endişe etmişti. Ama görüşmeler başlamıştı artık. İki arkadaşın manevralarının tümünün dayandığı nokta, özellikle Nastasya Filipovna'nın Gavrila'ya duyduğu ilgi yavaş yavaş açığa çıkıyor, doğrulanıyordu. Öyle ki Toski bile başarıya ulaşabileceklerine inanmaya başlamıştı. Bu arada Nastasya Filipovna Gavrila Ardalionoviç'le de konuşmuştu. Sözcükler Nastasya Filipovna'nın gururuna dokunuyormuş gibi çok kısa sürmüştü konuşmaları. Nastasya Filipovna Gavrila'nın onu sevmesine sesini çıkartmamış ama ısrarla bu konuda kendini sıkmayacağını, düğüne kadar, eğer düğün olacaksa, son saatte bile olsa hayır deme hakkını saklı tutacağını, aynı hakkı Gavrila'ya da tanıdığını açıklamıştı. Çok geçmeden bir rastlantı sonucu Gavrila, aile içinde olaylara neden olan bu evliliğe ve kişi olarak Nastasya Filipovna'ya bütün ailesinin karşı olduğundan Nastasya Filipovna'nın ayrıntılarıyla haberdar olduğunu öğrenmişti. Oysa Gavrila, Nastasya Filipovna'nın onunla konuşmasını her gün beklemesine karşın Nastasya Filipovna bu konuyu hiç açmamıştı. Ne var ki bu evliliğin görüşmelerin neden olduğu olaylarla, durumlarla ilgili daha çok şey söylenebilirdi. Oysa bu arada biz olaylardan bazıları belirsiz söylentiler olarak kalmış olsa da birçok şeyin sırasını atlayıp oldukça ilerilere gittik. Örneğin Toski nereden duymuşsa sözde Nastasya Filipovna'nın Yepanchinlerin kızlarıyla belirsiz gizli bir ilişkiye girdiğini öğrenmiş.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
2: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
2: Geleceğinizi riske atmayın.
3: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Meclis Başkanı Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından merak edilen teknik görüşmeler yine bilmeceye dönüştü. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'la telefonda görüştü. Liderler iki ülke arasındaki ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi ve COP31 iklim zirvesine davet etti, doğum gününü de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Liderler Türkiye ile

0: Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeye hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir irade ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan görüşmede ayrıca bölgesel barış çabalarına da işaret etti. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı. Erdoğan, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuştu.
1: Son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın, sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemli olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
2: İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İİT üyesi 57 ülke, dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca %10 ila 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı arttırmamız lazım. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var. Türkiye olarak ekonomik ve ticari işbirliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki çabalara öncülük eden bir ülkeyiz.
0: Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Bir yandan kurultay düğümü, diğer yandan yeni parti iddiaları. CHP'de sular durulmuyor. Merkez Yönetim Kurulu yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14'te toplanacak. Kurultay süreci, olası ihraçlar, yönetim kadrolarına ilişkin başlıklar. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, olağan kurultay için Eylül ayını işaret etti. Grup Başkanı Özgür Özel tarafının imzalar işleme konulmazsa olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Özgür Özel ise yarın CHP Meclis Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke olma yolunda dedi. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği, yapay zeka destekli

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında okul müfredatında kapsamlı değişiklik yapıldığını söyledi. Müfredatımızı bilginin gündelik hayatta kullanılabileceği bir zemine kavuşturmaya çalıştık, dedi.
1: Bilgi elde eden çocuklar bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğer eğitim öğretim de tartışılır hale gelir, işlevsiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımızda bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyıl Marif Modeli buradan ortaya çıktı. Çok kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptık. Programlarımızı yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
0: İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 134 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olanlar arasında gri ve sarı kategoride aranan 3 terörist de yer alıyor. Teslim olan teröristlerden 115'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 5 terör örgütü mensubunun da adli işlemleri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böceğin özel kalemi Yasin Yellice de ifade verdi. Böceğin 2024 yerel seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çekici beyanlarda bulundu. Yellice 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gidildiğini anlattı. Böceğin seyahatlerde kullandığı sırt çantasının avroyla dolu olduğunu gördüğünü iddia etti. Yasin Yellice ifadesinde Muhittin Böceğin İstanbul ziyaretlerine ilişkin de konuştu. Böceğin İmamoğlu'yla 30 Kasım 2023 ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde 45 dakika ve 1 saat süren görüşmeler yaptığını ifade etti. Yellice, ilk görüşmenin ardından otelden çıktıktan sonra Muhittin Böcek bana adaylığı ile ilgili bir sorun olmayacağını ve meseleyi halledeceğini söyledi. İkinci görüşmenin ardından herhangi bir problemin kalmadığını söyledi ifadelerini kullandı. NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin rolüne ilişkin dikkati çeken mesajlar geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma endüstrisine sahip olduğunu söyledi. Ankara zirvesinin transatlantik ilişkilerin geleceği açısından önemini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Tahran'la Washington arasında artan gerilim sonrası müzakereler yine bilmeceye döndü. ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini, görüşmenin de yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasında da Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'in toplantıya katılacağı belirtildi. Üst düzey görüşmelerin yanında teknik görüşmelerin de yapılacağı kaydedildi. İran'dan gelen açıklamada ise teknik çalışma grubunun bu hafta görüşmesi beklenmiyor denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi. Katar'daki ABD heyeti ile İran heyetinin ziyaretlerinin bağlantılı olmadığını, Washington'la görüşme olmayacağını yineledi. Müzakereler için mutabakattaki bazı maddelerin uygulanması gerektiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın kullanımına ilişkinse İran ve Umman heyetleri Muskat'ta görüştü. Hürmüz'deki geçiş rotalarının yeniden tanımlanması için teknik görüşmelerin yapılacağı duyuruldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Boğaz'daki mayınların temizlenmesi için hiçbir ülkeye izin vermeyeceklerini açıkladı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1050'ye yaklaştı. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Rusya ve Ukrayna arasında sahada sıcak temas yaşanırken diplomasi trafiği de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile temasların çeşitli kanallar üzerinden sürdüğünü belirtti. Alaska'da geçen yıl ABD ile yapılan görüşmede herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını söyledi. Savaşın sona ermesi için yeni önerilerin getirildiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, Batılı

0: ülkelerin Ukrayna'nın savaş alanında başarı kazandığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Eğer Ukrayna gerçekten kazanıyorsa neden barış görüşmelerine ihtiyaç duyuyorlar ifadesini kullandı. Putin İran'la ilgili gelişmelerin ardından Amerikan heyetiyle Moskova'da bir araya gelmeyi beklediklerini de belirtti. Sağdaki hareketlilik de devam ediyor. Rusya Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine hava saldırıları düzenledi. 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Krasnodar'daki rafinerisini vurdu. Tesise alevler sardı, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Saldırının ülkedeki akaryakıt krizini derinleştireceği tahmin ediliyor. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Binlerce kişi yaralandı, 15 binden fazla kişi evsiz kaldı. Depremde en ağır darbeyi başkent Caracas'ın kuzeyindeki kıyı kenti La Guaira aldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden arama kurtarma ekibi La Guaira'da çalışmalarını sürdürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntı endişesi nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi evlerine girmeyip çadırlarda kalıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedow ve Almanya Başbakanı Merz'le telefonla görüştü. Meclis Başkanı Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından merak edilen teknik görüşmeler yine bilmeceye dönüştü. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen çifte depremin ardından can kaybı 1719'a yükseldi. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Günün ilk maçında Brezilya, Japonya'yı son dakika golüyle 2-1 yenerek son 16 takım arasına kaldı. 23.30'da Almanya, Paraguay, 4'te ise Hollanda-Fas mücadeleleri var. İki karşılaşmada TRT1'den naklen yayınlanacak. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Fenerbahçe Vedat Mur için sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Kosovalı golcünün yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Lansmana katılan Başkan Serdal Adalı, taraftarlarımızın yeni sezon formalarına hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam dedi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 17, İstanbul ve Adana 23, İzmir ve Antalya 25, Bursa 22, Kayseri ve Kastamonu 13, Bolu 15, Samsun 21, Trabzon 20, Malatya 17, Diyarbakır 19, Erzurum 9, Van 14, Kars 6 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. Kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34-36. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledi.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, Türk sinemasının zamansızlaşan ve hafızalara kazınan usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran Cuma günü 77 yaşında hayatını kaybetti. Sinemamızın sembol olmuş isimlerinden İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 14 kardeşin en küçüğü olan sanatçı, bugün Marmara Üniversitesi çatısı altında olan Türkiye'nin ilk gazetecilik ve halkla ilişkiler yüksekokulundan mezun oldu. Kadir İnanır, 20'li yaşlarda ses ve fotoroman dergilerinin düzenlediği sinema artisti yarışmalarında dereceye girdi. İnanır, 1970 yılında gösterime giren bir Atıf Yılmaz filmi olan Kara Gözüm'de ilk kez başrol oyuncusu oldu. Sanatçı bu filmde ve sonraki birçok filmde başrolü Türkan Şoray'la paylaştı. Türk seyircisi iki oyuncuyu birbirine çok yakıştırdı. Kariyerine yaklaşık 200 film ve sayısız ödül sığdıran Kadir İnanır, son olarak 2019'da Kapı filminde rol aldı. Gecenin içinden ekibi olarak sanat dünyasının bu acı kaybından ötürü Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Ve bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir gün alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu. Ve ben Çağatay Sevgi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başımızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu gece programımızın ilk bölümünde dijital yaşamdaki baş döndürücü gelişmelerin sanatsal faaliyetler üzerindeki etkisini ele alacağız. Bu konuya kafa yormuş, değerli çalışmalara imza atmış bir sanatkar efendim konuk olacak bu gece bizlere. Profesör Doktor Mehmet Can Özer'den teknolojik gelişmelerin müzisyenler üzerindeki etkilerini öğrenmeye çalışacağız. Daha doğrusu kendisi de besteci olan hocamızdan sanatçıların dijitalle imtihanını anlatmasını isteyeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise ödüllü bir kısa film yönetmenini ağırlayacağız. Yönetmen Hilal Berk. Hobi olarak başladığı oyunculuk yaşamının ardından başarılı kısa filmlere yönetmen olarak imza attı. Hilal Berk bu gece Çiçeği Burnu'nda yeni bir ödülünde bizimle paylaşacak. Bir bestecinin dijital imtihanının ardından ödüllü bir kısa film yönetmeninin de bu alandaki değişimi ve dönüşümü değerlendirmesini alacağız. Anlayacağınız müzik ve film dünyasının geleceğini konuşacağız bu gece. Ve sevgili dinleyiciler, zamana sığmayan bir sanatçımız da sesiyle bu gece bize anılarımızda yolculuğa çıkaracak. Türkiye'deki müzik dünyasının unutamadığı güçlü bir yorumcunun aşka ve cesarete rehberlik eden şarkılarını dinleyeceğiz.

0: anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, Anadolu rock müziğinde efsane sayılabilecek bir isim sesiyle bu gece duygularımıza rehber olacak. Tiyatro kökenli bir aileden gelen Cem Karaca ya da tam adıyla Muhtar Cem Karaca. 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Tiyatro oyuncusu ebeveynleri Toto ve Mehmet Karaca, müzikal yaşamında onun en büyük destekçileri oldu. Cem Karaca 1967 yılında kurduğu Apaçlar grubuyla profesyonel müzik yaşamına atıldı. 1968 yılında çıkardığı Cemal Ul Evvel adlı albümde yer alan Resimde Gözyaşları adlı şarkı müzik dünyasında ses getirdi. Sözleri ve bestesi Mehmet Soyarslan'a ait ayrılık ve yokluk temalı eser zamana sığmadı. Öte yandan bu şarkı Türk müzik tarihinin en çok bilinen ve yine başka sanatçılar tarafından en çok seslendirilen eserlerinden biri olarak da kayda geçti. Resimde

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, dijital gelişmelerin müzik dünyasındaki etkileriyle ilgili çalışmalarıyla bilinen değerli bir bestekar efendim, aynı zamanda da bir sanatçıyı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Can Özer stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Nasılsınız?
2: Vallahi gayet iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Güzel. Bizler deyiz efendim. Gecenin bu saatinde kırmadınız.
2: Estağfurullah.
1: Siz geldiniz.
2: Zaman.
1: Şimdi dijital gelişmeleri konuşacağız ama öncelikle sizi bilenler oldukça yakinen biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü bestekarlık yönünüz oldukça ağır, müzik hayatınız oldukça ve ödüllerle dolu bir yaşantınız var. Öncelikle sizi tanımayanlar için, ilk defa duyanlar için böyle biraz kendinizden bahsederek başlasanız programımıza nasıl olur?
2: Ben bestecilik eğitimi almış bir insanım. Klasik müzik geleneğinde bestecilik eğitimimden bahsediyorum. Aslında bizim yaptığımız şey konser müziği demek daha doğru olur. Çünkü pop müzik bestecisi de var, caz da var, işte dini musiki vesaire. Bunların hepsi kategoriler. Bizimki konser müziği diye tabir edilen aslında klasik müzik geleneğinin devamlılığı olan, devamında olan bir şey. Ve bu tabii çoğunlukla sunulan klasik müzik işte 200-250 sene öncesinde müzikleri olduğu için bizim yaptıklarımız biraz dışarıda kalıyor. Çünkü aslında hani nasıl o zamanın teknolojisi farklı şeyleri insanlara kullandırıyorsa, biz de bugünün teknolojileriyle ya da bakış açılarıyla daha farklı bir şey yapıyoruz. Daha avantgard gelebilecek şeyler yapıyoruz. Artık gürültüleri kullanabiliyoruz. Yani gürültü dediğim şeyin gürlükle ilgili değil de ses karmaşıklığıyla ilgili olan tarafıyla ilgili kullanılan malzemelerimiz var. Ve artık bugünün müziğinde her sesi malzeme olarak kullanabildiğimiz bir bağlam. Ben de bunun temsilcilerinden bir tanesiyim. Bir yandan da bestelerimi bilgisayarla yapıyorum.
1: Üniversiteye girerken bunu bilerek mi girdiniz, yoksa üniversite hayatında mı şekillendi bu yapacağınız tarz?
2: Yok, ben rock müzik dinliyordum ondan önce. Ondan sonra cazı keşfettim. İşte bir yandan klavye çalıyorum falan ve bir tarafıyla da stüdyolarla tanışıklığım oldu. Yani Ankara'daki, ben Ankaralıyım. Ankara'da kayıt stüdyolarında işte 15-16 yaşında çok sık şey vardır ya, hani kablo toplayarak başlayan falan bir hayat. Ondan sonra işte yavaş yavaş ses kaydetmeyi öğrendim vesaire. Yani o teknolojileri derken. Bir ondan sonra işte bestecilik başladı. Bestecilik hikayesiyle beraber ben hala tabii hani klasik müzik bestecisi olmak istiyordum ama bir yandan da rock'tan kopamamıştım. Albümleri çalıyordum vesaire. Yani stüdyo müziğini yapıyordum. Tabii hani 17 yaşında falan oluyor bunlar. İşte belki 20'lerin başına kadar çok farklı şeyleri deneyerek hani hangisini çok sevdiğimi. Evet, ilk tam ödül orada. Evet, ilk bilgisayarda beste yarışması kazanmıştım. Cumhuriyet'in 75. Bu Halıcı MIDI bilgisayarda beste yarışması hala da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Çok uzun soluklu bir yarışma. Onun teması şeydi, o sene Cumhuriyet'in 75. yılıydı. Ben de Dünden Yarına Dair diye bir beste yapmıştım. Onunla işte Türkiye birincisi oldum. İlk benim şeyim oydu yani. Hani 17
1: bilgisayar
2: yaşında.
1: Bilgisayar üzerinden kurguladınız.
2: Tabii. Yani hani bizim bu örnek ses dediğimiz yani sample kütüphaneleriyle falan filan. Tabii o zaman şu an çok primitif kaldı o zamanın teknolojileri. Onlarla böyle orkestral bir şeyler yapmaya çalışmıştım.
1: Peki mesela yıllar geçti üzerine. Şu an hala dinlediğinizde ne hissediyorsunuz o?
2: Yani çok nostaljik tabii, çünkü geçenlerde dinledim, ne yaptığımı hatırlayamadım çünkü, yani nasıl bir şey yapmış olabilirim diye, çünkü 30 sene geçmiş yani neredeyse. Şey hani tebessüm ettim ama çok da böyle büyük bir vay be ne kadar da Mozart'mışım falan demedim yani.
1: Ama tabii ödülü hak ettiğinizi düşündünüz mü?
2: Yani demek ki hani o belki de gençliğimden dolayı da vermiş olabilirler, yani hani çok objektif değerlendiremiyorum çünkü 17 yaşındaydım, oradaki en küçük aday bendim falan filan. Biraz ondan sonra işte böyle büyük yarım sayfa röportaj falan yapıldı. Ben de kendimi bir şey zannettim ama onlar çok çok çabuk bitmiş
1: o
2: ondan sonra.
1: Mesela o ödül size bir böyle motivasyon kaynağı oldu mu? Ben bu alanda
2: olamadı. Çünkü tam o sene üniversiteye girdim ben. Ben tam böyle vardır ya böyle tam bir gülme geliyor dedikleri. İşte yani tam o havaya girecekken solfej dersine giriyorsunuz ve burnunuzdan geliyor çünkü çok zor işler yapıyorsunuz. Evet. İşte piyano çalışıyorsunuz falan ve saatlerce, günlerce. Bizim iş dışarıdan çok keyifli görünür ama onun hazırlık mekanizması çoktur. Yani çok çok uğraşmanız gerekir. Zaten yetenek ayrı ama bir de o işi sevmeniz gerekiyor. Yani herkesin yeteneği şüphesiz yok. Hani hiçbir şey farklı farklı alanlarda yetenekler olduğu gibi müziğinki de öyle gerektiren bir şey. Ama çok çalışmak gerekiyormuş. Yani onu girdikten sonra anladım. Yani.
1: Peki bir bestekar olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak lazım? Yani bir enstrüman çalmak zorunluluğu var mı?
2: Yok, yani hayalinizdekini bir şekilde birilerine aktarabiliyorsanız ya da bir şekilde düşünebilmek için gerekli aygıtlarınız varsa bu kağıt kalemdir genelde. Hani onunla somutlaştırırsınız fikirlerinizi. Ondan sonrasında isterseniz yapabilirsiniz. Yani ne kadar mahirsiniz bu konuda, bu çok önemli. Ama bir çalgı çalsanız çok iyi tabii ki yani.
1: Tabii sizin orada bitmedi.
2: Evet, oradan devam etti bestecilik bir yandan.
1: Yurt dışı oldu. Yurt dışı oldu. Yine Bilkent devam etti.
2: Evet. Ondan sonra önce Cenevre'ye gittim yüksek lisans için. Ondan sonra orada bir yaklaşık bir sene kalıp oradan Zürih'e geçtim. Orada da doğrudan doktora kabul edilmiştim. İkisini de bitirmedim. Sonra tekrar buraya geldim. Burada bitirdim doktoramı. Ondan sonra da işte Berlin Teknik Üniversitesi'nde post doktora yaptım. Orada daha teknik bir noktada, yani işte bizim bu üç boyutlu ses dediğimiz çalışmalar yaptım. Orası çünkü yani müzikle ilgili bir yer değil de zaten adı üstünde Berlin Teknik Üniversitesi. İşte ses araştırmaları merkezinde o alanda epey bir çalıştım. İşte orada konuk araştırmacı olarak bir 3 sene kadar kaldım. Post doktora yaptım falan filan. Sonra da buraya geldim Yaşar Üniversitesi'ne.
1: Ses mühendisliği var mıydı alanınızda?
2: Tabii zaten hani o işin teknik kısmını da Cenevre'de okumaya başlamıştım. Yani alaylı başlayıp, iyi ki de alaylı başlamışım bu arada. Çünkü ben şeyi çok seviyorum, hani o amatör ruhu çok seviyorum. Yani bir şeyleri yakmadığınız müddetçe her şey mübah aslında. Bir de şey çok güzel, denemeye fırsatınız oluyor. Acaba bunu yapsam ne olur? İşte o heves. Sanırım bestecilikle ilgili ya da yaratıcı bütün süreçlerle ilgili bence en önemli noktalardan bir tanesi. Acaba şunu nasıl yapabilirim ya da şöyle şununla şunu karıştırsam ne olur falan. Yani bence bu böyle bir soru varsa o insanlar o işi yapmalı. Yani birisi size bir şey yapacak, yap deyince yapılacak bir şey değil. O heves, o merak, yani o yaratıcı arzu bütün dil dallar için geçerli diye düşünüyorum.
1: Biraz da çaba, biraz çalışmak.
2: Tabii.
1: Peki şunu merak ediyorum. Aslında ilerleyen süreçte beste olarak gidiniz ama evrildiğiniz bir müzik tarzı var. Şimdi bu müziği nasıl tanımlarsınız hiç dinlememiş bir kişiye?
2: Benim uzmanlığım diyebileceğim, şimdi şöyle tanımlayayım. Besteci aslında hani elinde ne varsa onun için müzik yapan kişidir. Bize böyle öğretildi en azından. Yani ben solo piyano için de bir eser yazabilirim. Orkestra için de, koro

0: makro içinde vesaire. Fakat bir de tabii teknolojinin gelişimi itibariyle, yani bu teknoloji, kayıt teknolojilerinin gelişimi ki aslında 1800'lerin sonlarına
1: Evet.
0: denk geliyor. O zamandan sonra sesle ilgili bizim daha farklı tasarruflarımız olmaya başladı. Yani sesi kaydetmek, kaydedilen sesin üzerinde oynamalar yapmakla başka bir kapı açıldı. Bu sefer müziğin malzemesi notalardan sesler oldu. Yani ses hani notayı da kapsıyor ama ses dediğim şey benim sesim, kapı sesi, klimanın sesi, her şey olabilir. Bunları müzikal bir bağlamda, ki o bağlamı da siz geliştiriyorsunuz, yapıldığı bir dünya var. Buna da biz elektroakustik müzik diyoruz. Aslında elektronik müzik kavramı tam olarak da bu. Yani elektronik müzik 1940'larda, 40'ların sonunda ortaya çıkan bir kavram. Yine avantgard bir yapı olarak. Fakat sonra tabii hani bizim günümüzde elektronik müzik denen şey 70'ler itibariyle dans müziğinin elektronik araçlarla yapılmasıyla
1: Evet.
0: birlikte elektronik müzik ona evrildi. O yüzden biz kendi yaptığımız işle ilgili elektroakustik müzik terimini
1: Aslında
0: kullanıyoruz
1: sizin o
0: ağırlık olarak.
1: zaman yaptığınız mesleğin adı mı değişti
0: Evet,
1: şeyin
0: biraz
1: bağlı?
0: öyle oldu.
1: Elektronik
0: Elektroakustik
1: müzik
0: müzik
1: diyeceğim.
0: dedik.
1: Evet.
0: Evet. Tabii hani sınırları çok kesin çizmek de çok iyi değil. Çünkü öbür alanda, yani popüler müzik janralarında da bizim tarafa yanaşık işler yapan insanlar var. Bizde de klasik müziğin popülerleri de çok fazla var. Çok popa yanaşık işler yapan insanlar var. Spektrum çok geniş. Ama bugünün teknolojileri, çok özür dilerim
1: Evet,
0: lafınızı
1: buyurun.
0: böldüm. Bu müzik teknolojilerinde kullanılan, yani daha doğrusu prodüksiyonlarda kullanılan bütün teknikler bizim yaptığımız işlerden geliyor. İşin, bu işin gerçeği bu.
1: Evet. İşte benim merak ettiğim de bu. Mesela bu işin gerçeğine ulaşmak için hangi noktada siz geldiniz? Mesela rock müzik yapıyordunuz, sonra besteye, ya klasik müziğe yöneldiniz. Sonrasında elektronik, elektroakustik müziği keşfetmeniz nasıl oldu ve o alanı seçme serüveni nasıl oldu?
0: Yani aslında galiba tesadüfler bunlar. Çünkü benim tarihte çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Böyle 3-4 yaşındaydım, bir misafirliğe gitmiştik. İlk değdiğim alet bir synthesizer'dı. Hani org dediğimiz şey. Yani akustik bir şey değil, gitar değil, piyano değil falan. O ondan çıkan sesten çok etkilenmiş olmalıyım. Ve hayatım boyunca hep böyle garip şeylere, başkalarının pek de bakmayacağı, böyle dışarılıklı diyebileceğimiz şeylere çok hevesim oldu. Ya bu ruh meselesi galiba. Hani onun da devamında o işi birazcık teknik boyutuyla ya da teknolojiyle beraber kaynaştırarak yapmaya başladım. Yani işte ilk başta synthesizer'lar kullanarak besteler yaptım. Ardından işte o iş tabii bilgisayar hayatımıza girdi. Bilgisayarın çeşitli nimetlerini kullanarak yapmaya gayret ettim. Ondan sonra onlar da yetmeyince kendi yazılımımı geliştirmeye başladım 2006 yılında. İşte onları öğrendim falan filan. Sonra Azure isimli bir kendi yazılımımı
1: Evet.
0: geliştirdim.
1: Nedir bu aşure? Nereden geliyor? Bir açılımı var mı yoksa
0: Yok,
1: bizim
0: aşure
1: bildiğimiz
0: bildiğimiz
1: aşure
0: aşure. Umarım
1: gibi?
0: yiyebileceğimiz aşurelerden.
1: Evet.
0: Ya aşure şey, hani coğrafi olarak bir kısıtı olmadan her coğrafyada değişen bir tattır ya. Hani ne bileyim,
1: Evet.
0: kimi nar koyar çünkü nar vardır. Kimisi işte üzüm falan filan. Bu değişkenlik benim özellikle aradığım şeydi. Çünkü benim temel noktam hem doğaçlama yapan bir insan olarak hem de elektroakustik müzikle ilgilenen bir insan olarak şey istemiştim. Yani Balkanlardan Pasifik Okyanusu'na kadar ki coğrafyada, ki orada doğaçlama ve sözlü kültür çok vardır, yani yazılı kültürden ziyade. Onlarla beraber doğaçlama yapabilecek bir şey yapmak istemiştim. O yüzden geliştirdim bu yazılımı. Onun da aslında hani bizim şey, kültürel köken olarak muhabbetten geliyor. Yani muhabbet, biliyorsunuz hani çok İstiklal Marşı'ndan pasta tarifine geçebilirsiniz ya, hiçbir
1: Evet.
0: nereden nereye biteceği belli olmaz falan. Biraz bunu modellemeye çalıştım. Yani herhangi bir sessel girdiği alıp onu canlı olarak başkalaştırıp size, o sesi çıkartan kişiye tekrar müzikal fikirler vermek için geri veriyorum. Ve böylece katmanlar oluşturuyoruz. Ve böyle birbirimizi dinleyerek müzik yapıyoruz aslında. Temel noktası o. Aşure'nin hikayesi de yani işte her çalgıyla, o input
1: Evet.
0: olarak, girdi olarak aldığımız her çalgıyla farklı bir tat ve farklı bir hani aşure yapacaktık. Ama son tahlilde hepsi bir aşure olacaktı. O yüzden adını aşure
1: Lezzeti de olacaktı
0: seçmiştim.
1: diyorsunuz. Her ne malzeme koyarsanız
0: Evet.
1: üstüne. Peki aşureyi herkes kullanabiliyor mu yoksa
0: Yok, bunu
1: sadece
0: sadece ben
1: kendinize özel mi?
0: kendim geliştirdim ve ben kendime tuttum sinsi gibi.
1: Evet.
0: Çünkü aslında şöyle
1: Yaymak gibi
0: oluyor.
1: düşünceniz var mı mesela?
0: Şimdi önümüzdeki sene 20. senesi ve 20. senesi benim artık birazcık da veda etmeyi öğrendiğim senelere denk geliyor hayatımda, 45. yaşımda. 20. senesi itibariyle aşure projesini tamamlıyorum ve önümüzdeki sene için daha böyle kitlesel ve ilk sürümünü, yani ilk sürüm derken ilk defa böyle daha kitlesel bir sürümünü ücretsiz olarak yayınlamayı planlıyorum. Ama Tabii tembel bir geliştirici olarak henüz yapmadım. Sadece tasarı aşamasında.
1: Aşureyi yapmışsın, sadece siz yiyorsunuz.
0: Evet tabii, son 20 yıldır.
1: Hiç böyle ikram falan da yok kimseye.
0: Yok, o işte merhaba merhaba. Yok, çok sahnede çok fazla insanla paylaştık. Ama ve tabii işte seyircilerle çok fazla farklı bir sürü ülkede bir sürü konserimiz oldu. Ama tabii o bir yerden sonra o kişisel bir parçanız oluyor. Yani hani benim tını dünyamı o yarattı. Şimdi o başkalarının elinde bu şey gibi değil. Piyano gibi bir şey değil aslında bir. Benim zihnimin nasıl çalıştığını ve hani çünkü bir yerden sonra ona taşere ediyorum mesela, hani bir şeyleri o benim gibi davranıyor, yani benim gibi davranmayı öğretiyorum ya da benim gibi davranmasını bekliyorum falan, kendi seçimleri oluyor. O yüzden de aslında çok böyle kişisel bir şey olarak kaldı. Ama önümüzdeki sene dediğim gibi bunun bir ücretsiz ve kitlesel versiyonu, kapanış versiyonu olarak. Yok, demo değil, bayağı çalışıyor.
1: Tamamen
0: bilinen. Evet, plan olarak kapanıyor.
1: Peki yazımı da aşure olarak mı, yoksa yabancıların yararlanması için nasıl bir asure gibi bir şey mi?
0: Genelde aşure yazdım. Yani hani biz her dildeki harfi alıyorsak onlar da bize şeyi buluversinler yani. Font çıkmıyorsa da yapacak bir şey.
1: Peki mesela benzer yazılımlar var mı bu
0: tabii,
1: dünyada?
0: Tabii. Yani özellikle son, yani şöyle benimki gibi değil ama benim yaklaşımımla iş yapan pek çok besteci ve geliştirici var. Hatta onlardan daha sonra başladım bu işe ben. Yani sonuçta 2007'den 97'lerde falan da bu işi yapan insanlar vardı ya da daha önceki yıllarda. Aslında 1960'larda başladı bu şey. Var. Yani Max Matthews isimli mühendis sayesinde zaten biz bilgisayarla müzik yapabiliyoruz. Ama bu teknolojiler ilginçtir. Mesela bu Max Matthews bir telekomünikasyon mühendisi. Ve Bell Laboratuvarları, o meşhur Bell Laboratuvarları'nda telekomünikasyon üzerine çalışılırken ortaya çıkarttıkları şeyler. Biz yan ürünleri kullanıyoruz. Aslında bütün hikaye dijital dünyanın ilk tohumlarını atmak. Yani dijital sesi dijitalleştirmek, yani sayısallaştırmakla başlayan arayışlarda bir takım aygıtlar üretiliyor. Yazılım üretiliyor ve o yazılımı birileri de ya biz bunu böyle kullansak ne olur diyor. Ve işte elektroakustik müzik, işte computer müzik dediğimiz bilgisayarlı müzik dili ya da bilgisayarlı müzik janrası oradan başlıyor. Ama bunların hepsi işte tabii akademi, yani hani sanat akademileri, işte teknoloji merkezleri, interdisipliner bir şekilde ortaya çıkartılan yerler. Yani ki bu da 1960'ların ortalarına denk geliyor aşağı yukarı. Evet. Artık günümüzde tabii pek çok alanda bu örgün bir eğitim olarak var. Hatta ülkemizde de var. Hatta biz de Yaşar Üniversitesi'nde bunun eğitimini verebiliyoruz.
1: Mesela bu aşureyle müzik üretiyorsunuz. Siz elektroakustik müzik üretiyorsunuz. Peki burada mesela şu an bizi dinleyenler, merak edenler nereden dinleyebilirler? Nereden ulaşabilirler?
0: Benim 6 tane solo albümüm var yayınlanmış. Onun dışında 7-8 tane de böyle derleme albümlerde yer aldı eserlerim. Yani hepsi dijital platformlarda var. Tam ismimle bulabilirler tabii ki. Mehmet Can Özer
1: yazdıklarında sizin yaptığınız müziklere, aşureyle yaptığınız müziklere.
0: Tabii. İzleyebilirlerdi hatta internette. Yani
1: görseli de var. Tabii. Evet, o zaman burada bir ara verelim. Tabii biz elektroakustik yapmayacağız ama böyle bir anılarda güzel izler bırakmış müzikler köşemiz var hocam. Orada bir müzik arası verelim, sonra sohbetimize devam edelim.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Anadolu rock müziğinin öncüsü sayılabilecek Cem Karaca'nın 60'lı yılların sonunda birlikte çalıştığı Apaçlar grubu kariyerine önemli katkı sağladı. Özellikle de grubun kurucularından ve gitaristi olan Mehmet Soyarslan'ın müzikal katkısından söz etmeden geçmemek gerekiyor. Karaca'nın seslendirdiği resimdeki Gözyaşları eserinde olduğu gibi aynı bölümde yayınlanan ve zamansızlaşan şarkılardan olan Bu Son Olsun adlı eser de yine Soyarslan imzasıyla çıktı. Şarkı hayatın daha başındayken yaşanan yanılgılara, yalnızlıklara ve hayal kırıklıklarına karşı durumu yansıtıyor.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Stüdyomuzda Profesör Doktor Mehmet Can Özer var. Bestekar efendim, kendisi bir sanatçı, ödüllü bir sanatçı ve birçok yerde de ödüller aldı ve müziği konuşuyoruz, dijital müziği konuşuyoruz. Elektroakustik müziği konuşuyoruz. Elektroakustik mi, elektronik akustik mi?
1: Elektroakustik.
0: Doğru söylüyormuşum o zaman. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de öğrenmişim bu işleri. Yarın başlayabilir miyim aşureyle?
1: Seneye başlayabiliriz. İlk sürümden sonra.
0: Programdan sonra böyle ucundan bakamayız yani aşure.
1: Tabii ki her zaman.
0: Peki mesela konserleri neye göre belirliyorsunuz hocam? Nasıl bir konser oluyor? Yani gelen kitle nasıl oluyor? Sizin yaptığınız müzik eserleri neye göre nasıl belirliyorsunuz?
1: Ya, çağdaş müziğin, çağdaş sanatın genelde en büyük sorunlarından bir tanesi zaten kendi kısıtlı dünyasında, festivallerde falan olması. Bunu üzülerek söylüyorum çünkü benim hayatım hep bu tür festivallerde geçti. Bu da şöyle oluyor. Maalesef kısıtlı bir çerçeve, kısıtlı imkanlar ya da insanlara erişim söz konusu. Bu yani oradaki teknik neyse, ortam neyse onun için şekillenebilen bir şey. Biz mesela hani iki hoparlör için de müzik yapabiliyoruz ama yüzlerce hoparlör için de olabiliyor. Bu artık o tarafta ne varsa, elimizde ne varsa o doğrultuda oluyor. Onun dışında benim çok farklı esterlerim var. Yani ensemble topluluklar için ya da solo çalgılar ve elektronikler için. O tarafta artık hani anlaşma neyse o doğrultuda karar verilen bir şey. Ya da bazen sadece elektronikler ve arkada görsellerle bir şeyler yapıyorum falan filan.
0: Bir de orkestra yönetiyorsunuz sanırım.
1: Evet, evet.
0: Nasıl oluyor, orkestra için oldukça zor eserler değil mi?
1: Benim kendi yazdığım müzikleri çalan arkadaşlarım evet genelde serzenişte bulunuyor. Mantıklı olunca insanlar çalıyor ya da çalışıyor. Çünkü alışkanlıklarının ötesinde işler yapıyor. Mesela Karakam diye bir orkestral eserim var. Bir şaman ayinini resimlediğim bir betimsel bir müzik diyebilirim. Orada çok farklı teknikler kullanıyorum. Çok farklı şekillerde sesler ürettiriyorum insanlara. Ve mesela burada işte yapmaya çalıştığım şey dediğim gibi o işte bu vecd haline gelip ondan sonra kurt gibi uladıkları yerler, dansları, işte davullarını falan filan. Enstrümanlar da sadece yaylı çalgılarla hem taklit edip hem de öyle bir atmosfer yaratmaya gayret etmiştim. Ve işte kaydı da var hatta.
0: Evet.
1: İsteyenler bakabilirler internette.
0: Oradan dinleyebilirler. Yine hatırlatalım. Evet. Mehmet Can Özer yazdıklarında bütün platformlarda dinleyebilirsiniz hocamızın yaptığı müzikleri efendim. Bir de ödüllerinizden de bahsedelim. Şimdi tamam Türkiye'de aldık 17 yaşında ama sonrasında neler takip etti?
1: Sonrasında
0: hangi ülkelerden hangi ödülleri, hangi müziklerle ya da çalışmalarla aldık?
1: 2003 yılından itibaren benim uluslararası kariyerim başladı. Çünkü o zaman Fransa'da 40 senedir yapılan bir festival vardı. Bourges Festivali diye. Elektronik müzikle ilgili bir festival. Elektronik müzik festivali. Orada iki kere ödül aldım. Birisi 2003, birisi 2007'de. Ondan sonra o benim zaten hani hem yurt dışı, uluslararası arenada görünürlüğüm oldu. Ve ondan sonra zaten her konser bir başka konserin kapısını açtı. 2008'de bir SWR diye Almanya'da Südwestrundfunk'un eksperimental stüdyo ödülü vardı. Onu aldım. Ondan sonra yani en önemlisi olarak geçen
0: hatırlamıyorum 2000, bile artık.
1: Yok çok fazla ödülüm de yok. ama bundan işte 2022 yılında Edgar Varez ödülü diye bizim alandaki en prestijli ödüllerden bir tanesidir. Dünyada bir tane sanatçı seçiyorlar. Onu aldım. Ardından işte Berlin Teknik Üniversitesi'nde konuk profesör olarak davet ettiler falan. Böyle şanslı bir kariyerim oldu bugüne kadar.
0: Ne güzel, süper. Peki şimdi dijitalle yakın birisiniz.
1: Evet.
0: Anladığımız kadarıyla yazılım ve müzik anlamında baktığımızda. Peki dijital dünyaya nasıl bakıyorsunuz? Özellikle yapay zekanın böyle hızla ilerlemesi ve bu alanda müzikler yapılması gibi bir durum söz konusu şu
1: anda. Evet, evet, her şey yapıldığı gibi.
0: Evet.
1: Vallahi yani biraz daha temkinli yaklaşılması taraftarıyım. Çünkü bir kere ne olursa olsun insan düşünmeyi elden bırakmamalı. Yani düşünmeyi ikame edemeyiz. Bizi var eden yani hani homo sapiens'i her şeyden ayıran o üst kortikal bölgemizi ne kadar çalıştırırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Yapay zeka ile bu biraz tavsiyor. Çünkü insanlar gerçekten çok kolaylıkla yapabilecekleri şeyleri bile ya da düşünüp hemen akıllarına gelebilecek şeyi bile sormaya başladılar refleks olarak.
0: Evet.
1: Yani şunu ne renk giyeyim falan gibisinden ya da böyle bir mail geldi buna nasıl cevap vereyim. Şimdi buraya bu kadar hızlı gelmemesi gerekiyor ya da bence buraya hiç gelmemesi gerekiyor. Belki hani yakın zamanda böyle promptlara ya da böyle sorulara cevap vermemeyi planlayıp insanların zihinlerini birazcık çalıştırmaya yönelik bir şeyler yapılabilir. Ama mesleki olarak ben şöyle bakıyorum yani bir dijital dünya, dijital devrim bana kalırsa sadece profesyonellerin işlerini kolaylaştırdı. Yani bu 2000'lerin başını hatırlayın. dijital fotoğraf makineleri çıktığında herkes bir tane aldı.
0: Evet.
1: Kaç tane fotoğraf sanatçısı oldu ondan sonra, ya da kaç tane o aygıtlar çöpe gitti, bir buna bakmak lazım. Şimdi bilgisayarla yapılan şeyler de genelde böyle bir şey var. Ucuzladıktan sonra teknoloji, herkes insanlar eline alıp bir şekilde onu hani demokratikleştiğini düşünüyoruz. Ama bu işe dair de bir farkındalık, yetenek, azim ve iş yapma gerekiyor. Bir herhangi bir iş için geçerli. Dolayısıyla yapay zeka çok iyi bir asistan olabilir. Çok acayip bir yardımcı olabilir. Özellikle hani bilim alanında ben acayip şeyler görüyorum. Çünkü bizim 10 günde yapacağımız bir şeyi o gerçekten 10 dakikada yapabiliyor. Evet. Özellikle iyi kullanabilirsek. Ama sanat gibi yaratıcılık alanları, yani hani çok gerçekten insana içkin durumlarda, ben o kadar da hevesli değilim. Yani sadece yapay zekanın ürettiği bir müziği dinler miyiz bilmiyorum. Çünkü dikkat edin, bak mesela popüler müzik yapan siteler var. Yani popüler müzikle ilgilenen, çok iyi iş yapabilen. Bunların hepsi zaten daha önce yapılmış şeylerin taklitleri. Evet. Şimdi sanat hani taklit olmaktan özgün olmaya evrilmesidir ya aslında. Hani. Evet. Yani o özgünlüğü aramadıktan sonra ne kadar tatminkar bir şey olacak. Yani her an binlerce şarkı çalıyor ya da üretiyor olması, ama bir başka bir şeyin kötü bir taklidi olması bence tatmin edici değil. Yani
0: peki hani. Burada şu soru geliyor aklı aslında. Aslında bir sanatçının taklit edilemeyen, dijitalleşmeye direnen en son kalesi nedir diye sorsak size o zaman.
1: Ben insan zihni ve irrasyonelite olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani çünkü bir de tabii bizim çektiğimiz bütün bu ızdıraplar, acılar vesaire. Yani sanatçı bunları dönüştüren kişidir. Yani bir şair aşk şiirleri de böyle boşuna yazmıyor.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Yapay zekada siz bütün doneleri veriyorsunuz aslında. Hı hı. Yazıyorsunuz böyle
1: tabii.
0: Böyle. Benim donem tamamen şu an verdiğim bütün doneler bir yerlerde duruyor. Birisi benim, bana dair ya da benim istediğime dair bir done aradığında benim bilgilerimi de alıp çekiyor mesela.
1: Olabilir ya, o konuda hiçbir şirketin politikası açık paylaşılmıyor.
0: Evet.
1: Bu şöyle yapabilirler. Şimdi yapay zeka modellerini artık kendi bilgisayarınızı indirip bir de offline olarak kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Yeni bilgisayar teknolojileri biraz buna izin vermeye başladı. Bir yandan da optimize edilmiş bu dil modelleri diyeyim. Hı-hı. Belki bu avantajlı bir şey haline gelebilir, ama tabii şimdi hani yüz binlerce gigabaytlık RAM'le falan evinizde yarışamazsınız. Evet. Ya da oradaki veri tabanlarıyla falan filan eğitmeniz gerekiyor. Hani ama o eğitim de dediğim gibi, yani önce bence insanlar kendini eğitmeyi bırakmamalı. Yani hani yapay zeka çok büyük kolaylık. Şimdi bunu söylüyorum, ben hemen öz eleştiriyle başlayayım. Evet. Yani pek çok yazmam gereken raporu, artık hani umursamadığım şeyleri tamamen yapay zekaya yazdırıyorum. Bu bir gerçek, ama hiçbir ciddi işte onu bir ana asli unsur olarak kullanamam. Çünkü yapmamalı. Yapamıyor zaten. Yapabileceği de bir şey yok elinden geldiği kadar. Evet.
0: Bir de siz gençlerle çalışıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Derslerine giriyorsunuz. Şimdi teknolojinin getirdiği hız, şimdi bunların odaklanma noktasında ve besteciliğe bakma noktasında nasıl şekilleniyor?
1: Yani benim insanlarda, özellikle gençlerde gördüğüm en büyük sorunla başlayayım. Hı.

0: Dikkat süreleri çok kısa
1: Evet.
0: ve bu ADHD denen dikkat dağınıklığı ile ilgili durum %80 noktasında ve gerçekten de hani ilaç kullanımı gerektiren seviyede. Bunun nedenlerini ben işte çeşitli psikologlarla, aynı zamanda işte ben bilişsel bilimlerle falan ilgilendiğim için birazcık da onları da anlamlandırmaya çalıştım ve çoğun söylenen çok fazla uyarandan kaynaklandı. Yani çok fazla uyarana maruz kalındığında olan şeyler, yani doğal olarak. Çünkü beynin bir kimyası var. Belli bir sayıda işte nöron var. Bunlar artabiliyor ama geçen elektrik belli falan filan. Şimdi hani o hormonların kokteylini değiştirdiğiniz zaman geri dönüşü zor oluyor. Aslında hani uyuşturucu maddeden pek bir farkı yok yapılan işin. Dolayısıyla gençlerdeki bu teknolojinin getirdiği şey, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla çoğunluğu çok hevessiz. Çünkü zaten yani orada bir yerde var, bilmesek de. Mesela benim
1: Evet.
0: yaşım, ben üniversiteye girdiğimde internet kavramını biliyorduk ama ne olduğunu bilmiyorduk gibi bir şey. O kadar hızlı ilerledik ki şu an onlar mesela internete doğmuş durumdalar.
1: Evet.
0: Yani cep telefonundan istedikleri bilgiye anında erişebiliyorlar. Ama işte onu bilgi mi, veri mi olduğu noktasında tartışma hiçbir zaman yapmıyorlar. Çünkü veriyle bilgi çok karıştırılıyor günümüzde. Yani veriyi içselleştirdiğinizde de o kristalleştiği zaman bilgiye dönüşür. Yani onunla bir hesaplaşma yaşamak zorundasınız o verilerle. Ama işte şu an insanlar sadece 30 saniye gördükleri şeyleri bilgi zannediyorlar. Belki
1: Evet.
0: hani bu bunlarda dikkatli olunabilir. Ya da ben tamamen yaşlandım ve artık hani bu gerçek bir dünya değil, onu da olabilir. Bunu zaman gösterecek.
1: Evet. Peki bir de siyah kalem projesinden de bahsedelim hocam. Nasıl bir projeydi bu? Neler söylemek istersiniz bununla ilgili?
0: Siyah kalem benim tabii hayatımdaki dönüşümlerden en önemlilerinden bir tanesi diyebilirim. Çünkü Mehmet Siyah Kalem işte 15. yüzyılda yaşadığını varsaydığımız bir ressam, çizer, şaman. Mazhar İpşiroğlu tarafından 1930 yılında yeniden bulunuyor bu işte kesilmiş Topkapı Kütüphanesi'nde. Ve benim de tam böyle bizim geleneksel kültürümüzde bu kadar hani dünya dışı ya da başka taraflardan olan biten şeylere dair bir şeyler var mı arayışındayken bir arkadaşımın tavsiyesiyle tanıştım. Maalesef çok kaynağımız yok bununla ilgili. Ama şey çok ilginçtir, yani imzalarından bir tanesi hani o film repliği gibidir işte, ben Mehmet Siyah Kalem, cinlerin ve insanların efendisi falan. Zaten çiziktirdiği şeylerden de anlıyorsunuz ki
1: Evet.
0: hani bu dünyadan başka şeylerle bir tanışıklığı, akrabalığı var gibi. Ben çok etkilenmiştim ve çok fazla dans figürü vardı. Yani arka planı olmayan görseller bunlar. Fakat kas hareketleri ve işte şeyler çok belli. Hatta bizim bugünkü geleneksel danslarımızın pek çoğundaki figürleri, o işte mendilleri falan filan da görebiliyorsunuz. Şimdi o zaman da şamanları böyle kendi çizdikleri resimlerle insanlara öyküler anlatıyor. İşte onları iyileştirme yöntemi olarak falan filan ve şarkılar söylüyor bunların üzerine. Ve geziyor ve gezdiği yerlerdeki tipleri de çizmiş durumda. Ben de onlardan hareketle işte Siyah Kalem Dansı diye bir eser yazmıştım 2007 yılında. O da bağlama ve canlı elektronik ses işlemleri içindi. Sevgili dostum Cenk Güray ilk icrasını yapmıştı. İlk kaydını da orada yapmıştık. Bu da aynı zamanda benim 2009 yılında yayınlanan ilk albümümün ismini de verdi. Sanıyorum Türkiye'de yayınlanan ilk elektroakustik müzik albümü de o bu arada. Bir zamanlar albümler yayınlanırdı bu arada.
1: Evet,
0: Bir dipnot
1: albümler.
0: geçelim genç
1: Şimdi
0: dinleyicilere,
1: o bir
0: CD'ler
1: zaman
0: falan
1: doğru.
0: vardı.
1: Şimdi baktığımızda eskiden albümler bir baştan sona da bir hikayeyi anlatırdı
0: Tabii
1: aslında.
0: bir şeyler
1: Ama
0: vardı.
1: şimdi böyle hızlı tüketimle birlikte
0: Yok.
1: bir teklilere
0: Tabii. Şu an
1: dönüldü.
0: zaten insanlar müzik dinlemiyor.
1: Evet.
0: Playlist dinliyorlar aslında yani.
1: Evet.
0: Başkalarının
1: Bu
0: seçtiği çoğunlukla.
1: playlistin dinlenmesine nasıl bakıyorsunuz peki hocam siz?
0: Ya işte
1: Estetik algısı,
0: ben böyle
1: sabır.
0: konuştukça yaşlandığımı fark ettim bu vesileyle. Ben her şeye çok negatif bakıyorum gibi ama şimdi müzik bir bütündü bizim zamanımızda. Hani
1: Evet.
0: albüm de bir bütündü. Ne bileyim, bir senfoni de bir bütündür. Dört bölümü, üç bölümü neyse. Ve buna oturursunuz, baştan aşağı dinlersiniz. Şimdi bir tane bir şeyi ardından başka bir şeyi bilmem ne falan gibi böyle eklektik bir şey yoktu yani. Çünkü bir sanatçının görüsünü anlamlandırabilmek için böyle bir yol gerekirdi ve hani bir saat oturacaksınız, onu dinleyeceksiniz. Bu öyleydi. Şimdi ben bunu çok az kişi de görüyorum. Yani
1: Evet.
0: profesyonel müzik öğrencileri de dahil olmak üzere. Yani bu müzik dinlemiyor insanlar.
1: Evet.
0: Ya da çok arka plan olarak görüyorlar. Yani bir şey yaparken arkada çalan bir şey değil müzik dinlemek. Müzik dinlemek bayağı aktif bir eylem. Yani oturursunuz, dinlersiniz.
1: Tabii.
0: Bu kadar. Ama şimdi yani konserde de insanlar artık müzik dinlemiyor ki. Çoğunluğu sadece
1: Doğru.
0: konsere bir sosyal etkinlik olarak bakıyorlar.
1: Çekiyorlar yerine
0: E
1: kameralarla. Bütün
0: tabi
1: konseri
0: tabi
1: çekenler
0: tabi
1: var
0: tabi. Ya ben
1: telefonlarla
0: mesela
1: birlikte.
0: işte onları dediğim gibi ben
1: Peki nasıl başa çıkacağız bununla? Ya da kabullenecek miyiz? Ya da uyum mu sağlayacağız?
0: ya göreceğiz. Çok da hani böyle enseyi de karartmamak lazım. Çünkü bir şeyleri sürekli

0: dönüşüyor, evriliyor. Yani hayat bu. Şimdi dedim ya, hani ben yaşlandım galiba. Evet, yani bunu da kabul etmek lazım. Çünkü yepyeni başka bir dünya da var ve belki de oraya gelmiştir ve ben gelememişimdir. Yani bu da bir olasılık. Burada sadece önemli olan şey, hani saygıyla sadece belli temel şeyleri kaçırmamak lazım. Yani gerçekten insanın beynini çalıştırması lazım. Bunu bir bilelim de ondan sonrası geri kalanlara opsiyonlar olsun yani.
1: Evet, peki mesela başka projeleriniz var mı? Onlardan da bahsedelim hocam yeri gelmişken. Siyah kalem projesini anlattık biraz, ya da yapmayı düşündüğünüz, şu an tasarladığınız projeler var mı? Benzer veya başka?
0: Önümüzdeki sene Aşure'nin 20. yılı ve dediğim gibi onu tamamlayacağım bir yıl olmasını hedefliyorum. Dolayısıyla pek çok konser yapacağız farklı ülkelerde. Umuyorum bir tane İzmir'de de olur. Onun dışında bu işte son Aşure versiyonu biraz da hani bunu böyle bir yazılımdan ziyade bir neden ona böyle hani bir araç kiti gibi kullanmak istiyorum. Yani çoklu bir farklı kullanımlara da yapılabilecek, işte mobilde de kullanılabilecek vesaire falan gibi ve modüler bir şey halinde tasarlıyorum. Çalışmıyorum diyorum ama çalışıyorum bu arada. Sadece şey hani zor kısmı esas bunları düşünmesi, esas onu şu an yapıyorum. Uygulaması biraz daha kolay oluyor yaptıktan sonra. Zaten bu, ve derslerim tabii ki bunlar da başlı başına bir sene geçecek. Yani bizim genelde sanatçılar olarak böyle bir sene öncesinden az çok yani konserler vesaire bir bilirsiniz yani gidilecek yerleri falan.
1: Albüm.
0: Valla o olursa sürpriz olur bana da. Ama yani o yoğunluk içerisinde nasıl bir şey çıkar bilmiyorum.
1: Evet. Peki elektro akustik müziğin dinleyicisine baktığımızda en çok hangi bölgede ya da ülkede dinleniyor? Bir araştırma var mı bu konuyla ilgili, yoksa?
0: Ya ben kendi istatistiklerime bakıyorum. Çok az kişi dinliyor tabii ki. Yani hani bir müzik ne kadar avantgardsa o kadar az dinleniyor. Bu sadece benim için değil, benim işte yurt dışındaki hocalarım ya da meslektaşlarım için de geçerli. Bizler genelde konserleri dinlenen insanlarız. Konserlerde bir şeyler yapan insanlarız. Seni hani albüm olarak çıkıp işte dedim mi insanlar müzik dinlemiyor diye. Yani mesela demografilerde ortaya çıkan şu şey dijitallerde ortaya çıkan dinleyiciler ağırlıklı olarak işte 35-60 yaş arası genel çoğunluğu. Ve hani 20'li yaşlarda çok daha az kişi bakıyor. Var tabii onlarda ama çok daha az kişi ilgileniyor falan. Bunlar bir şeyleri gösteriyor. Mesela dikkat ortalaması 1 dakika 14 saniye. Ondan sonra geçiyorlar videoları falan. Mesela bunu da gördük yani. Ortalamalarından bahsediyorum.
1: Peki mesela 1 dakika 14 saniye, ama mesela dün de bir konuğumuz vardı. Onunla mesela ortalama önceden 90'lar müzikleri 4 dakika 5 dakikaydı. Şimdi müzik süreleri gittikçe kısaldı. 2
0: Tabii.
1: dakikaya belki 1,5 dakika kadar düşen müzikler var.
0: Evet.
1: Elektroakustik müziğin bir parçası ortalama kaç dakika sürüyor?
0: Valla 1 dakikalık bir müzik eserim de var. 45 dakikaya kadar benim kendi bestelerim var. Tek bir müzik parçasından bahsediyorum. Yani bunun bir standardı yok. Ama şimdi
1: Sanırım
0: tabii enstrüman...
1: elektroakustiği ayıran da bu. Diğer müziklerinin ayıran
0: Ama
1: ya da nedir diye sorayım.
0: şöyle aslında hani sadece süresi olarak ayıramayız. Bence tınısal dünya çok daha farklı yani sunduğu tınısal dünya çok çok daha farklı. Çünkü çok farklı belki her gün duymaya alıştığınız sesleri de o renk paleti içerisinde, tını paleti içerisinde kullanabilirsiniz. Ya da kullanabilen besteciler var ya da onlardan başkalaştırıp bambaşka şeyler yapan insanlar da var. Ama esas önemli olan bence şu yani tabii şimdi... Klasik müzik geleneğinde, konser müziği geleneğinde bir orkestra eseri de çok daha uzun olabiliyor. Görece zaten popüler şarkılar yani pop halk demek yani hani halk kitlelerinin, kitlesel büyük kitlelerin erişecek şeyler ister istemez daha sade, belki biraz daha hani basit düzeyde olacak şeyler oluyor. Konser müzikleri daha entelektüel bir yerde kalıyor ister istemez. Çünkü o öyle bir evrimin sonucu. Yani o yapının sonucunda ilerleyen bir şey. Hani bizde de mesela bir geleneksel saray müziği vardır. Hani o entelektüel alanı işgal eder. Öbür taraftaki de hani köy müziğidir. Hani köyde yapılan ve insanların tamamen çok daha içsel olarak ortaya çıkarttıkları şeyler ve bu gelenekler kendi içerisinde ilerliyor. Yani köy müzikleri nasıl çok daha kısaysa peşrevler de o denli onu, yani uzun oluyor ya da işte ne bileyim Mevlevi ayinleri falan filan. Biraz böyle bakmak lazım ki yani nereden geldiğiyle ilgili bir şey.
1: Doğru. Bir de şunu soracağım hocam. Özellikle orkestralarda çalması çok zordur dedik. Dinlemesi de keza herkese göre bir müzik türü değil.
0: Evet.
1: Ve bestesi de mesela, bestelemek nasıl? Bestelemek çok zor değil mi?
0: Yani teknik olarak tabii şimdi bunun iki tane boyutu var. Bir hayal ettiğiniz şeyi nasıl yazacaksınız ve nasıl insanlar çalacak? Yani en mantıklı iletişimi kurmamız lazım. O da genelde en sade düşünmekten geçiyor. Ama biz sade düşünmeyi biraz yıllar ilerledikçe bize eklenen bir yeti. Çünkü çok kompleks şeyleri çok kompleks anlatmaya çalışıyoruz. Ama ustalık benim gördüğüm kadarıyla, ki ben ustalarımdan biliyorum bunu. Yani bizim gerçek ustalarımız, hani Beethoven'lar, Mozart'lardan günümüze kadarki bütün ustalardan bahsediyorum. Gerçekten yalın bir dille, sadelikle bir şeyi aktarabiliyor olmak dünyanın en zor işiymiş. Yani hani böyle 10 cümleyle anlatmak yerine bir cümleyle. Bu bilgisayarda da geçerli. Yani bazısı 15 satır kodda yazar, bazısı onu bir satırda yazar. Yani gerçek ustalık gerçekten o bir satırda yazabiliyor olmak ve anlaşılabilir olması. Bence sanatta da böyle. Ne kadar dolambaçsız olursanız o kadar anlamlı oluyor ve zorluğu aza indiriyorsunuz. Ama işin bir de estetik zorluk kısmı var. Yani zaten sesleri bir araya getirme meselesi sanatı olduğu için müzik. Bence esas doğum sancısı orada. Bu gerçek bir sancı. Yani hani bu o süreç daha zor. Psikolojik olarak da zor. Çünkü hani fikrinizi oluşturduktan sonra yazması aslında işin kolay kısmı.
1: Evet. Peki hocam, şunu da eklemek istiyorum. Elektroakustik bir müziğin üstüne söz eklesek tamamen çıkartır mıyız oradan, yoksa nasıl olur? Hiç denediniz mi?
0: Var, yok var zaten öyle eserlerim de var. Yani hani işte ne bileyim, bir tenor, akordeon ve işte elektronikler içinde sözleri olan var böyle şeyler de tabii ki, yani yapılabiliyor.
1: Sizin çalışmanız
0: ama
1: var mı öyle?
0: Var tabii. Hı-hı. Ama işte şimdi şarkı deyince bizim aklımıza popüler şarkılar geliyor. Evet. Ama yine konser müziği geleneğinde popüler olmayan, ne bileyim hani buna en yakın şey belki hani opera aryaları falan gibi, ya da işte piyano eşlikli şarkılar gibi düşünülebilir. O da başka bir geleneğin yansıması. Hı-hı. Ama popüler kültürün içerisinde bunlara yanaşan insanlar var. Mesela Björk de bunlardan bir tanesi. Björk'ün bir tane Biyofilya mıydı? Tam hatırlamıyorum. O albümünde mesela bizim kullandığımız, bizim dilimize çok yanaşık şeyler yapmıştı. O da çok böyle hani interdisipliner bir albümdü. Yani hani popüler müziğin en uç, zorlayan noktası. Evet. Bizim de en başlangıç noktamız gibi böyle kaynaşımlar olabiliyor tabii.
1: Evet. O zaman süremizin de sonuna geldik hocam. Eklemek istediğiniz, şunu söylemeyi unuttuk dediğiniz ne var, dinlemek isteriz. Sonra veda edelim.
0: Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Hani böyle bir fırsat olduğu için. Çünkü gerçekten hani bizim sesimizi duyurabilmemiz için de bir vesile. Ben onun için çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi, bestekar, Profesör Doktor Mehmet Can Özer bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Cem Karaca 1975 yılında sözleri halk ozanı Dadaloğlu'na ait ve müziği anonim olan Dadaloğlu adlı eseri düzenleyip yayımladı. Şarkı, göçebe yaşayan Avşar Türklerinin mecburi yerleşik hayata geçme kararına karşı gösterdiği tavrı içeriyor. Cem Karaca'nın şarkılarına yansıyan bu politik tavır, sonraki yıllarda kendisine ağır bir siyasal bilanço olarak geri dönecektir.

kavga kurulur. Kadal oğlum, bir gün kavga kurulur öter, tüfek davlum bazlar vurulur.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, dijital gelişmelerin sanatsal yaşam üzerindeki etkileriyle ilgili verdiği bilgiler için Profesör Doktor Mehmet Can Özer'e tekrar teşekkür edelim ve devam edelim. Stüdyomuzda çok değerli bir isim daha var. Programımızın bu bölümünde ödüllü bir kısa film yönetmenini ağırlıyoruz. Yönetmen İdil Berk. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Süperim.
1: Ne güzel, öyle de görünüyorsunuz efendim.
2: Çok
1: gecenin bu saatinde kırmadınız, geldiniz bize.
2: Benim için büyük bir şereftir. Dinleyen herkese de çok şimdiden teşekkür ediyorum bu saatte. Radyoların başında biz dinledikleri için.
1: Ne güzel. Şimdi mesela isimlerin bir hani araştırmasını yaptıklarında o isim gerçekten bu işi yapar ya da isimlerin yapabileceği şeyler vardır. Bunlara inanıyor musunuz mesela?
2: Çok.
1: Şimdi ben onu diyeceğim. Çünkü İdil Berk gerçekten bir yönetmen, bir sanatçı ismi gibi geliyor.
2: Evet.
1: Bana.
2: Evet, yani bana da öyle geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Baya böyle neonlarla falan yazılabilir. Hatta benim kolumda kendi ismimin dövmesi vardır yıllardır.
1: Öyle mi?
2: Yani hani
1: peki
2: bu kadar
1: bunu biliyor muydunuz?
2: Severim.
1: Mesela hiç. Bir gün yönetmen olacağım, ödül alacağım diye bunun üzerine
2: asla
1: hiç düşünmediniz.
2: Asla. Yani hatta falımda çıksa söyleseler yok artık falan derdim. Hiç yoktu.
1: Evet, buraya geleceğiz ama şunu konuşmak istiyoruz. Şey, burnunda bir ödülünüz var dedik ya. İsterseniz bu ödülle ilgili başlayalım. Bununla ilgili bir bilgi verin. Sonrasında biraz da sizi tanımaya devam
2: tamam.
1: edelim.
2: Hangisini söyleyeyim? Bu sabah da aldım bir tane.
1: Evet, o sabah. Bu sabahtan.
2: Bu sabahki. Şey. Tamam, bu sabahki Golden Line.
1: Sanki her gün bir ödül alıyormuş gibi.
2: Valla biraz öyle
1: dün
2: o.
1: De, dün yani, de var mıydı?
2: birkaç hafta önce vardı.
1: Evet, bugün?
2: Bir ara böyle evet her gün aldım. Hatta her aldığımda tabii ki koyuyorum sosyal medyaya. İşte arkadaşlarım herkes tebrik ediyorlardı falan. Bir gün baktım kimse tebrik etmiyor. Aradım yakın arkadaşlarımı. Dedim niye tebrik etmiyorsunuz? Ay ne yapalım her gün bir ödül alıyorsun falan diye. Yani öyle de bir şey oldu. Yani çok şükür tabii ki çok şükür.
1: Ne güzel.
2: Bugün bu sabah gelen Golden Line şans filmi orada uluslararası en iyi kısa film seçildi.
1: Nerede?
2: Hindistan menşeili. Güzel yani benim zaten çoğu ödülüm yurt dışında.
1: Evet, o zaman sizin filmleriniz kısa filmlerde, festivallerde yarışıyor.
2: Evet.
1: Oradan ödül alıyorsunuz ve evet. Bu filmden biraz bahsedelim mi isterseniz ödül
2: tabii
1: aldığınız filmden?
2: Tabii ki. Şans Antalya'da çektim. Akdeniz Film Yapım Derneği tarafından bir yarışma düzenlenmişti. Senaryosunu oraya göndermiştim. Şans ağaç katliamıyla alakalı aslında. Hı hı. Ama tabii ağaç katliamının üzerinden insan katliamını da işliyorum. Ben oradaki sağlık alanındaki eşitsizlikleri işledim. Benim için çok önemli bir filmdir Şans. Çünkü yapım desteği aldığım senaryom şehrimin dışında, İzmir'in dışında çektiğim, Antalya'da çektiğim. Çünkü uzaktan bir takım şeyleri organize etmek inanın çok zor. Bütçeden dolayı git gel yapamadığımız, yani her şeyi kağıt üzerinde planlayıp sahaya gidip, yani mesela bir hastane sahnemiz vardı. Bambaşka açılar planlamıştım. Bir gittim, koridor çok dar. Yani orada dönme, kameranın, oyuncunun dönme şansı yok. Hani orada anlık karar almanız gerekiyor. Ümit Acar, çok teşekkür ediyorum kendisine buradan da. Evet. Ümit Acar rol aldı, başrol oyuncumuz Ümit Acar.

0: verdi. Ümit Bey'di, beni kırmadı. Normalde kendisi hiçbir kısa filmde yer almaz. Beni kırmadı.
1: Ne
0: Kıramadı daha doğrusu. Bir 3 ay falan başına ekşidiğim için
1: güzel.
0: sonunda oynama kararı aldı.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir dostluk kurduk. Çok güzel oldu. Güzel ya, ben filmimden çok memnunum. Her filmimden çok. Yani hepsi
1: Peki
0: benim
1: bu şans ilk
0: bebeklerim.
1: defa mı gösterildi Hindistan'da yoksa başka
0: Yok
1: ödülleri
0: yok,
1: de var
0: çok
1: mı?
0: fazla çok fazla gösterildi. Yani şu ana kadar bu 4. ödülü oldu.
1: Nerelerden aldı başka?
0: İşte bu önce Antalya'dan almış, senaryosu aldı. Sonra Nerfest Ordu'dan bir finalistliği var. Başka nereden var? Ya açıkçası hani ya ukala
1: İsmini
0: alt gibi olmasın
1: hatırlamakta
0: ama
1: zor
0: ben
1: olabilir,
0: yani
1: evet.
0: şimdi şu ana kadar 9 film var. İşte %'ye yakın ödül var. Yani resmi seçkileri de ben ödülün içine
1: Evet.
0: koyuyorum. Onlar da birer taç
1: Şimdi
0: çünkü.
1: az önce sorduğum soruya dönelim. İdilberk dediğimizde bunu planlıyor muydunuz dediğimizde yok dediniz ama kısacık bir zaman diliminde de 9 film ve birçok ödülde sığdırmak planlanmadan yapılması muhteşem bir şey açıkçası. Bambaşka bir hayatınız var idi.
0: Evet.
1: Sonra başka bir şekle dönüştü.
0: Aynen.
1: Şimdi öncesini bir konuşalım o zaman.
0: Tamam.
1: Aslında matematik mezunsunuz
0: Evet,
1: sanırım.
0: evet, evet.
1: Matematiğe girdiniz, nasıl devam ettiniz sonrasında?
0: Ben aslında matematik hiç istemiyordum. Ama işte onu kazanmış bulunduk. Yani benim
1: Evet.
0: dönemimde liste yapardık işte hani en sonuncuya düşmüşüz falan. Böyle puanımız ona tuttu. Devam yani çok sevdim ama ben okuduktan sonra da. Yani okumaya başlayınca aşırı sevdim. Sonra bitti işte sektör, böyle çalışmaya başladım. Hep matematikçilere derler ya, bankaya gir.
1: Evet.
0: Dedim hayır, ben bankada çalışmayacağım. İşte böyle sektörde, fuarda, oydu buydu falan yaparken sonra BOTAŞ'a girdim. BOTAŞ'ın çok büyük bir
1: Evet.
0: proje, Bakü Tiflis Ceyhan projesine girdim. Aslında benim kariyerimin başladığı an orası. Çünkü petrolle tanışmış oldum.
1: Evet.
0: Data ile tanışmış oldum.
1: Evet.
0: Data analistliğine başladım. Oradan sonra 8 yıldan sonra bir yurt dışı, 10 yıllık bir yurt dışı maceram var. İşte dünyanın en büyük petrol rafinerilerinde, en büyük petrol
1: Evet.
0: firmalarında çalışma şerefine nail oldum. Bir Türk kadın olarak bu gerçekten yoktur yani.
1: Evet.
0: Çok nadir olan bir şey. Genelde kadınlar
1: Çok güzel
0: biliyorsunuz.
1: bir kariyer basamaklarını
0: Çok,
1: tırmanıyorsunuz
0: çok,
1: şu an.
0: çok
1: Evet.
0: yani maşallah diyorum.
1: Ne güzel.
0: Çok da memnunum yani, çok güzel bir kariyer yaptım. Çok mutlu oldum. Hani çok kötü yerlerde çalıştım. Mesela Libya'da bir 3 yıl geçirdim. Çok çok zordur. Yani erkeklerin bile terk ettiği bir yerde kadın olarak
1: Tek
0: bir
1: başınıza.
0: başıma. Ben öyle proje var, bavul alır giderim mesela. Hani biraz da öyle bir deli
1: O
0: cesaretim
1: zaman
0: de
1: hayatı
0: vardı.
1: anda yaşamayı
0: Çok
1: sevenlerdensiniz
0: çok
1: ve
0: tabii.
1: enerji dolu.
0: Ya ve de şey, hani her şeyin bir deneyim olduğuna. Her yani bugün bu idilsem bütün yaşadıklarımın bir leşkesiyim ben. Hani
1: Evet.
0: iyi bir insanım. Onu çok net biliyorum. Vatana, yurda, herkese zarar, yani faydalıysam ve kimseye zarar vermiyorsam bütün
1: Evet.
0: yaşadıklarımın bir bütünü bu bence.
1: Evet. Ama daha şeye gelemedik. Tamam. BOTAŞ'ta çalıştık. Basamakları tırmanıyoruz. Film yönetmenlik kısmına
0: Hatta en heyecanlı kısım.
1: gelemedik.
0: İşte 10 yıl
1: Kırılma anına gelemedik.
0: 10 yıl yurt dışına çalıştım. Sonra Türkiye'ye geldim bir teklifle. Bu İzmir'e, aslında ben Ankaralıyım. Ya yani İzmir'e gelişim benim Sokar rafineriye bir teklif almamla oldu.
1: Bugün 3 Ankaralıyız. Mustafa hocamız da
0: Evet,
1: Ankaralıydı.
0: Mustafa
1: Siz de,
0: hocam da
1: ben de
0: Ankara.
1: Ankaralıyım.
0: Evet, çok güzel. Sokar'a geldim. Türkiye'deki rafineride çalışmaya başladım. Yurt dışında öğrendiklerimi aslında buraya getirmek
1: Evet.
0: istedim. Çünkü ben hep yabancılarla çalıştım ve Türkiye'ye bir know-how getirmem için zaten getirilmiştim aslında. Ama maalesef istediğim gibi olmadı. Yani kafamdakileri yapamadım. Ve bir gün dedim ki ya ben ne yapıyorum burada? Ben dedim bunlara ara veriyorum.
1: Evet.
0: Kendi yazılım firmamı kuruyorum. Çünkü bir takım hayallerim vardı.
1: Evet.
0: Benim rafinerilerde çok fazla kaza gördüm ben. Yani işte bir en ufacık bir data hatasından oluşan riskleri gördüm. İnsanların yaralandıklarını gördüm. Benim kafamda hep bu riskleri nasıl minimize ederim bir yazılımla vardı.
1: Evet.
0: Ve kendi yazılım firmamı kurduktan sonra Ar-Ge çalışmalarına başladım. Açıkçası orada kazandığım çoğu parayı orada harcadım, yedim bu Ar-Ge'lerde. Bir 5 yıl o sürdü. Daha sonra baktım ki ben evet iyi bir projeciyim. Çok güzel tasarımlar yapıyorum ama ben satamıyorum. Çünkü ben bir satıcı değilim. Ve şirketi kapatmaya karar verdim. Dedim ki tamam artık yani bitti, çalışma olayı bitsin. Ben artık bir hobi edineyim bu hayatta. Tek hobim bilgisayar dedim.
1: Evet.
0: Sonra bir tiyatro kursuna yazıldım.

0: Drama kursu dedim bir tane. Bir gideyim hani biraz tiyatro oynayayım falan. Bir baktım sahnedeyim. Sonra işte tiyatro yaptık biraz falan. Sevmedim tiyatroyu. Dedim ki ben ünlü olmak istiyorum galiba. Kamera önüne geçeyim. Dizilerde oynamaya başladım. İşte önce figüranlık, sonra bölüm oyunculuğu, diyaloglu falan derken ben biraz hırslıyım galiba. Yani kariyerdeki yükselmemi ben sinema sektöründe de olacağını zannettim. Hemen başrol alacağım istedim. Yani olacak zannettim. Olmadı tabii ki. Sonra bir gün oturuyordum. Yani hep karavanda oturuyorsunuz ya, bekliyorsunuz. Saatlerce bekliyorsunuz. Yani figüran saatlerce bekliyor
1: İyi
0: orada.
1: karavan verdiklerine
0: Ve benim herhalde, evet benim
1: duaydın.
0: yani sanıyorum bu pozitifliğim bayağı orada bir avantaj oldu bana. Beni hep karavanlara alırlardı. Böyle buyurun hanımefendi falan. Ama ben orada oturmazdım. Sıkılırdım çünkü karavanda. Rolümü de ezberlerdim ben anında. Çıkardım sete. Kameramanın dibinde. İşte orada lenslere bakarım, ona bakarım, buna bakarım. Derken bütün setim, yani oradaki operasyonu kafaya yazdım ben. Sonra dedim ki ya ben de çekeceğim. Hem de dedim kendime başrol yazacağım. Madem dedim bana başrol vermiyorlar, kendime yazarım, kendim çekerim. Dedim. Herkes dalga geçti tabii ki. Çektim. Festivallere gönderdim. Önce hiçbir şey olmadı birkaç ay. Ya dedim tabii ki olmadı yani. Ben kimim? Eğitimim yok falan dedim. Birden bir ödül yağmuru başladı. Tokur
1: İlk film neydi?
0: tokur.
1: Hangisiydi?
0: Çocuk oyunu.
1: Çocuk oyunu. Filmin adı kısa
0: Evet.
1: film.
0: Evet. Benim hepsi kısa şu ana kadar.
1: Nereye gönderdiniz?
0: Valla yani dünyanın her yerine gitti o.
1: Yurt içine de gönderdiniz
0: Tabii
1: mi?
0: ki, tabii ki,
1: Yarışmalar bir.
0: tabii ki. Ve yani 3 yıldır benim bütün filmlerim hala festivallerde. Hala yarışıyor ve hala ödül alıyor. Şu ana kadar onun 27 ödül, 27 ödülü falan var. En çok ödüllü olan o. Sonra tabii ki o gazla yani bayağı bir ödül alınca bir
1: Umudu kesmiş miydiniz mesela ödül alana kadar gönderiyorsunuz ama?
0: yazmaya başlamıştım. Sürekli yazıyordum. Yani
1: Senaryo
0: senaryolar
1: yazıyorsunuz.
0: tabii sürekli
1: Bu
0: kısa
1: filmin de
0: film.
1: senaryosunu siz
0: Bunu
1: yazdınız.
0: ben yazmadım.
1: Yazmadınız
0: Bunu
1: filmi.
0: Can Çelebi bir arkadaşım dedi ki benim sana hediyem olacak.
1: Can
0: Kendisi bir
1: Çelebi.
0: yazardır.
1: Evet,
0: Evet.
1: şeyde Hollanda'da şu
0: Evet
1: anda
0: evet
1: kendisi. Onu
0: aynen.
1: da ağırladık burada
0: Aa
1: kendisi. Çok
0: süper.
1: kaliteli bir
0: Çok
1: yazardır.
0: çok.
1: Stüdyomuza da aldık kendisini,
0: Çok yakın bir
1: konuştuk onunla kendisi.
0: arkadaşım. O dedi ben sakladığım bir senaryom var. Sen niye çekmiyorsun dedim. Bir kadına vermek istiyorum ve sana vermek istiyorum dedi. Yani bir erkek çekmemeli bunu dedi. Çünkü kadına şiddet konulu, temalı. Ve o bana büyük bir uğur oldu. Oradan yürüdüm. Sonra sürekli yazdım. Yani böyle yazdım. İçimden bir senarist çıktı. O da nasıl oldu bilmiyorum. Meğer varmış.
1: Peki hangi konular üzerinde eğiliyorsunuz senaryolarda? Yine böyle gördüğünüz olumsuz durumlar üzerinden mi
0: Ya genelde dram.
1: ilerliyorsunuz?
0: Yani genelde benimkiler hepsi ağır dram. Sonra şey yapmaya başladım. Mesela festivale bakıyorum, tema var. Hemen o temaya dönük senaryo yazıp onu çekiyorum. Bir öyle bir hani sipariş gibi oldu ama onlar da gayet başarılı oldu. Ve şunu fark ettim. Ya bana bir tema verildiği zaman ben kısa filmi hemen yazabiliyorum.
1: Konu belli olması lazım.
0: Yani kafamda
1: Diyebilir miyiz?
0: zaten bir takım konular var ama hani bana söyleyin işte mesela deyin ki yani ilaç sektörü mesela. Ben şimdi sabaha getiririm size kısa film senaryosu.
1: Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Mesela matematik zekanın olmasına mı bağlıyorsunuz bu yazma, odaklanma? Çünkü bir odaklanma var aslında orada. Bir
0: Orada bir
1: yaratıcılık konusu
0: matematik
1: var.
0: var,
1: Bir,
0: evet. Evet, yani kısa filmde özellikle çok ciddi bir matematik var. Yani o 2-3 dakikada bir şey anlatabilmek, hele benim mesela birkaç tanesi diyalogsuz filmlerimin, yani çok zor bir iş. Yani o mesajı, son mesajı, o son tokatı atabilmek çok çok zor. Ben herhalde onu çözdüm ki bu bütün filmlerim ödüllü. Yani çekip de ödül almamış filmim yok.
1: Ya bu piyasada kaç yıldır bu piyasadasınız diye.
0: 3.
1: 3 yıldır bu
0: Evet,
1: piyasada.
0: evet.
1: Yani oyunculuğa başlamanız ve
0: Yok, başlamam 2 yıl orada eşelendim, debelendim.
1: 2
0: Üç yıldır
1: 3
0: kamera
1: totalde
0: arkasındayım.
1: 5 yıl. Aslında baktığınızda 5 yıl öncesinde böyle bir adım atıp daha önce hiçbir bilginiz
0: Hiç,
1: yoktu diye.
0: hiç, sıfır.
1: Kısa film izliyor muydunuz?
0: İtiraf ediyorum, hayır.
1: Normal filmler izliyorduk keyfimize göre o
0: Yani ve
1: zaman.
0: onları da hani izliyordum. Hani bana ertesi gün sorsanız yönetmeni kim? Hiç, sıfır yani. Hala da çok öyle yönetmen bilgim yoktur, itiraf edeyim yani.
1: Peki şu an mesela keyif alıyor musunuz?
0: Tabii. Ya şu an zaten ben artık filmi oyunculuğa bakıyorum, ışığa bakıyorum, kameraya bakıyorum, senaryoya bakıyorum. Yani durdura o filmi seyredemiyorum doğru dürüst. Yani mesleki göz geldi artık. Devamlılığa bakıyorum. Yani çok çok fazla şeye baktığım için.
1: Evet, şimdi bu kişisel gelişim seminerleri var ya, buralarda çıkıyor musun hiç? Gençlerle konferans veriyor musunuz?
0: Söyleşiler oluyor,
1: İşte
0: film
1: kariyer günleri
0: söyleşileri oluyor.
1: vesaire, film
0: Öyle şeyler
1: söyleşinden ziyade.
0: olmadı ama
1: Çünkü tam oraya göre bir konu aslında. Belli bir yaşa kadar gelmişsiniz, çok güzel bir kariyer inşa etmişsiniz. Sonrasında bir anda silip başka bir alana, ondan da tamamen 5 yıl içerisinde 9 film ve birçok ödülle birlikte şu an karşımızda oturuyorsunuz. Mesela çok hani şey, petrol üzerine olan bir iş olsa diyeceğim ki tamam, ama bambaşka bir alana
0: Evet,
1: giriyorsunuz.
0: evet, evet.
1: Yani matematiği başka, şey başka. Peki mesela etrafınızda hiç sohbeti geçti mi bunun? Ben şu alandan dolayı bu alanda daha fazla başarılı oldum diye düşündünüz mü hiç? Bu başarıyı bir şeye bağladınız mı ya da?
0: Ben çok disiplinli olmama bağlıyorum. Ya inanılmaz disiplinliyim. Ben ya böyle bayağı asker kafası ki ailede bizim asker yok. Çok çalışkanım. Ya inanılmaz çalışkanımdır ben. Yani öyle böyle değil. Yani emekliyim falan hiç umurum değil. Yani ben hala sabah alarmım çalar, kahvemi alırım, bilgisayarları açarım, önüne otururum.
1: Bir rutininiz var mı o zaman? Yani günlük
0: Tabii.
1: baktığımızda
0: Tabii.
1: nasıl bir rutin izliyorsunuz?
0: Yani mutlaka o sabah o bilgisayarların başına oturulur ve o günün mutlaka bir ajandası vardır bende. Yani yarın ne yapacağım biliyorum ben mesela. Ya atılacak e-mail'lar, işte ikinci yapay zeka filme başlayacağım mesela yarın ona başlayacağım yazıyor. Hani ve ajandamda mutlaka yazarım. Yapılanlar başka renkle, yapılmayanlar başka renkle falan çizilir. Yani böyle bir obsesyonum da var. Ama bu disiplinin bana hayat boyu çok başarı getirdiğini biliyorum. Çok bir de hedefimi yani ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hedef koyarım. Yani hedefim vardır ve daima o hedefe kilitlenirim ve alırım.
1: Evet, odaklanmayla alakalı o zaman pozitif enerjileri de topluyorsunuz.
0: Ya inanmak ve çalışmak hani bir şey isteyip de üzerine çalışırsanız ben çok çalışıyorum. Yani şimdi ben bunun okulunu
1: Tesadüf değil
0: okumadım.
1: aslında baktığımızda bir başarının
0: Yani
1: gelmesi de bak.
0: çok çalış. Hep ben bunu bana soranlara diyorum. Yani çok çalışın. Çalışınca, isteyince yapamayacağınız hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bakın ben mesela 2 yıl önce şimdi dedim ki bu konuda eğitimim yok. Hani bir dedim bir eğitim alayım. Prag Film Enstitüsü'ne gittim işte 3 aylık bir kursa. Ya ben Prag'ı görmedim. Sabah okula gidiyordum 8'de. Akşam çıkıyoruz. Ben koştur koştur evime gidiyordum. Bütün gün öğretilenleri baştan çalışıyordum, çalışıyordum, çalışıyordum. Ya Prag'ı görmeden geldim ben 3 ay kalıp. Yani herkes geziyordu sabahlara kadar falan. Benim ya ben
1: O
0: oraya
1: zaman
0: onun için gitmiştim.
1: sonuna kadar hak ettiğiniz başarılar diyebiliriz o zaman.
0: Ya tabii ki ben yani kesinlikle
1: Çalışmak.
0: öyle yani ukalalık yapacağım bu konuda ama öyle.
1: Evet. Şimdi peki mesela bu sanatsal üretim sürecinizden de biraz bahsetmek istiyoruz. Bahsetmenizi istiyoruz. Şimdi nasıl bir çalışma yöntemi izlediğinizden bahsettik. Hep çalışıyorsunuz ama bir filmi çekme aşamasına geldiğinizde süreç nasıl işliyor? Tamam, senaryoyu bitirdik, tamamladık. Sonraki süreç nasıl devam ediyor?
0: Ben her şeyini kendim yapmaya çalışıyorum. Ya o da aslında tabii bilmediğim için ben hani tek ekibim yok. Kime ne delege edeceğimi bilmediğim için belki de böyle. Ben mesela yani bilmezdim storyboard'un ne olduğunu. Ben bilmeden storyboard yapardım. Yapmaya başlamıştım mesela. Ya yani senaryo yazdıktan sonra ben bunu nasıl çekerimin sorusu her sahnenin, her sekansın çizilmesi. Ya ben resim de yaptığım için ben her sekansı çiziyordum mesela. Sonra öğrendim ki bunun adı storyboard'muş. Ya varmış böyle bir şey. Hani ben sadece kendim yapıyorum falan zannediyordum. İşte gittim Prag'a. Aa baktım storyboard diye bir şey var yani. Ben bunu zaten yapıyordum falan dedim hocaya. Önce işte her sahneyi çiziyorum. Kafamda her şey var. Ya yani yazarken zaten aslında kafamda benim oluşuyor. İşte castingi var, kostümü var, aksesuar var. Bunların hepsiyle tek tek ilgileniyorum kendim. Mekan bulmak.
1: Oyuncuları siz buluyorsunuz.
0: Tabii,
1: Onlarla
0: evet.
1: siz görüşüyorsunuz.
0: Evet.
1: Mekanı tek tek siz arıyorsunuz, buluyorsunuz. Genelde İzmir'de mi çekim yapıyorsunuz?
0: Bir tane Antalya'da çektim, bir tane Prag'da çektim. Gitmişken dedim bu güzellikte çekmeden olmaz. Bir de orada çektim. Geri kalan hepsi İzmir.
1: Evet, bir ara verelim istiyoruz. Sonrasında
0: Hay hay.
1: sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, İdil Berk stüdyomuzda, yönetmen, başarılı, ödüllü bir yönetmen. Ve bir müzik arası vereceğiz sohbetimize sonra.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Cem Karaca 70'li yıllardaki toplumsal olayların etkisiyle müzikal yaşamındaki politik tavrını sertleştirdi. Bu durum ona 12 Eylül 1980'de 7 yıl sürecek bir sürgün yaşamına mal oldu. Karaca 1987 yılında Turgut Özal hükümetinin aldığı kararla ülkesine döndü ve müzikal yaşamına bıraktığı yerden devam etti. Sanatçı 1992'de Nerede Kalmıştık adlı albümü çıkardı. Bu albümde yer alan sözleri ve müziği kendisine ait Islak Islak adlı şarkı Anadolu Rock Müziği'nin başyapıtları arasında yerini aldı.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Programımıza stüdyomuzda yönetmen İdil Berk var. Ödüllü yönetmenimiz. Sohbetimize de devam edelim. Şimdi aslında çekimin her aşamasındasınız. Bir filmin senaryosundan çekimine, yönetimine, bazen de oyunculuğuna kadar. Hatta çoğu zaman mı oyunculuğu? Nasıl bakabiliriz?
1: Artık oyunculuk yapmak istesem de yapmıyorum. Çünkü çok zor oluyor. Yani hem kameranın önüne geçip daha sonra arkaya geçip her sekansı, her planı kontrol etmek çok sıkıntı. Yani ekibe de sıkıntı. Yani çünkü bekliyorlar onlar da. Siz onu dönüp izliyorsunuz. Olmamış deyip bir daha geçiyorsunuz. Vakit kaybı. Dolayısıyla artık kameranın arkasında kalmaya karar verdim. Ama
0: Evet.
1: önü hala gönlümdedir.
0: Evet, o zaman birisine bıraktığınızda ya da kendinize tam böyle aklınıza yatan bir yönetmen yardımcısı bulduğunuzda
1: Tabii.
0: kameranın önüne karşısına geçebilirsiniz.
1: Mutlaka, inşallah.
0: Peki kendiniz mesela rolleri neye göre yazıyorsunuz? Senaryoyu neye göre yazıyorsunuz?
1: Yani kafamda, ya ben zaten demin de dediğim gibi dram yazıyorum. Yani bir hani böyle ters giden şeylere parmak sokmak hoşuma gidiyor. Yani kısa film aslında biraz da bence böyle olmalı. Yani uzun da bir hikaye anlatıyorsunuz ama kısa da bir derdiniz var. O problemi işte kısa sürede birilerine anlatıp o tokatı patlatmak lazım. Ben öyle diyorum. Yani son dakika tokatlıdır benim filmlerim mesela.
0: Evet. Peki mesela bir filmi çekmek kaç zaman dilimini alıyor? Yani gün mü, saat mi, hafta mı, ay mı?
1: Şimdi bir film masada başlar, masada biter zaten. Yani benim için sete çıkana kadarki süre çok uzundur.
0: Evet.
1: Ya onu düşünürüm. Her saniyeyi düşünürüm, çizerim, storyboard çizerim. İşte mekanda ışık nasıl olacak onu hayal ederim. Benim oraya, yani işte oyuncuları seçmek, o kıyafetleri organize etmek falan. Ama ön çalışmam çok uzun olduğu için benim setim kısa sürer. Kurgum da kısa sürer. Kurguyu da ben kendim yapıyorum bu arada. Çünkü
0: Aslında kafada bitiriyorsunuz bütün
1: tabii yani bir kağıtta
0: olayı.
1: da var. Ya yani ben kağıda ne çizdiysem aynısını çekiyorum zaten. Ve o sırayla da iyi de bir not tutulduğu zaman işte obsesyonum orada da devreye giriyor tabii ki. Her bir kodlu, o kodlara göre işte başka kodlar falan. Yani zaten kurguya oturduğumda ben neyi neyle bağlayacağımı biliyor oluyorum.
0: Aslında masanın üzerinde dediğiniz gibi oyuncuların hareketlerine kadar dahi çiziyorsunuz, noktalıyorsunuz. Peki
1: Evet.
0: o süreç içerisinde kafanıza uymayan bir an, bir sahne, bir yer oluyor mu?
1: Çok oldu. Ya bu son şansta mesela çok oldu.
0: Nasıl şey oldu?
1: Sebebi de şu, önceden gidip mekanları görememiş olmamın getirdiği bir handikap vardı. İşte hastane sahnesi var mesela, girdik. Yani koridor daracık. Ben öyle hesaplamamıştım o koridoru. Çünkü önceden ben fotoğraf çektirmiştim. Hani bir takım şeyleri ölçtürebiliyorsunuz ama hani bir yere kadar. İşte orada mesela hemen bir değişiklik yapmamız gerekti. Ağaç katliam sahnesi mesela çok zorlayıcı oldu. Orada ekskavatör getirdik mesela. Bir de öyle şeyler oldu işte yokuştan. Hani hesaplamadığım yokuşlar vardı orada. Hesaplamadığım kadar güneş vardı. İşte filtremiz yoktu falan. Bir takım şeyler oluyor. Yani her filmde olur. Çok iyi
0: Peki bu durumda ne yapıyorsun?
1: prodüksiyonlarda da
0: Mesela bir
1: oluyor.
0: şey oluyor mu? Bir motivasyon kaybı oluyor mu
1: Yok
0: çünkü?
1: bende hiç olmaz. Ben problem çözmeyi çok severim zaten. Çünkü problem olmazsa bir şey öğrenmezsiniz. Yani benim için her film bir okul. Ben bu filmlerle öğrendim zaten ve öğreniyorum. Dolayısıyla daha çok çekmem lazım. Yani bana hep soruyorlar niye bu 3 yılda 9 film çektin?
0: Evet.
1: Yani ama ben böyle öğreniyorum.
0: Çekerek öğreniyorsun.
1: Tabii.
0: Şimdi yönetmen yanında bir staj ya da bir çalışma durumunuz oldu mu sizin? Yoksa sadece o 2 yıl
1: Hayır.
0: oyunculuk deneyiminden
1: Olmadı.
0: katlanıp aldıklarınızla beraber mi devam ettiniz?
1: Hiç olmadı. Keşke olsa. Yani set çok iyi bir okul çünkü.
0: Peki mesela böyle uzun yıllardan beri bu sektörde olup faaliyet gösteren kişilerle böyle bir toplantılar, sohbetler gerçekleştiriyor musunuz?
1: İzmir'de olmanın getirdiği bir şey herhalde. Yani İstanbul'da olsam büyük ihtimalle farklı isimlerle oturuyor olurdum ama İzmir'de biliyorsunuz sektör maalesef yok. Öyle bir şansım olmadı maalesef.
0: Evet. Peki mesela kendinize baktığınızda sizi diğer yönetmenlerden ayıran, özgün kılan özellikler neler diye sorsam size?
1: Yani hani bunu ben söyleyemem aslında, bunu ben söylememeliyim. Başka akademik gözler belki söylemeli. Ama demek ki bir şey doğru yapıyorum ya da bir vizyonum var ki ben bu kadar ödüllendirildim. diye düşünüyorum. Yani okul bitirenler de var, ne filmler çekenler var. Yani demek ki orada bilemiyorum tabii o nasıl oluyor. Yani ben de inanın kendimi de çok şaşırıyorum. Yani şaşırıyorum ben bu kadar ödüle. Hani diyorum ben hani sektörden değilim. Ama demek ki bir şey doğru yapıyorum.
0: Şimdi 9 film aslında oldukça başarılı. 3 yılda 9 film. Her sene 3'er tane mi çektiniz yoksa belli senelerde böldünüz mü bunu? Nasıl
1: Yo,
0: oldu?
1: ben öyle hazır olunca pat pat pat çekiyorum yani. Hani her şey hazır olunca hani parasını da bulunca
0: Onu
1: tabii
0: da
1: ki.
0: diyecektim. Tam yapımcılığını da siz mi üstleniyorsunuz
1: Evet,
0: tamamen?
1: evet, evet.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: Onu da
1: Buradan
0: hazırlayınca.
1: çağrımı yapmış olayım. Yapımcı arıyorum.
0: Üzerinde çalıştığınız bir proje var mı?
1: Ben bir tane de durmuyorum. Aynı anda birkaç tane yürüyor.
0: Dinlemek isteriz.
1: Şimdi ikinci, bu arada bu sabah itibariyle yapay zeka film, ilk yapay zeka kısa filmi bitirdim. Sabah itibariyle festival yolculuğuna başladı.
0: Bitirdiniz tamamen.
1: Evet.
0: Kağıt masa üstünde de bitti.
1: Tabii yani
0: Her şey
1: tamamen
0: bitti.
1: bitti festivallere.
0: Gönderiyorsunuz.
1: 6 dakika 23 saniye oldu. Sabah itibariyle yolculuğuna başladı. Ödülleri bekliyorum.
0: Buradan
1: Evet,
0: duyuralım.
1: bekliyorum. Yarın ikinciye başlayacağım. Ajandamda yazıyor.
0: Bu devam filmi gibi bir
1: Yok,
0: şey mi
1: hayır.
0: yoksa?
1: O bambaşka bir konu.
0: Bambaşka.
1: O savaşta çocukların masumiyetini anlatacak. Ben daha benim bir sürü hani bahsettim ya demin bir sürü yazdım senaryo diye. Şu an ben o yazdıklarımı çıkarıyorum arşivden. Diyorum ki hangisi yapay zeka ile güzel olur? Hangisini çekemem yapay zekadan faydalanarak çekebilirim diyor. Mesela bu yarın başlayacak olduğum Ukrayna ve Rusya savaşını anlatıyor. Şimdi orada tabii bir stüdyoya girmek lazım mekan olarak o zor. Dolayısıyla yapay zeka ile olur. Bu sabah bitirdiğim 2099 yılında geçiyor. Şimdi bunu mesela kurmaca da çekeceğim. Yani bunu çekeceğim. Ama bayağı pahalı bir prodüksiyon olacak. Çünkü 2090 yani sırf kostümler zaten ciddi bir para tutuyor. Ama yapay zeka süper oldu.
0: Şimdi şunu merak ediyorum. Yapay zekayı da siz kullanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Birkaç farklı yapay zekayı kullanarak mı ortaya
1: Evet.
0: çıkartıyorsunuz?
1: Evet.
0: Nasıl oluyor bu işlem süreci?
1: Şimdi öncelikle zaten karakter yani kafanızdaki yani senaryo bittikten sonra karakterleri yaratıyorum. Mesela bu yapay zeka filmde kendim başrol yaptım tabii. Kendimi modelledim.
0: İzlesek sizi mi göreceğiz?
1: Tabii aynen.
0: Görselinizi
1: Aynen.
0: orada
1: Yani
0: göreceğiz.
1: kendimi sarışın yaptım. Ya eski halim kullandım. Eskiden sarışındım. İşte birkaç arkadaşımı modelledim. Diğerlerini hayal ettim. Yani bu böyle olsun. Önce karakterleri yani görsel iki boyutlu olarak yaratıyoruz. Daha sonra onları hareketlendiriyoruz. İşte bu yaratım sürecinde o promptları yazarken de yapay zeka kullanıyorum. Görseli yaratırken başka bir yapay zeka, 2D yaratan yani iki boyutlu yaratan bir yapay zeka. İşte nano banana kullanıyorum şu an. Sonra onları da hareketlendirmek için Seedance 2 kullanıyorum. Başka bir yapay zeka motoru kullanıyorum. İşte seslendirmeler için şu an Türkçe iyi konuşmuyor yapay zeka. Onlar için ayrı bir yapay zeka kullanıyorum. Gerekirse kendim seslendiriyorum. Müzikleri için başka bir yapay zeka kullanıyorum. Ve hepsine oturuyorum kurgu yazılımı. Yani DaVinci Resolve kullanıyorum. Onu da kurgu şeyine geçiyorum aşamasına.
0: Bu peki mesela gerçekten hani bu film özelinde söylemiyorum da daha böyle İzmir'de çektiğiniz bir filmin bütçesiyle yapay zeka ile çektiğiniz bir filmin bütçesi arasında bir fark oluyor mu?
1: Dağlar kadar.
0: Yapay zeka daha
1: Yani
0: uyguna geliyor.
1: tabii yani 10 binle falan mal olmuştur herhalde bu film diye düşünüyorum. Yani 10 bine hiçbir şey yapamazsınız
0: Peki bu
1: sette.
0: yapay zeka ile çektiğiniz bu filmi yine yapay zeka ile yapılan filmler festivaline mi gönderiyorsunuz
1: Aynen.
0: yoksa genel olarak
1: Yok,
0: bu
1: yapay
0: tür
1: zeka.
0: festivallere gidiyor mu?
1: Yapay zeka kategorisi zaten çoğu festivalde açıldı artık. Yani bu zaten kabul edilen bir hale geldi. Onlara gönderiyorum. Zaten onların başvuru süreçlerinde de hani biz bir takım bilgiler giriyoruz oraya. Yapay zeka hangi modellerin kullanıldığı, nereler

0: kullanıldığı gibi sorular da soruluyor size başvuruda.
1: Hı.
0: Onun başvurusu biraz daha farklı.
1: Evet, peki senaryo kısmında mesela yapay zekadan faydalanıyor musunuz?
0: Hiç faydalanmadım.
1: Senaryonun özgün olması gerektiğini
0: Ya onu
1: düşünüyorsunuz mu?
0: yazabilir mi bilmiyorum. Yani sanmıyorum. Çünkü yani işte yapay zeka bence şurada önemli. Sizin bir fikriniz var, bir hayal gücünüz var. O size onu gerçekleştirmeniz için yardım ediyor. O bir şey yaratmıyor. Yani ben sanmıyorum ki hadi bana işte şununla ilgili bir senaryo yaz deseniz güzel bir şey yazabilir. Sanmam yani.
1: Evet. Peki bir de mesela son dönemlerde şu var. Yapay zekanın ürettiği ürünlerle, ortaya koyduğu ürünlerle ilgili telif muhabbetlere dönüyor.
0: Evet.
1: Bu aşamada telif tamamen size mi ait oluyor, yoksa yapay zekanın böyle bir hakkı var mı? Bu bizim üzerinde üretildi, telif benimdir gibi bir durum söz konusu mu?
0: Belki yani bilmiyorum açıkçası bu konuyu
1: Hı.
0: araştırmadım ama hani senaryoyu ChatGPT'ye yazdırır da hani komple senaryoyu verip bana bunu çek. Çünkü öyle yazılımlar var şu an anladığım kadarıyla. Ben her sahneyi sanki sette çekiyormuş gibi promptunu veriyorum. Yani bu lens olacak diyorum, ışık buradan gelecek diyorum. Ama bir de şöyle yazılımlar olduğunu biliyorum. Komple veriyorsunuz, patır patır çekiyor, yapıyor yani. Kurgusu bile yani kurgusuyla size veriyor. İşte orada sizin yaratıcılığınız, işte orada sanat nerede? Mesela bu çok tartışmalı bence bir konu.
1: Evet.
0: Yani komple o yapıyorsa bana ne gerek var o zaman? Ya da benim rolüm ne? O benim sanatım olmuyor bence.
1: Evet.
0: İşte orada telif hakkı devreye girebilir.
1: Hı.
0: Ama benimkinde benim yani çünkü
1: Zaten farklılığı kullanıp birleştiriyorsunuz. Onları ortak bir noktada birleştirmek de yine başka bir yapay zeka ile mi oluyor?
0: Yo, ben normal kurgu yazılımı kullanıyorum. Profesyonel kurgu yazılımı
1: Hı,
0: kullanıyorum.
1: orada birleştiriyorsunuz.
0: Rengini falan da orada ayarlıyorum. Tipleri şimdi mesela yani ünlü birini modelleyip kullanırsanız işte orada bir telif girebilir.
1: Hı.
0: Ben ama kendimi kullanıp ya da tipleri yarattığım için öyle bir telif olacağını sanmıyorum.
1: Evet, o zaman mesela bir süre böyle yapay zeka üzerinden ilerlemeyi mi düşünüyorsunuz? Çünkü işleri kolaylaştırmış anladığım kadarıyla yapay zeka. Evden hiç çıkmadan bir film üretebiliyorsunuz
0: Ya
1: bu durumda.
0: setin tadı başka.
1: Öyle
0: Ben paralel götürürüm. Yani bir taraftan evet
1: mi?
0: yapay zeka ile yaparım. Bir taraftan işte şu an mesela bir kurgu üzerinde, kurmaca üzerine çalışıyorum. Bir tane uzun metraj üzerinde
1: Hı.
0: çalışıyorum. Bir de stop motion animasyon üzerinde çalışıyorum. Yani bunlar hep paralel gidiyor bu
1: Stop
0: projeler.
1: motion'a tek tek yerleştirip
0: Evet.
1: çekime devam mı ediyorsunuz?
0: Evet,
1: Çünkü
0: evet.
1: onları yapan programlar da var mesela, biliyorsunuz yine
0: İşte ama
1: stop
0: o
1: motion.
0: sanat değil yani.
1: Evet.
0: Hani o ya şu an yapay zeka ile de stop motion yapabilirsiniz ama değil yani ben hepsini bir heykeltıraş arkadaşımla çalışıyorum. Yani heykeltıraş yapacak kilden heykelleri. Bütün arkalar yapay zeka olacak falan böyle o yani
1: Yine
0: deniyorum.
1: oldukça zor bir
0: Çok
1: sürece başlıyorsunuz gibi.
0: çok
1: Çünkü
0: zor.
1: bildiğim stop motion çok zor bir
0: Çok zor ama çok ciddi.
1: teknik.
0: İşte esas sanat o yani. Yani ne kadar uğraşırsanız
1: Hı.
0: bence o kadar yani ne kadar emek verirseniz onun da size dönüşü o kadar iyi oluyor.
1: O zaman şunu sorayım. Mesela siz başladınız, senaryoyu yazdınız, çektiniz, masada başladınız, masada bitirdiniz. Oturup son kez böyle baştan sona izliyor musunuz? Hiç kesmeden, durmadan, duraklamadan.
0: Milyonlarca kere.
1: O an ilk izlediğinizde, ilk kez baştan sona izlediğinizde ne hissediyorsunuz?
0: Çok hoşuma. Ya hepsi benim bebeğim.
1: Hı.
0: Hepsi bebeğim. Ya her birini kaç bin kere seyrettim bilmiyorum. Ve her seyrettiğimde de tüylerim diken diken oluyor.
1: Yine aynı tadı alarak devam ediyorsun
0: Hepsinde.
1: izlemeye.
0: Hepsinde.
1: Evet. Peki bir kısa filmin süresi ortalama ne kadar olmalı ya da siz ne kadar çekiyorsunuz?
0: Ya festivallerde genelde 10 dakikayı geçmeyen
1: Hı.
0: derler. Yani hani %70'i böyle bir regülasyon şey koyar, kaide koyar. Dolayısıyla 10 dakikayı geçmemek lazım. Çünkü katılamıyorsunuz festivale. Benim mesela uzunlar var yani 16-17 dakika. Mesela onlar çoğu festivale gidemiyor.
1: Hı.
0: Hep bir 10 dakikadır böyle bir şey vardır. Onu da kesmek lazım ama yani hani açıkçası senaryoya bağlı.
1: Evet. Peki uzun metraj çekmeyi düşündüğünüz bir proje var mı?
0: Hazır. 2 yıldır
1: O da
0: üstüne
1: mı hazır?
0: çalışıyorum. 2 yılda
1: Hazır
0: yazdım
1: derken masada
0: senaryo.
1: bitti mi?
0: Tabii. Yani masada bitti.
1: Yayınlanmayı bekliyor.
0: Yani yok çekme sete çıkamadık
1: Ha, daha
0: daha.
1: sete çıkmadınız.
0: Onun parasını yani şu an onun yapımcısını arıyorum yurt dışında.
1: Çizimler bitti. O zaman ortalama baktığımızda bu sürede hemen kısa bir şekilde çekilip yayınlanabilir.

0: Her yapımcıyı bulduğumuzda.
1: Yani kısa, ya onun çekimi tabii 3-4 hafta sürer diye düşünüyorum. Bir kısmı da Hollanda'da geçiyor. Yani hem Türkiye'de hem yurt dışında geçen sahneler var.
0: Evet, Can Çelebi'yi de oynatacaksın o zaman.
1: Valla can isterse tabii ki başımla beraber. Ya inşallah bakalım, eğer hani bütçeye bağlı. Eğer bütçem yetmezse belki Hollanda kısımlarını yapay zeka ile tamamlayabiliriz. Hibrit yapabiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi peki mesela bu izleme sürelerinin kısaldığı bir dönemde kısa film anlayışının geleceğini mesela nerede görüyorsunuz?
1: Şimdi ya kısa film mesela birdenbire gene çok popüler oldu.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü biz
0: Kısa.
1: tüketiyoruz yani kısa. Mesela
0: Evet.
1: şu an dikey dizi modası var. Niye? Çünkü hani dikey dururken bile otobüste dikey tutacak elinde telefonu ve tık tık tık bak, yani
0: Evet.
1: bölümü 2 dakika. 2 dakikalık dikey dizi var. Yani o
0: Evet.
1: kadar tüketim toplumuyuz ki biz. Kısa film bence çok, yani geleceği uzundan çok daha önde görüyorum ben. Bir de kısa film tabii çok değişik bir matematik. Ya yani o kadar kısa
0: Evet.
1: zamanda bir şey anlatabilmek başka bir beceri.
0: Bir şiir gibi mesela bütün duyguyu, bütün olayı bir şiir, o bir öykü gibi belki. Kısa filmde de beyaz perdenin sanırım böyle özünden geçip ortaya bir şey koymak zorundasınız. Yani
1: Tabii.
0: onu anlatmak
1: Tabii.
0: zorundasınız. Siz nasıl tanımlarsınız onu? Mesela uzun metrajı da yapmışsınız. Kısa film zaten çekiyorsunuz. İkisi arasındaki farkı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Uzun da tabii ki yazmam uzun sürdü çünkü onun formatı başka. Ama şunu gördüm mesela. Ya bir şey anlatmak istiyorsunuz, yazın diye onu anlatın. Ama kısa da öyle bir şansınız yok ki. Kısa da çoğu zaman olayla ya da bir metaforla anlatıyorsunuz onu. Hani diyalog çok, ben çok sevmem zaten kısa da diyalog. Uzun da mesela o rahatlığı fark ettim. Ya ikisi çok farklı bence.
0: Evet. Peki mesela dinleyicilerimizin sizin bu çektiğiniz 9 filme ulaşma şansı var mı? Ya da izleme şansı ne zaman olacak?
1: Şimdi hepsi festivallerde yarıştıkları için hala tabii ki yayın yasakları var. Yani bizi YouTube'a koyarsak festivale katılamayız. Artık hani özellikle çocuk oyununu hani festivallerden artık çekip onu YouTube'a koymam lazım diye düşünüyorum. Benim kendi web sitemde hepsinin, bütün filmlerin bilgileri ve teaserları var. O
0: İdilberk olarak girdiğinizde
1: idilberk.com, evet.
0: ulaşabilirler.
1: Şu an o yüzden hiçbiri yayınlanmıyor. Yani hepsi bende hala.
0: Evet. Peki ilk gün bugünkü konuklarımız da hiçbir şey paylaşmıyor. Aşure vardı. Oradan yararlanamadık. Sizin
1: Ama Mehmet
0: kısa
1: Bey aşureyi
0: filmleri
1: çıkarıyor işte
0: izleyemedik. O da bir
1: artık
0: seneye
1: önümüzdeki.
0: çıkartıyor. Siz de çocuk oyunu
1: Ya valla
0: çıkartacaksınız.
1: çocuk oyunu, evet, yani artık vazgeçip ondan vedalaşıp YouTube'a koymam lazım.
0: Evet. Peki ilk günden bugünü tahmin ediyor muydunuz?
1: Asla. Ya şu an ben bir rüyada gibiyim hala.
0: Ne güzel. O zaman veda edeceğiz. Son birkaç cümle alayım sizden, ne eklemek ya da söylemek istersiniz?
1: Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bana bu şans verdiğiniz için. Söyleyeceğim şu: bir şey yapmak istiyorsanız, kaç yaşında olursanız olun, ne imkan, yani hiçbir şey düşünmeyin ve yapın. Her şey
0: Teşekkür
1: mümkün.
0: ediyoruz. Sağ olun efendim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyiciler, yönetmen ve ödüllü yönetmen İdilberk stüdyomuzaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Halk müziğini rock müzikle sentezleyen bir duygu, tiyatral bir üslupla söylenen şarkılar, politik bir duruş, sürgünde yaşam ve geriye dönüş. Zorlu ve bir o kadar da canlı bir yaşam sürdüren Cem Karaca ya da tam adıyla Muhtar Cem Karaca, 2004 yılında İstanbul'da vefat etti. Biz de kendisine hüzünlü bir Anadolu halk türküsüyle veda etmek istedik. Sözleri ve müziği Karaca'ya ait 1992 yılında yayınlanan Ömrüm adlı eser derin bir aşkın hikayesi olarak kayda geçti. Söylenti odur ki Karaca sürgün yıllarında büyük bir aşkla bağlandığı sevgilisine ömrüm derdi. Sevgili dinleyiciler, ruhunuzda zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu diyerek ayrılıyoruz aranızdan Gönül Gezbol, Burhan Kaya, Ümit Şahin ve Çağatay Sevdi olarak.

Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz ile telefonla görüştü. Görüşmelerde ikili ve bölgesel konular ele alındı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi. Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkileri sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih dersi vermeye hakkı yoktur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler, tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın, Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mehmet Sesken'in Aziz Çelik'ten derlediği Adıyaman türküsüyle başlıyoruz. Ethem Kaya sizlerle. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur.

Aşık Nesimi'nin Cafer Baba'dan derlediği Tunceli türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Bu dünyanın devranına aldanma gönül, aldanma.

Muzaffer Sarı Sözer'in Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği Diyarbakır türküsünü Hasan Özel'den dinliyoruz. Bir ceket isterim, kolu dar ola.

Mehmet Özbek'in Zülkü Faltan'dan derlediği Elazığ türküsünü Şeyhmus Esen Kuş'tan dinliyoruz. Ağaç iyi yolladım urum eline, eser bağdı sabah zülfün teline.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Cankat'tan derlediği Şanlıurfa türküsünü Celal Bakar söylüyor. Ayağına giymiş kara yemeni, sallanma sevdiğim, öldürdün beni.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Mutlu günler.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi başlıyor. Bugün nezaketin en büyük yanılgılarından ve en ağır sınavlarından birini konuşacağız. Zulme şahitlik ederken sessiz kalmak meselesi. Çoğu zaman aman huzurumuz bozulmasın, aslında bu çok da benim meselem değil ya da nezaketimden dolayı susuyorum diyerek haksızlık karşısında çoğu zaman başımızı çeviririz. Oysa kıymetli dinleyiciler, zulmün, zorbalığın ve haksızlığın olduğu yerde sergilenen o nazik sessizlik

0: Sessizlik aslında zalimin elindeki en güçlü silahtır. Nezaket mazlumun ahı yükselirken takınılan bir vurdum duymazlık maskesi asla olamaz. Bir insanın hakkı yenirken, bir canlı eziyet görürken ya da bir masumun onuru çiğnenirken takınılan o sahte sükunet zarafet değildir. Vicdani bir geri çekilme halidir. İnce bir insan bilir ki gerçek nezaket haksızlığa karşı dur diyebilmek cesaretidir. Zulme şahit olup da nezaketimden dolayı araya girmiyorum demek aslında o kötülüğün yayılmasına sessizce zemin hazırlamaktır. Unutmayalım ki zalimi durdurmayan her suskunluk mazlum yarasını da biraz derinleştirmektedir. Sosyolog Bauman, modern dünyanın bizi birbirimize karşı duyarsız hale getirdiğini anlatır. Bauman'ın penceresinden bir zulme şahitlik edip de hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmek, toplumsal bağlarımızı çürüten o akışkan ahlaksızlığın bir sonucudur. Bir haksızlık karşısında tarafsız kalmak, aslında zalimin tarafında saf tutmaktır. Gerçek bir insanlık onuru, ancak bir başkasının acısına ve uğradığı zulme karşı gösterilen o vakur itirazla mümkündür. Kıymetli Kemal Sayar vicdanı şöyle tanımlar: vicdan, insanın içindeki tanrı fısıltısıdır. Kemal Sayar'a göre ruh adaletsizliğe şahit olup da ona tepki vermediğinde kendi içinde derin yaralanma yaşar. Zulme karşı sessiz kalmak, Kemal Sayar'ın vurguladığı o şefkatli farkındalığı kaybetmektir. Nezaket, muhatabına bağırmak ya da kaba davranmak değildir. Ancak bir zulüm karşısında o vakarla yükselen ses vicdanın en asil feryadıdır. Burada bir haksızlık var diyebilmek ruhun en büyük şifasıdır. Saadettin Ökten hocamızın işaret ettiği o şehirli insan figürünü hatırlayalım. İşte adaletin nöbetini tutan insan o şehirli insandır. Ökten hocanın penceresinden baktığımızda da zulme rıza göstermek, o medeniyetin estetik ve ahlaki sükutlarını kendi ellerimizle yıkmak demektir. Şehirli insan neyi, nerede konuşacağını bildiği gibi, nerede haksızlığın karşısında bir kale gibi dik durabileceğini de bilen insandır. Vakar susmak değildir. Gerektiğinde hak için, hukuk için en gür şekilde kelamı kuşanmaktır. Government, insanların bir adaletsizliğe maruz kaldığında ya da şahit olduklarında verdikleri sessiz tepkilerin aslında uzun vadede toplumsal bir travmaya dönüştüğünü söyler. Meyte göre tepki verilmeyen her zulüm ruhun özgürlüğünü elinden alır. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen araya girmektir. Meyt'in işaret ettiği o ruhsal bütünlüğü korumak adına bir haksızlık gördüğümüzde başımızı çevirmek yerine o mazlumun sesi olmak modern zamanların en asil insanlık borcudur. Fransız düşünür Bergson, hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu ve bu hamlenin temelinde adaletin yattığını savunur. İşte bu bakışla zulme sessiz kalmak, hayatın o ilahi akışını bir düğüm gibi tıkamaktır. İncelikli bir insan, Bergson'un işaret ettiği o hayat enerjisini de korumak adına haksızlığa karşı sarsılmaz bir irade göstermelidir. Bu irade bir kavga değil, bir adalet beyanıdır. Kıymetli dinleyiciler, tarafı olmayan bertaraf olur sözünü hatırlayalım. Nezaket iyiliğin safında saf tutmayı, kötülüğün karşısında ile bir bent olmayı gerektirir. Bir yerde zulüm varsa orada tarafsızlık yoktur. Ya mazlumun yanındasınızdır ya da zalimin gölgesindesinizdir. Sesinizi yükseltmeden ama sözünüzün ve duruşunuzun netliğiyle o haksızlığın karşısında durun. Unutmayalım ki nezaket her şeyi hoş görmek değil, her şeyi hak ettiği adalete kavuşturmak için çaba sarf etmektir. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, vicdanın pusulanız olduğu, haksızlık karşınızda izzetle durduğunuz, mazlumun duasına dahil olduğunuz huzurlu günler diliyoruz. Zarafetin ve adaletin yolunuzu daima aydınlatması dileğiyle, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Bugün programımızın ilk bölümünde genel cerrahi uzmanı operatör doktor Özgür Çavdaroğlu konuğumuz olacak. Kendisiyle sindirim sistemimizin önemli bir parçası olan safra kesesini konuşacağız. Safra kesesi problemlerinin nedenlerini, belirtilerini, teşhis yöntemlerini, tedavi seçeneklerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Sağlığımızla ilgili doğru ve hızlı kararlar alabilmek için hastalıkların erken ve doğru teşhisi büyük önem taşıyor. Bu noktada radyolojik incelemeler modern tıbbın en güçlü araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bugün programımızda radyolojik görüntülemenin önemini İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Atilla Çilengir ile konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızda ilk konuğumuz genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Sayın Özgür Çavdaroğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Bugün safra kesesini konuşacağız sizinle. Sindirim sistemimizde önemli bir yeri var aslında. Siz bize nasıl anlatırsınız? Nedir safra kesesi, tam olarak ne işe yarar?
1: Evet, safra kesesi karaciğere bitişik bir organ. Armut büyüklüğünde bir organ. Aslında yağlı yemeklerden önce safra kesesinde karaciğerin üretmiş olduğu safrayı depolayan bir organ. Ağır yağlı yiyeceklerden sonra safranın 12 parmak bağırsağına aktarılmasında rol olan bir organ.
0: Ama bazı problemler de olabiliyor. Şimdi her şey yolunda giderken fark etmiyoruz da, değil mi? Sonra bir anda safra kesesiyle ilgili ağrılar yaşamaya başlayınca bu organda bir problem oluyor. Gerçi çok bilemiyoruz bazen nedir o ağrı, neden kaynaklanıyor. Nasıl fark edebiliriz safra kesesinde bir problem olduğunu, hissettirir mi kendisini?
1: Evet, safra kesesi... hastalıklarında en sık karşılaştığımız safra kesesi taşları. Safra kesesi taşları tabii semptomları çok belirgin oluyor. Eğer semptomlu hale gelirse bunlar karın ağrısı, bulantı, kusma, ağır yemeklerden sonra hazımsızlık, şişkinlik gibi semptomlarla sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Ama büyük çoğunluğu da semptom vermeksizin, farkında olmaksızın beraber yaşayabiliyoruz safra kesesi taşlarıyla.
0: Hiçbir sıkıntı olmadan da yaşamak mümkün mü, yoksa bir gün o belirtileri vermeye başlıyor?
1: Her sene %2 safra kesesi taşları semptom oluşturabilir. %1-2 semptom oluşturabilir. Yani hayat boyu semptom oluşturma oranı asemptomatik. Yani herhangi bir şikayetiniz yokken bir gün karşınıza tabii semptomla çıkabilir.
0: Peki nasıl teşhis ediliyor? Özellikle semptom yoksa ne yapılıyor? Ya da semptomlarla geldiğinde hasta hangi testler uygulanıyor?
1: Aslında modern tıbbın tarama yöntemlerinin modern tıpta gelişmesiyle çoğunlukla yapılan tetkikler sırasında safra kesesinde hiçbir şikayeti olmayan hastanın taşlar keşfedilir ve bulunur. Ve hasta safra kesesinde taşın ne olduğunu öğrenmiş olur. Ama zaten bir şikayetiniz varsa ve bu şikayetten dolayı bir hekime başvurduysanız yapılan tetkiklerde ve çoğunlukla da bu şikayetler sindirim sistemiyle ilgili şikayetler olacağı için biraz önce bahsetmiş oldum. Onunla ilgili çoğunlukla ilk yapılacak test safra kesesine yönelik bir ultrason olacaktır. Ve o ultrasonda da safra kesenizde gizlenmiş o safra kesesi taşlarını görebiliyoruz.
0: Şimdi taştan yoğunlukla bahsediyoruz çünkü sık karşımıza çıkıyor galiba.
1: Evet.
0: Ama bunun dışında da safra kesesi rahatsızlıkları var mı?
1: Tabii, çok sayıda safra kesesi rahatsızlığı olabilir. Yani safra kesesinin polipleri olabilir ya da kanserleri olabilir. Safra kesesinin yani taşlarıyla, taşları iyi huylu bir hastalık ama yaratabileceği sorunları düşünüyoruz.

0: düşündüğümüz zaman çok ağır hayat tehdit edici şikayetlere sebep olabilir. Örneğin safra kesesi taşından sonra kanala safra kesesi taşını düşerek kolanjit dediğimiz safra yolları iltihabıyla gitmesi hayatı tehdit edebilir. Ya da bir diğer önemli pankreas iltihabı dediğimiz pankreatite sebep olabilir safra kesesi taşları. O yüzden safra kesesinin kendisinde iltihap yine çok ciddi akut kolestit dediğimiz bir tabloya sebep olabilir. O yüzden safra kesesi taşları oldukça yaşamı tehdit edici olabilir.
1: Safra kesesi taşı dediğimiz nedir tam olarak? Hepsi herkes de aynı şekilde mi olur?
0: Evet, yine güzel bir soru. Safra kesesi taşları aslında safranın içeriğini bilmekle anlaşılabilir. Safranın aslında çoğunluğunu %95 su oluşturuyor. Ama safrayı safra yapan en önemli özelliklerden biri içinde kolesterol olması, bilirubin olması ve safra tuzlarının olması bunun bileşenini oluşturuyor. Eğer bunlardaki işte kolesterol taşları dediğimiz içerikteki safranın içindeki kolesterol miktarı artarsa kolesterol taşları safranın içeriğindeki bilirubin miktarı artarsa da bilirubin taşları oluşuyor. Tabii bunun mekanizmalarını konuşmak lazım. Ne zaman kolesterol safranın içinde artar ve nasıl safra kesit taşı oluşur? Bunun mekanizmasını da şöyle basitçe açıklayabiliriz. Mesela güncel olarak hızlı kilo vermek ne yapacaktır? Karaciğerden kolesterolün safrayla atılımını arttıracağı için doğal olarak safranın içeriği kolesterol lehine değişerek taşlaşma ihtimalini arttırmış olacak. O yüzden hızlı kilo vermek mesela kolesterol taşları oluşum için önemli. Yani obezite sonrası bir cerrahi ya da kendi isteğimizle hızlı kilo verme ya da gebelikte kilo alışverişleri ya da işte son dönemde GLP-1 agonistleri dediğimiz ilaçların hızlı kilo verimiyle oluşabilecek safra kesit taşlarında artış görülecektir bu mekanizmayla da. Bilirubin için ise, bilirubin taşları ise bilirubin mekanizması ile ilgili, bilirubinin atılımı ile ilgili işte hemolitik hastalıklar ya da siroz gibi hastalıklarda da bilirubin taşlarının görünmesi yine dediğim gibi bilirubin içeriğinin artması ile ilgili kolesterol safranın içindeki bu taşların oluşumuna sebep oluyor. Nasıl korunulabilir? İşte burada ortaya çıkacak cevap özellikle kolesterol taşları için şunu söyleyebiliriz. Kilomuzu sabit tutarak hızlı kilo vermeyerek safra kesit taşı oluşumunu engelleyebiliriz. Dediğimiz Akdeniz tipi beslenme bizi egzersizlerle kilomuzu belli bir aralıkta tutarak ve o dar aralıkta tutarak fit kalarak bu hızlı kilo artışları ve sonrasında zayıflama istekleri tabii safra kesit taşı oluşumunu tetikleyecektir.
1: Ama nasıl beslendiğimiz de etkiliyor mu söylediğiniz gibi? Hani sadece kilo kontrolü anlamında değil, yağlı yiyecekler
0: Tabii
1: mesela.
0: ağır yağlı işte dediğim gibi safranın kompozisyonunun değişmesi, bahsettiğim içeriklerin kolesterolün miktarının karaciğerden üretilen ve safraya geçen kolesterol miktarındaki artışlar doğal olarak işte ağır yağlı yiyeceklerde bunu tetikleyecektir tabii ki.
1: Peki az önce de bahsettiğiniz bilirubinden kaynaklanan, yani
0: Evet.
1: bazı durumlar aslında sindirim sistemindeki diğer organlarla mı bağlantı oluyor?
0: Bilirubin
1: Bazıları
0: mesela
1: daha...
0: hemolitik hastalıklar var. Mesela orak hücreli anemi, talasemi gibi. Bunlar aslında sizin yapabileceğiniz bir şey değil. Daha çok kalıtsal geçişli hastalıklar olduğu için bu biraz da sizin kontrol edebileceğiniz bir tablo değil. Ama işte yine hipersiperinizm dediğimiz dalakta parçalanan hemoglobin dediğimiz miktarın artışıyla işte karaciğer hastalıklarında böyle karaciğer sirozunda böyle olabiliyor ve daha gelen kan miktarı artınca doğal olarak bir parçalanan hemoglobin açığa çıkınca parçalanınca bilirubin miktarı artıyor ve o bilirubin de atılımının artması yine bilirubin taşlarının gelişimine sebep oluyor. Yani burada iki başlık adı altında önlenebilir belki bir de genetik tabii ailesel yatkınlık olabilir.
1: Evet, onu
0: Ailesel
1: sormak istiyorum.
0: bir bakarsınız annede babada annede vardı, çocuklarında da vardır. Bu ama bunlar

0: tek başına etkili değil. Böyle bir yatkınlığınız vardır. Yine bunları bahsettiğim gibi Akdeniz tipi beslenme, dengeli yeme içme alışkanlıklarımızı kontrol ederek egzersizle vesaire bunların gelişimi belki engellenebilir.
1: Genetik yatkınlık olabiliyor dediniz. Erken yaşlarda çıkma ihtimali oluyor mu yoksa
0: İşte
1: belli bir...
0: erken safra kesit taşları tabii ki özellikle bilirubin taşları bahsettiğim mekanizma ile kalıtımsal olan hastalıklarda erken yaşta görülebiliyor ama daha çok yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlamasıyla beraber 40 yaşından sonra daha sık karşımıza çıkıyor ve kadınlarda daha fazla oluyor. İşte hormonal nedenler, kilo alışverişleri, gebelik süreçleri vesaire kadın bir risk faktörü. 40 yaşın üzerinde olmak risk faktörü, kilolu olmak risk faktörü, çok doğurmuş olmak yine risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tanısında kolaylıklar var. Çok zor konulmuyor anladığım
0: Evet, yani aslında safra kesisi eğer dediğiniz gibi bir şikayetle hekime başvuruyorsa, bahsetmiş olduğumuz şikayetlerle, o zaman tabii zaten sizi ilk planda yapılacak bir basit bir ultrasonla
1: kadarıyla.
0: safra kesisi taşını hızlı bir şekilde tanısını koymak mümkün olacak. Yani tanıya ulaşmakta çok komplike tanı araçlarını kullanmadan hızlı bir şekilde tabii tanıya ulaşma mümkün. Yani iyi bir fizik muayene ve hikaye dinlenmesinden sonra istenilecek bir ultrasonla safra kesit taşını koymuş oluyoruz. Dediğim gibi yani burada semptomatik olduğu zaman zaten işler kolay ama bir de check-up dediğimiz tarama yöntemlerinde de tesadüfen safra kesinizde taşınız var diye çıkılabilir. Bu hastalar ameliyat olmak durumunda değil hemen. Bir semptom varsa yani işte azımsızlık, şişkinlik, bulantı, yağlı yemeklerden sonra ağrılar vesaire gibi şikayetler varsa evet o zaman işte geliyor gelmekte olan yani safra kesisi hastalıkları ile ilgili biraz önce anlattığım safra kesisi iltihabı, safra yolları iltihabı, pankreatit gibi riskiniz artıyor ve bunlara tabii tek tedavi yöntemi olan safra kesisi taşlarında laparoskopik yani kapalı yöntemle safra kesisinin alınması ameliyatıyla artık işlev görmeyen bir safra kesisini size çünkü zarar verecek olan taşlarla beraber zarar verecek olan bir safra kesisini taşlarıyla beraber uzaklaştıran bir ameliyat yapıyoruz.
1: Tek tedavi cerrahi.
0: Tek tedavi cerrahi.
1: Peki cerrahi tedaviye başvurmadan önce başka kriterler var mı? Yani semptom dışında işte taşın yapısı, büyüklüğü, belki çamur
0: Evet,
1: şeklinde.
0: güzel güzel yine bir soru. Safra kesit taşları tabii milimetrik olduğu zaman kanala düşme tehlikesi daha fazla. Safra kesisin sistik kanal denen ana safra kanalıyla birleşen bir kanalı var. Ve küçük bir kanal. Yani genişliği küçük. Oradan küçük taşlar kanala düşebiliyor. Bahsettiğim işte pankreatit ve kolenjit gibi tablolara sebep olabiliyor. İşte semptomunuz var. Bu milimetrik taşlarınız var. O zaman evet bu komplikasyonlar gelişmesin diye ameliyatı alıyoruz. Yine büyük taşlar tek başına 2,5 santimin üzerindeki taşların da kanserleşme riski olduğu söyleniyor ve kanserleşme riskinden dolayı da bu taşları da semptomunuz olmasa da ameliyatta alabiliyoruz.
1: Yani aslında sonrasında olacaklardan korunmak için de
0: Evet.
1: yapılan bir
0: Evet.
1: cerrahi operasyon
0: Evet.
1: bu anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Cerrahi operasyon süreci ve sonrasına dair neler söylersiniz?
0: Şöyle aslında safra kesisi ameliyatı yarım saatle eğer yani komplike bir iltihaplı kolestit gelişmeden yapılan bir ameliyatsa yarım saat ile bir saat içinde bu ameliyat gerçekleştirilebiliyor. Ve ertesi günde taburcu olarak hasta evine gidebiliyor ve sonra 3-5 günlük bir nekat döneminden sonra da artık hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor hastamız. Yani oldukça aslında modern tıbbın, modern cerrahinin kapalı yöntemlerle de bu
1: Evet,
0: ameliyatlar
1: anladım.
0: daha konforlu bir
1: Pek çok
0: şekilde
1: hastalık ameliyat için geçerli değil
0: aynen
1: mi?
0: öyle. O
1: Ne
0: yüzden
1: güzel ki tıp gelişiyor,
0: evet
1: teknoloji gelişiyor.
0: teknoloji gelişiyor ve onun da tabii cerrahiye yansımalarıyla da hastalar konforlu süreçler yaşıyorlar.
1: İleride acaba cerrahisiz tedaviler mümkün olabilecek mi
0: Mümkün
1: sence?
0: olabilir. Yani aslında tabii olabilir. Bir kere safra kesesi taşı gelişimini aslında belki insanların şurada kilosunu ve yaşam şeklini aslında doğru yere merkeze aldığı zaman belki büyük çoğunluğuyla safra kesesi taşı oluşumunu önlenerek aslında yani bu farkındalık ve belki de yaşam şekline bu modern yaşam şekli çünkü artık bilinçlenme üst düzeye çıkmaya başladı
1: Evet.
0: ve bununla beraber insanlar artık hayatlarına bunları adapte ederek belki bu önlenebilir kısmına müdahale
1: O
0: edilebilirlik
1: zaman
0: olacak.
1: nasıl önleyeceğimizi anlatırsanız çok memnun oluruz.
0: Tabii aslında şunu bütün hastalıklar için geçerli olan şeyleri söylüyoruz. Aslında kanserde de safra yani metabolik olabilecek bütün hastalıklar için aynı şeyleri söylemek mümkün. Bu da nedir? Bir kere doğru beslenme şekli. Nedir bu doğru beslenme? Çok yuvarlak bir laf. Akdeniz tipi beslenme. Yine bunu da açabiliriz. Akdeniz tipi beslenme nedir? Akdeniz tipi beslenmede lifli gıdaların ağırlıkta olduğu. Yani özetle pazara gittiğiniz, pazardan yaptığınız alışverişle mutfağınızı süslediğiniz, bunun yanına denizden çıkan balığın sofralarda haftanın 2 ya da 3 günün olduğu, etin de ölçülü bir şekilde protein alımı için işlenmemiş olanı nın hayatımızda olması, işlenmiş şeker, hamur işi gibi gıdalardan olabildiğince az faydalanarak çünkü bunlar bizim metabolizmamıza uygun değil.
1: Sadece safra
0: Bizim
1: kesesine değil, bütün
0: değil, bütün hepsi
1: vücudumuz
0: için
1: yani.
0: aslında bunların hepsi doğru beslenme şekli. İşte o şekerden, hamur işinden, işlenmiş gıda, sucuk, salam, sosis, paketli ürünler, koruyucu maddelerin, içeriklerin fazla olduğu paketli ürünlerden uzak durularak hepimizin dikkat etmesi gereken alkolü olabildiğince ya hiç içmemek ya da çok asgari düzeyde tüketmek gibi her şey için geçerli yine sigara içimini azaltarak belki direkt etkisi olmasa bile dolaylı etkileriyle ondan uzak olarak aslında bunları ve bunun yanına ölçülü egzersiz dediğimiz yani en azından yürüyüşün yapılabildiği bu yani hedef yürüyüşlerin gerçekleştirdiği yani stabil oturarak hayatımızın bütün gününü geçirmediğimiz hareketli olduğumuz belki her yarım saatte bir saat başı ayağa kalkarak oturduğumuz yerlerden de bir hareketli her yemek sonrası bir 10 dakika bir yarım saat sonra 10 dakikalık bir yürüyüşle belki onu en azından yürüyüşü yapabilmek. Yapabiliyorsak yine ölçülü
1: Bu
0: ağırlık
1: gece
0: kaldırmak.
1: yemelerinin falan etkisi oluyor mu?
0: Elbette yani bununla ilgili de şöyle yatmadan önce yani en az 3 saat önceden genel tavsiye yemek alınımını 3-4 saat önceden kesmek önemli olacak, etkili olacaktır. Ama eğer geç saatte yeme alışkanlığınız varsa, yine sağlıklı geç yeme alışkanlığınız varsa çünkü Akdeniz tipi toplumlarda geç yemek kültürü vardır. Ama o zaman dediğimiz şekilde Akdeniz tipi beslenmeyi de merkeze alarak yani bu eğer son dakikalarda şekerli içecekler, şekerli yiyeceklerle yapıyorsanız bu beslenme evet yani maalesef hem kilo alımı hem de safra kesesi taşları oluşumunu için bir sebep olabilir.
1: Son olarak şunu da sorayım. Cerrahi operasyon sonrası sonuçta taşlar alınmıyor. Safra kesesi organ alınıyor.
0: Evet.
1: Hayatında değişiklikler oluyor mu? Hastaların olması gerekiyor mu?
0: Vallahi aslında apandiks vücuttaki apandiks ve safra kesesi alındığı zaman insanlar hayatlarını sorunsuz bir şekilde devam ettirebiliyor. Çünkü bunlar mecburiyetten dolayı alınan organlar. Tabii ki mevcut haliyle sorunsuz bir organı almak gibi bir durum değil. Burada bize kar zarar hesabı yapılarak burada bizim hayatımızı tehdit eden koşullar oluştuysa o zaman çalışmayan bir safra kesesini de uzaklaştırmak, yaşamla bağdaşmayacak tabloları ortadan kaldırmak gerekiyor. Ama adaptasyonu da hızlı bir şekilde Oluyor. Karaciğer, çünkü safra yapan esas organ karaciğer. Belki direkt safra kesisinde artık olmadığı için orada bir miktar, zaten 30 ila 50 cc bir

0: safrayı tutabiliyor. Günlük 800 ile 1,5 litre arasında bir safra üretimi var. Bu miktarda yağlı yemeklerden önce eğer çok yağlı yediğiniz zaman kasılarak gönderme işlemi yapıyor. Ama safra kesisi olmadığı zaman direkt karaciğerden üretilmiş safra yollarından geçerek 12 parmak bağırsağına gelerek yağların sindirimine katkı veriyor. O yüzden evet adaptasyonu da çok hızlı bir şekilde safra kesisi ameliyatı olanlar da hayatlarını sorunsuz bir şekilde devam ettirebiliyorlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bilinçlendirme amaçlı beni davet ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Çavdaroğlu konuğumuz oldu.

İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, sağlıktan konuşurken her zaman diyoruz ya, erken tanı, teşhisin hızlı konulması çok önemli bütün hastalıklarda. Bunun için de radyolojik görüntülemeler günümüzde çok çok ön plana çıkıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi

0: Uçan Doktor Atilla Çilengir'le birlikteyiz. Stüdyomuzda ağırlıyoruz kendisini. Hoş geldiniz
1: Merhabalar,
0: programımıza.
1: hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bugün radyoloji hakkındaki soru işaretlerini bir nebze de olsa gidermeye çalışacağız.
0: Evet, bazı konular var ki kulaktan kulağa çok şey konuşuluyor, kafalar çok karışabiliyor. En doğrularını sizden öğrenmek istiyoruz. Şimdi öncelikle modern tıpta vazgeçilmez hale geldi radyolojik incelemeler. Öyle değil mi?
1: Evet,
0: Neden?
1: doğrudur. Çünkü radyoloji aslında tek başına bir birim değildir. Diğer kliniklerle oldukça iç içe çalışan bir kliniktir. Örneğin bir önceki hocamız Özgür Hoca safra hastalıklarını anlattı. Safra hastalıklarından tutun beyin kanamasına ya da bebeklerin anne karnındaki değerlendirmelerinde aklınıza gelebilecek her türlü hastalıkla aslında bir radyolojik tetkik var. O nedenle bu hastaların doktorları tanılarını ve tedavilerini daha doğru yapabilmek için bir tane radyolojik tetkike başvurmak istiyorlar. Biz de orada görev almaktayız.
0: Erken teşhisse çok önemli galiba radyolojik yöntemler, değil mi?
1: Doğru. Şimdi erken teşhis nedir? Onu bir değinelim. Bazı hastalıklar özellikle kanserlerin ilk safhalarında bir semptom vermiyorlar. Bu semptom vermedikleri ve tamamen tedavi edilebilecekleri bu safhada onları saptamak büyük önem taşıyor. Bunlara bir örnek olarak meme kanseri var. Meme kanseri tabii ki bir kitle şeklinde dokularda hissedilebilir. Ancak bundan daha önce kitle formunu kazanmadan daha milimetrik boyutlardayken ya da sadece kireçlenme yapmışken bile bu taramalarda özellikle ki şu an Sağlık Bakanlığımızın bir uygulaması var. KETEM'lerde senelik ya da 2 yılda bir bu mamografi ile meme kanseri taraması oldukça faydalı gitmekte. Bu taramalarda kanserin en erken safhasını saptamaya amaçlıyoruz ve böylelikle daha erken dönemde saptayıp daha faydalı tedaviler yapabiliyoruz. Buna farklı bir örnek akciğer kanseri, özellikle sigara içimi çok olan ya da mesleki maruziyetten toz maruziyeti çok olan hastalarda senelik düşük dozlu tomografi ile akciğerlerin nodüller açısından tetkik edilmesini biz tavsiye ediyoruz. Buradaki doz neden daha düşük? Çünkü tomografilerde sevmediğimiz, istemediğimiz zararlı radyasyon var. O nedenle normal bir çekime göre daha az dozda ama tanısal kalitede bir tetkik elde edebileceğimiz dozlarda bu tarama işlemlerini yapıyoruz.
0: Hem
1: Böylelikle
0: kişi korunmuş oluyor ama aynı zamanda
1: fazla da miktarda doz almamış oluyor aynı zamanda. Yani bunu bir kar zarar dengesi olarak baktığımızda tamam doğrudur. X ışınının bazı zararlı etkileri var ama kanseri erken dönemde saptamak bu yüksek riskli kişilerde o kişiye çok daha fazla fayda sağlamakta.
0: Yılda bir öneriyorsunuz, değil
1: Yüksek
0: mi?
1: risklerde evet senede
0: Yüksek
1: bir
0: risklerde.
1: olabilir.
0: Tabii bunlar sadece iki örnek.
1: İki
0: Meme
1: örnek,
0: kanseri,
1: evet.
0: akciğer kanseri aslında birçok hastalıkta hayat kurtarıcı olabiliyor. Öyle değil mi bu erken tanı?
1: Doğru, özellikle bu şu örneği vereyim, acil servislerde trafik kazasıyla bir acil servise gittiğinizde sizin saniyeler ya da dakikalar içerisinde iç organlarınızda bir kanama var mı yok mu? Akciğerleriniz sönmüş mü? Su toplamış mı? Beyin kanaması var mı? Kemikleriniz kırık mı? Bunları saniyeler ya da dakikalar içerisinde saptayıp tedavi edilmesi lazım. İşte bu aşamada tomografi çok büyük bir yer tutmakta. Travma hastalarında bu şekilde bir hızlı çekimlerle fayda sağlarken bir de kanser hastalarının da hayatını kurtarırken bu tümörün nerede olduğunu, boyutunu, lenf nodu tutulup tutulmadığını, diğer organlara sıçrayıp sıçramadığını da hem tomografi hem de manyetik rezonans görüntüleme ile başarılı biçimde saptayıp bu hastanın doktorlarına bilgi sağlayabiliyoruz. Ben hep şöyle söylerim. Radyologlar aslında

0: tıbbın istihbaratçısı. Nasıl bir savaşta bir istihbarat olmadan faydalı bir sonuç elde edilemezse de, tıbbi tedaviler ve tanılarda da radyoloğunuzun size sağladığı doğru bilgiler, yani oradaki düşmanın koordinatlarını net biçimde söyleyip oraya saldıracaksınız şeklinde bir talimatla o kişinin doktoruna ve kişiye fayda sağlayabiliyoruz.
1: Tabii tanıdan bahsediyoruz, çok önemli olduğu için tedavi de çok önemli. Tedavi sürecinde de radyoloji sıkça devreye girebiliyor, değil mi? Ne gibi katkıları oluyor?
0: Doğrudur. Radyolojinin tanılarını söyledik. Tedavi sürecinde iki farklı aşama var. Bir, kendisi tedavi edebiliyor gelişimsel radyoloji birimlerinde. İkincisi, özellikle yine kanser hastalarında tedavi sürecinde bu tümörün küçülüp küçülmediğini, kemoterapiye bir cevap verip vermediğini kontrol görüntülemelerle, işte ultrason olur, tomografi olur, MR olur, onlarla birlikte net olarak söyleyebiliyoruz. Örneğin bir tümör kemoterapiden sonra küçülmüyorsa farklı bir kemoterapiye geçilebiliyor. Böylelikle tedavi aşamasında da yol gösterici olabiliyor. Peki gelişimsel ne yapıyor? O da şu şekilde: hem bunların tanısında dokuların içerisinden biyopsi ile küçük parçalar aralaktan patolojik incelemelerde bunların içerisindeki dokuların mikroskop altında değerlendirilip içerisinde ne olup olmadığını saptayabiliyoruz. İkincisi ise tedavi aşamasında örneğin takılı bir damarınız var. Onun açılmasında sadece kasıktan küçük bir iğne deliğinden içeriye kateter ve teller gönderilerekten o damar büyük bir cerrahi yapılmadan açılabiliyor. Böylelikle hem konforlu bir tedavi oluyor, hem de bu işlem sonrasındaki hastanın toparlanma aşaması daha çabuklaştırılıyor.
1: Radyolojik görüntülemelerle ilgili bazı yaygın yanlış inanışlar var galiba toplumda, değil mi? Neler bunlar? Sizin karşınıza neler çıkıyor?
0: Öncelikle şu radyasyon meselesi var. Hangi tetkiklerde X ışını var, işte hangilerinde yok, onu bir netleştirelim öncelikle. X ışını, yani zararlı radyasyon, röntgende ve tomografide var.
1: Evet, sadece ikisinde.
0: Sadece ikisinde, ultrasonografide ve manyetik rezonans görüntülemede ise zararlı radyasyon yok. Ultrasonografide ses dalgaları kullanılıyor. Manyetik rezonans görüntülemede ise büyük bir manyetik alanın içerisinde radyo frekans dalgalarını gönderip topluyoruz hastaya. Bu şekilde bir görüntü eldesi oluyor. Yani bu manyetik rezonans görüntüleme çekerken üzerinizdeki metal eşyaları çıkarın dememizdeki amaç, o mıknatısın sizi çekip size bir zarar vermemesi için onu mutlaka söylüyoruz hastalara. İkincisi, şöyle de bir inanış var: ultrasonografi sadece gebe hastalara yapılır. Doğrudur. İşte anne karnındaki bebeğin takibinde ultrasonografi sadece ses dalgaları içerdiği için, bir zararı olmadığı için kullanılıyor, ama aslında ultrasonografi bu bebek incelemesinden daha fazla biçimde tiroid hastalıklarında, safra hastalıklarında, damar hastalıklarında sıklıkla kullanmaktayız. Tiroid nodüllerinde daha farklı bir incelememiz yok. Sadece ultrasonografi ile bu nodül kanser mi değil mi onu büyük bir olasılıkla söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde safrada bir taş var mı yok mu? Ultrasonografi burada çok faydalı bir tetkik. Bir de Doppler ultrasonografi diye bir tetkik var. O da damarların içerisindeki kan akımını inceliyoruz. O damar tıkalı mı, dar mı, onları söyleyebiliyoruz Doppler ultrasonografi ile. O tetiklerin hiçbirisinde zararlı radyasyon yok. Üçüncü bir şey, şunu da eklemek istiyorum: her ağrı için MR çekilmeli midir? Hayır. Şöyle ki, bir diz ağrısı, omuz ağrısında evet çekilebilir. Fakat bir karın ağrısı

0: aslında sadece bir karın ağrısı var diye çekersek MR'ı, o çok fazla fayda sağlamayabiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum esas olarak, semptomlardan bu tetkikleri doktorunuzun seçmesi lazım. Sizin de yani o konularda doktorunuza yardımcılığınız büyük önem taşımakta. Belli hastalıkların belli radyolojik incelemeleri var. Onların hiçbirisinin genel olarak birbirine bir üstünlüğü yok aslında.
1: MR, tomografi ve röntgen
0: Röntgen,
1: arasında.
0: ultrason
1: Bu
0: vardı.
1: üçünün arasındaki temel farklar neler?
0: Çalışma prensipleri farklı esas olarak. Şimdi röntgen bunların ilk çıkanı, X ışını içeriyor. 1800'lü yılların sonunda bu keşfedilen bir tetkik. Daha çok kemikleri ve akciğerleri değerlendirmede bunu kullanıyoruz, röntgeni. Sonrasında ultrasonografi var. Bunda ses dalgalarını kullanmaktayız. Ses dalgasının vücut içerisindeki dokulara çarpıp yankı yapmasını kullanaraktan, ama bu ses dalgası bizim işitebileceğimiz ses dalgaları değil. Onu da söylemek istiyorum. Yani o tetkik çekilirken böyle yüksek sesler çıkmıyor. Tomografi, bilgisayarlı tomografi de yine zararlı radyasyon dediğimiz X ışınları var. Bu X ışınlarıyla tomografinin aslında kelime anlamı tomo kesmek, grafi de resim anlamında, kesitsel bir görüntü sağlıyor bize. Röntgende bu X ışınlarını kullanırken tüm dokular birbirlerinin üzerine binmekte. Yani aslında bir gölgeleri, bunların gölgeleri üst üste denk geliyor, ama tomografide bunların üst üste gelmesi engellenerekten bir organın içerisinde kanama var mı, kitle var mı?
1: Biraz daha katman katman
0: Katman katman,
1: bakılıyor.
0: yani bir organı bıçakla kesip içine bakıyormuşçasına bilgi sağlıyor. Manyetik rezonans görüntülemede de az önce söylediğim gibi büyük bir mıknatıs var. Onun içerisine hasta yerleştiriliyor ve ardından radyo frekans dalgaları gönderilerekten örüntü elde oluyor. Bunda da yine kesitsel örüntüleri sağlayabiliyoruz.
1: Bazı hastalıklarda ya da bazı bölümlerde MR, bazılarında tomografi mi tercih ediliyor?
0: Doğrudur. Bunların birbirine bir üstünlüğü yok. Bazı işte yanlış inanışlardan bir tanesi de işte en iyi tetkik MR'dır. Böyle bir şey de aslında çok doğru değil. Sizin semptomlarınıza göre tetkikin tercih edilmesi lazım. Yanlış tetkik tercih edilirse bir tümör ya da taş o tetkikte saptanamayabilir. Şunu hep yine işte kendi öğrencilerime anlatırken de söylüyorum. Safra hastalıklarında tomografi her zaman faydalı olamayabiliyor. Safrada taş var mı yok mu? Onu saptamak için tomografide çıkmayabilir bunlar. Ancak onlar için ultrasonografiyi tercih etmemiz daha faydalı oluyor şeklinde bir örnekle de açıklayabilirim bu durumu.
1: Her durumda bir radyasyona maruz kalma durumu var bu tetkiklerde. Gereksiz düzeyde maruz kalmamak için neleri bilmek lazım, nelere dikkat etmek lazım?
0: Radyasyondan korktuğumuz esas şey kanser yapıcı etkisi. Ve de bu dozdan bağımsız bir etki. Ne kadar çok işte X ışınına maruz kalırsanız o kadar çok ihtimal artıyor, doğru, ama çok az bir dozda da alsanız o sizin hücrenizi kanser yapabiliyor. Öyle bir etkisi var bu sevmediğimiz işte radyasyonun. Bundan da korunmak için tamam daha az çekilelim, daha düşük dozlarda çekilelim, ama gerekmiyorsa o tetkiki yaptırmamamız lazım. Yani esas korunacağımız yer orası. Bir tetkik gerçekten işimize fayda sağlamayacaksa yaptırmamamız lazım. Yaptırıyorsak da mümkün olan en az dozda en az tetkik sayısıyla bunu sağlamamız lazım. İkinci bir şey, daha önceki tetkiklerimizi mutlaka saklamamız lazım. Örneğin 3 gün önce farklı bir hastanede tomografi çekilmişsinizdir. Şikayetleriniz daha devam ediyordur. Farklı bir hastaneye gitmişsinizdir. Orada tekrardan tomografi çekilmeniz aslında size çok fazla bir şey sağlamaz.
1: Evet.
0: O nedenle eski tetkiklerinize, doktorlarınıza sunmanız fayda sağlıyor. Bizim ülkemizde de yine Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı bir uygulama var. E-nabız uygulaması. Bu uygulama üzerinden doktorlar hastaların tomografilerini, MR'larını, işte ultrasonlarını, röntgenlerini görebiliyorlar.
1: Evet.
0: Orada şunu da söylemek istiyorum. Bu e-nabızınızı doktorlara dan saklamayın. Hani orada bazen SMS kodu koyuluyor. O bazen işte acil servislerde hız kısıtlayıcı bir şey olabiliyor. Bu uygulama gerçekten faydalı olaraktan fazla radyasyon almanızı da aslında bir nebze engelleyebiliyor.
1: O zaman sohbetin sonunda şunu da soralım. Bu kadar önemli radyolojik incelemeler ama sürekli hani tıp gelişiyor, teknoloji gelişiyor diyoruz ya. Bundan sonra ne var? Yapay zeka devreye giriyor mu? Neler bakıyorsunuz alanınızda?
0: Tabii yani yapay zeka bu teknolojinin gelişmesiyle sadece radyoloji değil, tüm iş kollarını, tüm yaşantımızı etkileyebiliyor. Tıpta da çok önemli yerler tutmakta. Peki radyolojide bu nerede? Şimdi radyolojide şu anki aşamaları daha henüz bir radyolog kadar net doğru şeyler söyleyebilen programlar yok. Ancak yani yakın zamanda bunların çıkmasını tabii ki bekliyoruz. Bu programlar genelde bazı spesifik hastalıklar için, örneğin akciğerde pnömoni yani zatürre var mı yok mu onu sadece saplıyor, ama orada kocaman bir kitle varsa onu görmeyebiliyor. Yani ama bunların hepsi geliştirilebilecek aşamalar. Bunlar hem şimdi hem de daha sonraki dönemlerde faydası esas olarak o kişinin doktoruna ve de radyoloji uzmanlarına yardımcı olacaklar. Yani ben burada şunu gördüm, şu noktaya da tekrar bak. Hani şu hastalık çıkabilir orada şeklinde ikinci bir gözmüş gibi aslında çalışmasının faydalı olacağını düşünmekteyim.
1: Yakın zamanda daha çok göreceğiz.
0: Yakın zamanda da evet, özellikle raporlama aşamalarında daha çabuk işte raporların çıkmasını da sağlayabilecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Katkınız için sağ olunuz. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Atilla Çilengir konuğumuz oldu ve yaşamın ritminin sonuna geldik bugünlük sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Zemin Coşkun, ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Mutfağın Sırları'ndasınız. Hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Karakaya ile selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Mutfakta işlerimizi kolaylaştıracak kısa kısa püf noktalarından bahsetmek istiyorum. Mesela kuru fasulye, nohut gibi bakliyatları ıslatırken öncelikle birkaç su iyice yıkamamız lazım. Sonra ıslatma suyunun içine yarım limon sıkıp bir çay bardağı süt ilave edersek gaz yapmayan

ve kabuklarını atmayan fasulye ve nohut yemeklerini pişirebiliriz. Bir muzu yıkadıktan sonra muzun kabuklarını küçük küçük doğrayın. İçine 10-15 tane karanfil, bir kabuk tarçın, birkaç defne yaprağı ve 1,5 litre kadar su koyun. Kaynatın. 15 dakika sonra ateşten alın. Elde ettiğiniz bu suyu bir 15-20 dakika demlendirin. Sonra ara ara için. Bu su sizin hem bağışıklığınızı güçlendirecek, hem diyabet hastasıysanız diyabetinizi dengeleyecek, hem de kanınızın akışını hızlandıracaktır. Vücudun iltihap atılımını da kolaylaştıran bu terkip aynı zamanda karaciğeri temizliyor diyor uzmanlar.

0: Kavanozdaki salça ya da domates sosunun üstü küflendiyse üst tarafını alayım da altını kullanayım demeyin. Çünkü artık üstü küflendiyse olduğu gibi çöpe atmak zorundasınız. Ancak küflenmeyi önlemek için bir kere metal kaplardaysa eğer hazır domates sosu ya da domates salçası, onları bir cam kavanoza alın. Üzerine örtecek kadar sıvı yağ koyun ve kapağın hemen altına kağıt havlu yerleştirin. Kağıt havluyla birlikte kapatın kavanozu. Kağıt havlu içerideki nemi alacağı için küflenmeyi geciktirecektir. Ay, küflenme demişken bu arada hemen aklıma geliveren peynirden bahsetmek istiyorum. Peynir, özellikle kaşar peyniri dolapta çabuk küfleniyor. Bunun için tavsiyem şöyle: temiz bir cam saklama kabına peynirinizi alın. Kenarlarına birkaç tane kesme şeker, hatta birkaç tane de makarna koyun. Tabii pişmemiş çiğ makarnadan söz ediyorum. Bu şekilde içeride oluşan nemi alacağı için bu besinler küflenme olabildiğince gecikecektir. Efendim, bugün de sizlere veda ediyoruz ama yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Almanya Başbakanı Merz ile telefonla görüştü. Görüşmelerde ikili ve bölgesel konular ele alındı. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin işbirliği çabalarına öncülük ettiğini vurguladı. İslam ülkelerinin dünya ekonomisinden ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi. Dışişleri Bakanlığı